meslek hayatımı bırakıp kendi işlerimi yapmaya başladım. Sonrasında İstanbul'daydım. Bir sene içinde bir okul durumu sebebiyle, oğlumuzun okul durumu sebebiyle İzmir'e geldik. 2020 yılından beri de 3 yıldır memleketim İzmir'e geri dönmüş oldum. Burası da açıkçası geldikten sonra projesine başladığım ilk evlerden biri. Benim için çok kıymetli o yüzden. Bunun dışında İzmir'de ve İstanbul'da çalışmalarım devam ediyor. Bu evin de kaderi aslında biraz pandemiyle değişti diyebilirim. Normalde burası yazlık ev olarak sadece kullanılan bir villaydı. Burası normalde site 30 kadar sanırım konut var. Yaz kış yaşayan bir site. Kışın da oldukça hem de yabancı ev sahipleri olan, kışın da aktif kullanılan bir site. Ama bizim ev sahiplerimiz burayı sadece yazlık olarak kullanıyorlarmış. Pandemi sırasında uzun dönem kalınca buranın keyfine daha çok vardıklarını düşünüyorum ki daha uzun kullanmak üzere evde bir takım revizyonlar yapmak istediler. Biz de o şekilde buluştuk ve projeye başladık. Kış bahçesi olarak kullanılan burası normalde doğramaları yerden neredeyse 1-1.10 kadar yükseklikte kapalı bir alandı. Halbuki burada manzara çok güzel ve onu evin içinde de hissetmek, özellikle kışın geldiğinizde hissetmek çok hoş oluyor. Ev sahibinin de aslında ilk yola çıkış, buradaki revizyonlardaki, dönüşümdeki yola çıkış sebebi manzarayı içeri almaktı. Bunu hem alt katta hem üst katta, üst katta da yatak odalarında böyle büyük bir revizyona girdik açıkçası. O alanlarda bu arkada gördüğünüz deniz, muhteşem Samos manzarasını içeri almaktı öncelikli amaçları. Daha sonrasında proje sırasında konuşmalarla birçok revizyon eklendi tabii. Yaz-kış kullanmaya başlamaya karar verince, daha doğrusu pandemide uzun kalınca kışları da içeride çok keyifli vakit geçirilebileceğine ikna olmuşlar. Kışın da şu an Şubat ayında bu çekimi yapıyoruz. İşte bu havada dışarıda güneşte çok rahat vakit geçirilebiliyor açıkçası burada. Dediğim gibi kışın da burada dışarıda çok rahat vakit geçirildiği için dış mekanı, cepheyi de tabii ki komple bir elden geçirdik. Burası kendinden havuzu olan villa tiplerinden biri. Burada bir kısmının bir de ortak havuz kullanımı var. Bir de böyle ön cephede bakan, işte denize doğru bu iki sırada kendi özel havuzları olan villalar var. Bu da onlardan biriydi. Ama biraz bakımsızdı açıkçası. Onun bakımını gerçekleştirdik. Zeminde artık çok yıpranmış, kullanımı çok zor olan ahşap ufak dek kaplamalar vardı. Onların yerine artık günümüzde hayatı kolaylaştıran ahşap görünümlü seramik dek kullanımını tercih ettik. Böylece ev sahipleri eve gelir gelmez istedikleri zaman burayı çok rahat kullanmaya başlayabiliyorlar. Evin genel konseptine uygun beyaz renk zaten cephede de vardı. Onu çok değiştirmeyi düşünmedik. Pergolası da aynı şekilde beyaz boyalıydı ama bütün bakımlarını gerçekleştirdik. Onlar yenilendi. Artık çürümüştü çünkü. Burası nereden baksanız 20 küsur yıllık bir site. Hava koşullarına maruz kalıyor. Ahşap malzemeye bakmak çok zor. Evet çok güzel, çok doğal, çok seviyoruz kullanmayı. Ama bakımı çok zor. Onların hepsinin bir elden geçmesi gerekiyordu açıkçası. Öncesinde de biraz bakımsız kalmış. Ev sahipleri evi aldıklarında da çok bir şey yapmamışlar ilk aldıkları zamanda. Terasta bir büyütme gerçekleştirdik. Çünkü yazın, yani şu anda da işte kış güneşi bile burada bu kadar yoğun. Yazın burada neredeyse öğle saatlerinden akşama kadar güneş batışı bu tarafta olduğu için batı tarafında. Güneş batana kadar burası hep güneş alan bir alan oluyor. Oturmak bazen çok rahat olmuyor. O sebeple evin giriş tarafında da bir teras büyütmesi yaptık. Yine aynı malzemeyle devam ettik. Seramik dek malzemeyle uyumlu olması için. Mobilyalar kullandığımız, hem dışarıda hem içeride kullandığımız mobilyalar, böyle doğal malzeme, rattan, hasır, ahşap tik malzemeler, yine çevreyle ve bu yeşille ve maviyle uyumlu renklerde. Burada aslında en önemli değişim, evdeki en büyük değişim, bu evin içinde olan kış bahçesini dışarıyla bütünleştirmek oldu. Çünkü buradan bir çıkış yoktu ve sadece salondan çıkış vardı.
Ancak burası yaz kış kullanılabilecek bir alan olduğu için içeriden dışarıya çıkmak çok kolay. Manzarayı içeri almak buradan çok keyifliydi. O yüzden buradaki cepheyi komple değiştirdik diyebilirim. Taşıyıcı sisteme dokunmadan, mimarisine dokunmadan pencereleri mümkün mertebe yere kadar indirdik. Ve değiştirdik doğramaların hepsini. 2000'li yıllarda yapılmış beyaz PVC, o dönemin çok revaçta olan malzemelerinden beyaz PVC doğramalar vardı. Onların yerine yine PVC fakat artık günümüzde çok güzel renkleri var cepheyle uyumlu. Bu tonu da çok severek kullanıyorum ben. Hemen hemen bütün projelerde uyumlu oluyor. Böyle vizon, bej arası bir ton her tür dekorasyona uyum sağlıyor açıkçası. İçeriden de dışarıdan da.

dışarıda yaptıklarımız bu şekilde. Binanın çok zaten önemli bir açığı yoktu açıkçası değiştirmek gereken. Şimdi dilerseniz içeriye de bakabilirsiniz.

Evin salon katındayız içeride. Burası dışarıda da az önce bahsettiğim gibi daha kapalı bir alandı. Ve burayı daha çok kışları yemek alanı olarak kullanıyorlardı. Fakat pencereleri açınca burası çok güzel bir oturma köşesine dönüştü. Bu katta bir şöminemiz yoktu. Kış kullanımları için bunu sonradan ekledik. Burası mutfakla beraber açık salon düzeninde bir yerleşimi var. Bu katta salon ve mutfak dışında bir de küçük bir saunamız var. Evin toplamı 80-80-160 metrekare kadar kullanım alanı. Bir 200 metrekare kadar da bahçe kullanımı var. Dubleks 3+1 bir villa. Oda sayılarını değiştirmedik ihtiyacı karşıladığı için. Bu katta en önemli değişiklik mutfağın tamamen değişmesi ve bu alanın yaşam alanına aktif bir şekilde katılması oldu. Şekil olarak sekizgen plana sahip bir alan burası. O yüzden buradaki mobilya seçimleri bizi biraz zorladı açıkçası. Buradaki hemen hemen dairesel forma uygun bu büyük, rahat kanepeyi bulunca çok mutlu olduk ev sahibi de ben de. Hem rahat hem geniş, çok fazla kişinin oturmasına imkan veriyor alan ufak bile olsa. Yazın uzanmalar için de çok pratik bir kanepe. Buradaki bütün mobilyaların hepsinin yıkanabilir olmasına çok özen gösterdik kumaşlarının. Çünkü açık renklerde mobilya kullanmak istemişti ev sahibimiz. Genel olarak bütün renkleri de zaten o yönde tercih ettik. Burada aslında ilk başta yola çıkışta tarzı belirlerken benim aklımda hep biraz daha bu Mediterranean Coastal dediğimiz böyle Akdeniz sahil evleri havasını vurgulamak istemiştim. Biraz ona, biraz işte kendi tarzımıza yakın mobilyalarla ve dekorasyonla ortada buluştuğumuzu düşünüyorum. Dışarıda da bahsetmiştim. Genelde böyle rattan, bambu, hasır mobilyalar tercih ettik. Beyaz ev sahibinin en sevdiği renklerden biri beyaz ve mavinin uyumundan çok hoşlanıyor. Onu biraz daha yukarıdaki katlarda birleştirdik odalarda. Burada şömineyi eklerken de plan şeması bizi biraz zorladı. Çünkü o tarafa dönük bir şömine olduğu zaman burası çok bağımsız kalıyordu. Böyle bir köşe şömine çözümüyle yakıldığında hem oradaki oturuma hem bu taraftaki oturuma hizmet edebiliyor. Böylece de bütün salon birleşik kullanılabiliyor. Mobilyaların kendi içindeki uyumu birbirlerine destek olmada da çok doğru sonuç verdi açıkçası. Kalabalıklaştığınızda burada otururken oradan hemen bir tane elemanı buraya çekip çok rahat kalabalık oturum sağlayabiliyorsunuz.

Bu kat bütün olarak kullanıldığı için salonla mutfak birlikte bu alanda yaşanılıyor. Zeminde de aynı malzemeyi kullanmaya karar verdik. Daha öncesinde burada bir laminat parke döşemesi vardı. İçerisi de biraz karanlıktı açıkçası. Şimdi hem doğramalarımız yere kadar büyüdü.

perdeler de bizi biraz zorladı açıkçası. Hem manzarayı kesmek istemedik hem de perde kullanmak istedik. Akşamüstü de güneş batışı buraya direkt vuruyor. O yüzden stor perde kullanmak zorundaydık. Tül perdelerimizi de bu şekilde toplayarak manzarayı yine görüyoruz. Açılı bir alan olduğu için çözümü de biraz zor oldu. Rustik perde çözümünü tercih ettik. Başlarında bir başında bir de sonunda böyle güzel şık topuzlarla rustik perde kullandık. Aydınlatmalar mekanda mekanı daha sıcak hale getiren elemanlar her zaman bizim için önemli detaylardan. Burada da alan bütün kullanıldığı için salon katında bütün aydınlatma elemanlarını aynı dilde fakat farklı detaylarda kullanmayı tercih ettik. Çoğu cam apliklerimizin ve tavan aydınlatmalarımızın böyle rustik mat pirinç diyebiliriz o tonda gövdeleri var. O da mekanı daha sıcak hissettiriyor.

duvar kaplamalarında duvar kağıdı kullanmak istememişti zaten ev sahibimiz. Tercih etmedik o yüzden ama bu şömine arkasındaki duvarda lambiri gibi görünen, artık günümüzde de çok kullandığımız pratik malzemelerden biri, lambiri görünür bir duvar kaplaması, ahşap duvar kaplaması kullandık. Petekler kışın da kullanılacağı için burada bir tabii ısıtma sistemi var. Şömine tek başına yeterli değil, tamamen keyif amaçlı. Petekleri kapatmak için, yine ortamda daha sıcak ve doğal bir görünüm olması için kaj kaplamalar tercih ettik. Hasır, yine hazeran önleri, yine açık renklerde lake ile birleştirdiğimiz hazeran kaj kaplamalarımız var. Şömine çözümüyle birlikte o aradaki duvar alanında bize ufak bir niş alanı kaldı. Orada da yine ev sahiplerinin kendi fotoğrafları, hatıralarını sergilemeleri için bir alan oluşturduk böylece. Şömine tarafı iki oturmayı birbirinden hem ayırıyor hem birleştiriyor aslında yerleşimde. Orada da iki tane 1,5 kişilik gibi diyebileceğimiz, yorulduğunuzda rahat uzanıp dinlenebileceğiniz, rahat vakit geçirebileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz iki tane büyükçe tekli koltuk var diyebilirim. Ama dediğim gibi onlar da yine bu alana eklenerek buradaki kalabalık oturuma hizmet edebiliyorlar. Evin genelinde beyaz renk hakim ama etrafta gördüğümüz mavi ve yeşili de bir şekilde evin içinde kullanmak istemiştik. Onda da girişte bir vestiyer dolabı yaptık. Orası yine vestiyer olarak kullanılıyordu ama çok dar bir vestiyer vardı. Açıkçası içi çok kullanışlı değildi. Özel imalat, biraz daha rahat, eşyalarını rahatça koyabilecekleri. Yeşil renkte, evin girişindeki en vurgulu renklerden biri, yeşil renkte bir vestiyer dolabı yaptık girişe. Girişin dışında rüzgarlık alanı var. Orası açık bir alandı aslında evde. Genelde de öyle kullanılıyor. Orada da yine doğramalarla uyumlu bir cam kapama yaparak orada da bir ön mahal oluşturduk. Yine bir meşe kaplama, bir yarım duvar giydirmesi, önünde hoş bir hasır bank. Geldiğiniz zaman hemen oturup ayakkabı çıkarıp gibi misafirlerinizi işte uğurlarken rahat etmelerini sağlayabileceğiniz bir ön mahal oluştu açıkçası. Hem kapalı hem de isterseniz açık kullanabildiğiniz bir karşılama alanı oluşturduk. Yukarı çıkarken merdivenlerde bahsetmiştim. Burası 2000'lerde yapıldığı için alüminyum kullanımı çok yoğundu. Hem korkuluklarda hem de merdiven korkuluklarında içeride aynı zamanda. O da evin içine yeni yaptığımız tasarıma, dekorasyona uyum göstermediği için onu da yine böyle beyaz ve ahşabı kullanarak meşe bir küpeşte beyaz boyalı dikmeleriyle ahşap bir korkuluğa çevirdik. Zemin kaplaması travertendi yine basamaklar, onları değiştirmedik. O zaten bu tarz dekorasyona çok uyumlu bir malzeme, travertini hep çok severek kullanıyoruz. Basamakları değiştirmedik. Merdiven kovasındaki aydınlatma bizim hem ev sahibimizin hem benim ortak ve hani en böyle severek tercih ettiğimiz aydınlatma oldu. Ondan çok mutluyuz açıkçası orada olmasından. Çünkü çok bir şey yok çıkarken merdiven kovasında belki ama o tek başına kendi kendine orada bir hem duvar süsü gibi duruyor. O da yine doğal bir malzemeden yapılmış. İçinde bir kumaş kaplaması var. Işığı da çok yumuşak.

yumuşak bir şekilde yaydığını düşünüyorum. O da orada hem tablo gibi hem aydınlatma kullanımına yönelik kullandık. Salondaki tabii ki en büyük değişikliklerden biri de mutfağımız oldu. Her zaman bir evin değişim, dönüşümüne ilk yön veren yer mutfak oluyor. Evin kalbi, en çok yaşayan yeri, misafirlerinizi ağırladığınız, aileyle vakit geçirdiğiniz kısmı. Burada da aslında evin ilk dönüşüm noktası mutfakla başlamıştı. Salon katında mutfakla salon kullanımı birlikte açık mutfak düzeni, daha önce de öyleydi. Fakat ev sahipleri mutfağın renginden ve yerleşiminden mutlu değillerdi. Evlerde her zaman değişim dönüşüm zaten mutfaklardan başlıyor. Salon kısmında yaptığımız değişiklikler bu kadardı. Şimdi dilerseniz salonla beraber kullandığımız açık mutfak bölümüne geçelim.

salon katında mutfak bölümündeyiz. Burası açık mutfak kullanımlı bir yerleşim. Daha önce de böyleydi. Fakat renkleri siyah tezgah ve parlak beyaz kapaklardan oluşuyordu. Kullanım olarak da burada yeni yaptığımız ada salonla mutfağı bölecek şekilde bu alanda konumlanıyordu. Ve hem alanı küçültüyordu hem de kullanımı çok zordu açıkçası. Adayı bu şekilde çevirdik. Hem burada çalışırken manzaraya hakim olduk yine. Karşıda bir yemek yeme bölümü oluştu. Burada hazırlık yaparken bir yandan dostlarınız karşıda yemek de yiyebiliyorlar. Evin genelinde hakim olan beyaz ve meşe tonları mutfakta da devam ettik. Kapaklarda ikisini birlikte kullandık. Özel imalat lake kapaklardan oluşuyor mutfak. Salon duvarında yaptığımız lambri kaplamayı mutfakta tavanda da devam ettirdik. Hem birbirine atıfta bulunuyorlar hem de mutfakta sıcak bir hava veriyor. Aydınlatmalar yine salonda bahsettiğim gibi yine cam ve pirinç malzemeden oluşuyor. Mutfakta sizin de göremediğiniz gibi davlumbaz kullanmadık manzarayı kesmemek için. Onun yerine artık yeni teknolojilere hakim kendinden davlumbazlı ocaklardan kullanmayı tercih ettik. O da bize hem daha ferah bir alan yarattı hem de kullanımda çok pratiklik sağlıyor. Tezgah malzemesi mermer görünümlü bir malzeme. Son dönem yine çok kullanmayı tercih ettiğimiz porselen seramik bir tezgah. Yine açık renklerde, hijyenik, kullanımı kolay, mutfakta sizi hiç yormayan bir malzeme bu da. Yine mutfağın genel havasına hakim paslanmaz bir evye yerine seramik bir evye kullanmayı tercih ettik. Büyük, iki gözlü, yine hijyenik açıdan daha doğru bulduğumuz seramik yüzeyli bir evye kullandık. Mutfağın evye bölümünde de bir bahçe manzarası var. Oradaki doğramayı o yüzden daha da büyük tuttuk. Ve istediğimiz zaman açıp kapatabildiğimiz, ışığı kontrol edebildiğimiz, kullanmaktan da çok keyif aldığımız ahşap jaluzi kullanmayı tercih ettik evye bölümünde. Mutfaktan da yine terasa çıkışlar var, iki taraftan da doğramalardan. Perde detayları yine salon bölümünde kullandığımız rustik detayla devam ediyor. Yine aynı rustik başlarında şık topuzlarımız yerleştirdik. Ada bölümünde oturma imkan sağlayan 4 kişilik, gerekirse daha da kalabalıklaşabileceğimiz oturum alanı mevcut. Burada da yine sandalyeleri ahşap ve hasır detaylardan oluşan bar taburelerinden kullanmayı tercih ettik.

Şimdi evimizin üst katındayız. Üst katta 3 yatak odası ve 2 banyo mevcut. Ebeveyn odası, kendi banyosu var. Bir de genel banyo var misafirlerin de kullanımına yönelik. Bu kattaki en büyük revizyon yine yatak odasında oldu. Ebeveyn yatak odasında oldu. Banyoları komple değiştirdik. Burada altta oturduğumuz kış bahçesi alanı kadar neredeyse bir balkon alanı vardı. Ebeveyn yatak odası da bundan oldukça daha küçüktü. Yine manzaraya doğru balkon kısmından biraz içeri alarak ebeveyn yatak odasını büyüttük. Yatak odasının da çok salon gibi bir manzarası var. Ev sahibinin buradaki en önemli ve aslında ilk taleplerinden biri banyodayken manzarayı görebilmekti. Onu sağlamak için banyonun içindeki yerleşim hem komple değişti hem de bölen duvarda bir cam oluşturduk. Böylece banyonun içindeyken deniz manzarasını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Aşağıda duvar kaplamasında ve mutfakta tavanda kullandığımız lambiri detayını burada yatak başında kullanmayı tercih ettik. Yine burada da bir petek vardı ısıtmak için. Onu da yine kaj kapamayla, Haziran bir kaj kapamayla kamufle ettik. Böylece hem bir yatak başı oluşmuş oldu, hem bir duvar giydirmesi oluşmuş oldu. Üzerinde bir raf var. Gerekirse üzerini kullanabiliyor ev sahipleri bir şeyler sergilemek için. Yukarıda banyolarda evde seçtiğimiz ana temel renkler beyazın üzerine yeşil ve mavi diye bahsetmiştim. Bir banyoyu mavi tonlarda, bir banyoyu da yeşil tonlarda yapmayı tercih ettik. Ebeveyn odasının kendi banyosunda mavi ve beyaz kullanımı yoğunlukta. İki seramik renginde duvarlarda birbirine entegre bir şekilde hem mobilyayla hem seramikle uygun olacak şekilde mavi ve beyaz tonlarda kullandık. Duş alanından komple deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Burada o yüzden perdeleri biraz daha yarı geçirgen, hem mahremiyet sağlayacak hem de manzarayı kesmeyecek şekilde böyle biraz daha delikli, yarı geçirgen bir perde kullanmayı tercih ettik. Dekorasyonu destekleyen aydınlatma elemanlarımız yine bu katta hasır ve rattan, doğal malzemeden, hepsi el örgüsü, özel imalat aydınlatmalar. Hem renkleri hem dokusu odayla çok uyumlu oldu. Özellikle yatak başındakileri çok severek kullandık. Yatak başında standart bir ahşap veya lake komodin kullanmak yerine yazlık evlerde çok daha sıklıkla tercih ettiğimiz seramikten yapılmış İki tane komodin koymayı tercih ettik. Yeterince dolap alanları var zaten. Çok fazla eşyadan da hoşlanmıyorlar. O yüzden böyle hem dekoratif hem de fonksiyonel çözüm sunabilecek elemanları kullanmayı tercih ettik. Odanın içinde biraz büyütme yaptıktan sonra ufak bir makyaj alanı bize oluştu. Orada da yine beyaz ve meşeyi kullanarak ihtiyaç olduğunda işte oturup bakım yapabileceği, ev sahibinin makyajını tazeleyebileceği bir alan oluşmuş oldu banyoyla ebeveyn yatak odası arasında. Odanın içinde dolap rengi olarak da yine ev sahibimizin çok severek tercih ettiği mavi tonlarında yine Haziran giydirmeli bir gömme dolap kullandık. Gömme dolap alanı da aslında holde daha önce bir çamaşırlık odası olarak duran ve holü karanlık gösteren bir alan vardı. Orayı yıkıp onun yerine çamaşır bölümünü panjurlu kapakların arkasına alıp ebeveyn yatak odasında biraz dolap imkanı çıkarmış olduk. Çünkü artık burada banyoyu da cama çevirdiğimiz için hemen hemen duvar alanımız kalmamış gibiydi. Orada da ebeveyn yatak odası için bir dolap alanı oluşturmuş olduk. Bu katta iki oda daha mevcut. Onlar da daha çok misafir odası olarak kullanılıyor. Onlara ufak dekorasyon dokunuşlarımız oldu açıkçası. Aydınlatmalarını değiştirdik. Ufak dekoratif elemanlar ekledik. Oraları işte ev sahiplerinin çocukları, torunları yurt dışında yaşıyorlar daha çok. Onlar geldiği zaman rahat etsinler, kullanabilsinler diye oluşturulmuş iki tane oda. Alt katta komple seramik kullanmıştık. Çünkü bahçeyle bütünleşik, kullanımı daha kolay ve hijyen sebebiyle. Ama yatak katlarında her zaman parke kullanımını tercih ediyoruz. Hem daha sıcak

hem de daha yumuşak bir his veriyor. Burada yine daha önce laminat parke döşeliydi. Onun yerine biz rustik görünümlü, budakları, işte dalgaları, ahşabın kendi dokusu görünen doğal lamine bir parke kullanmayı tercih ettik. Dekorasyonun da son derece uyumlu bir sonuç verdiğini düşünüyoruz. Yatak katında bir tane balkon mevcut. O da ebeveyn yatak odasının balkonu. Daha büyük bir alana sahipti. Biz biraz o alandan yatak odasına katkıda bulunarak balkonu yine kullanılabilir büyüklükte bırakmaya gayret gösterdik. Çünkü buradan da manzara çok güzel. Burada yine alüminyum korkuluklar vardı sıra sıra manzaramızı kesen. Onun yerine cam korkuluk yapmayı tercih ettik. Böylece içerideyken de dışarıdayken de denizin keyfine varabiliyorsunuz. Burada yine bir sabah kahvesi içebileceğiniz ufak bir oturma alanı düzenledik. Yine ahşap malzemelerden oluşan. Burası da ev sahiplerinin farklı güneş zamanlarında keyifle kullandıkları bir alan oldu. Bugün sizi Kuşadası'nda ağırladık. Pandemiyle beraber ev sahiplerinin yaşam şekillerini değiştirdiği ve tasarlama sürecine girdiğimiz, devamında dekorasyonunu tamamladığımız evimizde ağırladık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur, yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

Göz alabildiğine yeşil, göz alabildiğine mavi. Hırçın dalgasında boğuşan balıklar. Huzur veren yaylalarından yükselen kuş sesleri. Burası eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir. Burası Karadeniz'in incisi Giresun. Giresun, kartpostallardaki manzara resimlerini aratmayacak bir güzellikle kucaklıyor sizi. Mavi ile yeşilin her tonunun tek karede buluştuğu eşsiz bir fotoğraf karesi gibi sizi büyülüyor ve içine çekiyor. Doğal güzellikleri, tarihi ve havasıyla kendini hayran bırakıyor. Giresun isminin kökeni hakkında 3 rivayet var. Rivayetlerden birincisi Keresus kelimesinden gelmekte. Birinci rivayete göre bu isim Keresus'ta bol miktarda yetişen kirazdan gelmiş. İkinci rivayete göre ise Giresun denize doğru uzanan bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Bu yarımadanın şekli de boynuza benzemektedir. İşte bu sebepten Yunanca'da boynuz anlamına gelen kerastan türemiştir. Üçüncü rivayetse Spartaküs isyanını bastıran ünlü Romalı general Keresus'a atfen verilmiş olmasıdır. Anadolu'da gezerken karşınıza çıkan her dağın, her taşın, ovanın, kuşun, ağacın, köyün, kasabanın, şehrin bir efsanesi vardır. Ülkemizin şirin illerinden biri olan Giresun'da da bu durum farklı değil. Giresun ve çevresinde gezerken gördüğümüz her ulu ağacın, her taşın, her yerleşim yerinin, her evliya türbesinin, her kalenin, her dağın ve suyun neredeyse bir hikayesi var. Giresun fındığın başkenti olarak bilinse de kirazın da tüm dünyaya buradan yayıldığı kabul ediliyor. Şehre ayrı bir değer katan başka bir özelliği ise Doğu Karadeniz'de bulunan tek adaya sahip olması. İpek yolunun en değerli şehirlerinden biri olan Giresun, gezip görmek, konaklamak, zaman geçirmek ve fotoğraflamak için Karadeniz'in göz bebeği kentlerinden biri.

binde bir olacak, hatta milyonda bir olacak şey benim başıma geldi. Her iki kolumu kaybettim. Tek başıma mücadele etmeliydim ve hayatıma devam etmeliydim. Yaşadığım acının bir tarifi yok. Ama asla pes etmedim.

0: Haluk Tokat, 1979 yılında Sakarya'da 7 çocuklu bir ailede dünyaya gözlerini açtı. Babasını 6 yaşında kaybetti. Ardından ailesiyle Adana'ya göç etti. 20'li yaşlarda ailesiyle mutlu bir hayat süren Haluk Tokat, 2006 yılında çok sevdiği annesini kaybetmesiyle hayatın acı yüzüyle bir kez daha karşılaştı. Acılara rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Birçok farklı iş denedi. Adana'da kendisine ait bir şirket kurdu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu elektrik akımına kapılarak iki kolunu birden kaybeden Haluk Tokat'ın zorluklarla mücadelesi işte o andan itibaren başladı. O asla pes etmedi. İstanbul'a gelerek kendine yeni bir dünya kurdu. İstanbul'da hayata tutunma mücadelesi 20 kiloluk kuru yemiş çantasını boynuna asmasıyla başladı. Azmi ve inancıyla 2002 yılında diğer engelli bireylere de umut ışığı olan markasını ortaya çıkardı. Bu yolculuğa tek başına çıktı. Fakat zamanla birçok engelli arkadaşının hayatına dokundu.
1: Ben Haluk Tokat. 1979 yılında Sakarya, GV'de hayata gözlerimi açtım. Uzun bir dönem Sakarya'da yaşadım. Uzun dediğime bakmayın, sadece 6 yaşında baba vefat edince biz Adana'ya taşınmak, göç etmek zorunda kaldık. Ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi Adana'da tamamladım. Kendime artık bir meslek seçmek isterdim ve bağlama işiyle uğraşmaya başladım. Çünkü eniştem ve ablamın Adana'da bir müzik akademisi vardı ve atölyeleri vardı. Düşünün, bir ağacı yontarak el işçiliğiyle bir enstrümana çeviriyorlardı ve ben buna aşık olmuştum. Türkiye'nin en büyük bağlama imalatını kurup öksüz ve yetimhaneden istihdam alıp onları bu mesleğe öğretecektim ve Türkiye çapındaki müzik marketleri, kurslara bağlama satışını gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Fakat 2001 yılındaki ekonomik krizden sonra bu hayallerim de yıkıldı benim. Artık ne iş yapmalıydım? Elektrik sektörüne geçtim. Benim eniştem ve abim bu sektörde olduğu için kısa süre bir eğitimini aldım, sertifikalarımı aldım ve artık kendi işimi yapmaya başladım. Kendi şirketimi kurduktan 6 ay sonra bir iş almıştım ben. Bu kazayı o zaman geçirdim. 2009 yılının Şubat ayındaydı. İşi bitirdik. Hiçbir şey kalmadı. Teslim edeceğiz. Fakat ufacık bir sorundan dolayı ben direğe çıkıp trafodaki seksiyonellerden birinin böyle çok ufak bir vidanın gevşemesi sonucu bu sorunu yaşıyorduk. Ama çok hızlı hareket ettim. Kaçak akım var mı yok mu kontrol etmedim. Hiç temas etmedim. 1,5 metreden 1000'de 1 olacak, hatta 1,000,000'da 1 olacak şey benim başıma geldi. Yüksek gerilim atlama yaptı bana. Ve bu olaydan sonra, hastaneci sürecinden sonra 10. günde her iki kolumu kaybettim. Artık bir dönüm noktasındaydım. Tek başıma mücadele etmeliydim ve hayatıma devam etmeliydim. Bu konuyu şöyle özetlemek istiyorum. Bu bir süreçti, 10 günlük süreçti. Hastaneye ilk yattığımda, ambulansı gözlerimi açtığımda bilincim gidip geliyordu benim. İlk devlet hastanesinde beni gören kafasını çeviriyordu. Neden diyordum, ne oldu bana diyordum yolda. Abi elektrik çarptı, inanmıyordum. İşte abilerim geldi, kardeşlerim. Bana denildi ki %5 yaşama şansınız var. Hemen apar topar ameliyata aldılar beni. Kollarım baştan başa amputasyon değil ama yararak ne kadarını temizlerler, ne kadarını kurtarabilirler, bunun mücadelesini verdiler. Tabii ben bunları sonradan biliyorum.

O an kimse bana bir şey anlatmıyor. Bakın serumuma damla damla morfin anlatıyorlardı. Vücudum iki katına şişmişti. İç organlarım şişirmişti yüksek voltaj. Sedyeden düşsem kalbim, böbreğim, dalağım patlayabilirdi. Tabii ben bunları hep sonradan öğreniyorum. Bu dönemde ailem yoğun bakımdayım. Kız arkadaşım gidiyor geliyor falan, ben her şeyi güldük gülistanlık. Çünkü kollarımın kesileceğini bilmiyorum ben o dönemde. Ameliyat esnasında bilgilendirmek zorunda, reşit olduğum için bilgilendirmek zorunda kaldı doktorlar. Dedi ki, Haluk, her iki kolunu maalesef kesmek zorunda kalacağız. Ama nereden keseceğimiz ameliyat sırasında belli olacak. Ben ilk defa duyduğum için orada, bakın 30 yaşındasınız, iki kolunuzu kaybetmek üzeresiniz ve çok sevdiğiniz bir kadından evliliğe iki ayınız kalmış. Ben ne yaparım? Doktora direkt şunu söyledim, hiçbir şey düşünmeden, doktor bey, ne olur kollarımı kesmeyin. Ben nişanlımı çok seviyorum ve ondan evliliğe az kaldı, ne olur kesmeyin. Bunu hatırlıyorum. Ve uyandığımda artık iki kolum yok, bandajlar içerisindeydim. Uzuvlarımı kaybettikten sonra hayat benim için rüya gibiydi. Artık sevdiğime sarılamayacaktım. Arabamı kullanamayacaktım. En sevdiğim bağlamamı çalamayacaktım. Uyandığımda Mine ablamı gördüm. Bütün kardeşlerimi severim. Ama Mine ablamın yeri ayrı da, çünkü o beni büyütmüş. O bana bakmış. O dönemki işte nişanlımı 10 gün sonra falan görebildim. Çünkü hayati tehlikem devam ediyordu. O dönemde de nişanlım geliyordu. Bu bana güç oluyordu. Yalnız bu ziyaretler yavaş yavaş seyrelmeye başladı. Sonra haftada bire, sonra 10 güne bire. Benim hayatıma dahil olacak, beni hak eden biriyle artık yolunu yürüyecektim ben. En büyük zenginliğimiz sağlığımızdır ve inancımızdır. Ben bu kazayı geçirdikten sonra hep dayanağımı buralardan aldım. Ben hayır dedim, böyle yaşamayacağım. Hayata tutunacağım, mücadele edeceğim. Çocukluk arkadaşımı aldım yanıma ve evi terk ettim. Aniden, bakın şu kadar bir 15 santim uzuvum kaldı. Bununla her işimi yapmaya o kadar çok yardımcı oluyor ki. Öncelikle kalem satarak hayata tutunmaya başladım. Klasiktir ya. Sonra kalemin bitmeyeceğini düşündüm. Ne satabilirim dedim. Kuru yemiş satmaya başladım. Tam 14 sene önce çantayı boynuma astım. Tecrübeli. Adana'da, Mersin'de, Konya'da, Kayseri'de. Daha sonra pansiyon fiyatları yüksek diye bir tane minibüs aldım. Çok eski bir model. İçini ev haline getirdim ama minibüste yaşamak çok zordu. Gerçekten soğukta falan böyle çok zor oluyordu. Evet, ben yapacağım dedim. Google haritaları açtım. En çok sanayi nerede var dedim haritalardan. Başakşehir'i buldum hemen iki tellide. Ve hemen burada bir ev tuttum. Tam 10-11 sene önceydi bu anlattıklarım. Tabii bunun üzerine başıma o kadar çok enteresan şeyler geldi ama ana hat olarak hayatımı artık Başakşehir'de idame ettiriyordum. Birçok kırılma noktam vardı ama benim hayatımı değiştiren, beni ben yapan, İstanbul'a gelirken, bakın o günü ben hiç unutmam. Çok çalıştım, karnım acıktı. Hemen pansiyonun altında ev yemekleri yapan bir yer vardı. Abla dedim, ben bugün karnı yarık, pilav ve cacık istiyorum dedim. Kimse yok, sadece streçlerini aç bana, ben bunu bir şekilde yemeyi öğreneceğim bugün. Şöyle yaptım, kaşığı aldım, ısırdım, tabak ya bu, doldurdum, bıraktım pilavda. Kaşığın sapı tabaktan arttı ya, dattili valli gibi, şöyle şundan kolumla bastırınca dolu kısım kalktı, eğildim yedim. Ömrümde yediğim en lezzetli yemekti, biliyor musunuz? Öyle bir duyguydu ki, kendi başıma ilk defa yemek yedim. Çok mutluydum ve çok lezzetli. Hayatıma kaldığım yerden devam edebileceğimi sanıyordum ama maalesef sonuçta seyyar satıcısınız o dönem. Ben daha sonra

0: meyve satmaya başladım. Bir firma dedi ki bana sebze getirebilir misin? Hay hay dedim. Her gece oradayım lazım. Hem de en iyisini getiririm. Sağ olsun buradan Bayrampaşa Sebze Halindeki arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime bana malın hem en iyisini hem de ucuza veriyorlardı. Ben de bunu ticarete döktüm. Daha sonra bir lokanta beni aradı. Getirir misin dedi. Lokantalara verdim. Tam 1,5-2 sene içerisinde 52 tane lokantaya 4 araçla beraber tedarik işi yapıyordum. Sebze ve meyve satıyordum. Fakat hayatımın ikinci kırılma noktasına yaklaşmıştım artık. Haluk dedi, senin kimsen yok. Gel seni ortak edeyim buraya. Gittim adamla ortak olmayı kabul ettim. O zaman ciddi miktarda bir birikmiş param vardı. Ortaklık için verdim. Daha sonra ben bir sene dayanabildim. Hani İstanbul'a ilk geldiğimde parasız geldim. Sadece bir ev kiralayabilmiştim. Şimdi çok ilk kaza geçirdiğim dönemden çok daha ciddi eksideydim. 17 haciz sahibi oldum. Bilmediğiniz işe girmeyeceksiniz. Ben bunu öğrendim. Dedim ki bir daha asla çerez işinden başka bir iş yapmayacağım.
1: Bir tane şuraya koy hemen.
0: Burayı 2,5 sene önce kurmak nasip oldu. Ama artık bir amacım vardı. Sadece para kazanmak değil. Baktım ki çok zorluklarla ben bir yere gelebildim. Tek başıma. Ama umutsuzca evlere kapanmış bir sürü engelli kardeşlerimizi tanıdım ben bu arada. Onlara örnek olmak istedim. Bir işveren olmak amacındaydım. İşveren olduktan sonra kimleri çalıştırabilirim? Hayatlara dokunmak istedim. Engelli bireyleri ama ağır engelli grubuna, bakın hafif engelli arkadaşlarımız her yerde iş bulabiliyor. Ama ağır engelli arkadaşlarımıza kimse iş vermiyor. Hor görüyorlar, istihdam sağlamıyorlar. Bakın şu an biz burada 10 kişiyiz ve 10 kişinin %60'ı 6 tane engelli kardeşimiz çalışıyor. Bu bize acayip bir mutluluk veriyor. Bu mutluluğumuz da nereden geliyor? O arkadaşlarımız maaşını aldığı zaman, evine götürdüğü zaman, hayallerine bir tık daha yaklaştığı zaman. Evet ya, bu hayatta ben de varım. Evet, işe yarıyorum diyebilmeleri bizim için en büyük mutluluktur. Ve aynı toplumda yaşıyoruz bakın. Bunlar ailelerine, arkadaşlarını ve aynı toplumdaki temas ettiği her yere bu mutluluğu verebiliyorlar, çoğalabiliyorlar. Biz de kendimize amaç olarak bunu edindik. Kutsal bir amaç bu. Ve 2,5 senedir de şu an online 120 çeşit kuru yemiş, kuru meyve ve tatlı atıştırmalıklardan oluşan ürünleri online satış sitemizde tüm Türkiye'de buluşturuyoruz.
1: Bu gelen siparişte nereden, kaç tane çeşit var?
2: Haluk abiyle başlamadan önce çok içime kapanık biriydim, çok heyecanlanıyordum. Buraya başladıktan sonra heyecanım geçti ve burada çok güzel arkadaşlıklar edindim.
3: Haluk Bey'le çalışmaya başladıktan sonra hayatımda çok güzel değişiklikler oldu. Hayatıma farklı bir pencereden bakabildim. Burada çalışmak, ekonomik özgürlüğümü kazanmak, diğer insanlar karşısında dimdik ayakta durabilmemi de sağladı aslında. Bu konuda benim için paha biçilmez bir duygu.
4: Nasıl cevizlerimiz? Beyaz mı? Yani.
0: Hep kendimi teskin ettim. Hayır Haluk dedim. Sen bunu başaracaksın. Sen bunu yapacaksın. Miktarı önemli değil. Bakın, büyük bir fabrikatör değilim şu an. Büyük bir fabrikam yok kureymiş üzerine. Ama şu imalathane ve ofisten oluşan, standlardan oluşan şunca şeyi pek herkes başarılı olarak göremeyebilir. Ama benim için büyük başarı. Çünkü ben nerelerden geldim. Ama önemli olan bu zenginliği kaybetmeden farkına varmak. Bu da benim görevim. Benim görevim insanları hatırlatmak.
5: Haluk abinin yanında çalışmaya başladıkça özgüvenim yerine geldi. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Ben daha önce hiç çalışmadım. İlk deneyimim bu. Kendi paramı kazandıkça daha bir özgüvenim yerine geldi. Kendimi daha özgür bir birey olarak hissediyorum.
6: Haluk abinin yanında çalışmadan önce engelli bireylerin gerçek hayatta neler çektiğini, neler yaptığını, evde veya dışarıda nelerle karşılaştıklarını bilmiyordum. Haluk abiyle tanıştıktan sonra ve diğer engelli abilerimin, ablalarımın yaşadıkları sorunlara karşı nasıl yaklaştıklarını gördükten sonra onların bu hayata nasıl tutunduğunu, nelerle karşılaştıklarını daha yakından öğrendim, daha yakından gördüm.
7: Haluk abiyle birlikte yeniden başlamak isteyenlere ve cesaret edemeyenlere örnek olmak istiyoruz.
0: İdol olmak istiyorum. Diğer engelli kardeşlerimizi evden çıkartıp onlara hayata karışmasını sağlamak istiyorum. Biz 300 metrekareden, 350 metrekareden oluşan çerez kafe açacağız. Burada hep engelli kardeşlerim sizlere hizmet edecek. Siz arkadaşınızı ya da ergenlik buluğ çağına yeni girmiş evladınızı sopa göstermeden hadi oğlum, kızım ya da hadi arkadaşım nezih bir yer açılmış bakın. Gidelim bir kahve içelim falan diye ücretsiz bir de hadi gel bir tadına bakalım. Çünkü neden ücretsiz? Bizim ana temamız evden çıkamayan engelli kardeşlerimiz, parası olmayan engelli kardeşlerimizi böyle bir ortamda buluşturmak, sosyalleştirmek.
8: Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olasın.
0: Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayatınızdan, öz benliğinizden, hiçbir zaman fikirlerinizden kopmayın. Elinizden ne geliyorsa, fiziki durumunuz neye yetiyorsa asla vazgeçmeyin. O hayaller er ya da geç, siz kafanıza koyduktan sonra gerçekleştirecektir. Ve hayatınıza bu hayallerinizi gerçekleştirebilmek için muhakkak küçük küçük nüanslar, muhakkak fırsatlar çıkacaktır. Ama o fırsatlar çıkana kadar sakın vazgeçmeyin.

0: Evet, bildiğiniz gibiyiz. Yine gelecek konuşacağız. İki uzman konuğumuz var. Eray Yüksek. Tanıyorsunuz kendisini. Tanımıyorsanız, yeni gördüyseniz AR uygulamamızla. Eray Yüksek kimdir? Biz Gelecek Geliyor diye bir uygulamamız var. Onu evet, indiriyor seyircilerimiz. Sonra AR logosunu görünce tutuyor ve oradan daha fazla bilgi alıyor. Şimdi Eray Yüksek'in kariyerini anlatırsak süremiz yetmez.
1: Peki.
0: Öyle bir kariyer var ki. Hasancan Volaka.
2: Evet.
0: Soyadı ilginç.
2: Evet.
0: Bir şey söylemek ister misin?
2: Tekrar canın için mutluyum.
0: Teşekkürler. AR'da senin hakkında da çok bilgi yükleyeceğiz.
2: Güzel.
0: Uzman konuklarımız. Bir de
3: hiç uzman olmayan başka bir konuğumuz daha var.
0: Kurban konuğumuz. O senin oturduğun koltukta.
3: Gözlerimi büyük kaç çektiler.
0: Birkaç hafta evvel Pınar Altı oturuyordu. O da böyle başladı.
3: Allah.
0: Tabii ki Burcu Esmersoy'u çok iyi tanıyoruz ama yine AR uygulamamızda onunla ilgili de bilgilerimiz var. Kariyerini tamam, anlatacağız orada. Şimdi Burcu, şöyle bir programı özetleyelim tamam, sana. Biz aslında bir magazin programı yapıyoruz.
3: Evet.
0: Biliyorsun, magazin demek yaşam stili demek aslında. Biz de bunu 2040'lara, 2050'lere taşıyoruz. Hı. 2050'lerde nasıl yaşayacağız? Nasıl bir gündelik hayatımız olacak? Uzman konuklarımız biraz bize 2040 anlatacaklar. Belki 2050. Değil mi?
1: 2050 de olabilir. İlk başladığımızda hatırlıyorum Hasan Can'la. Hasan Can gelmişti, o zaman gençti. Şimdi artık genç değil, genç fütüristi, mezun oldu. IBM'de başladı çalışmaya. Ama o zaman geldiğinde, ya Hasan Can dedim, muhtemel dedim, bir hesap yaptım, istatistikleri falan paylaştım. 2100'ü göreceksin dedim.
0: Ha, evet.
1: Acayip yaşamıyorsan, oradan buradan kendini atmıyorsan veya genetik kodunda bir bozukluk yoksa göreceksin.
0: Böyle bir ihtimal var.
1: Evet. Şöyle bir durdu.
0: Top yuvarlaktır.
1: Ben dedi 2040'tan sonrasını hayal edemiyorum dedi. Çok zordu hakikaten. Şu anda 2050'den sonrasını anlatan kimse yok. Dünyada evet, da yok.
0: Şimdi biz biraz seni programın hani iki devre gibi düşün, maç gibi düşün. İlk devre biraz seni dinleme modunda tutacağız ama sen istediğin zaman katılabilirsin.
3: Tamam.
0: Hani ben sizi dinledim, siz de beni dinlediniz, dinleyeceksiniz tamam, programı değil. Tamam. Katılabilirsin. Biz uzmanlarımızı biraz dinleyeceğiz. Sonra ikinci bölümde sana bazı sorular soracağız. Sorular soracaklar. Belki de anlattıkları
3: burada
0: yerlerden.
3: Burada verdiğiniz bilgilerden. Ha, tamam.
0: Evet, anlattı. Sonra
3: derste anlatılmayan bir şey sorulursa sorumluluk bende değil. Onu söylemek isterim. Kayıtlara geçsin efendim.
0: Program bir saat sürecek. Tamam. Bir saatin sonunda sana bir diploma vereceğiz.
3: Alamayan var mı bugüne kadar diplomayı?
0: Diploma almak önemli değil. Diplomayı tamam, alıyoruz da burada puan var. Kaç puan alacaksın? Zaten stres orada. Bu o puanı...
3: Bugüne kadar alınan en iyi puan kaç hocam?
0: 100 alan oldu.
3: Ne diyorsun?
1: %100 alan oldu.
0: Evet, Ersin Korkut aldı.
3: Ersin Korkut evet,
0: hepimizi şaşırttı. Hepimizi şaşırttı. Gerçekten çok farkındaydı. Senden pek umudum yok gibi. Bir...
3: Hiç olmasın.
0: Tamam. Şimdi günün sonunda iki uzmanımız.
3: Tamam.
0: Eray Bey, Hasan Bey bize, size bir puan verecek. Bu diploma ile buradan çıkacaksınız ve ondan sonraki hani siz bir toplantıya gideceksiniz ya evet, yarın. Diplomayı ortaya koyacaksınız.
3: Buraya lazım
0: siz,
3: evet.
0: Siz tamam, benim kim olduğumu biliyor musunuz?
3: Hadi inşallah.
0: Tamam. Üstad. Başkanlık bitti mi? Fütüristler
1: bitti.
0: Derneği
1: hafta
0: başkanı.
1: Şöyle bir şey yapıyoruz biz.
0: Başkandı.
1: İki dönem yapıyoruz en fazla. Ben de hayatım boyunca hiçbir görevimi, büyük görevlerimin hiçbirini 3 seneden fazla yapmadım. Yapmak istemedim. 3 senede çünkü değişimi yapıyorsunuz. Bir yere geldiniz.
0: Görevlerini söylemez, biraz saklar ama çok mühim bir kariyeri, mütevazilik yapıyor. Tamam. Ama başkanlığı burada çok konuştuk. Fütüristler Derneği başkanı. Evet. Şimdi de zaten Mustafa Bey.
1: Mustafa Bey başkan yaptı, yardımcımız. Başkan o da oldu, rica zaten etti yeni yönetim kuruna kadar. Başkan yardımcısı olarak destekleyeceğim. Ondan sonra biz istişare kuruluna geçiyoruz. Eski başkanları istişare kuruluna gönderiyorlar. Diğerleri devam ediyor.
0: Tamam. Şimdi biz size bırakalım sözü. Siz konuşurken zaman zaman mesela örnek olsun yapay zeka dediğinizde biz AR logosu koyup daha fazla bilgi de verebiliriz değerli seyircilerimize. Buyurun top sizde. Siz anlatın, sorular şimdi sorun. Ben de yangına körükle tamam. giderek olayı tamam, bakalım ne olacak. Evet.
1: 2040'ı konuşacağımız için evet. öncelikle niye 2040'ı konuşuyoruz? 2040'a bizi tetikleyen ve uzun süreli yaşamları tetikleyen çok önemli bir proje vardı. 1990'da başladı. 1997'de bir parçası oldum yurt dışındaki görevimde. İnsan Genomu Projesi diye bir proje. Hı hı. İnsan Genomu Projesi'nin derdi 3 milyar tane DNA'yı, birleşimini, kromozomları, çiftleri, ikizleri bir sıralayıp insan DNA'sını çözmekti. Ve o zamanki teknoloji desteğiyle biz 2048'lerde falan ancak görürüz diye bekliyorduk ki...
3: Şu an sonuçlar çıktı mı?
1: Acayip bir şey tamam. oldu. Bütün kompüter mekanizmaları ve mimarileri değişti. 2001, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde. 15 Şubat'ta dergiye girdi ama 14 Şubat'ta açıklamasını yaptılar. İlk çalışan iki büyük grup vardı. O insan DNA'sının dizilimini açıkladılar. İlk örneği açıkladılar. Ve bu insan genomu projesi 2003 yılında sonuçlandı. O zamandan bu zamana... Çok önemli bir şey oldu. 1800 tane DNA ilişkili, genetik kodlu ilişkili hastalıklar hı hı. oluşturan DNA'lar, hücreler hepsi bilindi ve üzerinde çalışılmaya başladı. Çok uzun süreli bu terminal sonlandırıcı hastalıklar dediğimiz hastalıklarla artık insanların uğraşmayacağı bir döneme doğru hızlıca gidiyoruz. Hı. Bu insan genomu projesi en büyük hikayemiz. Uzun süreli proje yaşam stillerinde ve o da... Bize işte bakıyorsunuz uzun süreli yaşamlarda 70'lerde falan 50'lerde 60'larda 70'lerde olan yaşamlar artık 80'lere bizlerin önünde ki bu masanın etrafında ben hariç bir ol dahil gençlerden bahsettiğimiz zaman bir 100'e yaklaşma şansınız çok fazla. Hasan Can biraz daha şanslı 100'ün üzerinde olma şansı çok fazla eğer ki.

0: DNA diziliminde bir bozukluk yoksa ve müdahale etmezse ve eğer ki çok maceralı yaşamıyorsa, oradan buradan kendini atmıyorsa, garip sporlar yaparak var yapanlar.
1: Yani üstad, şunu mu diyoruz? Yaşam uzayacak diyoruz.
0: Evet.
1: Peki yaşamımız mı uzayacak, yaşlılığımız mı uzayacak?
0: Dünyada, çok güzel soru. Evet. Dünyada kalma süremiz uzayacak. Hı. Şimdi ama onu nasıl uzayacağın ikinci parçası ise o sürenin içinde...
1: 60'tan 120'ye sıkılırız ya. 60 yaşından sonra 120'ye kadar yaşa. Bir 60 yıl
0: mesela
1: ne yapacağız?
0: Mesela şimdi benim öbür projemi öldürdün.
2: Evet.
0: Yeni 60 artık 100 diye bir projem var.
1: Ha, tamam.
0: Ona başlayacağım. Şimdi onu öldürüyorsun.
1: Öldürmedim, bilmiyordum.
0: Yeni çok yakında duyuracağım ama burada da duyuruldu bir şekilde nedir ne değildir diye. Tabii bunu destekleyecek iki büyük değişiklik daha var. Bir tanesi her yerde karşımıza çıkan, nereye giderseniz gidin bütün endüstrilerde yapay zeka. Kimle konuşsanız yapay zeka diyorlar. Bir de kimle konuşsanız nesnelerin interneti diyorlar.
1: Evet, çok havalı.
0: Bunların ikisi de
1: IoT dersen daha da havalı.
0: IoT demeyelim, nesnelerin
1: Internet
0: interneti.
1: Internet of Things.
0: Şimdi sağımızda solumuzda bir takım akıllı cihazlar var. İşte saatlerimiz, şunlarımız, bunlarımız, telefonlarımız. Onlar biraz daha fazla.
1: Ben anlatayım mı?
0: Buyurun.
1: Her şey, etrafında gördüğün bütün nesneler internete bağlı olacak. Bu bardağa su koyacaksın. Suyu koyduğun anda şurada pH derecesini yazacak. Kaç aydır bekliyor. Bu masaya oturduğun anda bu koltuk sana göre ayarlanacak. Dünyadaki her şey İnternete bağlı olacak. Doğru mu?
0: Doğru. Mesela. Hasan Can'a geçireceğim konuyu. Çünkü uzmanlık alanında olacak ama bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim. Seneler önce biriyle konuşmuştum. Şimdi rahmetli oldu. Yazık yetişemedi. Vic çok değerli biriydi. Vic dedim. Bir rakam söyledin dedim. Dünyadaki ünlü stratejistlerden bir tanesiydi. Bir rakam söyledin. Bu rakam nereden geliyor dedim. 1,5 trilyon gibi bir rakam söyledi. Bana bir içki alırsan dedi. Söyleyeceğim dedi. Gittim bir içki aldım, getirdim. Vallahi dedi, 150 milyon dedim dedi. Bir haftada 1,5 trilyona çıktı dedi. Herkes inanıyor dedi şu anda dedi. Ben de inanıyorum artık dedi. Ve şu anda konuşulan rakamlar, nesnelerin internetiyle ilgili 1,5 trilyon akıllı cihaz. Hepsi birbiriyle konuşup
1: yani
0: haberleşip
1: yani dünyada 1,5 trilyon şey, nesne...
0: Birbiriyle konuşacak.
1: İnternete bağlı olacak ve dolayısıyla birbiriyle de iletişim halinde olacak.
2: Şimdi o zaman şöyle bir şey soracağım.
1: Tabii.
2: Daha önce küçük bir krizle zaten bunun aslında ürkütücü bir şey olduğunu yaşamamış mıydık biz? Yani bu iyi bir şey olarak
0: küçük
2: söylüyoruz.
0: Küçük bir krizin gerçek olmadı o. Fake
1: çıkma var. Bizim programımızın konusu iyi ya da kötü değil. O felsefenin konusu.
2: Tamam, evet. Peki.
1: Bizimki gerçek. Bunlar
2: hayır,
1: olacak.
2: Yani, tamam,
1: hayır.
2: Okay, tamam. Bu, ben şimdi tabii ki şöyle bir şey. Böyle söylediğiniz
1: tabii,
2: zaman
1: tabii.
2: Çok heyecanlanıyorum ve acayip bir şey aslında. Ama hep böyle bize hani Cem Yılmaz şeyleri gibi, stand-up'ları gibi, o da böyle bizi ürkütüyor ya biraz. İşte ana kumanda, ana kumanda çıldırdı falan işte atıyorum neyse ana kumanda, her şey ana kumanda. Bazı da bütün korku filmleri falan neredeyse o tip yani bilim kurgu, özellikle bilim kurgu filmlerinde mutlaka bir ana kumanda, şey
1: Hollywood.
2: Ana bilgisayar bir delirir ya hani öyle ona
1: Hollywood gelecek. Hollywood yaptı.
0: Deliriyor.
2: Deliriyor. Onu da ayarlayacağız diyor.
3: Bize bağlı. Ben hep bunu söylüyorum. Yani biz ne yaparsak karşılığını göreceğiz. Yani buradaki her şey aslında hala insanlığın kontrolünde ve insanlığın kontrolünden çıkacağına da inanmıyorum. Yani yapay zeka konusunda ben uzmanlaşıyorum. Yüksek lisansı bunun üstüne yaptım. İşte çalıştığım şirkette bunun üstüne çalışıyorum. Ama şu var. Çok basit bir soru. İnsanlar bütün tıbbi ya da İnsan kaynakları datasını yapay zeka verdiklerinde yapay zekanın bias yani ön yargılı bir şekilde sonuç vermesini yapay zekayı suçlayabilir mi? Yani mesela bizim evimizde insan kaynakları sonucunda aldığımız insan alımları var. Renk olabilir, din olabilir, dil olabilir, cinsiyet olabilir ve biz bütün verileri yapay zeka yüklüyoruz. Sonra diyoruz ki yapay zeka ben şimdi şu insanı işe almak istiyorum, almalı mıyım, almamalı mıyım? Ve yapay zeka bir statement'ta bulunuyor. Sonrasında bakıyoruz ki yapay zeka aslında burada bir cinsiyetçi davranışta ya da dini ayrı davranışta ırkçılık yapmış olabiliyor.
1: Bunu açalım ya, bunu örnek vereyim. Bir firma var çok büyük Amerika'da. Böyle bir işe alma, sen yanlış söylersem düzelt. Ben çok iyi bilmediğim için daha iyi anlatabilirim. Bir algoritma var, insan kaynakları algoritması. Diyor ki işe artık sen al diyorlar. Başlıyor işe almaya. Çok büyük bir dünya markası. Sen bilirsin, biliyorsun. Söyleyemiyoruz. Ve sonunda ne oluyor? Hiçbir kadını işe almıyor.

0: Hiçbir kadın işe almıyor. Yani cinsiyetçi bir yapay zekayla karşı karşıyayız ve bunu ona kimse nasıl öğretir? Anlat, i̇şte. Tamam.
1: Ona burada kimse asıl problem aslında öğretti. İnsanlık tarihinden öğrendi.
0: Tarihi erkek
1: abi. İnsanlığın tecrübelerinden, insanlığın ona öğretmek istediklerinden, insan zaten elinde olan datadan öğrendi. İnsanlık daha fazla datayı değiştirip ona beslemedi. Neyi varsa onu verdi.
0: Feministlerin çok güzel bir sloganı var. Bunu çok iyi açıklıyor. Feministler diyor ki İngilizce, history is his story. Ha.
1: Güzel.
0: Bak, çok erkeğin tarihi, tarih erkeğin tarihi diyor.
2: Çünkü o algoritma bizim, ama şöyle bir şey, öyle bir şey olunca da tabii ki şeyi anlatmaya çalışıyorlar herhalde. Her story bence zaten...
0: Her story çok yeni.
2: Yani her story bence zaten ortadan kaldırıldığı için.
0: Yok ama şimdi yeni. Yeni dünyada, dijital dünyada artık her story başladı. Ama o algoritma eskiden aldığı için veriyi erkek çıktı. Doğru mu?
1: Doğru. Şimdi burada aslında soru yapay zeka ya da bu ana kontrol makinesi bizi ele geçirip kötüye döner mi? Sonuçta şimdi biz insanlığın iyiliği ya da doğruluğu ya da yaptığı tercihlerle bunu beslersek sürekli savaşmak isteyen bir yapay zeka ortaya çıkabilir. Burada işte felsefeye girmiyoruz dedin ya, orada bir girmek
0: yok,
1: lazım.
0: Girelim.
1: Aslında hani insanlığın iyi insan olma ya da doğru insan olma davranışlarının yapay zeka beslenirse eğer, biz bunun karşısında hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Ama burada kapital çıkarları olabilir, kişisel çıkarları olabilir, savaş yani çıkarları olabilir.
0: Kötü yine insan, böyle tamam şeylerde... mı? Kötü yine insan.
1: Aynen. İnsan biraz daha kendini iyileştirmek isterse eğer yapay zeka iyi olur. Ama göreceğiz. Bunu engellemek isteyenler de var.
2: Evet,
1: bunu
2: ama yapmak mesela, isteyenler işte de aynen var. Aynen öyle. Yani hani mesela şöyle bir şey, o zaman şunu sormak istiyorum. Sen söyledin diye soruyorum. İşte atıyorum petrol, işte evet, silah, işte savaşlar, işte para filan. Yani bunun böyle bir döngü içerisindeyiz ya ister istemez tabii ki. Ya oradan öğrenirse... Bilgiyi oradan alırsa, şimdi, onu baskın tutarsa bu konuyu, o zaman.
3: Başka bir yere gidiyor ama.
2: Çok fazla söyleyeceğim
3: şimdi, onu söylersen.
0: Nereye, hocam,
3: sorun
0: nereye,
3: değil.
0: Nereye gidiyorsa gitsin.
3: Oraya doğru
0: nereye
3: gideceğim. Heyecanlı bir konu bu konu çünkü tamam, birkaç saatlik bir konuya doğru gidiyor ve tamam, iyi bir konu bu. Gerçekten iyi bir konu. Bakın, sonsuz enerji diye füzyon peşinde koşarken insanlık iki tane çok büyük bilim adamı, biri Oppenheimer, biri Einstein. Çok kısa sürede, iki sene gibi kısa sürede nükleer bombalara dönüştü ve insanları sonlandırıcı silahlara dönüştü. Şimdi senelerdir öyle, geriden gelin, ta o şeyden, baharat savaşlarından, keşifler tarihinden, bütün o şeylerin erkler gücü elinde bulundurduğu zaman paylaşmıyor.
0: Bıçak da hocam ister elmas o, ister adam öldür hani o.
3: Paylaşmıyorlar. Buraya gidebiliriz yani, bu tehlikeli senaryolar veya korkutucu senaryolar değil ama bir şey pozitif de o. Kesinlikle. Geleceğe, olumlu geleceğe doğru döndüğümüzde bir soru sordun. Onun için internet, nesnelerin internetinden bahsettim. Yaşlanacağız mı? Yaşlanmadan uzun aynı konforda aynen, uzun süre yaşayabilecek miyiz?
0: Evet.
2: Sizin şimdi, soru bence çok iyi çünkü gerçekten de, ben de yani...
0: İlk akla o geliyor,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet ya, korkunç bir şey yani.
3: Şimdi nesne, değil mi? Nesnelerin interneti.
2: Uzun yaşlanacaksam istemem tabii, tabii ki.
3: Nesnelerin interneti. Tabii nesnelerin interneti şöyle konuşuluyor. Gene dediniz ya Cem Yılmaz hikayeleri gibi, stand-upçılar gibi. Komik olabilir hakikaten. Ben Azancan'ın çalıştığı firmada 30 sene dünyanın değişik yerlerinde çalıştım. Şöyle oluyordu o zamanlar çalışma ortamında. Şöyle ilk 2 sene bir eğitiyorlardı sizi. Hiçbir şey bilmiyormuşsunuz. Her şeyi unutturup tekrar eğitiyorlardı. Sonra bir 3-5 sene saha deneyimi oluyordu. Ondan sonra müdür oluyordunuz. Sonra bir üst seviye müdür oluyordunuz falan filan. Ama bu arada şeyler oluyor. Değişik şeyler oluyor. Komik hikayeler oluyor. Bu ilk 2 sene hiç değersiz bir yaratıkmıştı gibi hissettiriliyorsunuz. 3 sene bir şeyler yaparsanız eğer...
2: kıymet görürsünüz.
3: Sürekli koltuğunuz oluyor. Paylaşımlı koltuğunuz değil. Sonra daha iyi bir şey olursanız cam kenarındaki masalara doğru gidiyorsunuz. Sonra orta masada bir açık alanda müdür olunca bir yer veriyorlar. İlk o zaman sekretere ulaşıyorsunuz ama paylaşımlı sekreter. Sonra köşe odaya gidiyorsunuz. Köşe odaya gittiğinizde artık tek sekreteriniz var. Sonra işte genel müdür oluyorsunuz. Vice President bilmem ne filan falan.
0: Özel uçak ne zaman?
3: Abi özel uçak...
0: Senin oldu özel uçağın, oldu
3: kalktı özel uçak. Ben Türk aklıyla yaptım onu. Dedi ki adam, sırtıma dokundu cuma günü. Akşam dedi ki, senin için bir I have a challenge for you dedi. Bu tabii challenge deyince tabii zorluk dedi. Hemen biz Türk olunca atlıyorsun işte. Atladık işte. Tamam dedim, döndüm Avrupa'nın başkanı. Git dedi 2002 yılında. 2015 yılında dünya neye benzeyecek, bir gel bize anlat dedi. Olacak şey değil, biz haftalık

kontroller yapıyoruz. Öyle sistemler kurdum ki ben. 250 bin satıcımız vardı. Bir satıcının sene sonundaki hedefini ne zaman kaçıracağını ikinci aydan görebiliyordum. Of. Nerede kaçıracağını görebiliyordum ve

0: stratejist var. Düdüğü çalacak olan futbol hakemi var konuşmaların bitmesi için. Ya falan. Bir de dedim her şeyi bulduktan sonra bir de dedim şey dedim. Senin uçağın lazım bize dedim. Nasıl yani o kadar gezeceğiz dedim. Bir sürü insanla konuşacağız dedim. Bir de pilotu istiyorum dedim. Pilot uçağı öyle almıştım ben.
1: Ben de gelecek hakkım anlatıyorum ama 360 bana uçak vermedi henüz. Ki ben daha da ileriye anlatıyorum.
0: Hiç de kabus gibi. Haftada 5 gün 7 ülke görüyorduk. Aynı ya, günde vazgeçtim. Değil. Kabus gibi. Evet. Kabus gibiydi. Neyse öyle başlamıştı. Asıl hikaye şu. Komik olan hikaye. Sekreteri falan aldıktan sonra. Burada nesnelerin interneti geldiği zaman... Birinci gününde birden fazla sekreterin var. O akıllı dijital asistanlar dediğin. Ve seni o normal insan olarak seni sana hizmet veren asistandan çok daha donanımlı, çok daha iyi anlıyor ve 1,5 trilyon diğer asistanla da konuşmaya başlayacak. Herkes birbiriyle konuşacak. Çok
1: o zaman Burcu'nun
0: olacak.
1: Bir asistanı olacak. Zaten vardır şu anda ama o gelişecek o iş. Aha. Ve o senin asistanın
0: her şeyi halledecek.
1: Herkesle de iletişim halinde olacak.
0: Herkese için. Senin için en iyisini halledecek.
2: Ha işte onu söyleyecektim. En şimdi ben mesela bir asistanım yok ama neden o yok onu söyleyeyim. Çünkü ben zaten en iyisini ben yapıyorum diye yok. Hmm. Yani yanlış anlama ben hani
3: yok,
2: beni iyi tanıyorsun.
3: Kesinlikle insanlar
2: yanlış
3: soracağım.
2: Anlama
3: yok, yok.
2: Şey bu bir kolaylıktan değil. Çünkü ben en iyi kararı ben veriyorum. Yani ben şey vakit benim için çok önemli vaktim. O yüzden bir asistanım bana telefon açıp da Burcu Hanım atıyorum Birol Bey'in programına işte şu tarihte şu saatte mi gitmek istersiniz diye sorması, sana dönmesi falan süresini ben seninle direkt konuşarak zaten
1: ama şimdi
2: çözüyorum.
1: Dijital ya da ne bileyim, bir yapay işte zekadan bahsediyoruz
2: evet
1: artık.
2: Evet ama mesela Amerika'ya uçacağınız uçak sabah 7.05 doluymuş. O işte 11.30'daki mi 12'deki mi olsun falan. Ona ben onun bana sormasına gerek yok. Ben direkt zaten bileti bana satanla konuşarak bunu halletmek istiyorum. Doğru. O vakit benim için çok şey. Evet. Ama evet ikinci bir Burcu gibi ise benim asistanım. Sizin söylediğiniz şey o herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü benim geçmişime ve historime bakıp davranışlarımı falan bir algı
1: daha ileri getireyim mi?
2: Eğer yapacaksa,
1: sana kısmet bile bulabilir.
2: Onu söyleyecektim. Şimdi şöyle tabii. Bir şey. Çünkü ben akıllı ve mantıklı davranmadığım belli olduğu için geçmişte belki benim için çok daha...
1: Artık hatalar uygun bitti Burcu.
2: Evet aynen öyle. O değil bu diyebilir yani. Şimdi
1: yapay zeka hata yapar mı?
2: Yapmaz bence.
4: Yapar.
2: Yapmaz.
0: Nasıl kodladığına bağlı.
4: Neden yapmasın. Hatayı neye hata dediğimize bağlı. Yani zaman, elindeki dataya bağlı olarak yani kendine göre en iyi sonucu vermiştir.
1: Burcu'ya dedi ki şununla evlen. O da evlendi ona inandı ve mutsuz oldu. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Abi peki, sen devamlı her gelini evlendiriyorsun evet, programa geldi. Ben bir dakika evlendirmeyelim Burcu'yu da. Mesela şöyle bir şey. Veya evlendirelim de neyse şöyle bir şey.
2: Bu kadar hayati kararları aldırmayayım evet. Bari o zaman.
1: Bence onun için geldi belki programa.
2: Yani bu akşam ne yiyeceğime karar versin mesela belki sadece.
0: Zaman dedin uzun süreli yaşamdan bahsediyorsun. Sonra canım sıkılıyor gibi olabilirdi. Gençlere anlattığımızda şeyde üniversite gençlerine anlattığımızda bunu o kadar yaşamak istemiyoruz diyorlar da ben hiç.
2: Öyle değil onu bilip de seyrediyorsanız
0: eğer. Yani, ertesi gün canlı kalkmak istemeyen tek kişiyi görmedim. Yaş grubu ne olursa olsun.
2: Tabii kesinlikle.
0: Konuşka. Şöyle, şöyle bir şey olabilir mesela de, zamanım kıymetli. Önlü seçenekler var ve akıllı dijital asistan uğraşıyor bununla. Diyor ki birkaç tane seçenek var sadece şey yok. Birol Güven'in programı yok. Hı hı. Birkaç tane var. Diyor ki Birol Güven'in programını kaçırma. Orada çok iyi bir ortamda çok iyi bilgiler eğlenecek falan olacak. Ama öğleden sonra işte iki tane program var. Onlardan bir tanesini... Siliyor, yok ediyor.
2: Bravo, çok iyi. Bu lazım işte
0: ve yok
2: bana.
0: Ediyor.
1: Tabii,
0: tamam. Hiç önüne bile gelmiyor.
1: Ama benim dediğim de o işte.
0: Yazı yazmak zorunda bile kalmıyorsun. Ben gelemeyeceğim, katılamayacağım. O uygun bir şekilde hallediyor hepsini. Hiç kimse de küsmüyor.
1: Bizi wow, gerçekten...
2: Çok sevdim, çok güzel. Bana ondan verin bir tane.
1: Karar ne veriyor ama.
2: Tanışabilirim asistanımla en yakın tarih.
1: Ama buradaki önemli olan şey, bizi en çok yoran şey karar vermek ya.
2: Evet.
1: Senin adına karar vermeye başlıyor.
0: Tabii.
1: Sen bunu yapma, bunu o yüzden hani... En büyük kararları bile verebiliyor işte. Peki. Çocuğun bu okula gitsin, bunun yeteneği şurada.
2: Ben zaten
1: bir kararlarını, soru şu. Asistandan bahsetmiyorum. O yüzden de evlilik büyük soru ama oradaki arkasındaki soru şu. Kararlarını devredebilir misin? Yapay zekaya kararlı... Asistana aynen, kimse...
4: Soracaktım.
0: Buyurun.
1: Asistana eğer kimse de... itiraz etmez okay. Ama... Hayır sen New York'a gitme orası bu çok soğuk sen Singapur'a git gibi bir kararı senin adına verebilir mi?
2: Ben isterim ben çünkü teraziyim. Çünkü ben zaten onu normal kendimde karar veremeyeceğim için New York'a mı gideyim şeyime. Birisinin benim için karar veriyor olması çok daha güzel. Ha, ama mesela şöyle bak, bir şey.
4: Market var.
2: Var hazır. Şu burada işte müşteri.

0: Ama şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Hep böyle iyi güzel tatlı şeylerden bahsediyoruz ya. Siz böyle yapay zeka dediğinizden beri de aklıma geliyor aslında, yeri gelmişken sorayım. Hani şey konuşuldu ya, kendi yolunda giden arabalar işte, atıyorum neyse yani şoförsüz deniyor değil mi?
1: Sürücüsüz. Otonom.
0: Ha, bravo. Sürücüsüz arabalar var dendi. İşte atıyorum ama şöyle bir şey duydum, doğru mu yanlış mı siz de söyleyebilirsiniz tabii ki. İşte atıyorum arabanın içinde bir yolcusu olduğu zaman, işte atıyorum bir insana çarpmak mı yoksa arabanın içindeki yolcunun hayatını mı?
1: Cevabı olmayan sorulara girdin.
0: Yani orada bazı seçenekler yaptığını o sürücüsüz aracın biliyoruz ya da duyduk filan. Yani sonuçta hani benim için iyi karar verip vermeyeceğini nereden bileceğiz dediğiniz şeye tabii ki geliyoruz. Ama
1: tabii,
0: bu
1: karar.
0: Amerika Singapur seçeneği değil de ne bileyim neyle ilgili
1: olabilir? Onu acaba? Arabayı alırken vereceksin o kararı.
2: Yalnız,
1: beni koruyan araba mı, yayayı koruyan araba mı diye sana satarken soracaklar.
2: Büyük klasik arabayı almayacak da paylaşımlı içine girecek o da olmayacak da.
0: Ne olmayacak bir söyleyeyim.
2: Paylaşımlı.
1: Araba ne olmayacak?
2: Sahibi olmayacaksın büyük bir olasılıkla. Bir şeyin sahibi olmayacaksın. Hiçbir şeyin sahibi olmayacağız. Paylaşımlı olacak. Her şey de çok büyük bir olasılık.
1: Abone olacaksın. Zaten öylesin şu anda. CD alıyor musun? DVD alıyor musun?
0: Hayır.
1: Abonesin. Doğru. Her yere bunun yaygınlaştığını düşün.
2: Otura.
0: Yani o normalde
1: başkası olma, abone ol.
0: Gibi bir şey mi yaşayacağız?
2: Çok daha gelişmiş. İstediğin zaman kullanacağın bir sürü şey olacak. Alet, edevat olacak etrafında. Bu araba da bunlardan bir tanesi.
0: İşte şimdi bisiklette, skuterler onlar bunlar filan gibi şeylerden bahsediyoruz. Ay süper, çok
3: sadece taşımada böyle.
2: Tabii şimdi karar verme kısmı ilginç. Karar verme kısmı hakikaten ilginç. Şimdi o eskiden bu psikologların yaptığı işte tren yolu üzerinde işçiler var. Senin çocuğun orada, üç tanesi orada makası değiştirir misin hikayeleri var. Oradan çok daha gelişmiş şeyden, algoritmalardan bahsediyoruz. Ben şu bir aşık. Pardon, araç olsa, bu da başka bir araç olsa. Buna çarptığım zaman veya bu tarafa döndüğüm zaman veya bu taraftaki çocuğu ezdiğim zaman neler oluyorun çok daha farklı hesapları olacak. Çünkü nano bilgisayarlar diye bilgisayarlar çıkmaya başladı. Nano computer gibi, o artık sonsuz bilgisayar yeteneğine ve işlem gücüne sahip olan bilgisayarların dünya üzerindeki tüm bilgileri kontrol ettiği bir ortama düştüğünüzü düşünün. Bu buna çarptığı zaman, bunun içinde 20 kişi var, burada 4 kişi var, burada 1 kişi var. Burada da işte 4 kişi uçurum var gibi, hiçbir şey yok. Buna verilen zarar, buna verilen zarar, çocuğa verilen zarar, burada trafiğin durmasından dolayı onun içinde çalışanların üretime etkisi, o üretimin hangi kritik üretim olduğu, silah mı, başka bir şey mi, sigortası, finansı hepsi hesaplanacak. Tüm hesaplanacak ve bir değer analizi
0: senin
2: çıkartılıp...
0: Senin ölmen çok daha iyi olur. Araba karar verir.
1: Ama bu
2: bir değer analizi çıkartılıp...
1: Bu anakronik bir düşünce. Evet. Biz mutlaka bunların kaza yapacağını varsayıyoruz bugünkü dünya görüşümüzle. Bence kaza olmayacak.
0: Karamsar düşünce tarzımızla mı
2: kaza olmaması
1: bugün,
2: için.
1: Biz bugün mutlaka bunların kaza yapacağını varsayıyoruz. Halbuki bunlar bir kere kaza yapmayacaklar.
2: Neden yapmayacaklar?
3: Zaten hepsi birbirle haberleşiyor.
1: Çünkü meselelerin internet.
2: Ayağa takılan çocuk düşer önüne. Giden bir şeyin önüne 3 metre, 4 metre önüne düşerse herhangi bir fizik kuralı onun ezilmesini engelleyemez. Kıvırmadığı sürece.
1: Çocuk oraya giremeyecek o zaman.
2: Bravo.
1: Aynen.
2: İnsanlarla araçlar...
0: Çok mutluyum şu an bir. Ya keşke daha geç de olsaymışım.
2: Bir kere onlar...
0: Hayatımda ilk kez daha geç de olsaymışım.
1: Her doğum erkendir.
2: Karşılaşmayacaklar.
1: Evet.
2: Karşılaşma şanslarının olmaması lazım. Karşılaştıkları zaman da sistemde bir bozukluk var ve düzeltilecek. O dünya üzerinde kaç? 100 bin kişi ölüyordur trafik kazasından. Yani 2 tane veya 3 tane olacak. Her şey düzeltilecek o zaman.
1: Galiba birkaç yıl önce bu Texas'ta bir yapay zeka kongresi yapılıyor. Orada bir yapay zekacı profesör şöyle bir cümle kuruyor. Yapay zeka trafik kazalarını önlemelidir demiyorum diyor. Önlemek zorundadır diyor. Yani yapay zekanın ortaya çıkışı zaten bu kazaları önlemek için, yok etmek için.
0: Yani
1: literatürden silinebilir bu işler.
0: Tamam.
1: Mi? Senin alanına mı girdik?
3: Bence silinecek zaten.
1: Açıklasana.
3: Ama bu 2040 mı, 2060 mı?
1: Ha, tabii canım. Tabii.
3: O, çünkü dünyayı da biliyorsunuz. Sonuçta herkes aynı anda her şeye erişemiyorlar.
1: Tabii, gelecek odaklar... adil olmayacak tabii. Tabii. Yani İsveç'in geleceğiyle, belki bizimki aynı olmayacak.
2: Aa, başka yani bir, hiç... başka bir hikaye yok, daha evet, var konuşmamız gereken. O zaman o şey çapını büyüt. Millennium Project gibi global zorluklardan bahset. Herkesin sorunu olan sorunlardan bahsetmeye neler başlayacağız. Göçler, iklim, işte...
1: iklim mültecileri geliyor şimdi.
2: Ya. Kaç kişi?
0: Evet, tabii.
2: Kaç kişi gelebilir?
1: 1 milyar diye bir şey okudum ben.
2: 1.2.
1: 1.2 milyar insan yer değiştirebilir sellerden, şunlardan.
2: 1.5 derece artarsa ki aşağıda 4.5 derece artıyor.
3: Evet.
2: Sıcaklık.
0: Ne zamandan bahsediyoruz zaman?
2: Çok yakın.
1: Sütler kaymak tutar tutmaz.
2: 10-15'ten önce.
3: 10-15.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Tabii tabii.
0: O zaman şey, şey de hızlanacak. Hani işte şey derlerdi ya, senin yaşın tutmaz. Bizim zamanımızda şey diyorlardı. 2050 yılına gelindiği zaman işte bütün şeyler, kaynaklar tükenecek gibi bir şeyler falan öngörülürdü ya, hatırlıyor musun?
1: Şey,
0: o zaman onu da hızlandıracak ister istemez. Bak, yanlış mıyım?
1: Bu güzel bir konu. Hani daha önce de konuşmuştuk. Biz göremeyiz, çocuklarımız da görmez. Geyiğini konuşalım. İşte efsanesini bu... konuşalım. Böyle bir şey
0: öyle
1: yok.
0: Bir görürler ki bravo.
2: Tabii. İki konu var. Bir tanesi zaman başlık ve iki kelime, iki sözcük. Çok önemli. Birini kullandı. Burcu Hanım mı diyeyim? Yani
0: Burcu, Burcu
2: diyorum
0: lütfen
2: ya.
0: Burcu.
1: Burcu, Burcu, biri, Burcu arkadaşız
2: Burcu,
1: ya.
2: Burcu birini kullandı. Biri zaman kullandı. Öteki de mesafe. Hep eskiden beri hikaye, bu Jules Verne'in kitapları 80 günde devri alem. İşte Ay'a seyahat falan filan. Charles Dickens'ın bilmem nereye gitti, deniz seyahatleri falan. Şimdi zaman kısmına geldiğiniz kısmında ve konuşmaya başladığın an 2040 dediğinde bazıları diyor ki 2040 diyor. Aman diyor. Fakat o 2040'ı İspanyolların meşhur manyanası gibi var ya, gidersin İspanyol'a konuşsun manyana der sana. Bir şey söylersin orada o çalışırken bayağı hasta olmuş başı. Manyana jefe diyor. Yarın patron diyor. Tam yarın geliyor. Manyana jefe diyor. Dün de öyle dedin. Manyana jefe diyor. Devamlı gidiyor. Hep bir yarına aktardığın zaman o kayan zamana, o zaman benim işim değil, çocuğum görür, öteki görür kısmından kurtulmaya başlıyorsun. Çünkü o logaritmik üstel bir şekilde böyle artıyor, yukarıya doğru artıyor. Onun için 2050'yi ve sonrasını sorduğum zaman Hasan Can'a ki en parlaklardan bir tanesi biraz zorlanıyor. Var mı 2050 sonrası?
3: Daha farklı bakıyorum artık.
2: Nasıl? Anlat.
3: Eskiden neler olacağını tahmin etmeye çalışıyordum. Biraz daha çalışıp neler olabilir diye düşünüyordum. Şu an biraz daha başka insanlar neler olabileceğini söyledi, onlara bakıp onların etkilerine bakmaya çalışıyorum.
1: Ya da
3: biraz
1: neler olmayacağını da söyledi.
2: Değiştirmeye çalışıyor musun?
3: Yavaş yavaş.
0: Büyüdü.
2: İşte o zaman değişiyor değil mi? Asıl görev o. Ha. Sadece bir gelecek vardır, bir kader vardır, ona doğru koşarız kısmı değil. Aktif rol alıp değiştirmek için bir şeyler yapmak.
1: Üretilebilir tabii.
2: Çünkü bize öğretilen ve bizim etrafımızda olan tüm endüstriler, tüm tüketim, tüm kapital hepsi şu 2 metre çapında kapatalım birbirimizi, 2 metreyle kapatalım Burcu'yu, etrafına siyah bir küre geçirelim. Endüstrilerin ve üretimin %82'si yok oldu. Her şey onun içine gidiyor. Sen çapını büyütmeye başladığın zaman o zaman geleceği kontrol etmeye başlıyorsun. Çık 10 bin kilometreye, o zaman şey global diyorsun, işte küresel diyorsun. Onlarla ilgileniyorsun, suyla ilgileniyorsun, kaynaklarla ilgileniyorsun, göçlerle ilgileniyorsun. Kendin aktif rol almaya başlıyorsun. Demiyorum şey çık işte bilmem kaç yüz bin kilometreye Mars'a git demiyorum. Onun çapı çok büyük de. Dünyada kalsak bile bir şeyler yapmak gerekiyor. Kaynaklar ne olacak dedi Burcu. Ne olacak? İki tane şey var, istatistiklere bakmak lazım. Kuzeyde nüfus azalıyor. Ekvatorun kuzeyinde. Aşağıda artıyor. Artan kısım yukarıya gelecek. Ortalık bayağı da bir karışacak. Bayağı da bir karışacak.
1: Ama dünyada hep zaten her şey olup biten her şey tüm tarih boyunca hep böyle ortada olmuş. Akdeniz havzası, Mezopotamya. Yani yukarılarda hiçbir şey olmuyor. İnsanlar hep buralarda. O yüzden bizim ülkemiz mesela coğrafi olarak muhteşem bir yerde. Şöyle devam edelim mi? Burcu'nun özelinde devam edelim.
2: Tamam.
1: Şöyle. Sen... Kendi yaptı.
0: Bana dönüp baktılar. Evet.
1: Kendi
0: evet.
1: Yap.
0: Kamerada iş... bana döndü şu an. Evet.
1: Ne iş yapıyorsun mesela? Şu anda kendini nasıl tanımlıyorsun tanıtırken? Necisin?
0: Sunucuyum bence benim.
1: Sunucu.
0: Televizyon sunucusu.
1: Ekranda, bu televizyon olmak zorunda evet, değil. Evet, online'da her yerde. Şey oluyordur.
0: Bir şey sunuyorum.
1: Bir şey sunuyorsun. Konferanslar evet, sunuyor. Aynen. Moderatörlük falan.
0: Evet hepsi.
1: Nasıl 10 yıl 15 filmi 15 yıl ileri saralım. Burcu hala güzel olur mu 15 yıl sonra?
0: Sen söyleme.
3: Sübjektif bir soru yani. Bence rahat ol. Güzel bir soru. Tamam, birkaç şey önereceğim burada.
1: Tamam. Dur al. Bunu çalışmamıştık.
3: Evet, bunu çalışmamıştık çünkü. Biraz ben de bunu laf olsun diye söyleyeyim. Düşünce deneyi yapalım yani. Şimdi çoğu algıya göre Burcu güzel bir kadın. Değil mi?
1: Ya tabii canım, o tartışmasız
0: evet,
1: bence.
0: Evet, çoğu algıya göre dedi. Evet.
3: Tabii herkes için konuşamam sonuçta. Ama tabii ki herkes için konuşamam.
1: Adam bu ama
3: bu mühendis bakış açısı.
1: Bu insanlar veriyle yürüyor.
3: Evet, direkt.
1: Verici bunlar.
3: %100 diyemezdim o yüzden.
1: %100 demezdim.
0: Çok şeker. İyi, Allah'tan azınlık demedi. Evet, devam.
3: Tamam. Tamam, şimdi
1: %90 güzel diye.
0: Neyse, biz bence yüzde vermeyeyim.
1: O rahatlasın diye söylüyorum.
3: Yok, ben rahat. Evet. Şimdi 15 yıl, 20 yıl dediğimizde bu 15 yıllık süre benim geçmişe dönüp baktığımda yaklaşık 60-70 yıllık, belki 80 yıllık bir süreyle aynı hızda geçecek.
1: Neden?
3: Tamamıyla zamanın logaritmik geçişinden dolayı. Biz yani zamanı daha
1: gelecek,
3: hızlı
1: daha hızlı yaşayıp, gelecek mi diyorsun?
3: Kesinlikle. Daha hızlı algılıyoruz. Bu yüzden değişimler daha hızlı oluyor.
1: Hani gazeteyi katlayınca ikiye katlanıyor, bir daha katlayınca dörde katlanıyor.
3: Evet.
1: Mantığı. Tamam. Peki.
3: Şimdi bu 80 yıllık süreçte aslında insanların güzellik algıları nasıl değişti? Acaba 15 yılda bu güzellik algısı değişir mi?
1: Ha, çünkü şimdi Burcu'da sorun yok. Algıdan konuşuyoruz.
3: Kesinlikle.
1: Tamam.
3: Kesinlikle.
1: Yırttın çünkü Burcu.
0: Sevdim, bayıldım. Düşünce tarzına.
3: Hani burada...
1: Tamam.
3: Şimdi 15 yıl öncesinde...
0: Bu... yakalayamayabilirim.
1: Tabii canım, Rönesans dönemi resimlerine bakıyorsun. Tabii, kadınlar orada çok farklı.
2: Altın oranı koymuş değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi altın oranla herkes bir yere bir şekilde gelmeye çalışıyor. Bütünler gibi. Peki 2040 demeyelim de 2080. Burcu.
4: Hiç umurumda değil, öyle söyleyeyim.
0: Yani güzellikten bahsedeceğiz.
2: Bir dakika. Güzellik değil, için fonksiyoneliteden bahsedeceğiz artık.
0: O önemli.
2: 2080'de önemli. Yürümen lazım.
0: Evet, istiyorum.
2: Nasıl yürüyeceksin? Dış iskeletler yardımıyla mı? İçeriye yüklenmiş teknolojiler yardımıyla mı? Veya değiştirilmiş organlar yardımıyla mı? Bacağa benzemeyen bir bacak yürüyorsun, evet. Ama bacağa evet. Benzemiyor hiç.
3: Mesela bu güzel bir algı olacak mı?
2: Bu güzellik kavramının neresine düşecek?
3: Evet.
1: Peki bu algıyı konuşalım.
2: Koşanlar var, atletler.
3: Bir tamam. De şu var herhalde asıl. 2045'teki Avatar projesi denilen proje gerçekleşirse eğer, insanların...
1: Bir dakika, nedir o?
3: Şöyle bir hedef var. Diyorlar ki...
0: Sen evde oturacaksın, her şeyi başka şeyini yollayacaksın.
3: Bir çıktısı evet, evet. O. Ama asıl olay, biz nasıl bilincimizi bir dijital ortama aktarırız ve bundan sonra dünya üzerinde gezen fiziksel yapılarımız ya da sanal ortamda gezen sanal yansımalarımız bu bilinç merkezi tarafından yönetilebilir. Ve bu şekilde aslında biz bütün bu fiziksel görünüşümüzü artık kendiniz yaratabilir duruma geleceğiz.
1: Gündelik hayattan da, örnek ver abi, hiçbir şey anlamadım.
3: Şöyle diyeyim abi.
1: Ne olacak yani? Tamam. 2045'te benim avatarım, tamam, sen aldın sabah avatarını. Kalktım bir pazartesi sabahı.
3: Tamam, sen uyandın.
0: Matrix gibi
3: tamam.
0: Biraz.
3: Tamamıyla Matrix gibi. Ama şöyle düşün, bir makinadasın. Bilincin makineden yönetiliyor. Ve sen diyorsun ki ben uyanacağım. Bilincin yerinde hala bilinç akışı devam ediyor. Ve senin avatarlarından birisi uyanıyor. Kapsülünden çıkıyor, bir yatağından kalkıyor. Ve sen hala insan gibi yaşıyorsun da olabilir zaten.
1: Ben yaşıyorum, o gelip burada program gidiyorsun. Mı sunuyor?
3: Evet. Ama aynı zamanda diğer bir ol güven. Evinde ikinci olan avatarın. O sırada ev alışverişini yapıyor.
1: Peki. Real konuşalım verilerle. 2045 bunun için nasıl ütopik, distopik, bence nasıl değil. Gerçek?
3: Hiç bilmiyorum. Bence olabilir.
1: 2045 ben dedin de sen dedin.
3: Yok, o projenin deadline'ı o çünkü.
1: Öyle
3: kondan
1: mi?
3: Hedef o. Sen ama şu var abi, ki.
1: Tecrübe ne diyor bu işe?
2: Söylüyorum, şu ana kadar benim söylediğim bütün tarihler yalan çıktı.
0: Yalan değil, yanlış ha?
2: Yalan çıktı.
1: Öne geldi.
2: Hepsi öne geldi.
1: Öne geldi.
2: Tamam. Diyorum 2048 yılında çözecekti Ümüncan'ın
1: evet,
2: projesini.
1: Evet, evet.
2: 2001'de ilk örneği, 2003'te tamamlandı proje.
1: Michio Kaku diyor.
2: Gelecekle ilgili ne kadar tahmin yaptı, ne konuşulduysa gerçekleşti. Ama zaman konusunda evet. Hep çaktım.
1: Michio Kaku'nun şöyle bir lafı var. Hangi ülke için söylediği önemli değil ama şöyle diyor. 2023 yılında, bunu 2013'te söylemiş. 2023 yılında her evde bir otonom araç olacak. Sürücüsüz araç olacak diyor.
3: Peki.
2: Paylaşımlı dedik. Ben daha değişik düşünüyorum. Her evde olmasına gerek yok.
1: Yok ya, 2023 yılında sürücüsüz araçlar Dünyanın birkaç ülkesinde böyle yoğun kullanıma girebilir mi?
3: Her evde. Evet. Her evde. 4 yıl içinde. Bence girmez.
2: Girmez. Hayır.
3: Araba sektörü bu kadar hızlı değişmez bir kere. Dediğiniz şey bir ülkedeki bütün altyapıyı değiştirmeniz...
1: Ben demedim ki. Kaku diyor.
3: Olabilir ama bence pilot bir ülke seçilir ya da pilot bir bölge seçilir. Mutlaka, belki öyle yapılır ama bir ülkenin tamamında bu ekonominin tamamıyla değişebileceğine inanmıyorum.
1: Değil mi? O kuzey ülkeleri.
2: Şahal fütürist puan kazanmak için yapıyorlar.
0: Evet. Puan kazanmak için yapmıyorlar. Neden biliyor musunuz? O kadar basit düşünüyorum ki kusura bakmayın. Yani sizin kadar bu konuda çok böyle bilgili de değilim. Ama hayranlıkla izliyorum ve dinliyorum. Ve yani ben bir bilim kurgu hayranıyım bir kere zaten öyle söyleyeyim. Mesela 1976 yılında Alien'da kullanılmış mesela. Evet. Yani tabii. Şimdi düşününce aslında çok uzun zaman geçmiş. Ya pardon, marka olarak mı söyleniyor bu? Yani ödi pardon, tablet. Tablet pardon, şöyle söyle o zaman. Biz, tablet kullanmış.
1: Biz daha biz o sırada ne? Konuklarımız ve biz hepimiz dahi insanlarız. Marka Türkiye'de böyle bir şey gelişti. Markadan tamam, bahsetmeden yanlış, derdini anlatabilen çok insanlar bir şey çok üzücü
0: ben
1: bir şey.
0: Gibi, evet.
1: Yok yok, rahat
0: tuvalet kağıdı ya da peçete yerine onun ismini, markanın ismini söyleme abi, hiç yapmamamız bip, gereken bir şey.
1: Diyecekler yani. Bence bunu da geçti.
0: Ya o var mesela ama mesela şimdi düşündüğün zaman bir başka bir senin yaşındaki bir çocuğa bunu söylediğimde abi üzerinden 20 yıl geçmiş. Neden bahsediyor falan da diyebilirsin aslında ama işte şey şöyle bir şey düşünmemiz lazım aslında. Hızlı hızlı zannediyorsunuz ya katlıyorsun, iki katlıyorsun, dört falan. Evet. Katlanarak hızlanıyorsa eğer bence olacak o araba meselesi işte otonom.
1: Arabaya takılmamak şey, lazım. Sen mesela...
0: Çok daha hızlanacak
1: şimdi
0: gibi
1: bu, bütün
0: yani
1: bu konuşmalar son 20 dakikamız.
0: Hı-hı. Kendini... 5 dakika sonra hazır hissediyor musun? Ne mi gelecek? Ne
1: yok yok, kendini yok. Nasıl hissediyorsun? Yani 15-20 yıl. Ben böyle daha yakın gelecekçiyim. Hı-hı. Hani daha öngörülebilir, tahmin edilebilir, tarif edilebilir bir gelecek. Yani 15-20 yıl içinde nasıl bir yaşam stilin olur sence senin? Nerede yaşarsın? Dünyanın neresinde?
0: Ya mesela anlattığınız hikayeler, yani hikaye demeyeyim tabii ki, verdiğiniz bilgilere dayanarak şöyle bir şey konusunda mesela eminim ki sağlığım konusunda endişelenmeyen bir şeyim olacak, yaşam tarzım olacak bence. Çünkü yani şey demeyeyim, eğer şu anda çok kötü kullanmadığımı bildiğim için vücudumu ve bedenimi, sağlığım da şu ana kadar gayet iyi olduğu için... hani bundan sonra da böyle devam edersem mesela sağlık konusunda bir sıkıntım olmayacağını düşünüyorum.
2: Terminal hastalıklardan...
0: Bir sürücüsüz araç bana çarpmadı. ama mesela sonra nerede yaşardın diyorsun. Eğer gerçekten iklim şeyleri ne derler göçleri eğer yapılıyorsa olacaksa sanırım ben de onlardan bir tanesi, göç etmiş insanlardan bir tanesi kesin olacağım diye düşünüyorum.
1: Ama bizim ülkemiz...
2: Bizim ülkemizde
0: en iyi yerlerden bir tanesine gitmene gerek kalmayacak. Ama eğer burası çok kalabalık olmuş
1: göç alan ülke oluruz.
2: Olacak.
0: İşte onu söyleyeyim.
1: Ama bizim ülkemiz her zaman göç aldı ya. Sadece iklimle ilgili değil. Burası çok güzel bir ülke.
2: 1.2 milyar.
1: Ne yapacağız abi, adamlar sel var orada ya, gelecekler yani.
2: Herhangi bir duvarla, herhangi bir askeri tedbirle durdurma şansın yok ya.
0: Yok.
2: İnsanlık dışı zaten.
1: Tabii. Evet. Tabii.
0: Herhalde yani öyle.
1: Adam sığınacak yani, sığınan insana gelme denir mi?
0: Daha güzel olacağım diye senle seni çizerim. Hiç umurumda değil gerçekten. Ama genel anlamda böyle. Evet böyle. Ya da mesela şey çok güzel bir duygu mesela sabah. Yani şu çok güzel bir duygu gerçekten. Benim yerime eğer bir şey karar veriyor olacaksa benim için. Benim işimi çok kolaylaştıracak.
1: Hangi kararlarını yapay zekaya bırakmak isterdin?
3: Ben sormak istiyorum.
1: Pardon ya.
2: Çok
1: senin
2: iyi.
0: Ne demek mesela? Seçeneklerim neler? Bana bir
1: yol evet, şunu bir canlandıralım mı? Yapay zekaya biz hangi...
0: Yani sadece yeme içme değil tabii yok, ki. Yani tabii, ben şimdi yok, aklıma yok, şey evet. geliyor. Akşam
1: ben bir tanesini söyledim de kızdınız.
0: Evlilik
3: hangisi var? Kızmadım bence. Şimdi mesela şu anda navigasyon kullanıyor musunuz?
0: Şimdi araba yine sanırım. Beni yanlış anlama, yok, çok ukala bir insan değil ama İstanbul'da gerçekten bilmediğim bir yer olmadığı için normal İstanbul içinde tamam. kullanmıyorum tabii ki ama okay. kullanıyorum navigasyon. Bence dünyanın en güzel şeyi.
2: Ne için kullanıyorsunuz?
0: Ne için kullanıyorum?
1: Yurt dışında kullanıyorum.
2: Gideceğin
0: evet.
2: yardım edin.
0: Evet.
2: Gideceğin yardım. Yer evin.
0: Evet.
2: Biliyorsun evin. Çıktığın yeri de evet. biliyorsun ama gene de bakıyorsun.
3: Hayır
0: bakmıyorum.
2: Bakmıyorsun. Seçeneklere
0: ama
2: bakıyorsun.
0: Ama mesela beni şaşırtıyor. Hayır, seçeneklere de bakmıyorum. Çünkü bu, ben
3: bunu sormak istemiştim. Merak etme.
0: Bakmıyorum. Bakmıyorum evet. Yani o mesela fastest route ya pardon evet. beni en hızlı şekilde götürecek rotaya mı bakıp bakmadığımı soruyorsun. Evet. Ben biliyorum çünkü sanki gibi geliyor ve yanılmıyorum bu konuda.
3: Doğru. Okey.
0: Tamam. Tamam. Çünkü yani neyse. Yok, çünkü doğru, şöyle evet, bir şey artık böyle gerçekten çok alıştık. Belli bir rotan var tabii ki ister istemez. İşte atıyorum şeye doğru gidiyorsan, işte Etiler'e gidiyorsan mesela itinin oradan işte yukuştan yukarı mı çıkıp yoksa sağa mı dönmem gerektiğini. Şey ve insanların yavaş yavaş o yolları da keşfettiğini fark ederek hesaplayarak falan alternatif yolları kendi kendime de bulmaya çalışıyorum.
1: Yok, şimdi bak şöyle bizim bir yönetmen arkadaşımız var.
2: Algoritma yazacak.
1: Evine giderken. İşte her cep telefonuna bakıyor ve diyor ki şuradan git diyor. Bu da onu dinlemiyor. Senin zorluk gibi düşünüp kendi bildiği yoldan evet, gidiyor ve bana her geldi bir daha dedi. Bunun dediğini yapmazsam bana da şöyle şöyle. Yani çünkü o kazayı da biliyor, onu da biliyor. Yani bir de şunu düşün. Bizim yaşımız gereği böyle düşüneceğiz ama gençler şöyle düşünecek. Bu eğer bu yolu gösteriyorsa bunun bir bildiği vardır.
0: Şimdi o zaman şöyle bir şey istiyorum. O zaman tekrar geri sarıyorum ve şöyle bir şey kendimi savunmak için bir şey söyleyeceğim. Eğer acelem bu kullanıyor. Eğer sakin bir günümse ve umurumda da değilse tabii, yani trafikte durmak gibi bir sıkıntım yoksa o zaman hiç ihtiyaç duymuyorum gibi bir şey.
1: O zaman bizim.
2: Yanında insan çalışıyor mu?
0: Hayır.
2: İş alım yapmıyorsun yani merak ettim. Yok, İş alımlar nasıl olacak diye merak ettim. Ha, birini
1: tek kişilik sanırım, dev bir ordu.
0: Evet buyurun.
3: Mesela alışverişlerde nasılsın? Hani market alışverişleri.
0: O zaman tanıyorum şu an ya söyleyemem. Şu an ben de size bu konuyu ilk başladığı zaman konuşmaya başladığımız zaman hani dediniz ya mesela işte suyu buraya
1: doktora
0: koyacak.
1: Doktora her şey anlatılır ya bize de öyle.
0: Suyu mesela evet aynen suyu mesela işte buraya koyacaksın o suyun içinde ne olduğu işte ne kadar olduğu filan filan verecek. O söylediğin zaman ben küçük beynimle tabii ki ister istemez kusura bakmayın. Buzdolabı mesela buzdolapları var ya şimdi işte buzdolabının içinde ne var ne kadar zamanı geçti evet, yani. Evet. Onun benim ihtiyacım var ona. Çünkü ben korkunç bir alışveriş yapıyorum. Mesela markete gidiyorum ve ihtiyacım olmayan şeyleri de aldığımı fark ediyorum. Ve geri döndüğümde mesela bozulmuş olan sütümün yerine yeni süt almamışım onu fark ediyorum mesela gibi. Bir şeyin bana bunu uyarması gerektiğini biliyorum. Yani o benim telefonum olabilir artık herhalde bir buzdolabımla belki.
1: Nasıl çözeriz tamam,
5: bu ihtiyaç için? Bu, bu şu an tamam, çözümü var bunun.
0: Ya bunun
5: bunu
0: var,
5: yapan bir sürü buzdolabı da var. Evet. Yazılımlar
1: anlatalım
5: da var.
1: Ama çözelim sorununu.
5: Evet. Bu direkt ürün ya abi.
0: Evet. Yok ama yani bunu sormak istediğin
5: bu ihtiyaç şey aslında mesela bozuk sütün yerine sütün bitti ya da sütün bozuldu süt al.
0: Evet.
5: Bu bir ihtiyaç gidermedir. Benim asıl sorduğum hangi sütü alacağı? Hangi marka süt?
0: Ha marka.
1: O marka bir, ama
5: bence bu daha önemli.
0: Ama şöyle bir şey onu ben zaten şu an kendim karar veriyorum biliyorum mesela süt örneği verdim ama yanlış anlamayın. Herkes oradan anlayabilir diye
5: söylüyorum. Tabii tabii ben de oradan
0: gidiyorum zaten. Ben 15 senedir süt tüketmiyorum mesela. Şunu onun demek yerine alternatif mesela başka şeyler tüketiyorum. Fix tüketiyorum yani işte Hindistan cevizi sütü tüketiyorum. Tamam. Onun markasını
1: hangi sütü alacağına mesela dolap mı karar verecek?
5: Ya
1: sen
5: da
1: mi karar
5: asistanın
1: vereceksin,
5: mı?
1: Dolap mı karar verecek?
0: Onu isterim, çok isterim.
5: Bu güzel bir şey. Bu açık olmak önemli.
0: Tabii ki.
2: Asistanı çünkü var şimdi. Bir şey dolaşıyor vücudunda. Nanobotlar var. Kanının içinde gezen bir sürü birbirleri haberleşen. Sadece şey dışarıdaki cihazlar.
0: Abi vücudumun ihtiyacı olan şeyler de bana söyleyecek.
2: Vücudun içindeki nanobotlar da var.
0: Biraz kalsiyuma ihtiyacım var.
2: Her biri dolaşırken bu
5: dinlememe şansın yok. Onu dinlememe artık şansımız olmayacak.
2: Dinlemediği zaman şöyle oluyor. Cezada kesiyorlar.
1: Sağlık sigortan iptal.
0: O bu. Yani hiç kullanmaya ihtiyacı daha yüksek, duymadım. Daha yüksek bu kadar prim sene, 25 senedir sigortalıyım. Bir kere bile sağlık sigortasını kullanmaya
1: ihtiyacı. İnşallah hiç kullanmayacağım.
0: Ama çok ilginç.
2: Ama şey primin yükselecek.
0: Ay sevmem, istemem.
1: Tamam, ama onu kullanırsan daha ucuz olacak sigortan.
2: Sistemde kalacak.
0: Peki şey olacak mı? Süremiz bitiyor diye hazır sizi bulmuşken soruyorum.
1: Yok yok var galiba süremiz.
0: Bu puanlama sistemi olacak mı gerçekten insanlar hani diyorlar mı? Çin'de mi ne birisi
3: diye. Meritokrasi.
1: Aa rating. Evet,
3: şimdi ratingokrasi ve meritokrasi. Evet. Ratingokrasi var şu an Çin'de.
2: Değil mi?
3: Evet.
0: Yani olmalı.
1: O var ama şu anda zaten. Şu
0: ama yok ben olmalı mı diye düşünüyorum.
2: Küçük küçük denemeler var.
1: Ya
2: var
1: aslında senin takipçi sayın, etkin değil falan o sana bir puan
2: o
1: oluşturuyor
2: şey,
1: ya.
2: O Black Mirror dizisinden çok şöyle şuna geçelim istersen. Şu şey var ya vatandaşlık maaşı. Universal Basic Income dedikleri. İşsizlik tamam, maaşı değil, vatandaşlık maaşı. Çünkü çok uzun yaşam formlarında konuşmadığımız bir şey. Günde 8 saat, 10 saat, 20 saat işte vakit geçiremeyeceğiz. Çok uzun süre. Diyelim ki burada önünde bir 40 yıl daha var. O 40 yılın tamamı 8-10 saatten geçmeyecek, azalacak. Çünkü birçok şey o rutin işlerini hologramlarınla, işte otonom araçlarınla, değişik şeylerle halledeceksin. Sadece gerekli olanlarda, insan dokunuşun gerekli olan yerlerinde kalacaksın. Geriye bir boş zaman kalacak günün içinde. Şu anda boş olan bir zaman. O boş olan zamanı da ne kadar verimli doldurduğuna göre ve geriye, endüstriye ve dünyaya verdiğine ve etrafına verdiğine göre bir değerlendirmen olacak. O değerlendirmeye göre de vatandaşlık maaşın yüksek olacak, sigorta primin az olacak, değişik eğitimlere gitme şansın olacak ve sana sağlanan olanaklar daha fazla olacak.
0: Mükemmel yaşamlar aslında yaratılacak.
1: Bir şey söyleyeceğim. Burcu Esmersoy.

0: tüm yaşamını bu kariyerle devam ettirebilir mi? İkinci bir, üçüncü bir kariyere ihtiyacı olur mu Hasan? Ne diyorsun? Yeter mi sunuculuk ona ömrünün sonuna kadar?
1: Bak şimdi, bence yetmez.
2: Bak şimdi. Bak, ben biliyorum bak, o yüzden niye? Yüzüne hiç bakmadım bile cevap vereceğim farkına. Gözümü sizden hiç ayırmadım. Hiç bakmama gerek yok çünkü bunu biliyorum zaten. Onun bana söylemesine ihtiyacım yoktu.
0: Yok teşekkür ama ederim. Yok şimdi konuşacağız bunu. Ne diyorsun? Kariyer, ikinci kariyerleri, üçüncü kariyerleri konu. Bu herkes için geçerli. Biz hani eskiden adam bir diploma alıyordu. Ömrünün sonuna kadar o diploma ile yaşıyordu. Artık bundan sonra böyle olmayacak diyorlar.
2: Kabulüm bence de öyle zaten. Ben bunu mümkün olduğunca
1: şimdi değişim yaşadım. Şart. İnsanın kendini de değiştirmesi de şart. Ben kesinlikle herkesin sürekli kendini yenilemesi gerektiğini düşünen bir insanım. Şimdi sunuculuk dediğimizde bu eskiden mesleki olarak gelen ve bunun eğitimleri alınan bir meslekken şu anda mesela bir marka vermeyeceğim ama bir böyle oyun yayınları yaparak çok meşhur olan bir web sitesi çıktı. Ve bu web sitesindeki insanlar sunucu mesleğinden gelen de bunun eğitimini almış insanlar değiller. Ve bu insanlar şu anda çok para kazanıyorlar. Şimdi artık bu insanlar sonra yavaş yavaş biraz daha bu işte 1-2 yıl tecrübe kazandıktan sonra daha resmi yerlerde sunuculuk yapmaya başlıyorlar. Belki sadece internet aleminde geçen daha büyük odaklı yarışmaların ya da olayların sunuculuğunu yapıyorlar. Ve buradan kendilerine birden fazla seçeneklerinden bir tanesindeki bir mesleği seçiyorlar. Ama diğerlerine devam ediyorlar hala. Çünkü bunun okulunu okuyarak vakit kaybetmediler. Bunu boş zamanlarında hobi olarak başladılar. Bundan para kazandılar ve para kazanıp geri kalan hobilerine daha çok vakit yaratabileceklerini o alanda başka şeylere odaklandılar. Şimdi bu insanlarla rekabet etmeye başladıklarında onların dijital dünya bakış açıları çok daha gelişmiş. Dijital dünyadaki izleyicilerin neler beklediğini çok daha iyi biliyorlar. Nelerden hoşlandıklarını, nasıl daha fazla kitle çekebileceklerini. Çünkü daha fazla kitle, daha fazla reklam, daha fazla reklam, daha yani fazla para demek.
0: Dijital dünyanın sunuculuğunun farklı olacağını kesinlikle söylüyorsun. Ve peki, daha zor bir soru. Yapay zeka Burcu'yu işsiz bırakır mı?
2: Bana kıyamaz bence.
3: Beni işsiz bıraktı.
0: Nasıl?
3: Evet. Öyle yapay mi? Zeka ilk kurbanlarından biri benim.
0: Hadi canım.
3: Abi bilmiyoruz. Meşhur hikaye.
0: Bu...
2: Gerçekten mi? Anlatsanıza.
0: Son 5 dakikamız var. Tamam, sonra diploma töreni var.
3: Evet. Tamam. Hızlı bir şekilde söyleyeyim. Bitti o firmada 30 sene. Her sene hemen hemen bir sürü şey yaptıktan sonra son bir yerdeydim. Artık etik ve moral kısmında ilgilenmeye başlamıştım. Yaşlıları koydukları yerler vardı. Etik ve moral kısımlarını düzelt. Bir de bu ülkeleri düzelt, şunları düzelt falan kısımlarını yaparken. Oralar... bittikten sonra dediler ki Eray dediler ne iş yapmak istiyorsun dediler.
0: Eyvah.
3: Ben dedim bana Watson'ı verin. Watson bu çok akıllı bilgisayar, yapay zeka bilgisayar. Kendi kendine öğrenen bilgisayar. Her şeyi yapıyor.
1: Satrançla başladı.
3: Ama o BlueJean'di. Bu Watson şu anda dünyanın en iyi kanser teşhisi koyup tedavisini öneren bir numaralı doktor. Makine. Hmm. 2500 dolara yapıyor bu işi. Birçok dünyadaki birçok şey kanser araştırma şey hastaneleri onu kullanıyor. Bana dedim onu verin dedim. Başka bir şey dedi. Her şeyi yaptım dedim. Yani satış, strateji, operasyon, genel müdürlükler, şunlar hepsini yaptım dedim. Başka bir şey yapmam lazım. Yani onu verin dedim. O yapay zekanın kendisi oluyor zaten. Dediler ki o sıralarda o firma hava tahmin kanalını satın almıştı üzerindeki datasından dolayı. Onun başındakine söz vermişler. Bir de Watson'u da sana vereceğiz diye. Sana kalmadı o dediler. Anlaşalım dediler. Öyle bir işim sonlandı.
2: Ya.
3: Evet. Ama sonra erdirebilir mi? Başka bir soru da. Başka asıl soru şu. 40 sene aynı işi bu işi yapmaya devam istiyor musun?
2: Hayır tabii ki.
3: Evet. Ya. Asıl soru o. Çünkü şu anda yapay zekalı...
0: Burada soruları ben sorarım.
3: Evet. Sen sor ama sana sorayım çok o zaman güzel. Abi. Yapay zekalara ve robotlara verilen işlerin listesini gördün mü? Seninle konuşmuştuk bunu
0: evet,
3: bir yerde.
0: Evet, tabii.
3: Yani robotlar ve yapay zekalar sıkılırlar o işten. İnsan ne yapsın o işlerle? Gerçekten sıkılır. O kadar uzun süre o işler yapılmaz ki.
0: Zaten şu anda robotların yapması gereken işleri insanlar yapıyor. Evet. O değişiyor. İnsanlar gereksiz işlerle uğraşıyor. İtfaiyecilik gibi. Yani tehlikeli işler yapıyor. Gönderelim robotu. Söndürsün yangını. İnsanın canı daha kıymetli değil mi?
2: Bravo.
0: Ya da madencilik gibi. Bravo. Girsin makina ne çıkarıyor? Bir şey çıkarmasa
3: olmuyor. Olmayan bir şeyler. İkinci, üçüncü, dördüncü yaşamlarını yaşayıp görecek nasıl olsa Burcu. Daha genç.
0: Evet. Ne tavsiye, reçete yazalım programımızın sonuna doğru. Burcu'ya bir reçete yazalım. Nerede eksikler nerede gelecekle ilgili? 2000
1: Burcu için, tarafında mı gelecek tarafında?
0: Burcu yani. Tarafında. Bir reçete verelim Burcu'ya. Diploma vereceğiz. Bir de reçete verelim.
3: Şöyle söyleyeyim. Bir, öğrenme isteği var. O bir kere önemli. Birkaç şey, bakın hakikaten gerçekten önemli. Bize öğretilen iki tane şey var yanlış senelerce eğitim sistemimizde. Bir, çoktan seçmeli sorular, zamana karşı. Bu sana kısa sürede hayatın böyle gerçek olmadığını anlatıyor. Hiçbir zaman önünde 4 tane şık var, ondan bir tanesini 80 saniyede veya işte 10 saniyede çöz, bir sonrakine git diye böyle bir şey yok hayatta, öyle bir şey yok. Bir, onun için soru sormaya devam etmesi gerekiyor, merakının devam etmesi gerekiyor. Soru ve merak kısmı muhteşem, onun kalması gerekiyor. Evet, şeyden artık başka bir meslek düşünmesine de gerek var. Düşünüyordur ki söylüyor evet. Ama bize söylemedi.
0: Belki de mesleğini dijitalize edebilir, dönüşüm
3: mü yaşayabilir. Başkaları yapsın onu. Oysa bir şey mentor olur orada.
2: Yok ben şey söylemedim değil, gizli olduğu için falan değil. Öyle bir gizli bir meslek falan peşinde de değilim. Ben sadece ben alaylı bir insan olduğum için aslında bizim mesleğin her şeyinde, her tarafında, her kısmında, her bölümünde çalıştığım için de yani illa sunucu olmama gerek yok. Benim hep hayallerimde işte montaj setinde çalışmak ya da işte filan. Gülme bana, onları zaten sonra bilgisayarlar yapacak.
0: Yok, hoşuma gitti. İçerik üreticisiyiz yalnız.
2: Aynen evet.
3: Data ve içerikle uğraşıyorsunuz. Tabii. Son derece önemli. Bakın o büyük teknoloji firması o, hava tahmin
2: benim
3: kanalını
2: satın alıyor. Benim alternatif işim o zaten içerik... yani şu anda. O yüzden şey kendimi o konuda işte eğitiyorum, geliştirmeye bravo. Çalışıyorum filan ama yani bir zaman sonra tabii ki herhalde büyük bir ihtimalle
3: içerik ve datayla uğraşın.
2: O üreting şeyini yapıp montajı kendisi yapacak.
0: Bu endişeyle yaşanmaz.
2: Yaşamayacağım zaten. Şu an onu sen hiç bunları düşünmemişim gibi. Ben hala montaj
0: setindeyim. Şöyle yapalım, zamanımız geldi.
2: Tamam.
0: Buraya Burcu'ya 100 üzerinden bir puan veririz ama bunu böyle bir Survivor gibi yapacağız, saklayacağız. Sonra ben açın diyeceğim. Siz tuttuktan sonra bir tutacaksınız. Bizim yönetmenimiz bir gerilim müziği falan verecek. O yüzden lütfen biraz televizyonculuk tamam. Yapacağız okay. Burada.
3: Çok güzel. Ben şey değerlendirmeye karşıyım. Sınavlara karşıyım ya.
0: Tamam abi.
3: Üniversitede de sınavları var.
0: Ona göre not ver abi.
3: Geçer kalır diyorum.
0: Tamam ne istiyorsan yazın.
2: Çok iyi bir puanla geçerim öyle düşünüyorum.
0: Ne istiyorsanız. Şimdi oraya tamam ne istiyorsanız yazın. Sonra biraz seyircilerimiz de görmesin. Sonra
2: ben
0: onu
2: sen
0: göremezsin. Zaten kamera görecek hani.
2: Tamam.
0: Sonra küçücük yazıyorlar abi baksana nasıl okuyacağız onu. Bak gerilim çok. Evet. Evet. Evet.
2: Bu benim iç sesim değil mi şu an?
0: Evet. Acaba Eray Yüksek ne yazıyor? Eyvah bunu biz buraya nasıl yazacağız? Ama onu hediye ederiz. Burcu'ya tamam. Hediye ederiz.
3: Tamam. Not da koyarım.
0: Süper. Çok güzel. Peki hadi. Önce o zaman Hasan'la başlayacağız. Böyle en Hasan çok acayip gerilim reyting olacak şekilde puanını göster. Verdim. Bir süre tut kameraya. Tamam. Hocam hazırız biz. Hasan'la başlıyoruz. Açabilirsin. Ve biraz
2: tutacağım. Aa çok iyi, çok güzel.
1: Sadece nereden kırdığımı söylüyorum.
0: Ha, şimdi konuşalım, dur.
1: Evet.
0: Niye 90 verdin, niye 10 puanı kırdın?
2: Evet. Takım oyunlarında yeterince başarılı.
1: bence bireysel olarak hayatta kalınabilir.
2: Tamam.
1: Belki kalınması gerekecek. Şu anda bunu hiç düşünmemiştim. Biraz bunu düşüneceğim sonra.
2: Tamam.
1: Ama 10 puanı biraz değişime karşı kapalı olmandan.
2: Tamam.
1: Ve her şeyi ben bilirim.
2: Ama söyledim ben sana o kalalık.
0: Ama demedi öyle.
1: Kalalık değil. Bir şey hayır bu insan içgüdüsü.
0: Değil mi? Dedi mi öyle bir şey ama?
1: Bu insan içgüdüsü. Ben bunu yargılamıyorum.
0: Hani yolda değil mi? Ben haritaya yazmam kendi yolumdan evet. Giderim.
1: Bu işte Burcu hani.
0: Ah Burcu. Nasıl yaptın bunu?
2: Ama sana dedim acelem yok.
0: Bir dakika. Senin tarafında bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle bir şey var. Belki de o harita manipüle ediyor. Beni bir benzincinin önünden geçiriyor.
1: Doğru. Geçiriyor. Tabii ki geçiriyor.
0: Niye benim bildiğim daha iyi? Niye kırdın puanı? Belki de kendi yolu daha doğru. Ama tabii puan
3: var.
0: Senin.
3: Benzincisi
0: puan
3: var
0: senin. Evet hocam şimdi Eray Yüksek'te sıra. Ben bir dakika çevireyim. Dur abi. Ben aç deyince evet. Ve tutacağız onu bir süre.
2: Aa, çok maalesef.
0: Ne oku? Sen okur musun Burcu? Evet. Sen okur musun?
2: Meraktan tam puan. Yani şey tık. Değişime karşı şeyi
3: esneklik.
2: Esnekliğim var. Sorgulaması da çok iyiymiş. Sorgulamam da çok iyiymiş. 100 puan aldım. Çok iyi. Puan. Teşekkür ederim.
0: 100 puan aldın.
3: Söyle söylüyorum.
0: 90 puan aldın. Doğru. 95 ortalaman.
3: Doğru.
0: Doğru mu?
3: Öyle yazabilirsiniz. Bir kutluyorum. Buraya katılmak önemli.
2: Teşekkür ederim.
0: Tabii her meydanı burası.
3: Önemli. Zaten katıldığı zaman benim için 100 puan oluyor zaten. Bir de bir şeyler gösteriyor.
1: Üstad.
3: Hiçbir şey olmasa da bu toplantılarda, her gittiğim toplantıda bir şey öğreniyorum. Bir şeyler öğreniyorum, duyuyorum.
2: Tabii. Süper.
3: Ona göre ben de kendimi hazırlıyorum. Ben de kendi kendime 100 puan veriyorum az o zaman.
2: Güzel.
0: Şuraya bir imzanızı alalım.
3: Nereye atıyoruz?
0: Üstadım şuraya, Eray Yüksel.
3: Nereye atacağım?
0: Altına. Altına.
3: Bu kalemle.
0: Evet. Sonra,
2: çok teşekkür ederim. Çok
0: sonra diplomayı Burcu Hanım'a takdim ediyoruz.
2: Tamam.
0: Burcu bize güzel bir diplomalı fotoğraf veriyor kameramıza. Buyurun. Hayırlı olsun. Artık
2: sizsiniz değil mi kameram?
0: Evet, bir görelim onu da.
2: Aşırı mutluyum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Çok, çok eğlenceli keyifli, bir program oldu.
2: Keyifli bir saat geçirdim. Keşke, evet. Hatta şeyi fark ettim. Böyle günlerce falan yanınızda dolaşmak falan istiyorum insan gerçekten.
0: Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Yine görüşürüz zaten. Yine böyle bir kurban konuk buluruz. Çok teşekkür ediyoruz herkese.
2: Vaktinize teşekkür ederim ayrıca.
0: Tabii ki sevgili seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum, yeni işler öğreniyorum. Bir günlüğüne belki sizin yerinize geçip sizin işinizi yapıyorum, değil mi? Kim bilir? Ben bugün ne iş yapacağım dersiniz? Neredeyim? Şu anda içinde bulunduğumuz metro, bilindiği adıyla Taksim Metrosu. M2, neydi? Yeni Kapı Hacı Osman attı. Evet, doğru. Arkadan böyle onaylıyorlar. Evet, doğru söyleyebildim Tuğba diye. Efendim ben bugün buradaki personelle birlikte metro temizliği yapacağım. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı metrolar sabah akşam temizleniyor sevgili seyirciler. İçiniz rahat olsun. Ben hemen işimin başına geçip başlıyorum. Hadi buyurun.

0: Efendim ben kiminle çalışacağım, beni kim yönlendirecek? Tuncay Kara. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Bayağı hummalı bir çalışma var arkada. Ben de o çalışmaya dahil olacağım. Her gün bu işi yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Zor mu, kolay mı diyeceğim ama hiçbir iş kolay değil elbette.
1: Yani bu da ancak yapınca göreceğiz.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu bir mesaj mı? Yapınca göreceksin Tuğba diye.
1: Yani bir deneyeceğiz bakalım yapabilecek misiniz?
0: Bilmiyoruz artık. Ben gerçi temizliği çok seviyorum ama hiç metroda bir temizlik işine girmemiştim. Bu ilk olacak. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım sevgili seyirciler.
1: Evet.
0: Evet Tuncay Bey. Benim bezim herhalde o.
1: Yok şimdi bezi daha sonra önce bir çöplerimizi toplayacağız.
0: Öyle mi?
1: Tabii
0: ben hemen
1: buyurun
0: şey...
1: bakalım. Bu çöplerimizi bir alalım.
0: Ha, gazeteleri buralara sıkıştırmışlar.
1: Evet burada da çöplerimiz var. Onları bir alalım. Bakın su şişesi suyu içmiş, abartmış oraya.
0: Ya.
1: Yapacak bir şey yok. Bu bizim
0: Söyle
1: görevimiz.
0: Şey. Tamam,
1: bu bizim görevimiz.
0: Şey
1: temizleyeceğiz.
0: Bunu da aldım.
1: Sanki bu işi yapabilecek gibisiniz. Yani o izlerimi veriyorsunuz.
0: Gördünüz mü bende?
1: Evet evet bir isteklisiniz. Ama dahası var yani bu bir kağıtla bitmiyor. Ben onları alayım. Ben onları alayım şöyle. Bir de bakalım bezde nasıl marifetinizi görelim. Mesela ne yapıyoruz biz? Tavanlardan başlıyoruz.
0: Tavana benim uygun
1: çizgide. Boyunuz yetmiyor. Buradan kaybettik.
0: Ne yapalım? Baştan kural hatası yapılıyor.
1: Ne yapalım?
0: Evet. O şuraları zaman, sileyim.
1: Buraları silin. Tabii o kuru bez biraz.
0: Buna mı sıkacak
1: evet.
0: Oraya mı?
1: Buraya beze sıkın. Ya.
0: Kapalı. Olmadı. Bir saniye açıyorum. Ha şimdi oldu.
1: Tabii.
0: Bunlar özel değil mi?
1: Özel
0: metro temizliği sanırım. İçin.
1: Tabii tabii tabii.
0: Şöyle. Çok da güzel kokuyor.
1: Bunları önce şu şekilde topluyoruz. Hepsini bir araya getiriyoruz. Silinmemiş yer kalmasın diye. Bir tane de burada kalmış. Şimdi silelim.
2: Her şeyin bir sırası var Tuğba.
0: Milyonlarca kişi buralarda
1: tabii,
0: her gün tutunarak gidiyor.
1: Günlük muhakkak yapılan işler.
0: Ay çok güzel kokuyor ama.
2: Tuğba yine de kimyasalı koklamasan diyorum. Ne olur ne olmaz.
1: Tabii biraz yavaş çalışıyorsunuz. Bu şekilde biz burada bir sürü vagon ve trenlerimiz var.
0: Evet.
1: Hızlı ve temiz olacak. Ve tutamaçlara geliyoruz. Tuğba.
0: Tamam.
1: İç ve dış.
2: Tuncay Bey erken aldığınız önlemi iyi yaptınız. Tuğba'ya kalırsa bu iş bitmez.
0: Elim yakıştı mı?
1: Evet. Yalnız biraz...
0: Doğru söyle Tuncay abi, kameralar var diye demiyorsun değil mi?
1: Yok yok, güzel siliyorsunuz. Bu işi
0: bir
1: yapacak
0: kadın eli değdi metroya sanki bugün. Kadın personel var mı temizlikte?
1: Var.
0: Var mı?
1: Tabii tabii var. Kadın, bayağı...
0: Ben bugün beylerle çalışıyorum.
2: Kadınlarımız çalışma hayatlarımızın her alanında varlar Tuğba. Sen de bu anlamda herkese örnek oluyorsun.
1: Mesela boyunuz yetmedi.
0: Evet, ne olacak şimdi?
1: Ne olacak? Onu biz uzun boylu bir arkadaşımız yapacak o işi.
0: Evet, Recep. Kameraman arkadaşım.
1: Tamam,
0: Recep'ciğim gel.
1: Bununla bitmiyor. Ne var? İşte koltuklarımız. Ondan sonra camlarımız mesela her gün.
0: Her gün temizleniyor. Şurayı da alayım abi.
1: Tabii.
0: Müsaadenle.
2: Bu ne iş aşkı Tuğba? Azminle şaşırtıyorsun beni.
0: Yine aynı bezle devam ediyor muyum abi?
1: Bezimizde şimdi bu birinci şey devam edebilirsiniz.
0: Birinci etap.
1: Tabii tabii bundan tekrardan siliniyor.
0: Şöyle sıkayım mı?
1: Beze sıkıyoruz biz onu.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii. Leke yapmasın, iz yapmasın
0: ha,
1: diye.
0: Tamam. Şöyle.
1: Evet.
0: Hiç metro temizleyeceğim aklıma gelmezdi sevgili seyirciler. İşte ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz hayatta. Değil mi abicim?
1: Evet.
2: Mesela ben de senin temizlik yapacağını hiç aklıma getirmezdim Tuğba.
1: Bakın arkadaşlar cam siliyor.
0: Oho, ekip bitirdi ben bunu buraya silene kadar.
1: Yani belki onlardan bir şeyler öğrenirsiniz.
0: Şöyle
1: daha hızlı yaparsınız.
0: Bakayım.
2: İyiz'de de çalışan arkadaşlarından bir şeyler öğren Tuğba.
0: Oluyor.
2: Sevgili izleyicilerimiz, kolay mı sandım vesilesiyle şunu da görüyoruz ki metro temizliğiyle ilgilenen temizlik ekipleri en küçük detaylara kadar hummalı bir şekilde temizlik yapıyorlar.
1: Yanlarını da sildik, tutamaçlarımızı da sildik, kapılarımız.
0: Kapıları...
1: Şimdi kapılarımızın.
0: Tamam. Kapıları da aynı şekilde siliyorum.
1: Evet.
0: Yüzüme geldi.
2: Dikkat et Tuğba.
0: böyle günlük temizlendiğini bilmiyordum, biliyor musun?
1: Yani muhakkak günlük temizlenmeden sefere tren göndermeyiz.
0: Ben gerçekten bilmiyordum. Böyle şeylerde haberimiz oluyor bakın.
1: Temizleniyor,
0: programın faydaları. Gün geçmiyor ki kolay mı sandığında yeni bir şey yaşanmasın.
2: Seyircilerimiz ve ben sayende birçok bilgi öğrendik Tuğba.
1: Nasıl, kolay mıymış işimiz?
0: Hayır. Hiçbir iş kolay değil. Temizlik de yaptım birçok yerde. Ama tabii zorlanıyor insan yine de ister istemez.
2: Tuncay Bey, Tuğba her işi kolay sanıp sonra yoruluyor. Onun doğası böyle.
0: Ve hiç ara vermiyoruz değil mi Tuncay
1: tabii,
0: abi? İş bittikten sonra artık. Şuraları da şöyle alayım. Gönüllü yapıyorum ben ilk defa bir işi.
2: Ve biz de bu çalışma azmine hayran oluyoruz.
0: Evet Tuncay abi, sırada ne var?
1: Sırada ne var? Duvarlarını sildik mi? Yanlarını?
0: Hayır.
1: Bak cam kenarları. Camı sildik ama kenarlarını silmedik.
0: Aa evet.
1: Koltukların bu üst kısımlarını sildik mi?
0: Hayır.
1: Ben söylemedim, belki siz bilirsiniz diye ama bu üst kısımları silinmedi. Cam kenarlarımız. Bu cam kenarlarını siliyoruz muhakkak. Olmazsa olmazımız.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Bu arada şey, maske kullanmamı gerektiren bir işlem var mı?
1: Aslında şu anda yani maske kullansanız daha iyi. Sonuçta kimyasal kullanıyoruz.
0: Maske kullanmayı da bir severim sevgili seyirciler. Bayılırım. Evet. Ben unuttum, direkt işe başlayacağım.

0: başlayınca böyle evet. yapıyorum o zaman.
1: Evet. Bu şekilde.
0: Evet daha şimdi oldu değil mi?
1: Aynen.
0: Ben bir anda kendimi hemen temizliğe verince unuttum maske takmayı.
2: İçindeki iş aşkıyla maskeyi takmayı unutuyorsun Tuğba.
0: Bakalım bu metroya kimler binecek
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet ama biz bezimizi bu şekilde yapmıyoruz.
0: Nasıl?
1: Böyle dağınık çalışmıyoruz. Biz böyle güzelce katlıyoruz. Bu şekilde. Ha. Dörde katlıyoruz. Bu şekilde siliyoruz. Daha iyi oluyor. Daha güzel siliyor.
0: Bence de.
1: Yani siz daha yeni öğreneceksiniz ya. O yüzden bir şey demiyorum.
0: Diyeyim diyeyim bana hiç problem değil.
1: Koltukların arasını bu şekilde.
0: Şöyle.
1: Evet. İyice bez orada, oradaki tozları alsın diye.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Tertemiz oldu.
1: Evet bu şekilde.
0: Şıkır şıkır oldu metro.
1: Bakın nasıl toz çıktı. Evet. Bezde de gözüküyor iyiydi.
0: Hemen gösterelim şöyle. Her gün temizlenmesine rağmen sevgili seyirciler. Tertemiz oluyor şu anda. Nasıl gidiyor? Tuncay abi.
1: Öğreneceksin. Biraz daha gayret göstermeniz gerekiyor.
0: Gösteriyorum zannediyorum ben ama gösteremiyor muyum?
1: Bak buraya hiç bez değmedi.
0: Yemin ediyorum gözümden hiçbir şey kaçmıyor.
1: Evet.
0: Tamam. Şurayı da çerçeveye aldık mı? Bastıra bastıra siliyorum Tuncay abi. Öyle üstün körü değil.
1: Evet.
0: Bayağı yani güç uyguluyorum silerken.
1: Bu iş yapılacaksa düzgün olması lazım. Değil mi? Elinize sağlık. 10 numara oldu.
0: 2 dakika oturabilir miyim?
1: Tabii tabii.
0: Çok iyisin.

0: koltuklar, camlar ne güzel temizlendi. Benim de elim değdiyse ne âlâ değil mi? Ustam. Ustam. Ağız alışkanlığı her yerde usta diyorum ya. Evet.
1: Tuğba, şimdi ne kaldı? Zemin kaldı. Zemin önce bir mop yapacağız.
0: Mopla.
1: İşte, evet, mopla bir tozunu alacağız. Tozlarını aldıktan sonra akabinde paspasla zemini temizleyip çıkacağız trende.
0: Tamam. Şöyle.
1: Evet.
0: Maşım öyle döndü.
1: 360 derece döner bir şekilde. Aynen.
0: 360 öyle. Ekranlarında 360 derece temizlik, evet, yapılıyor sevgili, evet, seyirciler. Reklamımızı da yaparım ben yani.
1: Yani biraz yavaşsın ama ne yapalım, yapacak bir şey yok.
0: İdare edemedin abi bugünlük. Evet. Tamam. Ben şuraya kadar mopladım.
1: Evet. Ondan sonraki aşamamızda paspas atıyoruz.
0: Şöyle mi alacağım abi?
1: Öyle bir başlıyorsun.
0: Bir gösterir misin göstereyim bana?
1: Paspas önde, siz geride kalıyorsunuz. Ki ayak izlerimiz kalmasın zemine.
0: Doğru ya.
1: Evet, tam diplere böyle. Bu şekilde. Hı. Aynı yere iki sefer.
0: Anladım.
2: İyi izle Tuğba. Az sonra sıra sende.
0: Ben bu arada yine işi başkasına yaptırmayı başardım.
2: Bunu biliyoruz zaten Tuğba.
1: Kolay mıymış, değil miymiş öğrenmek için denemek lazım. Tamam, bu şekilde bu trenler bitmez. Trenlerin yarısı kirli çıkar.
0: Vallahi ya. Yani Tuğba, ne yapıyorsun?
1: Hızlı çalışmanız lazım.
0: Vallahi gücüm yetmiyor abi bir yerden sonra.
1: Yok. Biraz zor öğreneceksin sen bu işi. Öğreneceksin, kapasite var ama zorlanıyorsun.
0: Evet. Kırıldı galiba.
1: Yok yok, bir şey olmaz. Sağlamdır trenlerimiz.
0: Oh. Vallahi yoruldum. Şöyle yapayım biraz da.
2: Trenler sağlam da Tuncay Bey, Tuğba biraz sakar.
0: Bundan sonra dikkatli kullanıyorsunuz sevgili seyirciler metroları. Lütfen kirletmemeye özen gösterelim. Hepimizin ortak kullanım alanı sonuç itibariyle dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizdeki çöpleri falan lütfen metroya binmeden önce uygun bir yere atın artık. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum.
1: Oh. Yoruldunuz mu? İsterseniz ben alayım biraz. Siz dinleyin.
0: Gerçekten.
1: Evet evet.
0: Yoruldum. Ne kadar iyisin.
1: İlk günde bu kadar olmaz. Çok
0: ne kadar iyisin Tuncay abi. Ama ben oturmayayım, ayıp olur büyüklerimin yanında artık. Ben böyle seni seyretmeye devam edeyim.

0: bir zahmet oturma Tuğba. Ama şu son söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Kamuya ait hepimizin kullanımına açık alanları ve araçları temiz ve koruyan bir kimlikle kullanmalıyız. Çünkü milli servet ve sahip çıkmak hepimizin ödevi.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında Taksim metrosu M2 hattının temizliğine yardımcı olmaya çalıştım. Artık elimden geldiğince eldivenlerimi de şöyle bir çıkartayım ben artık. Çok teşekkür ediyorum Tuncay abi. Göstermiş olduğun ilgiye, sevgiye ve şefkate karşı. İnşallah tekrardan yine görüşürüz, belli İnşallah. Olmaz. İnşallah. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir ekiple ben bugün çalıştım.
2: Şimdi ilk gün için normaldir. Yani biraz yapamadığı yerler oldu, yaptığı yerler oldu. Yani biraz mücadele verdi ama eline sağlık. Yine de yaptığı işi temiz yaptı, acemi olmasına rağmen. İlk günde ancak bu kadar olur diye düşünüyorum.
1: Metro İstanbul Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlara buradan kolaylıklar diliyorum. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, yeni işler öğrenmeye, bir günlüğüne sizin yerinize geçmeye tüm hızımla devam ediyorum. Ben bugün neredeyim, ne yapacağım? Sancaktepe Meclis Mahallesi'ne geldim. Burada böyle çelikten çaydanlık, tencere, onların parlatması, içinin temizlenmesi, kulpları eskiyse onların değiştirilmesi, bu tür işler yapan bir yere geldim ve bugün burada çalışacağım. O halde hadi buyurun başlayalım.

0: Efendim, peki ben bugün kimden işi öğreneceğim? Kiminle çalışacağım? Muhammed Bey, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş geldiniz
0: Tuğba Hanım. Ömer Bey'le birlikte çalışıyorsunuz
1: hoş
0: değil mi?
1: Evet,
0: hoş buldum. Bugün çok güler yüzlü beyefendiler beni karşıladı. Çok da güzel işi öğreneceğimi düşünüyorum. İşiniz zor ve yavaş yavaş unutuluyor değil mi?
1: Evet, unutuluyor.
0: Aslında çelik tencere, demlik, her şeyi biz kullanıyoruz evde ama bunları parlatmak, temizletmek çok aklımıza gelmiyor herhalde.
1: Aynen ve aklımlara geldiği gibi hemen çöpe atıyorlar. Oysa ki böyle bir geri dönüşüm var, güzel bir şey. Bunlar hiç aklına gelmiyor. İnşallah siz geldiniz, güzel olur.
0: İnşallah.
1: İşimizi de öğretiriz.
0: Aynen öyle.
1: İnşallah
0: İşinizi
1: güzel
0: elinizden
1: olacak.
0: Alabilir miyim?
1: Yok. Estağfurullah. Daha güzel olur. Bayanlar neyine daha güzel
0: olur.
1: Sana inanıyorum yani.
0: Valla öyle eski tencereler, böyle tavalar vesaire her şey var ki bir anda böyle sihirli bir değnek değiyor sanki yeni gibi oluyor. Nasıl mı? Hadi buyurun başlayalım.
2: Tuğba gider gitmez hemen usta olmaya, dükkan açmaya karar verdi.
0: Hemen alt kata indik ustamla birlikte. Burada bizi bekleyen demlik var. Altlı üstlü bayağı bir yanmış, bayağı bir zarar görmüş değil mi ustam?
1: Evet, şimdi biz bunu ilaca atacağız.
0: Bayağı da ağır, kaliteli bir çaydan.
1: Evet.
0: Çöpe gitmesin. Böyle yenileme çalışmasıyla tekrardan ocakların üzerinde çayı demlensin değil mi?
1: Evet, demlensin. Bakalım ilk hali bir de son
0: i̇lk
1: hali
0: ve
1: nasıl
0: son
1: vereceğiz?
0: Nasıl olacak bilmiyorum. Aynen. Benden sonra neler olur orası da biraz tartışmalı.
1: Tamam.
0: Ustam neyle başlayacağız
1: şimdi
0: öncelikle
1: ilk
0: olarak?
1: Şimdi dışındaki yağları çıkması için ilacı atacağız.
0: Tamam.
1: İlacımız da kalacak bir 3-4 dakika.
0: Tamam.
1: Ondan sonra çıkartacağız ilacımızdan. Sonra polisaj yapacağız dışına. Sonra da içini yapacağız, içini de yukarıda yapacağız.
0: Toplamda ne kadar zamanınız alıyor?
1: Bir çaydanlık 15 dakikayı alıyor.
0: Güzel, tam böyle programımıza...
1: 15 dakikamızı alıyor.
0: Tam bizim programımız
1: bu. Yalnız bir çaydanlık demeyelim, bu çaydanlık 4 tane makineden geçiyor.
0: Evet.
1: 4 tane makineden geçiyor.
0: Aynen öyle. O zaman başlayalım.
1: Evet, o zaman başlayalım, ilacı atalım. Önce ellerimizi giyelim.
0: Tamam.
1: Duvarım, siz

0: Bunu bana mı aldınız?
1: Evet.
0: Teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim. Aldım ama belki bir girebilir.
0: Birazcık.
1: Birazcık.
0: Şöyle.
1: Kimyasal yoktur. Hep şeydir.
0: Tabii sağlık için aynen. Daha sonra kullanılacak.
1: Aynen. Peki.

0: Şöyle bir tanesini atın. Bir tanesini siz atın. Şöyle kenardan atın. Evet. Her tarafı girdi. Evet. Aman koklamaya.
1: Şey kötü mü olur?
0: Yok kötü değil de hani şey anlamda. Bayılırım. Şimdi bir 3 dakika 4 dakika bekleyecek. Tamam. Ondan sonra çaydanlığımızı yıkayacağız. Tamam. Ondan sonra parlatmasını yapacağız.
2: Tuğba birinci aşamayı biraz kolay gördün sanırım.
1: Evet ustam, biraz ilaçlı suda bekledi, evet. 3-4 dakika kadar. Onu çıkartacağız, sonra temizliği sonra, mi
0: evet,
1: var?
0: Evet, temizliği var. Şimdi yağları çıktı. İlacımızdan çaydanımızı alalım, suya sokalım.
1: Tamam.
0: Tamam ablacığım.
1: Çıkartabilirsek.
0: Evet, rica edeceğine, evet.
1: Ooo, parlamaya başlamış.
0: Şimdi dışındaki yağları çıktı.
1: Evet. Tamam.
0: Ters koyalım, onun suyu süssün. Diğerini de...
1: Çıkartayım mı?
0: Evet, diğerini de çıkartalım.
1: Şöyle.
0: Evet. Onu da çıkartıyoruz aynı şekilde, evet. Tuğba abla sen bu işi vallahi kaptın ha.
1: Öyle mi?
0: Evet. Öyle, aynen.
1: Biraz işte ustam yani el alışkanlığım oluyor, çalışıyorum ya ama bu işi defa yapıyorum.
0: Şimdi Tuğba abla, şimdi burada yağlar kaldı yine. Buralı yağları fırçayla temizleyeceğiz şimdi.
1: Hmm.
0: Az bir şey, o da basit bir şey. Fırçamızla.
1: Fırçam nerede?
0: Burada fırçamızla.
1: Ha. Her şeyi ben istiyorum değil mi? Ben... Aslında ben çırağım ama.
0: Evet, fırçamızı verdim. Sadece evet, yağlarını.
2: Aman Muhammed ustam, Tuğba'ya bu işi öğrendin. Yeteneklisin, başarıyorsun, senden usta olur demeyin sakın. Tuğba hemen havaya girer, ya işi size yaptırır ya da işi ağırdan almaya başlar benden söylemesi. Çünkü biz bu durumu daha önce çok yaşadık, tecrübeliyiz.
1: Cilala parlattı.
0: Evet,
1: o aşamaya geldik.
0: Şimdi
1: buyurun ustam.
0: Yapacağız. Ben göstereceğim sana, en zorunu sana bırakacağım. Bu cilamız.
1: Tamam usta. Gördüğünüz gibi. Oo.
0: Gördüğünüz gibi cam gibi. Size en zorunu vereceğim.
1: Öyle mi?
0: Evet, şu an bu hazır. Şimdi sizde sıra.
1: Sıra bende mi?
0: Evet.
1: Hazır buyurun mısınız bakalım. Sevgili seyirciler?
2: Tuğba zor işleri çok sever Muhammed Usta.
0: İlk önce demliğimizi tutuş önemli. Yanlış tutuyorsunuz, şöyle.
1: Şöyle. Böyle.
0: Evet, aynen Tuğba.
1: Böyle.
0: Evet. Bak değdirdiğin zaman, değdir bakalım. Heh. Ama bir yanlış, cilağımızı alalım. İlk önce cilağımızı sürelim. Evet, çok güzel. Ama çok pintilik yapıyorsun. Biraz daha
1: mı? Ben evet. Mi? Aslında tam tersi.
0: Evet, heh, tamam. İlk önce altından başlayalım.
1: Böyle mi?
0: Evet. Tamam, şimdi yüzeyini parlatalım. Çok güzel. Ama yarın öbür gün benim mesleğimi kapmayın.
1: Ona söz veremem. Mesleğinizi kapabilirim.
0: Evet. Aynen.
1: Vallahi tertemiz oldu.
0: Korkma.
1: Ne oldu?
0: Çünkü buraya geldin. Şimdi burayı yaptınız. Çok tamam. Güzel oldu. Şimdi buraya. Buraya da böyle yapıyoruz. Yaptığımız gibi fazla. Açısı çok önemli. Böyle. Evet, evet çok güzel. Devam.
1: Şöyle.
0: Böyle yanlış. Böyle. Fırlatırsın sen.
2: İş kazalarına karşı dikkat etmelisin Tuğba. Bizim için her zaman her şeyin başında senin sağlığın ve iş güvenliğin gelir.
0: Öyle bir tutuş yanlış. Böyle gösterdim.
1: Şöyle
0: evet.
1: Mi?
0: Evet. Evet çok güzel.
1: Ay.
0: Korkma. Biraz daha cila sürelim. Demliğin sahibi şanslı. Cam gibi parlattınız valla.
1: Ya bunu sürebilsem?
0: Tamam.
1: Demliğin sahibi kim acaba?
0: İsim gelirse reklam olur. Sonra hepsini gitti. Evet, çok güzel. Evet, taban kısmı oldu çaydanlığın. Şimdi yüzeysel bir son bir kat geçelim.
1: Tamam.
0: Gösterdiğim şekilde, evet. Keşke siz de evdeki demliği de getirseydiniz de
1: parlattınız. Vallahi ya, hiç aklıma gelmedi yine.
0: Tamam. Aşağılara doğru.

0: Aynen. Evet, çok güzel. Tuba abla, sen gerçekten de beceriklisin ya. Elinde maşallah. Yakışıyor yani her şey.
1: Teşekkürler.
2: Ah Muhammed Ustama, şunları söylemeyin. Sonra Tuğba'ya iş yaptıramıyoruz. Havasından geçilmiyor.
1: Efendim, dış parlatmasını yaptık. İçini de temizleyelim, öyle değil mi? Şimdi başka bir makinenin yanına geldik. Burada bir sürü böyle etaplardan geçiyor çaydanlık. Öyle kolay olmuyor efendim bu işler. Evet.
0: Şimdi de içini burada yapacağız. Zaten makinemizde bir tane çaydanlık var, içi yapılmış. Şimdi tamam, bunun da içini yapacağız.
1: Nasıl çıkaracağız bunu?
0: Şurada anahtarı var onun.
1: Şu mu?
0: Evet.
1: Anahtarı?
0: Şöyle anahtarı buna. Bunu da aynı araba gibidir. Böyle
1: öyle mi?
0: Çevirdiğimiz zaman demlik çıkar böyle. Çevirin.
1: Ha, anladım.
0: Şimdi bunu da buraya koyalım Mithi. Bu üst demliği oraya aynı o şekilde koyalım. Evet, çok güzel. Tuğba, vallahi güzel yaptın. Benden de güzel yaptın. Tamam, şimdi sıktık böyle. Demliğimizi böyle tamam, bir kontrol edelim. Bakalım geri geliyor mu?
1: Yok, gelmiyor. Evet. Sesekle gelmez.
0: Şimdi demliğimizi, içini makineye bir açalım, bir görsünler böyle. Buna elimizi sokacağız.
1: Zınk.
0: Buna elimizi sokacağız.
1: Tamam.
0: Ben sana bir sefer göstereyim. Ondan sonra sen yap.
1: Tamam, sizi böyle alayım o zaman. Siz benim eldivenimi kullanabilirsiniz.
0: Evet, zaten bayağı büyükmüş. Süngerimizi alalım. Zımparadır o. Katkısız.
1: Tamam. Tamam.
0: Şimdi elinizi sokun.
1: Böyle ben yapacağım.
0: Aynen. Elinizi kıpırdat.
1: Bu çalışırken böyle duracak.
0: Aynen öyle.
1: Sabit.
0: Aynen. Siz sokun elinizi. Evet.
1: Kolumu kaybettim.
0: Böyle.
1: Tamam.
0: Şöyle tutayım ben.
1: Ooo, uzay aracı gibi.
0: Aynen. Böyle, evet, oluyor. Çok güzel.
2: Kaptan Spark, hazırsak uçuşa geçelim o zaman.
0: Çok da güzel oldu. Evet Tuba, sen
1: emin
0: bu işi kaptın.
1: Emin misin Ustam?
0: Aynen.
1: Kameralar var diye demiyorsunuz değil mi?
0: Yok yok.
1: İyisin, hoşsun diye.
0: Bayanların eline yakışıyor.
1: Bayağı da saçlarım falan uçuşuyor, böyle havalı oldu.
0: Evet, rüzgarlı olduğu için. Tamam. Evet, çekelim elimizi. Demliğimiz şu an hazır.
1: Hazır
0: bir de
1: mı?
0: Gazeteyle sileceğiz şimdi. İçini.
1: Allah Allah.
0: Aynı şekilde bir dakika kapatalım, ondan sonra yapalım.
1: Şimdi Muhammed Usta bana yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü iş güvenliği açısından elime bir şey olur tabii diye destek veriyor.
0: Şimdi
1: o yüzden böyle ikimiz yapmaya çalışıyoruz.
0: Gazeteyi koyalım içine güzelce.
1: Şöyle.
0: Aynen, elinize dikkat, evet.
2: Süratine bakarsak dikkat edilmesi şart zaten Tuğba.
0: Şimdi makineden çıkartalım.
1: Cam
0: onu da
1: gibi
0: sen
1: oldu.
0: Çıkart.
1: Tamam. Ay vallahi yeni gibi oldu. Şunu yeni diye koy rafa. İnan kimse anlamaz yani.
0: Evet.
1: Yepyeni yeni oldu.
0: Şu an oldu. Son bir işlemi kaldı. O da temizlik.
1: Yani steril olması için.
0: Aynen.
1: Evde tekrar kullanılabilmesi tabii için. Son bir aşaması daha var. Ondan sonra bana paydos. Evet ustam, en son işleme geçtik. Şimdi anlatın, ne yapıyoruz?
0: Şimdi temizlik. Son müşteriye teslim edeceğiz.
1: Tamam.
0: Emzini temizleyeceğiz. Vereyim sana matkabı, sen temizle. Böyle. Emzin ki çayla gidelim. Evet, şöyle alalım bunu. Böyle, evet. Evet, aynen. Çok güzel. Tamam. Bu bitti şimdi. Şimdi demliğimizi siliyoruz güzelcene. Müşteriye teslim edeceğiz.
1: Şimdi böyle kuru bezle mi siliyorum?
0: Evet. Alçıya bandır.
1: Alçıya?
0: Evet. Yağını alır çünkü polis acı yaptık ya. Şimdi komple güzel sil.
1: Tam benim işim bak bu, temizlik.
0: Evet. Elinize de güzel yakıştı vallahi.
1: Ya ben bugün yine uçuşlardayım sevgili seyirciler.

0: Bugün senin yaptığın çaydanlıkla ellerine sağlık. Çok
1: vallahi
0: güzel yaptın.
1: Çok güzel oldu ya.
0: Sahibi de gerçekten de şanslı.
1: Çok teşekkür ederim. Efendim ben bugün kolay mı sandığında bu demliğin içini dışını bir güzel temizledim, parlattım, yeni gibi yaptım. Yani yaptık daha doğrusu beraber birlikte. Çok teşekkür ediyorum ustam size.
0: Ben teşekkür
1: size.
0: Ederim.
1: Kazancınız Tuba. Bol olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Müşteriniz
0: inşallah.
1: Bol olsun. Yüzünüz i̇nşallah. Hep gülsün hayatınız
0: i̇nşallah.
1: Boyunca.
0: İnşallah.

0: Gelsin. Böyle güler yüz olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel vakitler geçirdik. Demlik parlattık. Demliğimizi biraz yaptı, biraz yapamadı ama güzel oldu sonunda. Gene bekleriz. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim Tuba'ya.
1: Efendim ben bugün Sancaktepe'de, Meclis Mahallesi'nde çok güzel bir yerde çalıştım. Böyle bir sürü şeyler yapıyorlar beyefendiler. Gelip görmenizde fayda var. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın efendim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk,
0: efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Gamze Yılmaz. 37 yaşındayım, ev hanımıyım. Hı-hı. Ümraniye'den katılıyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar.
2: Teşekkür
0: getirdiniz
2: ederim.
0: Diyelim. Hemen rakibinize dönmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Züleyha Aslan, Ümraniye'deyim. Hı-hı. Ev hanımıyım, hı-hı, 50 yaşındayım.
0: Sizler
1: burada
0: karşılaştık,
1: hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Siz tanışıyor muydunuz bu arada?
1: Evet.
0: Nereden tanışıyorsunuz?
1: Komşuyuz.
0: Komşusunuz. Evet. Kaç yıllık bir komşuluk bu?
2: 14 yıllık.
0: 14
1: yıl. Daha fazla.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla tabii, evet.
0: 14 yıllık bir komşuluk. Gerçekten evet. Akrabalıktan da ötesi sürekli birbirimizi görüyorsunuz.
1: Aynen öyle. Akrabadan çok birbirimizi görüyoruz.
0: Peki Gamze Hanım nasıl bir komşu?
1: Mükemmel.
0: Mükemmel. Dürüst olalım.
1: Yok.
0: Dürüst olalım.
1: Şuraya ben gelebildiysem onunla gerçekten yani canımı emanet edebileceğim bir insandır.
0: Gerçekten eski komşuluk kültürünü yaşatıyorsunuz gibi gelelim. Peki, yok, efendim, hanımefendi nasıl bir komşu?
2: Mükemmel tabii ki. Yani kan bağımız yok ama can bağımız var.
0: Allah komşuluğunuzu daim etsin. Diyelim efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Şimdi sizler rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Hemen size mikrofonu yöneltmek istiyorum. Efendim, sizce kim kazanır?
1: Ben kazanacağım.
0: Karşı tarafı şansı yok diyorsunuz.
1: Yok. Ben kazanacağım. Kesinlikle.
0: Şans bile tanımayacağım diyorsun. Bayağı iddialıydı. Peki Gamze Hanım, sizce kim kazanır?
2: Tabii ki ben kazanacağım.
0: Evet, komşulukta bir yere kadar değil mi?
2: Evet. Şu an rakibiz.
0: Şu an komşu değil, rakipsiniz. O zaman hazırsanız efendim ilk soruna başlamak istiyorum. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz sevgili izleyenler. Hazırsanız bilebilirsenin ilk etabı başlıyor efendim. Kutusu açıldığında karşı tarafın evet demesinin beklendiği hediye nedir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
2: Evlilik teklifi.
0: Evlilik teklifi. Peki hediye nedir orada verilen?
2: Yüzük.
0: Hediye nedir? Efendim ne yüzük? Yüzük? Nasıl
2: tek
0: yüzük?
2: Taş.
0: Tek taş yüzük. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Baklavalık ve böreklik olarak ayrılan daire şeklindeki hamur yaprağı nedir? Yine çift ses geldi. Sol taraftan efendim, buyurun.
2: Yufka.
0: Yufka. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Gamze Hanım'a göndermiş olalım. Şu andaki puan tablomuz tekrardan hatırlayacak olursak 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Efendim.
1: Eziyor beni.
0: Ne oluyor böyle? Gamze Hanım, size hiç şans tanımıyor.
1: Evet. Yok. Nefes aldırmıyor.
0: Az önce dediniz ki Gamze çok mükemmel bir komşudur.
1: Öyle.
0: Canımı öyle veririm ama Gamze Hanım yarışmada tanımıyor.
2: Hayır, aramızı bozuldu.
0: Gamze Hanım, haksız mıyım ama yarışmada yani karşı tarafın basmasına bile imkan tanımadan
2: yani ben aslında
0: basacağım.
2: Soruyu okurken basmak istiyorum ama bekliyorum.
0: Yani bu arada risk alıp soruyu okurken basabilirsiniz.
2: Öyle mi? Tamam.
0: Ama şöyle bir olayımız var. Duyduğunuz kadarıyla cevaplarsınız. Bastığınız anda soru kesilir.
2: Tamam.
0: Bu risk tamamen size ait diyerek efendim geliyorum 3. soruma. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilerek seslendirilmesine ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Dublaj.
0: Dublaj. Doğru cevap hocam açtığımızı efendim göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Gelelim 4. sorumuza. Mahkemelerde duruşmaya girecek olanları çağıran görevli ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Mübaşir.
0: Mübaşir efendim, doğru cevap hocam açtığımızı hızlıca göndermiş olalım. Kızı avukat mı?
2: Evet.
0: Kızınız avukat tabii. Tam sizin bildiğiniz yerden geldi.
1: Evet, evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Sınavları çalışırken herhalde siz çok
1: geldi.
0: Destek oldunuz. O yüzden mi
1: yani,
0: bu kadar
1: biraz,
0: erkekseniz?
1: Biraz.
0: Az mı destek oldunuz?
1: Biraz. Ya bildiğim yerler değil.
0: Peki.
1: O kendisi çalıştı.
0: Şimdi 2-2'lik bir beraberliğimiz var ve son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacımız doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. O yüzden bu soru sizler için çok önemli ve hızlı bir soru olacak. O yüzden sizlerden de ilk önce hızlı ve doğru cevabı kim verirse o artık benimle birlikte bir üst tura geçmeye hak kazanacak diyelim. Bir gömleğin kol ağzına çekilen genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüme ne ad verilir? Efendim tek ses?
1: Manşet.
0: Manşet. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız.
2: Terzi kendisi.
0: Terzi mi?
2: Evet. Yani özellikle Züleyha abla için seçmişsiniz soruları.
0: Az önce dedi ki işte kızı avukat doğru bildi. Şimdi terzi doğru bildi.
2: Evet.
0: Efendim Ama yani bindi.
2: Olsun. Ablamın kazanmasına da mutlu oldum.
0: Evet, bir şeyler söylemek ister misiniz amcanım?
2: Teşekkür ediyorum. Ablama başarılar diliyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Biz Züleyha Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Züleyha Hanım'la birlikte artık ikinci etapta. Züleyha Hanım, rakibiniz ve komşunuzu 3-2'lik bir galibiyetle yendiniz ve elediniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Gayet mutluyum.
0: Yani 14 yıllık komşum dediniz.
1: Evet.
0: Az önce 2-0'lık bir mağlubiyetiniz olduğu süreçte biraz heyecanlandınız. Dediniz ki bana hiç fırsat vermiyor.
1: Vermedi.
0: Ve son dakika bir gaza bastınız. Ve rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle yendiniz. Peki genel olarak atışıyor muydunuz komşu olarak? Yani
1: asla.
0: Böyle hiç yok.
1: Hiç olmadı.
0: Her zaman çok iyi anlaşan bir komşu oldunuz.
1: Her zaman.
0: Gerçekten evet. Bu devirde bunları görebilmek çok bizlerin de gözlerini
1: can
0: dolduruyor.
1: Can dostum.
0: Diyelim.
1: Herkesin olsun.
0: Peki sizin mahallede böyle bir kültür devam ediyor mu? Yoksa sadece ediyor. Sizin binanıza
1: yok, bu? Yok, mahallemizde var ama bizim aramızdaki, bu üçümüzün arasındaki çok farklı. Çok farklı. Aile gibi. Gerçekten öyle.
0: Süper, peki. Ne kadar güzel. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı. Atı sözlerimiz olacak efendim bu etabımızda. Şarkı sözlerimiz olacak tamamlayacağımız ve bilmecelerimiz olacak. Olacak, tamam. Bilmemiz gereken. Hazırsanız ben ilk soruna başlamadan önce kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Başlayalım mı?
1: Evet.
0: Ay varken uçar, gün varken kaçar. Süremiz başladı. Bu bir hayvan. Hatta bu hayvanın gözleri de yok. Ne olabilir sizce bu hayvan?
1: Yarasa mı?
0: Yarasa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Züleyha Hanım'a göndermiş olalım. Ve bu şekilde de Züleyha Hanım ilk sorumuzda ilk ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Tebdili mekanda nokta nokta vardır. Ne vardır tebdili mekanda? Süremiz dolmak üzere.
1: Bilemedim.
0: Süremiz doldu. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Aslında kolay bir soruydu ama heyecana yenik düştünüz diyelim. Olsun, sağlık olsun efendim. Biz yine kazandığınız ilk sorunun ödülünü sizlere takdim etmiş olalım. Güle güle. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Bizlere şeyler söylemek ister misiniz?
1: Ya mutlu oldum sizi tanıdığımı, buraya geldiğimi. Güzel bir şey oldu, ortam oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Hoş
2: merhaba,
0: geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Mustafa, diş hekimi öğrencisiyim. 4. sınıfım. Stajyer diş hekimiyim. Yarışmaya geldim. Hoş bir hava var. Sıcakkanlı bir ekip var. Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum.
0: Hoş geldin Mustafa, sefalar getirdin diyelim. Hemen rakibini tanımak istiyoruz efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Adım Aybüke, Aybüke Büyük Dikmen. Hemşireyim. İstanbul'a gezmeye geldim. Tam ayrılıyorken beni yakaladınız. Öyle yarışalım.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün iki sağlıkçıyla birlikte yarışacağız. Bakalım hangi sağlıkçı bu etabı başarılı bir şekilde geçebilecek diyelim. Efendim şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Mustafa, sence Aybüke seni yenebilir mi? Kim kazanır?
2: Sonu düşünen kahraman olamaz.
0: Diyorsun. Hadi bakalım.
2: Kaybedeceğim yarışa girmem diyorum ama rakibime şimdiden başarılar diliyorum.
0: Mustafa bayağı iddialı. Gelelim Aybüke'ye. Aybüke, Mustafa tarafından yani rakibin tarafından çok iddialı sözler, çok iddialı cümleler geldi.
1: Ben o kadar iddialı değilim ama başarılar dilerim. Ben eğlenmeye geldim şu an.
0: Peki efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hazırsınız efendim. Beni bilebilirsenin ilk etabı başlıyor. Sorum geliyor. Hazan hangi mevsimin diğer adıdır? Tek ses geldi Mustafa.
2: Kış.
0: Efendim?
2: Kış.
0: Kış yanlış cevap.
1: Sonbahar mı?
0: Sonbahar. Doğru cevap olacaktı hocam. Alkışları Aybüke'ye göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Matematikte ve fizikte yan yapmış 8 şeklindeki işaretin anlamı nedir?
2: Sonsuzluk.
0: Tek ses geldi.
2: Sonsuzluk.
0: Sonsuzluk. Doğru cevap hocam. Alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olduk. Efendim? Birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var şu anki tablomuzda. Gelelim üçüncü sorumuza. Hat sayıfçısının bağlı olduğu ilimiz neresidir? Tek ses geldi, tek ses.
2: Ordu.
0: Ordu. Doğru cevap hocam, alkışlarımız. Mustafa'ya gelsin. Efendim, sen nelisiniz?
1: Adanalıyım.
0: Adanalısınız.
1: Evet, biliyordum aslında Ordu'yu da. İşte
0: önemli olan doğru bilmekten de öte, doğru zamanda butona basabilmek. Anladım. Mustafa o işi... Elini butondan çekmiyor yani. Rakibi bir var.
1: Bir dakika.
0: Eldivenler çıktı efendim. Rehabet ortamı biraz daha gerilmeye başladı. Gelelim dördüncü sorumuza. Ülkemizde yaşanan depremleri tespit eden ve ölçümleri duyuran merkez neresidir? Tek ses.
2: Rasathane. Kandilli.
0: Kandilli Rasathanesi. Doğru cevap. Hocamın alkışlarımızı tekrardan Mustafa'ya göndermiş olalım ve... 3-1'lik bir galibiyetle maalesef Aybüke seninle bu etapta yollarımızı
1: aslında
0: ayırıyoruz.
1: Aslında hepsini bilebilirdim ama.
0: Biraz geç kaldın.
1: Evet, geç kaldım. Aynen, refleksler geç oldu.
0: Neler söylemek istersin?
1: Çok teşekkürler. Eğlenceliydi, güzeldi. Sorularınız güzeldi. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler Mustafa ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık ikinci etaptayız. Mustafa rakibini 3-1'lik bir galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
2: Yani üzerinde birazcık zafer sarhoşluğu var. Kendimi şöyle motive ediyorum. Mağrur olma Mustafa, senden büyük Allah var diyorum.
0: Mustafa yalnız ya. Sevgili izleyenler bayağı yükseldiniz bu etapta. Ya önüne umarım... geleni yenebileceğini falan zannediyor ama bu etapta yalnız bana karşı yarışıyorsun. Hatta evet, sıraya karşı yarışıyorsun Mustafa.
2: Filden büyük fil avcısı var demişler. Bakalım nasıl devam edeceğiz.
0: Sürekli özü söz kullanır mısın?
2: Yok, hayır, buraya özel.
0: Buraya özel.
2: Size saklamışım. Evet.
0: Peki, teşekkür ederim Mustafa. Hemen kısaca bu etaptan bahsetmek istiyorum. Bu etabımıza 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak efendim. Bilmemiz gereken ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Mesela bilmeceler. Nasıldır bilmecelerle aran?
2: Yani ilkokuldan beri takip etmiyorum dedim.
0: Diyorsun. Hı-hı. Ama bilir.
2: Ama boşluk.
0: Biraz mantık işte.
2: Dolduralım.
0: Haydi bakalım. O zaman hazırsak başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim efendim. Hazırsanız ikinci etabımız başlıyor. Geliyor sorum. Yazın güneşten, kışın sıcaktan korur, başının üstünde yeri hazırdır. Süren başladı.
2: Şapka.
0: Şapka. Doğru cevap hocamın alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Mustafa bu şekilde kazanmış oldun. Nasıl? Heyecanın yerinde mi şu an?
2: Yani heyecandan değil ama soğuktan titriyorum birazcık.
0: Evet, bugün İstanbul gayet çok soğuk ama yarışmanın sıcaklığı hepimizin içini
2: ısıtıyor
0: diyelim.
2: Kesinlikle.
0: Gelelim ikinci sorumuza. bir bardak suda nokta nokta koparmak.
3: Yaygara.
0: Gibi gibi düşün böyle doğal olayı, doğal olayıdır hatta bu. Tren başladı bu arada.
3: Dolu, çığ, sel.
0: Mesela doğa olayı ama genelde böyle kışın olur bu.
3: Yağmur, kar.
0: Evet, ne olur neyse böyle. Birleştirin.
3: Fırtına.
0: Fırtına doğru cevap. Bir bardak suda fırtına koparmak efendim. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Mustafa'ya göndermiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de artık hak etmiş oldu Mustafa. Gelelim artık ikinci etabımızın son sorusu olan şarkı sözümüze. Şarkılarla aran nasıldır Mustafa?
3: Her şeyden biraz bildiğim için riskli. Yani...
0: Yani sözleri biliyorum ama yanlış olabilir diye.
3: Kısmen evet.
0: Bakalım.
3: Umarım bildiğim yerden gelir.
0: Umarım bildiğin yerden gelir diyelim. Soru geliyor. Gönlüm bir deli, sevdim bak seni, inan bu sevgimi nokta nokta yazacak. Haydi haydi yak beni, durma, sar beni, aşkımız olay olacak. Biliyor musun bu şarkıyı?
3: Biliyorum.
0: Gönlüm bir deli, bak seni, inan bu sevgimi ne yazacak? Haydi kalemle. Yak beni, durma, sar beni, aşkımız olay olacak.
3: Tarih.
0: Tarih. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım be.
3: Canım, melodili biraz daha düşününce...
0: Biliyor musun şarkı?
3: Evet, evet, İrem Derici'nin şarkısı.
0: Dinleyelim mi senden?
3: Kesinlikle dinleyelim.
0: Buyur.
3: Ben de bakabilirim sözlere.
0: Tabii bakabilirsin.
3: Ya da ben çok sevdiğim başka bir şarkı söylesem.
0: Mesela?
3: Bir şarkı söz açmış alsam mı telefonu?
0: Tabii aç.
3: Birden geldin aklımdan, içimden, kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden. Sahiden bekleyen en aptal halime gülen, sana kızgın, sana hasret yine ben.

0: Basamadım. Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım.
1: Bu kadar. Mustafa'ya Çocam'ın alkışlarımı ben göndermek istiyorum. Peki Mustafa, sen bu şarkıyı kime gönderiyorsun?
0: Ben çok sevdiğim kız arkadaşım Emine Sıla'ya gönderiyorum.
1: Evet, selam buradan abi. Emine Sıla'ya da bol bol selamlarımızı göndermiş olalım. Mustafa seni çok seviyor bence, çünkü sana özel bir şarkı seviyor.
0: Az sonra birlikteyiz. Gözlerinden öpüyorum. Senden önce ben sana selamımı gönderdim. Sevgilerle.
1: Gerçekten çok romantikti. Ben kocaman alkışlarımı Mustafa'ya göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Mustafa, 3'te 3 yaptığın ve çok güzel bir şarkıyla da ikinci etabımızı bitirmiş olduk. Ben hemen Mustafa'nın bu etaptaki ödülünü Mustafa'ya takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle istersen. Elen sen dahi bu sende kalıyor.
0: Tamam, devam edebiliriz.
1: Devam edelim. O zaman efendim bizler de 3. etaba geçiyoruz diyelim.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Nasıl, yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ba ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız bu sırada.
5: Eyvah, yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Süper Kumbara başlıyor.

0: bitiyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik, abaküs,
3: kasa,
5: marul,
3: kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık 3. etaptayız. Mustafa yüzdün kuyruğuna geldin artık diyebiliriz ve 3. etaptasın. Ne hissediyorsun?
1: Ödül aslanın ağzını zannetmiştim. Yarışırken midede olduğunu gördüm. Şimdi sanki kuyruğa doğru geldik.
0: Evet, güzel sözlü Mustafa. Şimdi elimde bu etapta 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta dast ürünümüden mi soralım, spora mı geçelim yoksa genel kültürden devam edelim? Geç bakalım Mustafa.
1: Spordan
0: mı diyorsun?
1: Mı seçsek, genel kültür mü, arada kaldım. Spor gelsin.
0: Spor mu? Spor. Peki o zaman efendim.
1: Spor
0: Mustafa,
1: geçmişim de var.
0: Anlatsana biraz hikayeni.
1: Ya, uzun yıllar basketbol oynadım. Okul takımları olsun, spor kulüpleri olsun. Şimdi tabii yaştan dolayı bıraktım.
0: Umarım basketbolla alakalı bir sorumuz vardır. Şu anki zarfımın içerisinde, sorumun içerisinde. Hazırsan ben ilk soruma başlamak istiyorum.
1: Tabii
0: bu hesabımızda bizden bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin. Bu etabımızda süremiz bulunmamakta fakat tek cevap hakkım var. Yani verdiğin cevapta eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Bir beyzbol takımı kaç kişiden oluşur?
1: Tek bir cevap hakkım mı var yine? Süre
0: evet,
1: geçene kadar.
0: Sayısı düşünebilir. Süremiz yok. Sayısı düşünebilirsin.
1: 8.
0: Emin misin 8'den?
1: Değilim.
0: Düşün istersen biraz. Yani mantıklı olur.
1: Ya bu konuda bir bilgim yok.
0: Neden 8 mesela? Neden ilk aklına 8
1: geldi? Yani futbol sahası düşündüm. 11-11 çok geldi beyzbol için bana. Basketbola göre daha kalabalık oynandığını düşünüyorum. 7-8 civarı bir tahminim var ama emin değilim.
0: Tamam. O zaman emin olana kadar düşünelim ya da emin olduğum cevabı alalım senden.
1: Joker'i sonrasında kullanamıyoruz değil mi?
0: Yani şöyle, elenirsen kullanamazsın. Ama elenmezsen kullanabilirsin.
1: 8'den emiyor muyum?
0: Bilmiyorum. Elene de bilirsin. İkinci soruya geçebilirsin aslında.
1: Joker kullanabilir miyim?
0: Tabii ki de kullanabilirsin. Kime soracaksın? Telefonla mı arayacaksın yoksa?
1: Telefon aradığım kişi açmazsa?
0: Açmazsa açan bir kişi ararsın.
1: Hakkım sınırsız yani konuda.
0: Yani sınırsız değil, en azından en az 2 kişi arayabilirsin. Kimi arayabilirsin mesela? Kim mesela?
1: Ya çok risk almak istiyorum da. Ya açıkçası şöyle, bizim üniversitemizde bir saha vardı. Biz futbol için kullanıyorduk o sahayı. Bizden sonra beyzbol antrenmanları oluyordu o sahada.
0: Kaç kişilerdi onlar?
1: Canlandırmam lazım diye.
0: Bir hayal et. Şu an düşün, o sahayı aklına getir. Orada kaç kişi beyzbol oynuyordu onu aklına getir.
1: Yani 8-9 civarı düşünüyorum da emin değilim. Risk alacağım. 9 diyorum.
0: Emin misin 9 cevabından?
1: Eminim diyelim.
0: Peki. Efendim, bir beyzbol takımı kaç kişiden oluşur diye sorduk. 9 cevabı geldi. Eğer 9 doğru cevapsa bir üst soruya, daha doğrusu ikinci sorumuza geçebileceğiz. Fakat yanlış cevapsa otomatik olarak Mustafa maalesef elenmiş olacak. Acaba 9 doğru cevap mı? Ya da yanlış cevap mı? Tabii göreceğiz. Efendim 9 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, doğru düşündün aslında, tahminlerinde bayağı iyiydin. O son dakika bir an acaba 8 mi diyeceksin diye düşündüm. Ama 9 cevap vererek artık ikinci soruyu görmeye hak kazandım.
1: Bizde matematikte hani bir aralık tahmini aralık belirleriz. İşte 5'ten büyük, işte 11'den küçük gibi. Ya yani 8-9 civarı düşündüm. Risk aldık çok şükür. İyi oldu. Bir sonraki soruyu gördüğüm için çok mutluyum.
0: Hadi bakalım. Gelelim ikinci sorumuza. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
1: Adalı Halil
0: hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
1: Başka bir lakap, isim?
0: Sadece elimizde Adalı Halil var. Joker hakkın var ama bu arada. İlk soruda kullanmamıştın.
1: Seyircimizin bilgisayarına güvenebilir miyim bilmiyorum şu an.
0: Evet, kime sormak istersin peki?
1: Seyirciye sorabiliyor muyuz?
0: Sorabilirsin ama burayı almamız gerek. Ya da telefonla arayabilirsin.
1: Ya şöyle aslında, kültürümüze baktığımız zaman çok filtreleyebiliriz bu sporları. Ya mesela güreş olabilir, cirit olabilir. İşte futbol değil, halter olabilir. Halter, güreş. Cirit olduğunu zannetmiyorum. Onun dışında ya halter ya güreş
0: arasında
1: diye düşünüyorum.
0: Kaldın.
1: Arasında kaldım. Yine risk alsam diye düşünüyorum da.
0: Risk alacak olsaydı ne cevap verirdin?
1: Halter'de Naim Süleymanoğlu var. Halter olsa alan Naim Süleymanoğlu sorulurdu bence.
0: Başka yok mudur Halter'de sence?
1: Benim en çok bildiğim Naim Süleymanoğlu'dur.
0: Onun dışında?
1: Kendisine saygıyla analım buradan.
0: Sevgili saygımızla.
1: Güreşte günümüz sporcuları var. Rıza Kayalp. Biliyorum. Ama ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Peki. Kime soracaksın? Telefonla mı yoksa seyircimize mi?
1: Arayarak sormamız şart mı? Mesela evet. Öyle soracağım.
0: Arayarak sormamız şart. İstersen seyirciye de sorabilirsin.
1: Ben telefonla sormak
0: Peki,
1: istiyorum.
0: Peki tamam. Kime soracaksın? Var mı aklına?
1: Arkadaşım Sefa var. Hı-hı. Ona sormak istiyorum.
0: Olur. O zaman Sefa'yı ara ve ister. Hoparlöre verirsin. Sizler de duymuş oluruz soruyu.
1: Kulağımda konuşsam.
0: Olur. Kulağımda konuş. Sonra hoparlöre verdiğini söylersin.
1: Ben durumu anlatayım. Olabilir.
0: Tamam.
1: Alo. Sefa müsait miydin? Şimdi ben bir yarışmadayım. Bir soruda kararsız kaldım ve Joker hakkı kullandım. Joker olarak aklıma sen geldin. Seni arıyorum. Sana bir soru soracağım. Müsait olduğunda bana söyle. Yani uygun olduğun anda ben soruyu sana soracağım.
0: Evet. Hoparlörü alalım.
1: Hoparlörü alıyorum seni.
0: Sefa mı?
1: Hoparlördesin Sefa.
2: Evet.
1: Sorumuzu...
0: Evet. Soruyu tekrarlıyorum. Sefa merhabalar öncelikle. Nasılsın?
2: Merhaba.
0: Sefa bizi duyabiliyor musun Sefa?
2: Duyuyorum. Sesim geliyor mu?
0: Evet, sesin geliyor. Şu anda soruyu soruyorum. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
2: Ben güreş diye biliyorum ama.
0: Hı hı. Tanıyor musun Adalı Halil'i? Duymuş muydun
2: Adalı
0: bence?
2: Halil, daha önce duymuştum. Yani bir dövüş spor olduğunu biliyorum ama hı hı. Güreş diye hatırlıyorum. Hı hı. Güreş olduğunu düşünüyorum. O yüzden güreş diyorum.
1: Tamam Sefa. Çok teşekkür ederim. Yine beni güvendiğim bir arkadaşım yanıltmadı. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz. Bay
0: bay. Evet. Güreş cevabı geldi. Güreş cevabını kullanacak mısın?
1: Kullanıyorum. Sefa'ya güveniyorum. Ben de zaten Güreş ve Halter arasındaydım. Hı-hı. Eminim diyorum. Güreş.
0: Evet. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur diye sorduk. Mustafa Joker hakkını kullandı. Telefonla Sefa arkadaşını aradı ve Güreş cevabı geldi. Ve Güreş cevabını verdi. Efendim Güreş acaba doğru cevap mı?
1: Böyle çok geriliyorum size. Bir önceki soruda da yanlış mı dediniz? Oradan çok gerilmiştim.
0: Güreş eğer yanlış cevapsa...
1: Yanlışsa da arkadaşımın canı sağ olsun.
0: Arkadaşımın canı sağ olsun. Doğruysa da...
1: Doğruysa da yine canı sağ olsun.
0: Diyelim. Efendim var. Güreş doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya ve arkadaşı Sefa'ya göndermiş olalım. Evet Mustafa artık 3. etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle giden son soru. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen bütün büyük ödülü kazanmış olacaksın ve...
1: Joker hakkın kaldı mı?
0: Joker hakkın kalmadı.
1: Çok iyi yarıştım ama bence.
0: Bence gayet iyiydin. Hakkını yemeyelim ama...
1: Joker hakkı daha...
0: Üçüncü soruda bir görmemiz gerekiyor. Hazırsak gelelim üçüncü sorumuza. Steps ve 3 saniye gibi terimler hangi spor dalına aittir?
1: Buradan... Bu yarışmayı ve soruları hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Basketbol diyorum ve öpücüklerime devam ediyoruz. Böyle bir final beklemiyordum.
0: Emin misin?
1: Evet, basketbol.
0: Evet, steps ve 3 saniye gibi terimler hangi spor dalına aittir diye sorduk. Basketbol cevabı geldi ve kendinden çok emin bir şekilde bu cevabı verdi Mustafa. Efendim, basketbol doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve Mustafa büyük ödülümüzü kazanmış olduğu bu etapta. Mustafa sana bu ödülü vermeden önce sana bir teklifim var.
1: Evet.
0: İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin.
1: Ya benim oluyor. Devam ediyorum.
0: Risk alıyorsun. Risk etabımız var. Tek bir soru. İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin. Ya da bu ödülle ayrılabiliriz. Tek bir soru, tek bir cevap ve ödülü ikiye katlama şansın var.
1: Şunu merak ediyorum. Risk aldım diyelim.
0: Evet.
1: Yanlış cevapladım.
0: Yanlış cevaplarsan...
1: Bu ödülüm gidiyor mu?
0: Bu ödülün maalesef gidiyor. Ama anladım. Doğru, bir de şöyle düşün. Doğru cevaplarsan bu ödülden 2 tane olmuş oluyor. Güzel bir tercih.
1: Yani Joker sonra... hakkım oluyor mu yeni tur?
0: Joker
1: yeni
0: hakkın asla olmuyor.
1: Yeni bir etaptayız.
0: Yeni bir etaptayız. Yani Joker hakkın yok. Sadece bir soru soruyoruz sana. O soruya vereceğin doğru cevap sana ödülünü ikiye katlama şansı tanıyor. Daha büyük bir ödülle seni uğurlamış oluyoruz. 4. ve risk etabımız artık son etap. sanattı aslında bu ama sana bir risk teklifim var. İstersen teklifi tabii de kabul edip etmemek tamamen sana kalmış. Ha ben senin yerinde olsaydım eder miydim? Düşünürdüm. Ama cazip bir teklif.
1: İkiye ben düşünebilir miyim o zaman? Bir 10 saniye, 15 saniye.
0: Tabii düşünebilirsin. İkiye katlamak güzel bir his.
1: Yani risk alarak geldik buraya kadar.
0: Evet. Sonunu düşünen kahraman olamaz dedin.
1: Diye başladık. Ama sonumu düşünecek miyim acaba diye.
0: Yani acaba ilk konuştuğun lafı yutacak mısın? Ben onu çok merak ediyorum Mustafa.
1: Evet. Lafımı yutmuş olamam. Düşünmeden dediğim o zaman. Sonunu düşünmeden kahraman olalım. Yani. Dediğim takdirde peki o soruyu görebiliyor muyum?
0: Hayır göremez.
1: Çok merak ederim ama.
0: Yani evet merak ediyorsan gel edebilirsin.
1: Ben
0: risk kitabını bekleriz.
1: Risk almak istemiyorum. Bu ödülle ayrılmak istiyorum.
0: O zaman.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Güle güle. Güzel günlerde kullanman
1: çok
0: dileğiyle
1: güzel,
0: Mustafa.
1: Çok güzel bir yarışmaydı. Çok eğlenceliydi. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal Mustafa.

Evet, bir bilebilirsenin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul

ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde şu anda Kum Kapı'dayız. Muhteşem, keyifli bir program sizleri bekliyor. Ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Gezmek olsun, bütün güzel enerjimizle başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem, keyifli bir program sizleri bekliyor, benden söylemesi. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kumkapı'dayız sevgili seyirciler. Aslında biz bugün Samatya'da programımızı sürdüreceğiz. Neden Kumkapı'dayız? Samatya'ya yakın olan Kumkapı'da muhteşem kahvaltı yapacağınız bir yer var. Sizi önce oraya getirmek istedim. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım diye. Geçmişten günümüze halen hizmet vermekte olan taze, böyle hani eski kahvaltıcılar olur ya, aynen öyle bir yere götüreceğim sizi. E o zaman ne duruyoruz? Haydi güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Enerjimizi aldıktan sonra programımızı en güzel şekilde devam ettirelim.

Kahvaltı yapacağımız yere geldik. Tekrar belirteyim. Burası İstanbul Avrupa Yakası'nda Fatih ilçesinde Kumkapı'da. Bu sokağın adı Ördekli Bakkal Sokak. Mithat'ın bulunduğu sokağın adı Telli Odalar Sokak. Buraya kendi aracınızla gelmeniz zor olabilir. Arabayı yakın bir yere park edebilirsiniz. Toplu taşımayla gelmek için ama trene binebilirsiniz, Marmara'ya binebilirsiniz. Trene bindiğinizde Kumkapı istasyonunda indiğiniz zaman arkamda görmüş olduğunuz tarihi kahvaltıcıya daha kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi birazdan gerçekten abartmıyorum, taze ürünlerle çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Yabancı turistler, ülkemizi ziyarete gelen yabancı turistler bile burayı fazlasıyla dolduruyor. Biz neden boş bırakalım? Belki halen İstanbul'da yaşayanlar burayı bilmiyordur. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diye söylüyorum. Her programda bilmediğim benim de bir şey olursa kendim için de. Sevgili seyirciler, Ördekli Bakkal Sokağı'nda bu görmüş olduğunuz kahvaltıcı Kumkapı'da. Şimdi 1936 yılından günümüze kadar hizmet veriyor. Çevre esnafların yanı sıra İstanbul'da bulunan insanların yanı sıra yabancı turistlerin dahi navigasyonlarını açıp arayarak bulduğu bir yer burası. O kadar meşhur bir yer, benden söylemesi. Ne duruyoruz? Güne muhteşem bir kahvaltıyla başlayalım. Benim bile dilim tutuldu. Sabırsızlanıyorum içeriye girip burada kahvaltı yapmak için ve buradaki tatlılardan yemek için. Bakın içeriye girdiğiniz zaman hiçbir özelliği yok içerinin. Tıpkı o aradığımız eski samimiyet, eski kahvaltı yaptığımız yerler gibi burası. Buraya geldiğiniz zaman saat 6.30'dan itibaren, sabah saatlerinde 6.30'dan itibaren akşam 7'ye kadar burada ekmek kadayıfı, kaymak, helva, kaşar peyniri, yumurta, bal, çikolata sosu, aradığınız ne varsa soruyorsunuz bu güzel abilere. Gel abicim, direkt olarak kendinizi gösterin. Sizleri ne istiyorsanız en güzel şekilde veriyorlar, ikram ediyorlar. Burada sıcak süt de var. Seviyorsanız eğer, ben çok severim gerçekten de. Benim için ekstra muhteşem bir yer burası. 1936'dan beri dışarıda da dediğim gibi hizmet veriyor burası. Boris diye bir beyefendininmiş burası. Şu anda torunu devam ettiriyormuş. Dördüncü kuşak devam ettiriyormuş. Ama torunu burada yok. Buraya geldiğiniz zaman abicim isim? Eyüp abi ve Eyüp abinin hemen arka tarafında Selahattin. Selahattin abi. Doğru söyledim değil mi ismi? Selahattin abi var. Ercan abi var. Şimdi herkes kameraya çıkmak zorunda değil. Herkes alışkın olacak diye bir şey de yok. Ama o zaman alayım hemen Selahattin abi seni. Ercan abi seni de alayım. Niye göstermiyorsunuz kendinizi? Geldiklerinde sizin gibi güler yüzlü insanların olduğunu görsünler. Ercan abi, Selahattin abi, Eyüp abi var burada. En güzel şekilde sizleri ağırlıyorlar. Ne yemek istiyorsanız damak zevkinize ve bütçenize göre en güzel şekilde sizlere ikram ediyorlar ve burada hazırlıyorlar. Haftanın 7 günü açık değil mi burası? Bakın haftanın 7 günü sabah 6.30'dan akşam 7'ye kadar açık. Kaymakları görüyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Günün her saatinde buraya geldiğiniz zaman bu kaymaklar böyle oluyor. Taze taze, bal taze, kaymak taze, helva taze. Tatlılar taze, ekmek kadayıfının yanı sıra tavuk göğsü ve kazan dibi de meşhur burada. Yani burada bir kahvaltı için neyi arıyorsanız onu bulabiliyorsunuz. Ve keyifle doyuyorsunuz. Gerçekten doyduğunuzu hissediyorsunuz ve kalkıyorsunuz değil mi? Ay içim açıldı. Ben eski esnafları özlemişim Mithat. Değil mi? Ben teşekkür ederim asıl gerçekten de. Bakın dışarıda yabancı turistlerin yanı sıra bizden insanlar da var. Yani bizim ünümüz, daha doğrusu buranın ünü Kumkapı'da dünyanın dört bir yanına duyulmuş. Size o kadarını söyleyeyim. Şimdi siz buraya ve buradaki taze ürünlere bir göz atın. Ben de dışarıya çıkacağım ve siparişimi oluşturacağım.

Ben güne kavurmalı yumurta, şöyle bal kaymak ve ballı sütle başlamayı tercih ettim. Çünkü tatlı da yiyeceğim. Buranın tatlıları da meşhur. Tavuk göğsü, ekmek kadayıfı ve kazan dibini buraya geldiğinizde en güzel şekilde yiyebilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi buraya ulaşım çok kolay. Evet, kendi aracınızla gelebilirsiniz ama Kumkapı tren istasyonunda indiğiniz zaman yürüme mesafesinde. Toplu taşımayla gelmeniz daha sizin için rahat olur. Çünkü arabayla geldiğiniz zaman sokaklar dar. Otopark var ama buraya biraz mesafede otopark. O yüzden arabayı koyma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi biz hafta içi erken saatlerde geldik. Biz geldiğimizde biraz daha tenhaydı burası ama yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Kış aylarında da özellikle hava güzelse insanlar dışarıda oturmayı tercih ediyorlar ve sıra geliyor size. Kahvaltısını bitiren kalkıyor ve sırada da bekleyenler var şu an. Biz de hemen çekimimizi tamamlayıp kahvaltımızı yapıp kalkalım ki bizden sonrakilere yer verelim. Böyle küçük yerlerde aslında keyif yapmak fazla uzun uzun

0: arkadaki bekleyeni de düşünerek çok doğru değil. Yani çok doğru gelmiyor bana. Hani bir yere gidersin evet, kahvaltı biter, sonrasında keyif yaparsın. Ama böyle küçük yerlerde hani biraz daha hızlı hareket etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Ve güne sıcacık ballı sütle başlıyorum. Kavurmalı yumurtayla değil de önce bal kaymakla başlayacağım. Mithat'cığım, uygun mudur acaba?
1: Evet.
0: Teşekkürler. Hiç çatalı bıçağı şu an kullanmaya gerek yok. Direkt şöyle

0: Kahvaltımızı yaptık. Kavurmalı yumurta, bal kaymak ve ballı süt eşliğinde. Yavaş yavaş yaptım ki tatlıya da yer kalsın diye. Ben burada kazandibi yemeği tercih ediyorum ama siz geldiğiniz zaman kazandibi, tavuk göğsü ya da kaymaklı ekmek kadayıfını yiyebilirsiniz ve sütlaç da var burada. Biraz önce içtiğim taze taze mis gibi sütten yapılan. Tatlıların hepsi günlük çıkıyor ve burada yapılıyor. Zaten buradaki her şey burada yapılıyor ve taze taze, onu da belirteyim. 1936 senesinden günümüze kadar gelmek kolay ama bu tadı ve dokuyu korumak açıkçası biraz zor. Burası benim sevdiğim nadir kahvaltı yerlerinden. Cumartesi, pazar burada oturacak yer bulamazsınız. Burada kuyruk sokağın iki sokağında başına kadar ilerler. Ayakta beklersiniz bir başkasının kalkmasını, onu belirtmek istiyorum. Hafta içi cumartesi, pazara göre daha çok oturabileceğiniz yer oluyor. Ama hafta içi de sabah saat 10'dan sonra geldiğiniz zaman yer bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Helva seviyorsanız kakaolu, sade, cevizli helvanın da en güzeli burada var. Ay Yıldızcığım, ben orada kalabalıkta bekleyemem, sıra bekleyemem, kalabalıkta oturamam diyorsanız buradaki taze satılan kahvaltılık ürünlerden alıyorsunuz, evinize götürüyorsunuz ve tıpkı kum kapı havasını evinizde hissediyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi çayın ve sütün veriliş şeklini? Eskiden böyle su bardaklarında kahvehanelerde çay verilirdi ya da çay bardağında kahveler verilirdi. Hala veren kahvehaneler var mı bilmiyorum. Benim rahmetli dedem Ali Rıza Yakar, dedem Allah rahmet eylesin, sade Türk kahvesini çay bardağında içerdi her zaman. Babam da şimdi öyle içmeye başladı, evet. Su bardağında da ben ayrıca keyif alıyorum, bilmiyorum. Sen Mithat?
1: Evet, ayrı bir değişiklik.
0: Hani günümüz kahvaltılıkları gibi antin kuntin değil bak. Benim en sevdiğim ya eski esnaf. Bayılıyorum. Aynen öyle. Ve kazandibini yemeye başlıyorum. İki kaşık var çünkü biri Mithat'ın. Ama Mithat tadına bakamayacak galiba bundan.
1: Afiyet olsun dedi.
0: Afiyet olsun dedi. Söyleriz bir tane daha Mithat. İnsanlar seni de merak ediyor. Mithat yemiyor mu, yemiyor mu diyorlar. Yiyor diyorum, yemiyor mu diyorlar. Aç mı o diyorlar. Hayır değil sevgili seyirciler. Vallahi billahi kazandibi çok güzel. Muhteşem. Buraya kahvaltı yapmaya geldiğinizde mutlaka tatlılara yer bırakın. Gerçekten muhteşem.

Çok güzel bir kahvaltı yaptım. Fazlasıyla da doydum. Temiz doydum yani. Sen Mithat, Mithat da bana eşlik etti. Evet dedi ve kum kapıdan çıktık geldik Samatya'ya. Yürüyerek de bu iki yere ulaşım sağlayabilirsiniz ama sürenizi alır.

paralı belediye otobüsüyle gelebilirsiniz. Samatya'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesine bağlı. Çok keyifli bir yer. Önce ben sizi Samatya Meydanı ile baş başa bırakayım. Sonrasında da tarihi bir pastaneden karşılayayım.

0: Samatya Meydanı'nda gezimize başlamadan önce sizi Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde hemen meydanın merdivenlerdeki karşı caddesinde 1951 yılından günümüze kadar gelmiş güzel küçük bir pastaneye getirdim. Burası sevgili seyirciler tuzlu yapıyor, tatlı kurabiye yapıyor, galeta yapıyor. Yani buraya geldiğiniz zaman aradığınız her şeyi alabilirsiniz. Simit var, tuzsuz galeta yemek istiyorsanız var. İster burada alın, hemen yiyin. İstiyorsanız paket yaptırın, evinize götürün ya da sevdiklerinize götürün. Bakın günlük taze taze çıkıyor. Haftanın kaç günü açık abicim burası?
1: Her gün açık.
0: Haftanın 7 günü açıkmış. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 7, akşam 8.
0: Sabah 7'den akşam 8'e kadar açıkmış. Buradan aldığınız tuzlu ya da tatlı kurabiyelerle Samatya Meydanı'na gidebilirsiniz. Bir kahvehane var. Orada oturup çay kahve eşliğinde buradan aldıklarınızı yiyebilirsiniz. Dediğim gibi 1951 yılından günümüze kadar gelmiş çok güzel küçük bir pastahane diyeyim ben artık yani. Pasta fırınıymış. Pasta fırınıymış burası sevgili seyirciler. Şunu belirteyim. Simit varmış, çatal, poğaça, paskalya çöreği, tahinli, badem, acı badem kurabiyesi. Yani ne ararsanız, beze, portakallı kurabiye ne ararsanız saymakla bitmez. Buraya geldiğinizde var. Askıda ürün de buradan alıp ihtiyacı olanlara ürün bırakabiliyorsunuz. Onun da bilgisini verelim. Biraz önce de söyledik. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 8'e kadar açık olan Samatya Meydanı'ndaki merdivenlerin hemen karşı caddesinde bulunan bu tarihi fırına gelmenizi tavsiye eder. Sizi buradaki güzel ürünlerle baş başa bırakırım. Caddenin adını tekrar söyleyeyim. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi.

Samatya Meydanı'na gelmişken. Şimdi hemen şu binayı ve buraları göstermek istiyorum. Burada bir zamanlar Şener Şen ve Türkan Şoray'ın başrollerinde oynadığı İkinci Bahar dizisi çekilmişti sevgili seyirciler. Samatya'da zaten Samatya'nın birçok yerinde televizyon dizileri, sinema filmleri çekildiğini belirtmek isterim. Buraya geldiğiniz zaman yeme açısından fazlasıyla çeşit var. Direkt olarak meydana inin, et var, tatlı var, balık var. Yani her damak zevkine hitap ediyor Samatya Meydanı. Şimdi ben o kadar tatlı yedim. Yani ballı süt, bal kaymak, kazandibi. Güne sade bir Türk kahvesiyle devam etmek istiyorum açıkçası. Nerede? Tabii ki Samatya'ya geldiğinizde mutlaka kahve nerede içilir? Kahvehanede. Kahvehanede gideceğim, bir sade Türk kahvesi içeceğim. Kahvehanelerin çayı ve kahvesi gerçekten çok güzel oluyor. Hiç kadın kahvehanede oturur mu diye düşünmeyin. Kadın her yerde oturur. Onu da belirtmek isterim sizlere ve...

Gül gibi öpe koklaya, gözünden dilinden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi diyerek Sade Türk kahvemi içmeye gidiyorum. Buraya gelmişken İkinci Bahar dizisinin şarkısını söylemeden gitmek olmaz diye düşündüm.

0: Sade Türk kahvemi içerek günüme devam edeceğim. Samatya Meydanı'nda bir kahvehane var. Bu kahvehane 1974 yılından günümüze kadar gelmiş bir kahvehane. Bu kahvehanede bir derviş abi var. Bak, her zaman bu şekilde derviş abi. Konuşma, bekle. Beni dinle sadece derviş abi. Ben en son derviş abiyi 2022 yılında görmüşüm. Derviş abi bir insan 41 kere maşallah hiç mi değişmez? Her geleni bu şekilde karşılıyor derviş abi. Gerçekten her geleni bu şekilde karşılıyor. 52 senedir de neredeyse burada, değil mi? Belki daha fazladır burada. Kendisi bir Fenerbahçeli.
1: Oo, ne mutlu.
0: Allah şampiyonluk göstersin
1: i̇nşallah.
0: Diyelim.
1: Bu sene o sene güzel bacım.
0: Umarım inşallah. Ben bir Galatasaraylıyım ama
1: olsun.
0: Sevinirim. Ben bütün takımları seviyorum. O takım bu takım ayırt etmiyorum hiçbir şekilde. Ebedi dostluk diyorum her zaman. Derviş abi sabah kaçtan akşam kaça kadar açıksın?
1: Sabah camiden namazımı ettikten sonra sabah 7.30'da akşam 6'ya kadar ben buradayım. Daha sonra çocuklar geliyor, onlara teslim ediyorum. Onlar da 12'ye kadar burada gelenler, gidenler. Herkes bizim başımızın tacıdır. Biz hayatta ne ben çocuklarım ayırt etmeyiz. Hiçbir suretle. Bana ne karşı tarafın dilinden, dininden, renginden, ırkından. Biz insanı insan olarak severiz. Arabı, Lazı, göçmeni, Lazı, Kürdü, Arabı hep bir arada.
0: Ne güzel konuşuyorsun. Derviş abi her zaman böyle güzel konuşuyor bu arada.
1: Tüm insanlar baş tacıdır.
0: Derviş abi gerçekten her zaman böyle güzel konuşuyor. Haftanın 7 günü sabah 6.30-7'den gece 12'ye kadar burası açık. Samatya'ya geldiğiniz zaman burada bir şeyler yemenin yanı sıra gündüz saatlerde geldiğinizde sokak araların keyfini çıkartın, bu bir. İkincisi mutlaka Samatya Meydan'da. Altınoluk Sokağı diye geçiyor burası. Derviş abinin bu kahvehanesinde çay, kahve, soğuk içecek ya da farklı bir sıcak içecek için. Bakın gönülden tavsiye ediyorum. Derviş abiyi görün, mutlaka bir sohbet edin. Bunu da gönülden tavsiye ediyorum. Dışarıdan yiyecek getirebilir. Burada bir şeyler içebilirsiniz. Dilerseniz de burada aparatif yiyeceğiniz bir şeyler var.
1: Kek var, tost var.
0: Onları da yiyebilirsiniz. Buranın çayı, oraleti, kahvesi çok güzel. Gönülden tavsiye. Derviş abinin sohbeti hepsinden güzel. Daha da gönülden tavsiye. Veresiye yok. Onu da söyleyeyim, nakit var. Eskisi, tam eski usul. Onu da belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Kahvemi söyledim ben bu arada. Sade Türk kahvem de geldi.
1: Afiyet olsun.
0: Mithat ne içersin dedi Mithat'a da Derviş abi. Mithat böyle yaptı. Ben bir kahve yok ya, ben oralet içeceğim dedi. Doğru söylüyor. Kahvehaneye gelmişken sade kahvenin keyfi ayrı ama kahvem bitsin ben de oraletini içerim Derviş abi.
1: Evet, biz Mardin'in Araplarındanız. O gün bugün de hep kaçak çay çalışıyoruz. Herkes mutlu vaziyette geliyor çayımızı, kahvemizi ve az önce de izah ettim. Kesinlikle bir insan ayırımı yapmayız.
0: Onu ben herkes, çok iyi biliyorum. Mardin'e de selam olsun buradan.
1: Ve yeryüzünde ne kadar insan varsa bu güzel bacımın sayesinde bir dilekte bulunayım da herkese. Yeri göğü yaratan ulu Rabbimden o insanlar yaşamları boyunca sağlık, mutluluk, bol bereket, dertleri her zaman böyle kum tanecikleri kadar minnacık,
0: amin.
1: Nice mutlulukları hep nisan yağmurları kadar bol olması dileğiyle hiçbir zaman hiç kimsenin tüm insanlara ayaklarına taş, göze de yaş olmasın hiçbir
0: amin.
1: Zaman. Herkesi seviyorum,
0: amin.
1: Seni de.
0: Amin, çok teşekkür eyvallah. Ederim Derviş abi. Kahvem soğumadan kahvemi içeyim.
1: Eyvallah.
0: Biz sohbetimize kamera kapanınca devam edeceğiz. Gönülden tavsiye, biraz önce
1: eyvallah.
0: De dediğim gibi mutlaka Samatya'ya yolunuz düştüğünde Derviş abiye uğramayı ihmal etmeyin.
1: Çekim yapan arkadaşlara da saygı ve sevgi bizden olsun.
0: Çok teşekkürler.

0: Kahvemi içtim. Kahve muhteşemdi. O rölet içmeden de buradan kalkmak istemedim. Sağ olasın Derviş abicim.
1: Afiyet olsun hocam.
0: Sağ olasın. Derviş abi işine ne kadar saygılı değil mi? Eski esnaflar böyledir işte. Sabah kaç olursa olsun üstlerini en güzel şekilde giyinirler. Dükkanlarını müşteri olsa da olmasa da sabahın erken saatlerinde açarlar. Esnaflık bunu gerektirir. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle diye de bir onay geldi karşı taraftan kameraman arkadaşım Mithat Kılıç'tan. Buraya geldiğinizde bence mutlaka oralet için. Sade Türk kahvesinin yanı sıra. Oralet içmeyi de özlemişim. Eskiden babamın tüp dükkanı vardı. Benim babam eski tüpçülerden, dedem Alanya'nın eski tüpçülerinden. Babam da onun işini devam ettirdi. Böyle megafon vardı. Megafona basıp kahvehaneden bir elma çayı, bir oralet istiyordun. Sonra böyle sana verdikleri para yerine geçen marka gibi bir şeydi. Adı markaydı galiba, hatırlamıyorum. Marka mıydı?
2: Marka, plastik markalar. Evet.
0: Marka, plastik markalarla onu ödüyordun. Elma çayı çok güzel oluyordu o çaycılarında. Sürekli canım sıkıldıkça istiyordum. Bazen dükkana gidiyordum da babamın yanına.

0: Kahvehanede çok güzel bir oralet ve kahve içtikten sonra hemen kahvehaneden devam edince Büyük Kuleli Sokağı'na girdik. Az önce yürüdüğümüz sokağın ismi de Büyük Kuleli Sokağı'ydı. Burada gerçekten tarihi ve bence güzel evler var. Arnavut kaldırımlı bir sokak olduğu için buralara geldiğiniz zaman, Samatya'ya özellikle gezmek için geldiğiniz zaman rahat ayakkabılar giymenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Büyük Kuleli Sokağı'nda sizleri çok güzel bir dükkana götüreceğim. Yaşlı bir amca sahibi, şöyle görmüş olduğunuz gibi, mutlaka Samatya'ya geldiğiniz zaman Büyük Kuleli Sokağı'ndaki bu güzel yere girmenizi ve uğramanızı tavsiye ediyorum. Amcam senelerdir buraya geliyor ve bu dükkanı açıyor. Allah sağlık versin, uzun yıllar açsın. Buraya geldiğinizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Geçmişten günümüze şu siniyi kim hatırlıyor? Sini deniyordu, sini. Sen de bilmiyorsun. Sini deniyor. Değil mi? Sini diyor yaşlılar. Yani yaşı büyükler, yaşlılar demeyelim. Altına bir aparat konuyor, ismini hatırlamıyorum. Üstüne tepsi konuluyor. Hop, yer sofrasında bir güzel yemeğinizi yiyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi yudumluyorsunuz. Şu eski bardakları kim hatırlıyor peki? Fransız malıymış bunlar. Burada fiyatlar fazla uygun. Burada hatta yere atınca kırılmayan bardaklar vardı, değil mi amca? Bunu mu? Al at bakalım. İsterseniz atayım dedi. At. Bakın, Fransız malı kırılmadı. Bunların bir de bak şöyle tabakları var. Kimler hatırlıyor bunu ekran karşısında? Şu anda antikacılarda bayağı yüksek fiyata satılıyor bunlar. Bu pasta tabağı. Bakın bu da yemek tabağı. Buradan takım yapabilirsiniz. Bak geçmişten tepsiler.
1: Bunlar da kırılmaz.
0: Bu tabaklar da kırılmıyormuş bu arada. Efendim?
1: Isıya
0: da dayanıklıymış bu tabaklar, görmüş olduğunuz gibi. Eski cezveler. Bak eski çaydanlıklar, bak dur. Yavaşça alayım şunu, şöyle bak. Eski şöyle, hem de şekilli şüküllü çaydanlıklar, görüyor musunuz? Demliği daha doğrusu. Sonra bak. Şöyle eski tabaklar, pasta tabakları bak. Bak, eğer böyle koleksiyonunuz varsa buraya gelip alışveriş yapabilirsiniz. Burada en ucuz ürün ne kadar amca?
1: En ucuzlarım.
0: En ucuz. Fiyatı ne kadar? Hiç göstermene gerek yok. Yorulma.
1: 6 tanesi 100 liraya.
0: 6 tanesi 100 liraya. Pasta.

0: tabağı gösterecek şimdi amcam bizlere. Samatya'da Büyük Kuleli Sokağı'nda sevgili seyirciler. Küçük bakın şöyle. Yok atmayayım ben. Ben atmayayım da. Şöyle 6 tanesi 100 lira bak. Pasta tabağı olarak kullan, çay tabağı olarak kullan, sunum tabağı olarak kullan, kahvaltı için ne olarak kullanırsan kullan. 6 tanesi 100 lira. Bak şuradan geçmişten gene günümüze bunlar. Bak şunlar. Bak bunları kimler hatırlar? Gazeteler veriyordu, biriktiriyorduk kuponları. Amcam isim? İsim? Temel amcamı görür müsün Mithat? Temel Bal amcamı görür müsün? Büyük Kuleli Sokağı'nda Temel amcam. Allah sağlık verdikçe burada. Buraya geldiğiniz zaman Temel amcanın bu geçmişten günümüze güzel dükkanından alışveriş yapabilirsiniz. Emaye demlikler var diyor. Ne kadar?
1: 2 milyon. Takımı 2 milyon.
0: Takımı 2 milyon diyor. Yani 200.
1: 2000 lira.
0: Bu böyle mi 2000?
1: Evet.
0: Hepsi. Yani bu ikisi mi?
1: İkisi
0: 2000 liraymış. 2 milyon deyince eski toprak. Milyonlu konuş. 2 milyon deyince dedim bende 2 milyon yok. Kırmızıyı da göstereyim ayıp ediyorsun. Bu ne kadar?
1: Aynısı.
0: Fiyatlar öyleymiş. İndirim yapıyor musun?
1: Olabilir.
0: Olabilir diyor. Temel amcam olabilir diyor. Bak. Bak. Sefer taslarını görüyor musunuz? Bak. Okula, işe koy, sıcacık yemeğini aç ye. Ben başka bir yerde yemek yemem diyorsan. Şimdi bu dükkan da aslında geçmişe yolculuk yapan bir dükkan. Şu an kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor. Burada geçmişten günümüze kadar gerçekten aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bazıları şöyle tencerede, ben şimdi şöyle gireyim. Böyle tencerede süt kaynatmayı, tatlı yapmayı, dibini yakıp sever. Benim halam geldi geçen. Halam babaannemin, Allah rahmet eylesin, babaannem çok güzel muhallebi yapardı. Muhallebisini yaptı. O muhallebiyi ama bizim günümüz tencerelerinde yaptı. Yıldız dedi, bir tane dedi tencere var dedi. Bildin mi? Bildim dedim. Anladım hangisi olduğunu dedim. Aslında ondan olması gerekiyor. Dibi yansın diye dedi. Bu. Bu tencerede süt kaynat ayrı bir tat. Tatlı yap ayrı bir tat. Ben size söyleyeyim. Bak yoğurt tenceresi bile var. Mithat bana uzattı. Yani buraya geldiğinizde illa bir şey almanıza gerek yok. Temel amcamın güler yüzünü görüyorsunuz. Nasılsınız, iyi misiniz, sağlığınız yerinde mi diye soruyorsunuz. Ve burada geçmişe yolculuk yapıp çıkabiliyorsunuz. Bu dükkan gerçekten farklı bir dükkan ki geçmişten günümüze kullandığımız valiz de var. Yukarıda birazdan kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösterir. Haftanın kaç günü açıksın Temel amca?
1: Haftanın 7 günü
0: açıkmış. Allah sana sağlık versin. Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Saat 10'da açıyorum. Akşam 7'ye kadar.
0: Sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açıkmış Büyük Kuleli Sokağı'nda Temel amcanın dükkanı. Kapalıysa Yıldız ben burayı nasıl bulacağım diye düşünmeyin. Kepenkler iniktir. Ne bir tabela var ne başka bir şey. Yanında bir terzi var o kadar. Sokağın hemen başında otoparkın çaprazında benim Temel amcam. Allah Temel amcaya sağlık versin ve bu dükkan böyle devam etsin. Şöyle bir göz atın sonra sizleri yine sokaktan karşılayalım.

0: İnsanların oldukları yerleri güzelleştirmelerini çok seviyorum. Arkamdaki yer gerçekten çok güzel bir yer. Biraz önce Yeşil Evin önünde de konuştuğum yer. Burada da abiler balık ayıklıyorlar. Şimdi aslında Samatya demek balık demek ama damak zevkinize göre her yeri bulabileceğiniz yerler de var. Onu söyleyeyim. Kolay gelsin. Kaçta başladı mesai?
1: Ben 10.30'da.
0: 10.30 geç başlamışsın ya.
1: Yok, balıklar ufak. Biraz geri gidiyor.
0: Balıklar ufak diyor. O kedi de buradan nasibini alıyor. Herkes nasibini yer sevgili Çin seyirciler. Çin efendim?
1: Çin askeri gibi ufak.
0: Çin askeri gibi ufak diyor. Şimdi herkes nasibini yiyor. Birazdan kim nasibini yiyecek abi?
2: Benim öyle şey var.
0: Kim nasibini yiyecek birazdan?
2: Sizler misiniz?
0: Hayır biz yemeyiz. Belki sonunda yeriz. Ama martılar yer belki. Duydum ki kovayla martıların yanına bir gidiyormuşsunuz.
2: Evet.
0: Bütün martılar geliyormuş. İstanbul'un bütün martılarını topluyormuşsunuz.
1: Yok,
0: ne hakkınız var İstanbul'un bütün martılarını buraya toplamaya? Azıcığı diğer semtlere, ilçelere kalsın.
1: Toplamaya gerek yok.
0: Toplamaya gerek yok diyor. Buradan mutlaka geliyorlar diyor. Ne balığı bu abi?
2: İstavrit.
0: İstavrit. Bu ne balığı?
1: Bu hamsi.
0: Hamsi. Vallahi ben balıktan anlamam. Gördüğümde de anlamam. Balığın çeşitleri var. Ben bunu hamsi gibi gördüm. Şimdi hamsi mi desem ismi başka çıksa aa yıldız nasıl bilmezsin olur. Çünkü televizyon izleyicisi ve sosyal medya izleyicisi her şeyi biliyor. Her şeyi bir fotoğraf koy, bir video koy, amanın senden daha iyi biliyorlar. Kimse bir şey bilmiyorum da demez ama ha. Vallahi öyle abi, yalan mı?
2: Doğru söylüyorum.
0: Doğru söylüyorum tabii, herkes klavyeden yazıyor. Mithat'a sallıyorlar, bana sallıyorlar, siz niye bize sallıyorsunuz? Bizi övsenize. Ne güzel sokakları, caddeleri gösteriyoruz sizlere. İstanbul'umuzun en güzel yerlerini gösteriyoruz. Böyle güzel insanları gösteriyoruz. Emek veren insanları gösteriyoruz. Bak hamsiler nasıl ayıklanıyor görüyor musunuz? Bak aynen bu şekilde. İsim abi? İsim?
1: Mehmet.
0: Mehmet abinin ne güzel ayıklıyor bak küçücük hamsileri.
1: Eskiden daha güzel ayıklıyorduk.
0: Eskiden daha güzel ayıklıyorduk dedi. Mehmet, ne oldu sonra? Şimdi ufak biz de zorlanıyoruz dedi. Yaşlandık dedi. Ben bunu kabul etmiyorum.
2: Yarım saatte 20 kilo ayıklıyordu.
0: Yarım saatte 20 kilo. Evet. Şimdi kaç kilo ayıkladın?
1: Vallahi bu 15 kilo ama.
0: 15 kilo ayıklamış. Kaç saatte?
2: 2 saatte.
0: 2 saatte. 10.30'da başlamış. Evet 2.5 saattir ayıklamış. Siz kaç saatte ayıkladınız?
2: Yarım saat sürmüyor.
0: Yarım saat sürmüyormuş. Bu arada biraz önce tren geldi. Tren istasyonu da hemen 10 saniye. Yani Samatya'ya trenle gelmek çok çok kolay. Birazdan göstereceğiz. O zaman İstavrit şimdi martılar nasıl nasiplenecek? Ben onu merak ettim. Hadi gösterelim. İzleyicilerimiz de görsün. Şimdi martılar da nasibini alacak. Hep beraber martılara gidiyoruz. Kolay gelsin abim.
1: Sağ ol Yıldız abla.
0: Ay. Sağ ol Yıldız abla dedi. Hadi gidelim. Martılar.
2: Bir... Ha, şurada martılar. Durun.
0: Bakın sevgili seyirciler ben de bu anı niye ölümsüzleştirmeyeyim yahu. Bakın martılar ve Mustafa abi. Dök balığı. Wow. Muhteşem. Görüyor musunuz sevgili seyirciler? İstanbul'un bütün martıları burada. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor sizlere. Herkes nasibini yer bu hayatta sevgili seyirciler. Mustafa abiyi görür görmez çatıdan indiler görmüş olduğunuz gibi martılar. Ve şu an nasiplerini yiyorlar. Çok güzel bir şey. Bunu izlemek ayrı güzel. Mustafa abiyi gördüler ve uçmaya başladılar. Gökyüzünde yine bir hareketlilik var. Mithat şu an sizlere gösteriyor gökyüzündeki hareketliliği. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bakın biraz önce dökülen balıklardan Kaldı mı Mithat? Hayır, kalmadı. Ne kadar sürdü? 1 dakika. Ben de cep telefonunda kayıttaydım. 1 dakika sürdü.

0: Bir dakika sürdü. Bir dakika içinde martılar nasiplerini yediler. Mustafa abi bir bakabilir misin rica etsem? Her gün aynı şeyi yapıyor musun?
1: Her gün aynı şeyi yapıyor.
0: Gerçekten mi? Seni görür görmez geliyorlar mı? Kaç senedir aynısını yapıyorsun?
1: 30 senedir
0: balıkların fazlalıklarını geliyorsun buraya döküyorsun. Martılar seni görünce geliyorlar. Arkadaş oldunuz siz artık yahu. Gerçekten mi? Vallahi bir alkış gönderebilir misiniz? Lütfen. Kurgu yönetmenimiz. Ben de buradan alkışlıyorum.
1: Çok rahatsız ederim.
0: Gerçekten muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ben çok duygulandım. Konuşamıyor olabilirler ama duygularını çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Bence bu sizin için de çok güzel bir şey olmalı değil mi?
1: Aynen.
0: Neler hissediyorsunuz peki?
1: Güzel oluyor ya. İnsan şey, manevi duygu hissediyor. İnsan şeyi besleyeyim, hayvanları beslediğimiz için.
0: Aynı şeyi düşünüyorum ben de. Allah size daha çok versin.
1: Amin inşallah.
0: Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşça kalın.

Ben de cep telefonumu çıkarttım. Buradaki evleri telefonuma ölümsüzleştiriyorum. Gerçekten çok güzel. İnsanların olduğu yerleri güzelleştirmesi çok güzel. Buradaki bütün evleri daha canlı renge boyasan aslında daha çok dikkat çeker. Bu arada yabancı turistlerin de fazlasıyla geldiği bir yermiş burası. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Böyle birbirinden renkli ve güzel tarihi evler var sevgili seyirciler. Sizler de benim gibi tarihi evlerin önlerinde yanlarında kaybolmayı seviyorsanız mutlaka benim gezdiğim yerlere gelmenizi tavsiye ediyorum.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
10: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya da?
10: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
17: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin, Haziran sayısı tüm bayilerde.
18: Süper Kumbara başlıyor.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
20: Ben.
21: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.
23: Dört arkadaşımızla birlikte.
22: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
23: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
23: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
21: Ben.
22: Botanik.
21: Abacus.
22: Kasa.
21: Marul.
22: Kumbara.
23: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara.
18: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
25: Bu var ya bu.
26: Blok dersten çıkıyor.
25: Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
25: Bir şey diyeyim mi?
27: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
25: Abi bu adam ne yiyor ya?
28: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
29: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
18: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
30: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
18: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
30: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
18: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Öyle oğul her kula nasip olmaz.
8: Oğul benim değil, sizindir beyim.
9: Size bir evlat vermezse yemin ederim bu naçiz boynum sizindir.
10: Az da arzıma geçiyordu bu adam.
11: İnanmıyor.
12: Haşa, yalan söylüyor hanım sultan.
13: Ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
14: Şövalyeler!
9: Beni de gerçek babası bilsin.
10: Affet onları baba, seneye istediğin vergiyi ödeyebilir
15: misin? Babanın işlerine karışma kızım.
16: Kara Hilal derler bana. Müslümanların özünü almaya geldim.
17: Bu Kara Hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire.
18: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına. Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlum.
9: Yetiştim evlat. Sencer'i de yanındaki serdengeçleri de en kısa zamanda isterim.
19: Arkamda kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
20: Benim baba.
21: Korkusuz Cengaver bugün 16.15'te TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
22: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
23: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
24: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Yeni disk double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Ben bugünden çok keyif aldım sevgili seyirciler. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimiz de bugünden keyif almışsınızdır. Programımıza bugün Kum Kapı'da başladık. Samatya'da noktalıyoruz. Mutlaka İstanbul'a geldiğinizde ya da İstanbul içindeyseniz gezi rotanızın içinde olsun Samatya. Televizyonunu yeni açanlar için İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Samatya'ya ulaşım çok kolay. Trenle ve otobüsle de gelebilirsiniz, Marmaray'la da gelebilirsiniz. Koca Mustafa Paşa tren istasyonu hemen sahilin dibi. Aracınızla geldiğinizde de park yeri sorunu yok. Benden söylemesi, büyük bir otopark var, aracınızı oraya da bırakabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey size daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var, bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: yepyeni bir güne merhaba diyoruz. Aracımızı kiraladık ve Meksika'nın az bilinen şehirlerini keşfetmek için yola çıktık. İşte otobandayız. Hedefimiz ise Puebla. Otoyolda Puebla tabelasına selam çakıyor, yola devam ediyoruz.
1: Yepyeni bir güne merhaba Türkiye diyoruz. Aradaki 9 saat farka şöyle yorum yapabiliriz. İyi akşamlar Türkiye. Bize günaydın Meksika. Evet, bugünün planı Meksiko City'nin artık dışına çıkmak. Bir araba kiraladık ekip arkadaşlarımızla beraber ve Meksika'nın farklı şehirlerini keşfedeceğiz. Hedefimiz Puebla. Puebla Meksika'nın 4. büyük şehri. Çok özel bir şehir. Melekler şehri olarak adlandırılıyor ve biz şu anda otoyoldayız. Yaklaşık olarak 120 kilometrelik bir mesafenin yarısını tamamladık. Yaklaşık bir 60 kilometre daha var Puebla'ya, ama ondan önce dünyanın en büyük piramidine merhaba diyeceğiz. Dünyanın en büyük piramidi, Cholula piramidi bizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Maceralar devam ediyor. Devre alem yapmaya devam.
0: Puebla'dan önce harika bir kasabaya konuğuz. Cholula'ya merhaba. Dünyanın en büyük piramidi buradaymış.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, uzun uzun yolları aştık, geldik ve Puebla'ya, Meksika'nın 4. büyük şehrine merhaba diyoruz. Puebla'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi işte arkamda görmüş olduğunuz piramit. Tabii piramit nerede burada Ataman diyorsunuz. Yani orada başka bir bina var, orada bir kilise var diyorsunuz ama tarihine bakacak olursak işler öyle değil tabii ki. İspanyollar buraya gelmeden önce bölge halkı Olmekler ve Tolteklerin yapmış olduğu bir piramit aslında bu. Ve 450 metre tabanıyla dünyanın en büyük piramidi değerli izleyenler. Yanlış duymuyorsunuz. Arkamda görmüş olduğunuz bu yapı dünyanın en büyük piramidi. Ama piramitten tabii şu anda bir eser yok. Neden? Yanına gideceğiz. Görmeye çalışacağız. Göreceğiz de alt kısmında bazı taşlar var. İlk etapta 6 kat. Daha sonra araştırmalar 7. katı da ortaya çıkartıyor. Ve 450 metrelik genişlik tepeye doğru uzadığında dünyanın en büyük piramidi oluyor. Keops'tan bile büyük bir piramit. Tepesindeki kilise ise, İspanyollar burayı ele geçirdikten sonra tabii ki bu bölge coğrafyasındaki insanlara çok fazla saygıları yok, inançlarına çok fazla saygıları yok. Geliyorlar, hemen kendi dinlerini yerleştirmeye çalışıyorlar. Ve Puebla'ya merkeze gidince anlatacağız zaten. 365 güne ayrı ayrı kiliseler, şapeller olan bir melekler şehri diyorlar. Sebebi de bu zaten. Katolikliği getirebilmek için buraya Azteklerin bütün dinini, Olmeklerin bütün dinini yok etmek için piramitlerini de, mabetlerini de, her şeylerini yakmışlar, yıkmışlar. İşte görmüş olduğunuz bu piramidin üstüne de kendi katedrallerini, kiliselerini dikmişler değerli izleyenler. Şu anda sarı olarak gözüken bir İspanyol katedrali. Onun da tabii tarihi çok eski. Yanına gidelim, bakalım orada neler bulacağız.

0: 450 metre alt tabanıyla dünyanın en büyük piramidine ev sahipliği yapan Cholula çok renkli bir kasaba. Dünyanın dört bir yanından insanlar Cholula'ya geliyor. Organik ürünler de var Cholula'da. Böğürtlene, organik meyvelere evet, Ağustos böceği ve çekirgeye hayır diyoruz. Buradaki adet fındık fıstık yer gibi Ağustos böceği ve kurutulmuş çekirge yemek. Biz almayalım diyor, yola devam ediyoruz.
1: Evet değerli izleyenler, Puebla'dayız. Az sonra kiliseye ve piramide merhaba diyeceğiz ama öncesinde arabamızı park ettik. Kiliseye doğru çıkarken çok dikkatimizi çekti. Çok böyle organik, harika ürünler var. İşte böğürtlenler, ahududular, efendim Blackberry'den işte bir sürü şey var burada. Ama en dikkatimizi çekenlerden bir tanesi, bir de burada böcekler var. Böceğin adı neydi Berkay? Chapulines. Chapulines. Chapulines diye. Böyle sakın. Evet, Chapulines diye böyle böcekler var değerli izleyenler. Bu böcekler Ağustos böceğine benziyor açıkçası. Ve bunu böyle yiyorlar. Gerçekten bunu yiyorlar. Tabii yememi yememi hayal ediyorsunuz şu anda. Hani adam da yedi yani, gelmiş oraya kadar yemez mi? Yemez. Yemez. Enteresan. Gerçekten böcekler, bu şurada, burada da var başka bir şey. Bak bu da bir başka bir şey. Bu da böyle küçük sinek gibi bir şey. Çekirge yavrusu bu da. Aa, çekirge yavrusu değerli izleyenler. Çekirge yavrusunu görmüş olduğunuz gibi böyle kurutuyorlar. Çerez gibi çıt çıt çıt çıt atıyorlar. Burada çok enteresan gerçekten değerli izleyenler. Valla hani şu meyvelerden, bu taze meyvelerden alacağız ama böcekler yani biraz zor. Böcekler bizi bozar değerli izleyenler hakikaten. Bir sorar mısın Berkay, şu böğürtlenler kaç paraymış?
0: Bu böğürtlenler ilgimizi çekiyor. Organik ve taze meyveler için pazarlık yapıyoruz. Böğürtlenlerimizi alıyor, yola devam ediyoruz.
2: He,
1: no. Aman hala çekirgeyi dayamaya çalışıyor değerli izleyenler. Çekirgeyi dayayacak yemin ederim. Çekirgeyi kapıya verdim. Çekirgeyi kapıya verdim. Baksana abi. Allah, gidiyor adam ya. Allah. Bravo, güzel. Güzel. Thank you very much. O bizi bozar abi. O da bozar, onu da bozar. Tamam, thank you. Thank you very much. How much'mış? 50 mi bu? 50 bu, 50 değil mi? Bu arada ne yapıyorduk? 3,5'a bölüyoruz değerli izleyenler. Her rakamı 3,5'a bölüyoruz. Eyvah, bozuk veriyor. Bozukları kafamı karıştırıyor yalnız. Değerli izleyenler, bozuklar kafamı karıştırıyor. Eyvah eyvah, yine bozuk veriyor. Ay, ay, ay. 20, evet. 20 daha ver abla. Ha? 20, ha? Verdi 20. Gracias, tamam. Aldık değerli izleyenler. Yani taze, organik ahududusu, işte frenk üzümü ve böğürtlenden oluşan bir meyvemiz var. Bu meyveyle gayet güzel bir şekilde çıkacağız. Kiliseyi, piramidi göreceğiz. Neydi o ya, böcekler falan? Yok, onlar olmaz. Onlar olmaz ama görüyorsunuz burada bu Ağustos böceğini ve çekirgenin kurutulmuşlarını çerez gibi yiyorlar. Yani uzak doğuya gitmeye gerek yok.

0: Merhabayı yapalım. Burada bir fotoğraf alanı var. Çolula'ya bu yazı önünde merhaba diyoruz.
1: Çolula'ya merhaba diyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi Çolula'nın böyle turistlerin geldiğinde fotoğraf çektirmeleri için tam böyle girişine harika bir tabela koymuşlar. Çolula gibi rengarenk bir tabela. Çünkü Çolula'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi katedrali, piramidi ve rengarenk evleri. İşte görmüş olduğunuz gibi San Pedro Cholula yazıyor. Cholula ne demek derseniz el yapımı demek. Piramidin adı Cholula piramidi, yani Olmekler bu piramidi yaparken elle yapmışlar. Hani ve uzun yıllar sürmüş piramidi yapmak. Yani yaklaşık olarak 900 sene, 1000 sene sürmüş ve her seferinde üstüne bir şey koyarak devam etmişler ve piramidi yükseltmişler. İşte el yapımı olduğunu, elle yapılmış olduğunu anlatan kelime de Cholula. Bu kasabaya da adını vermiş diyoruz. Hadi bakalım gezmeye başlayalım.

Piramitten kalan çok fazla şey yok. İspanyollar geldiğinde piramidi yıkıp tam tepesine bir kilise inşa etmiş. Cholula Kilisesi'ne çıkma zamanı.

0: Piramidin tepesine çıkacağız, kiliseye merhaba diyeceğiz. Ama çıktığımız alt kısımlar, yeşil alanların hepsi piramitten kalan yapılar.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte Çolula'dayız. Burası Çolula'nın merkezi. Arkamda görmüş olduğunuz bu kilise eski yıllarda yapılmış olan dünyanın en büyük piramidi Çolula piramidinin üzerine, tam böyle tepesine kurulmuş vaziyette. Yani şu anda yeşil gördüğünüz tüm kısımlar piramit. Zaten aşağı doğru indiğinizde piramidin merdivenleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Bir kez daha söyleyelim, İspanyollardan önce bu bölgede yaşayan Olmekler ve Toltekler tarafından elle yapılan, yani adı da Çolula, elle yapılmış anlamına gelen Çolula piramidi ve piramidin üzerindeki kiliseyi görüyoruz. Şimdi bir yol var, o kilisenin bulunduğu yere doğru yürüyeceğiz, çıkacağız. Hem tepe açıdan Çolula'ya bakacağız, hem kiliseyi göreceğiz, hem de piramidi ve piramitten kalanları daha yerinde ve yakından göreceğiz.

0: Kiliseye çıkıyoruz. Yokuş bizi zorlasa da daha çok zorlayan şey buranın yüksekliği. 2100 metrenin üzerinde bir rakım var burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, kiliseye doğru çıkıyoruz. Tabii ki tepe ve bir hayli dik bir tepe, yorularak çıkıyoruz. Çünkü buradaki rakım da yaklaşık 2160 metre civarı bir rakımdan bahsediliyor. Çolula kasabası arkamda görmüş olduğunuz kasaba. Kiliseleri, renkli evleri, dar ara sokaklarıyla gerçekten çok şirin, turistik bir kasaba aynı zamanda. İşte burada da Çolula'yı tepeden yavaş yavaş görmeye başladık. Şimdi tepeye çıktığımızda farklı şeyler de anlatacağım sizlere. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Kiliseye yaklaştık. İspanyollar geldiğinde fayans ve seramiği getirmişler buraya. Şu anda da Meksika'nın fayans ve seramik merkezlerinden biri Cholula.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, İspanyolların bir piramidin üstüne hem de dünyanın en büyük piramidinin üstüne inşa ettikleri Cuidemos Kilisesi'nin kubbesine dikkat ederseniz burada bir fayans kaplama söz konusu, bir seramik kaplama söz konusu. Zaten bu şehir özellikle fayans ve seramik üretme konusunda bir hayli ünlü. İspanyollar geldikten sonra o yıllarda yapılan kubbe gayet güzel bir şekilde duruyor ve çok da şık fayanslar.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut fiş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
13: Botanik, abaküs,
11: kasa,
10: marul.
11: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Filet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
16: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
17: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
16: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
17: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Bebe-

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Böyle oğul her kula nasip olmaz.
2: Oğul benim değil, sizindir beyim.
3: Size bir evlat vermezse yemin ederim bu naçiz boynum sizindir.
4: Az da arzıma geçiyordu bu adam.
3: İnanmıyorum.
2: Haşa, yalan söylüyor hanım sultan.
5: Ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
3: Şövalyeler! Beni de gerçek babası bilsin.
6: Affet onları baba, seneye istediğin vergiyi ödeyebilirim.
7: Babanın işlerine karışma kızım.
2: Kara Hilal derler bana. Müslümanların özünü almaya geldim.
8: Bu Kara Hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire.
9: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına. Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlumu.
2: Yetiştim evlat.
3: Sencer'i de yanındaki serdengeçleri de en kısa zamanda isterim.
10: Arkamda kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
8: Benim baba.
11: Korkusuz Cengaver bugün 16.15'te TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeyse.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
7: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
6: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni haftada yeni heyecan, yeni sorular, yeni bilgiler ve tabii ki yeni yarışmacılarımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza 3 yeni yarışmacımız katıldı. Hemen tanımaya başlayalım. Hikmet Bey merhaba.
2: Merhaba. Öncelikle hoş bulduk. Ben özel bir şirkette gümrük departmanında görev alıyorum. Aynı zamanda yarı profesyonel sayılacak tiyatro oyuncusuyum.
0: Harika.
2: Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Başka?
0: Hoş geldiniz. Hoş Başarılar bulduk. Diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İlerleyen dakikalarda daha fazla tanıyabiliriz tabii ki. Seray Hanım merhaba.
3: Merhaba. Adım Seray Kabacıoğlu. 28 yaşındayım. Türkçe öğretmeniyim. Evliyim. 2 yaşında bir oğlum var.
0: Allah bağışlasın.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim. Buradan da ona sevgilerimi gönderiyorum. Bu kadar şimdilik.
0: Peki. Ve Serap Hanım siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Serap Nalbantoğlu Karaöz ben. İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Öğretim görevlisi olarak. Evliyim, bir oğlum var 9 aylık. Balamir. Onu öpüyorum buradan.
0: Balamir'i Allah bağışlasın.
4: Evet.
0: Peki. Kadar. Başarılar diliyoruz. Nuhat geçen hafta Cuma finaldeydi ve 5000 lira para ödülünü de kazanarak aynı zamanda yeni haftaya bizimle beraber başladı. Hafta sonu nasıl geçti Nuhat?
5: Çok güzel bir gündü bu arada. Çok önemli bir tecrübeydi benim için. Hafta sonunda ailemle ve arkadaşlarımla paylaştım bu mutluluğu. Onlar da sevincime ortak oldular. Gerçekten güzel bir gün, güzel bir hafta sonu geçirdim.
0: Bugün şimdi yeni rakipler var. Bakalım nasıl bir yarışma, nasıl bir gün bizleri bekliyor. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez soruların değeri 2000 puan olacak. Ve son etaba geçtiğimizde de akıl oyunu etabı, orada da her bir sorunun değeri 3000 puan. Her etapta 4'er soru yönelteceğim sizlere. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve aynı zamanda en fazla puan alan yarışmacımız da 5000 lira para ödülü için burada benimle birlikte yarışacak. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Bir sorunuz var mı?
3: Yok.
5: Okay.
0: O zaman haftaya başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor.
6: Cevap Soru'da, Cevap Soru'da.
0: Ve yeni haftanın ilk sorusu geliyor. İşte konu başlığımız.
7: The flash bulbs go off. Super Bowl 51 is underway.
8: It's at 50. He took a chance.

Bir spor türüyle başlıyoruz yarışmamıza. Bir binicinin yabani at, sığır veya boğa üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan sporudur. Orta ve Kuzey Amerika'da gerçekleştirilen yarışma amaçlı bir gelenektir. Asıl olarak bir ticari faaliyetin

parçası olan sürü çobanlığına ait olan bu işlem zamanla geleneksel bir yarışma haline dönüşmüştür. Amaç at, boğa veya sığırın üzerinde 8 saniyeden daha fazla kalabilmektir. Hayvanın üzerinde eğer bulunmaz. Sorumuz gelsin. Bir binicinin yabani at, sığır veya boğa üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan sporuna ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniyemiz. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Hikmet Bey.
1: Rodeo.
0: Seray Hanım.
2: Ben daha yarışmanın başından oğlumun adını yazmalı öpücüklerimi gönderiyorum. Tekrardan maalesef bilmediğim bir yerden geldim.
0: Peki. Nuhat?
3: Çok fazla fikir yürütemedim ama binicilik olduğunu düşündüm. O yüzden binicilik yazdım.
0: Binicilik ve Serap Hanım.
2: Rodeo.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz Hikmet Bey ile beraber. Sporlarımız nasıl Hikmet Bey? Bayağı bir fit görünüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Maratonlara katılıyorum. Koşu
0: maraton
1: yapıyorum. Evet, evet.
0: Öyle mi?
1: Evet, evet. En son 10 kilometre, daha sonra bir challenge yapıp onu 15 kilometreye çıkardım. Şimdi de yakın zamanda Antalya'da 21 kilometre koşmayı düşünüyorum.
0: Harika. Yani hem edebiyat, hem tiyatro, hem spor. Ne ararsak var.
1: Evet, biraz çok yönlü diyebiliriz. Evet.
0: Güzel. Peki, şimdi iki tane rodeo. Bir binicilik var ve Seray Hanım da oğluna buradan kalbini gönderdi. Acaba ilk sorumuzun doğru cevabı ne? Rodeo olacaktı doğru cevap ve Hikmet Bey ile Serap Hanım puanlarla başlıyor yarışmamıza. Geçiyoruz şimdi ikinci sorumuza.

0: Genel kültür sorusu geliyor şimdi. Kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen ağaçtan yapılma bir av aracıdır. Bu araçların kullanımı binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Başlangıçta avlanmak amacıyla silah olarak kullanılan bu araçlar atıldıklarında geri dönmüyordu. Atıldığı noktaya geri dönen araçlar genellikle spor ve hobi amaçlı kullanılıyor. Bu araçların kendilerine has eğimli bir şekli vardır. Genellikle iki kanadın birleşiminden oluşurlar. Sorumuz gelsin. Kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen ağaçtan yapılma bu av aracının adı nedir? Süreniz başladı. Tabii ben detayları aktarırken görüntüler geldi ekrana ama yarışmacılarımız görmüyorlar o. Görüntüleri görseler hemen anında yazarlar. Ama belki de görmeden de yazabilirler. Serap Hanım, son saniye. Süre bitti, siz hala yazmaya devam ediyorsunuz. Cevabınızın ne olduğunu bilmiyorum ama doğru ise kabul edemeyeceğimi ifade edeyim buradan. Çünkü süre bittikten sonra hala yazmaya devam ettiniz. Yarışmamızın sadece 20 saniye süresi var. Buyurun göreyim lütfen. Hikmet Bey.
1: Bumerang.
0: Seray Hanım.
2: Mızrak ama değil. Tahminde bulundum sadece ama olmadığını tahmin edebiliyorum, öyle söyleyeyim.
0: Mızrağı attığımızda geri dönüyor mu?
2: Geri dönmez evet ama kötü başladım.
0: Nuhat?
3: Ben de cevabım bumerang olduğunu düşünüyorum.
0: Serap Hanım?
4: Ben yetiştiremedim, yani aklıma gelmedi bir türlü. O yüzden oğlumun adını yazdım.
0: Siz de Seray Hanım'dan esinlenerek oğlunuzun ismi Balamir'i yazdınız.
4: Evet.
0: Peki, Balamir'e de aynı zamanda Yağız'a da buradan biz de selamlarımızı gönderelim. Her ne kadar şu anda bizim ne yaptığımızı anlayamayacak evet. yaşta olsalar dahi. İki tane bumerang var ve bir de mızrak var. Bakalım doğru cevap ne? Doğru cevap bumerang olacaktı. Nuhat ve Hikmet Bey puanları alıyorlar. Seray Hanım, duymuş muydunuz bumerangı?
2: Evet, cevabı görünce zaten...

0: Hikmet Bey'den.
1: Serap Hanım.
0: Tabii biliyordum da aklıma gelmedi bir türlü.
1: Aslında çocuklar frisbee olarak bilirler. Evet. Hikmet Bey bilir misiniz?
2: Biliyorum evet. Oynamıştım da vardır.
1: Değil mi?
2: Evet. Çok eğlenceli.
1: Onun da ilginç bir hikayesi var tabii ki. Yani 1950'li yıllarda Amerikalı birisi onu keşfediyor frisbee'yi. Daha sonrasında da işte şirketindeki birisine gidiyor diyor ki ya bir araştırma yap bakalım. Bunu biraz daha insanlara nasıl tanıtabiliriz? Adam gidiyor bakıyor. Bir gün mahallede çocuklar oynuyorlar bir tane teneke. Frisbee frisbee diye atıyorlar. Meğerse o dönemlerde bisküvi ve kek markası bir tane böyle teneke. O tenekeden aynı zamanda kapağıyla çocuklar frisbee diye oynuyor. Daha sonra bu icatını yani 1950'de yapılan bu icat frisbee olarak da kalıyor.
0: Enteresan. Eğlenceli bir icat olmuş.
2: Çok evet. Enteresan evet.
1: Biz de çocukken çok fazla oynardık evet, tabii ki. Evet. Şimdi iki sorumuz geride kaldı. Sırada üçüncü sorumuz var.

0: Biyoloji ile devam ediyoruz. Yeşil bitkilerin ışıkta basit bileşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesi sürecidir. Bitkiler ve algler bu süreçte karbondioksit ve suyu besin maddelerine dönüştürürler. Yani güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü bir süreçtir. Bu nedenle bu sürecin ilk anahtar adımı ışığın verimli bir şekilde emilmesidir. Klorofil bunu yapan canlılarda güneş ışığını emen moleküldür. Işık bitkiler ya da su yosunları tarafından emildiğinde klorofil molekülündeki bir elektron yüksek enerji seviyesine geçer. Bazı detaylar bunlar. Sorumuz gelsin şimdi. Yeşil bitkilerin ışıkta basit bileşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesi sürecine ne ad verilir? Süreniz başladı. Suat hala öğrenci ama diğer yarışmacılarımızı da okul yıllarına götürdüm herhalde bu soruyla. Son saniyelerimiz. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Hikmet Bey.
1: Fotosentez.
0: Seray Hanım.
2: Fotosentez.
0: Nuhat.
3: Fotosentez.
0: Serap Hanım.
2: Fotosentez. Türkçe ismi yanma. Aklıma gelmedi bir türlü.
0: Son anda hatta bir değişiklik yapacaktınız.
2: Aynen. Yani fotosentez yazacaktım ama geç oldu diye yazdım.
0: Sürede kalmamıştı. Peki. 3 fotosentez ve 1 yanma cevabını görüyoruz. Peki doğru cevap ne? Doğru cevap fotosentez olacaktı tabii ki. Ve artık ilk etabı bitiriyoruz şimdi. 4. sorumuza geldik. Tarihi bir köye götüreceğim şimdi sizleri. Bursa'nın tarihi ve turistik köylerinden biridir. Uludağ'ın kuzey eteklerinde konumlanmıştır. Köyün kuruluşu yaklaşık olarak 700 yıl öncesine Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna gitmektedir. Günümüze orijinal bir şekilde ulaşan nadir Osmanlı köylerinden biridir. Bu nedenle UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Köydeki taş ve ahşap evler orijinalliğini korumaya devam etmektedir. Köyde bulunan etnografya müzesi köyün geçmişini yansıtan önemli eşyaları sergilediğinden görülmesi gereken noktalardan biridir. Sorumuz gelsin. Bursa'ya bağlı Osmanlı döneminden kalma tarihi ve turistik köyün adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son bir saniye. Aramızda Bursalı olan var mı? Öyle mi Sena Hanım?
1: Evet.
0: Memleket
1: Bursa. Güzel bir yerden geldi benim için.
0: O halde banko doğru diyorsunuz cevabınız herhalde.
1: Umarım.
0: Peki. Siz nerelisiniz Hikmet Bey?
2: Ben Malatyalıyım.
0: Malatyalısınız.
2: Evet.
0: Nuat sen?
3: Ben Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlı ama Adana'yla.
3: Diyarbakırlıyım da ama uyumlu Adanalıyım.
0: Yani. Evet. Sen de geçen sefer arada bir Diyarbakırlı oluyorsun, Adanalı oluyorsun.
3: İşte

0: Doğum adını olunca bir de köken Diyarbakır olunca ikisini de söylüyorum genelde. İkisini de çok sevdiğim
1: için. Peki şey. Serap Hanım?
2: Erzurum.
1: Erzurumlusunuz. Cağ kebabı.
2: Evet.
1: Adana kebabı.
2: İskender kebabı.
1: Değil mi? Hikmet Bey?
3: Kayısı bulgur. Kebabı. Kayısı diyeyim ben. Evet.
1: Malatya'nın da bulguru meşhurdur.
3: Bulguru meşhur,
1: bulgur kayısısı meşhur. Bulgur köfteleri değil mi tabii. Meşhur? Evet. Peki. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey?
3: Ben İznik. Çok emin olmamakla birlikte İznik.
1: İznik dediniz.
2: Cumalı kızık.
1: Cumalı kızık.
0: Ben cevabı bilmediğim için annemin ismini yazmak istedim. Benden daha heyecanlı bir şekilde bekliyor. O yüzden onun ismini yazdım Nihal.
1: Peki ellerinden öpüyoruz. Ve Serap Hanım.
2: Ben de Safranbolu dedim.
1: Safranbolu Bursa'da mı?
2: Bilmiyorum. Sadece tarihi bir yer olduğu için Safranbolu demek istedim.
1: Hikmet Bey İznik Bursa'da mı?
3: Ya çok emin değilim. Gezmeye gittim. Güzel tarihi evler vardı. Sanırım o beni biraz çeldirdi. Çok emin değilim.
1: Peki. O zaman etabı nasıl bitireceğiz? Görelim doğru cevabı. Cumalı kızık doğru cevaptı. Bir Bursalı olarak Seray Hanım doğru cevabı bildi ve tek başına doğru cevabı bildiği için de çarpı 2 yani 2000 puan. Gittiniz mi peki Cumalı kızığa?
2: Evet, çok gittim.
1: Birçok kızık var değil mi aslında?
2: Yani evet.
1: Yani Bursa'da zaten... çünkü benim bildiğim kadarıyla o dağın etekleriyle yayla arasındaki kalan bölgede
2: evet.
1: Köy yerleşik yerlerinde hep kızık ismi verilmiştir.
2: Evet.
1: İşte dere kızık vardır, çeşme kızık vardır, farklı farklı kızıklar var.
2: Evet şu an zaten Dünya Miras Listesi'ni alındıktan sonra da restorasyon çalışmaları başladı. Daha güzel oldu. Korunma altına alınmış olması da çok güzel.
1: Osmanlı döneminden kalan... Çok çok güzel bir yerdir Cumalı Kızık. Gidip oradaki o Osmanlı evlerini
2: evet.
1: Ki yenilenmiş halde, eskilerden kalma halde
2: evet.
1: Aynı şekilde görmek mümkün. Buradan oraya selamlarımızı iletelim. Ve bakalım 4 sorunun sonunda puan durumumuz ne oldu? Seray Hanım tabii liderlik konumunda şu anda az önceki 2000 puanı hanesine yazdırdı. 2350 puanla birinci sırada yer alıyor. Hikmet Bey 1350 puanınız var, ikinci sıradasınız. Son finalistimiz... Nuhat 850 puan ve Serap Hanım 500 puanınız var. Daha önümüzde
2: aynen.
1: 8 soru var tabii ki. İkinci etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Önümüzde 4 soru var ve artık puanlar her bir soru için 2000 oldu. Ve işte 5. sorumuz.

Bayan Sus, ilginç bir konu başlığımız var. Hastane, sağlık ocağı ya da klinik sağlık merkezi. Ülkenin dört bir yanında, hastane koridorlarında onun fotoğrafı asılıydı. Herkes 1976 yılında verdiği pozdan tanıyor hemşire Dileği. Duvarda bize susmamız gerektiğini söyleyen bir kadın portresi. Dilek Tuncan'ın asıl mesleği turizmcilik ve aynı zamanda mankenliktir. Bayan Sus'tan önce de 4 sene deterjan reklamlarında oynamıştır. Bayan Sus için ajansta çok fazla poz çekilip en sonunda herkesin zihninde kazılı kalan poz seçilmiştir. 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini paylaştığı hastane dizisinde Bayan Sus çoğu kez kullanılmıştır. Sorumuz gelsin. Dilek Tunca Bayan Sus pozunu kaç senesinde vermiştir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniye. Son olarak Seray Hanım da yazdı. Bakalım etaba nasıl başlayacağız? Buyurun cevaplarınızı rica edeyim. Hikmet Bey.
1: 1976.
0: Seray Hanım.
2: 1986.
0: Nuhat.
3: 1976.
0: Ve Serap Hanım.
4: 1976.
0: Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Herkes 1976.

Kendisi yılında verdiği pozdan tanıyor hemşire Dileği. Doğru cevap 1976 olacaktı. Seray Hanım dışındaki diğer yarışmacılarımız etaba iyi başlıyorlar. Ve yine ilginç bir soru geliyor şimdi. İşte 6. sorumuz.

Kara delikler konu başlığında bakalım neler var. 1970 yılında Kenya kıyılarından ilk X ışın uydusu Uhuru uzaya fırlatıldı. Bu uydu sayesinde astronominin uğraşı alanı daha da genişlemiş oldu. Uydu ilk 2 yıl içerisinde 339 X ışın kaynağı buldu. Astronomlar X ışınlarının incelemesine dayanarak ilk kara delik adayı olan CGX1'i keşfettiler. Yoğun görünmeyen yıldızlar 1784'te İngiliz astronom John Michell tarafından önerilmişti. Böyle yıldızların var olabileceği ise 1939 yılında Robert Oppenheimer tarafından gösterilmişti. Kara delik yakınındaki nesnelerin kaçıp kurtulmasına izin vermeyecek kadar yüksek çekim kuvvetine sahiptir. Kara delikleri diğer gök cisimlerinden ayıran en önemli özellik etraflarında bir olay ufku oluşmasıdır. Sorumuz gelsin. İlk kara deliğin keşfini sağlayan Uhuru adlı uydu hangi ülkeden fırlatılmıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Bakalım nereden fırlatmışlar o ilk uyduyu? Buyurun cevaplarınız lütfen. Hikmet Bey.
1: Kenya.
0: Seray Hanım.
2: Kenya.
0: Nuhat.
3: Kenya.
0: Ve Serap Hanım.
2: Kenya.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. İlk defa şu anda dörtte dört aynı. Acaba puana dönüşecek mi? Ben ne demişim? Cevap soruda. 1970 yılında Kenya kıyılarından ilk X ışın uydusu Uhuru uzaya fırlatıldı. Cevap soruda. Doğru cevap Kenya olacaktı ve şu anda 6. sorumuzda ilk defa 4 yarışmacımız da doğru cevabı bildiler. Böylelikle puanları arttı ve şimdi sırada 7. sorumuz var. Animasyon bir film. Coco 2017 çıkışlı Amerikan 3 boyutlu bilgisayar animasyonu müzikal fantastik filmdir. 16. Görsel Efekt Birliği ödüllerinde 4 ödülün sahibi olmuştur. 45. En ödüllerinde 11 dalda ödül aldı. 2018 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon seçildi. 175 milyon dolarlık bir maliyetle 9 basamaklı bir bütçeye sahip ve oyuncu kadrosu tamamı Latinlerden oluşan ilk filmdir. Coco, 12 yaşındaki Miguel'in Ölüler Diyarı'ndaki macerasını anlatmaktadır. Ölüler Diyarı'ndan çıkış yolunu arayan Miguel, düzenmez Hector'la karşılaşır. İki kafadar birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar. Sorumuz gelsin. Coco filmi 45. en iyi ödüllerinde kaç ödül almıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Filmlerle aramız nasıl Hikmet Bey?
1: Çok severim, severek izlerim. Özellikle animasyonları da çok severek izlerim.
0: Şu anda çocuklarınız olduğu için ufak yaşlılar. Sena Hanım?
2: Daha çok alakalı.

0: yok ama.
1: Değil mi?
0: Evet. Henüz başlamadı.
1: Serap Hanım, sizin filmlerle aranız nasıl?
2: Filmlerle iyi ama animasyon filmleriyle hiç iyi değil.
1: Hiç izlediniz mi?
2: Pek izlemiyorum animasyon filmi.
1: Ne tarz filmler seviyoruz?
2: Daha gerçekçi filmler seviyorum ben. Yani hayat hikayesi olan.
1: Hayat hikayesi. Olan, daha önceden evet, yaşanmış
2: olan. Olan filmleri daha çok seviyorum. Ya da romantik filmleri daha çok seviyorum.
1: Peki. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey.
3: Ben 11 diye hatırlıyorum.
1: Seray Hanım.
0: 11. Bir 11, bir 4 vardı. Umarım 11'dir.
1: Nuhat.
4: 11.
1: Ve Serap Hanım.
2: 11 eminim.
1: Eminsiniz. Yine aynı 4 yarışmacımız 11 dedi. Bakalım yine buralar yemyeşil olacak mı? Ben ne demişim? Cevap soruda. 45. en ödüllerinde 11 dalda ödül aldı. 2018 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon seçildi. Cevap soruda. 4 cevap da doğru tabii ki ve böylelikle yavaş yavaş puanlar artıyor ve üstelik birbirlerine de çok yakın tüm puanlar. Güzel bir çekişme var haftanın ilk gününde. Etabı da bitiriyoruz artık. 8. sorumuz geliyor şimdi.

kelime kökeni soracağım şimdi sizlere. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Heykel Arapça, limon Rumca, lise Fransızca, mizah Arapça, tabak Arapça, semaver Rusça, kukla Rumca, tahta Farsça, peçete İtalyanca, vişne Bulgarca, abiye Fransızca, kağıt Farsça, vazo İtalyanca. Sorumuz gelsin. Rusça kökenli olan kelime hangisidir? Süreniz başladı.

0: Bu etabı bitirmek için son sorumuzu yönelttik. Bakalım cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen. Hikmet Bey.
1: Kağıt.
0: Seray Hanım.
2: Semaver.
0: Nuhat.
3: Tahta.
0: Ve Serap Hanım.
2: Semaver, eminim.
0: Siz yine eminsiniz. Eminseniz eğer bir bildiğiniz var demektir. Bakalım 8. sorumuzda doğru cevap ne? Buyurun dinliyoruz. Cevap soruda. Tabak, Arapça, semaver, Rusça, kukla, Rumca. Cevap soruda. Semaver, Rusça ve böylelikle Seray Hanım'la Serap Hanım puanları artırıyorlar. Hikmet Bey ve Nuhat'a puan veremiyoruz. Kelimelerle aramız iyi herhalde Hikmet Bey. Her ne kadar cevabınız yanlış olsa da.
1: Evet, biraz...
0: Çünkü bir işte, tiyatro oyuncusu olarak...
1: Evet, evet. Bir de kelimelerin kökeniyle de biraz ilgiliyim. Hani nereden geldiğiyle alakalı. Ama tabii şey, nereden geldiler kelimenin kökenini bilmeye çalışıyorum. Arapça mı, Farsça mı, Rusça mı o konuda çok hakim değilim ama kelimelerin kökenlerini severim. İlgiliyimdir.
0: Edebiyat yalnız. Dünyasıyla aramız nasıl peki? Var mı merakımız romanlara, şiirlere ya da farklı farklı eserlere?
1: Şimdi şiirleri çok severim özellikle. Tabii hani oyunculukla ilgili olduğu için de biraz da onların tonlamaları, vurgularıyla da üzerinde çalışmışlığım vardır. Edebiyatın kendisiyle sadece işte şiir anlamında biraz daha böyle çok ufaktan beri yatkınlığım vardır diyebilirim. Ama da diğer alanlarına çok da vakıf değilim.
0: Hanımefendi gibi. Ses tonunuzdan dolayı aslında bu konuyu özellikle açtım. Dikkatimi çekti. Yani edebiyata olan, tiyatroya olan yatkınlığınızın olabileceği düşüncesiyle seslendirme yaptınız mı hiç?
1: Seslendirme yapmadım ama diksiyon ve seslendirme konusunda eğitim aldım. Evet.
0: Aldınız.
1: Evet.
0: Peki
1: evet.
0: Madem şiirlere karşı bir ilginiz var, hazır şimdi ikinci etabı da bitirmişken alsak mı bir şiir dinlesek mi?
1: Tabii yani elimden geleni yaparım. Çünkü bu şiir konusu biraz hassastır. Yanlış da söylememek gerekir özellikle şiirleri. Aklımda kaldığı kadar, eğer yanlış yaparsam lütfen beni affedin.
0: Estağfurullah, olur mu? Ne demek?
1: Cahit Sıtkı Tarancı'nın Desem Ki diye bir şiiri vardı ve onu çok da severim. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Yani... Nimettensin, nimettensin. Desem ki sevgilim inan bana inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda çok eski bir... Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak, bırak da ben anlatayım senin şu güzelliğini rüzgarlarla, kuşlarla, ağaçlarla birlikte. Şayet bir gün duymazsan sesim o kuşların, o ağaçların, o güzelliklerin sesinden bil ki ben... Ölmüş. Ama üzülme. Müsterih ol ki o zaman senin bu güzelliğini kabirde böceklere ezberletirim. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki sevgili mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.
0: Tebrik ediyoruz Hikmet Bey.
1: Çok
0: ağzınıza, yüreğinize sağlık, sesinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ve şimdi hemen bu etabın sonundaki puan durumunu da izleyicilerimize de sizlere de hatırlatmış olayım. Seray Hanım, 4350 puanla şu anda birinci sıradasınız. Serap Hanım, son anda açıldınız. Arka arkaya doğru cevaplarla ikinci sıradasınız. 3200 puanınız var. Hikmet Bey, 3050 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ve Nuhat için... İlk iki etap pek de iyi geçti diyemeyiz herhalde. 2550 puan var. Evet. Nuhat?
3: Sanırım önceki yarışmaların heyecanı tekrar biraz daha gelmeye başladı. Herhalde tam açılamadım sanırım. Ama umarım son turda zaten daha yüksek puanlı bir tur. Bu turda biraz daha rahatlayıp daha doğru cevaplarım diye umuyorum.
0: Peki o zaman hemen üçüncü etaba, yani akıl oyunu etabına başlayalım. Cevap soruda, cevap soruda. Artık final öncesi, önümüzde 4 soru kaldı ve her biri 3000 puan değerinde. İşte yeni sorumuz.

Dwayne Johnson konu başlığımız. 2 Mayıs 1972 yılında Kaliforniya'da dünyaya geldi. The Rock olarak bilinen aksiyon filmlerinin aranan ismi Dwayne Johnson, güreşçi Rocky Johnson'ın oğludur. 1996 yılında güreşe başladı. Güreşteki lakabı The Rock'tır. Amerikalı oyuncu, yapımcı, eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbol oyuncusu. 1996'da Dünya Güreş Federasyonu şampiyonasına katıldı. Kısa sürede büyük ün kazandı. 2004 yılında güreşi bıraktı ve aktörlük yaptı. 7 yıl sonra 2011'de güreşe geri döndü. Johnson'ın ilk önemli rolü 2002 yılında The Scorpion King olmuştur. Gişe rekorları kıran birçok filmde de rol almıştır. Sorumuz gelsin. The Rock lakaplı ünlü oyuncu kaç yaşında güreşe başlamıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey.
1: 23.
0: Seray Hanım.
2: 24.
0: Nuhat.
3: 24.
0: Ve Serap Hanım.
4: 26.
0: Bu kez eminim demediniz.
4: Değilim çünkü.
0: Şüpheniz var.
4: Evet.
0: Şu anda 2-24, 1-23 ve 1-26 cevabını görüyorum. Bakalım 9. sorumuzun doğru cevabı ne? Evet. 24 olacaktı doğru cevap. Seray Hanım ve Nuhat bu kez bu etaba puanlarla başlıyor. 1972 doğumlu ve 1996 yılında da güreşe başlamıştı. Dwayne Johnson, sırada 10. sorumuz var şimdi.

Braille alfabesi konu başlığımız. Braille alfabesi Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. Braille 1813 yılında henüz 4 yaşındayken babasının ayakkabı atölyesinde meydana gelen bir kaza sonucu sol gözünü kaybetti. Oluşan iltihap nedeniyle kısa sürede diğer gözü de görmez oldu. Braille 12 yaşındayken Charles Barbie adlı bir subay okulu ziyaret etti. Barbie, askerlerin ışığa ihtiyaç duymadan ve birbirleriyle konuşmadan mesajları okuyabilmesi için gece yazısı adlı bir sistem tasarlamıştı. Braille bu sistem üzerinde çalıştı ve 6 noktalı sistemi geliştirdi. Ancak ünlü mucit geliştirdiği alfabenin geniş çaplı kullanımına tanık olamadı. Braille alfabesi mucidin 43 yaşında tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra dünya genelinde yaygınlaşmaya başladı. Sorumuz gelsin. Louis Braille kaç yılında hayatını kaybetmiştir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görelim lütfen. Buyurun.
1: 54.
0: 54 dediniz. 18, Seray Hanım?
2: 1856 dedim.
0: 1856. Hikmet Bey, siz 54 diyorsunuz ama...
1: Kaç yaşında hayatını kaybetmiştir?
0: Şeklinde anladınız herhalde.
1: Evet.
0: Nuhat?
3: 43 yaşında hayatını kaybetti hatırlıyorum. 1809 doğumlu diye 1852 dedim.
0: Doğru. 1852 ve Serap Hanım?
2: Nuhat doğru söylüyor. Ben de önce 1852 yazdım. Sonra yaşını sordunuz zannedip silip 43 yaptım.
0: Siz bir önceki etapta kaldınız.
2: Hayır yok. Önce
0: çünkü o, yaşını... burada ben 43 yaşında hayatını kaybetti ifadesini kullandığım için...
2: Evet.
0: Dikkat etabında cevap sorunun içinde yer aldığından dolayı...
2: Hayır. Önce yılı diye hatırladım. Ondan sonra topladım 1952'yi buldum. 1809 ile 43'ü topladım. Sonra yaşı yazıyor dedim ekrana bakıp. Yılını yaşı olarak okudum heyecandan. Tekrar silip panikle 43 yazdım maalesef.
0: Hikmet Bey cevabına bir daha baktı.
2: Nuhat tek başına aldı.
1: Evet. 1852 olması gerekiyor.
4: Ben yani doğum tarihinde iddialıyım.
0: Siz de iddialısınız. Peki o zaman şu anda aslında ya Seray Hanım ya Nuhat çarpı 2 kazanacak. Ama doğru değilse eğer 1856 veya 1852 kimseye puan veremeyeceğiz belki de. Görelim bakalım yarışmanın kaderini nasıl değiştirecek acaba bu soru. ...1852 Nuhat tek başına biliyor ve çarpı 2 yani 6000 puanı hanesine yazdırdı. 10.050 puan oldu Nuhat. Durdun bir anda dördüncülükten birinciliğe çıktın.
3: Akıllı oyun etabı beni biraz yukarı taşıdı. Bu kısmını zaten daha çok seviyorum diğer kısımlara göre. O yüzden benim için de iyi oldu.
0: Seray Hanım bayağı bir emindiniz ama 4 yılda kaçırdınız.
4: 4 yılı kaçırdım. Evet. 1813'ü duymuştum ama onu kaçırdım.
0: Peki ama daha önümüzde biliyorsunuz final öncesinde 2 sorumuz daha var. 11. soru, 12. soru. Kim bilir neler değişebilir bu yarışmada. İşte yeni sorumuz.

tıp dünyasından bir soru geliyor şimdi. Hipokrat milattan önce 460 yılında Yunanistan'ın Kos adasında hekim Heraklides'in oğlu olarak doğmuştur. Tıbbın gelişimi, idealler ve bilimler üzerinde kalıcı bir etkisi olan tarihi bir figür, büyük bir hekimdir. Modern tıbba temel olan çalışmaları nedeniyle tıbbın babası olarak kabul edilir. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının mesleklerini onurla uygulayacaklarına dair ettikleri yemin Hipokrat yeminidir. 85 yıl süren yaşamı boyunca Yunanistan'ı dolaşarak hastaları tedavi etmiş ve öğrencilere tıp dersleri vermiştir. En eski tıbbi yapıtlar dizisi olduğu düşünülen Hipokratik Korpus 60 metinden oluşan bir koleksiyon. Sorumuz gelsin. Hipokrat milattan önce kaç yılında ölmüştür? Süreniz başladı.

0: son anda Seray Hanım cevabını yazdı. Buyurun lütfen.
1: Milattan önce 375 yılında ölmüştür.
0: 375 dediniz Seray Hanım.
2: Milattan önce 475. Ama yanlış.
0: Nuhat.
3: Milattan önce 375.
4: Milattan ve önce Serap Hanım. 375 eminim.
0: Şu anda 3 tane aynı cevabı görüyorum. Seray Hanım.
2: İşlem hatası yaptım sanırım.
0: İşlem hatası mı yaptınız?
2: Galiba. 85 yaşında öldüğünü hatırlıyorum. Milattan önce 460'ta doğmuştu. Ama yanlış yaptım galiba.
0: Orada bir evet. 4'te bir sıkıntı var herhalde. Evet. Yapmış olduğunuz çıkarma işleminde. Peki doğru cevabı görelim hemen. ...375 olacaktı tabii ki doğru cevap. Ve Seray Hanım aslında orada çıkarma işlemini doğru yapabilse... ...bu etapta da puan almayı başaracaktı. Şimdi 11. sorumuz geride kalmışken... ...şöyle bir puan durumuna bakalım. Çünkü acaba final için bir garanti var mı? Nuhat 11.050 puanla birinci sırada yer alıyor. Seray Hanım 5.850 puanınız var. Her ne kadar şu anda... Bu soruya doğru cevap vermeseniz dahi matematiksel olarak final şansınız devam ediyor. Çünkü tek başınıza bildiğiniz takdirde 11.850 olabilir ve Nuhat'ı geçebilirsiniz. Serap Hanım, 10.200'de kalıyorsunuz. Final şansınız maalesef yok. Ama burada devam edecek misiniz, yoksa kalacak mısınız, gidecek misiniz o belli olacak. Tıpkı Hikmet Bey için de aynı şey geçerli. Şu anda 4.050 puanla son sırada yer alıyor Hikmet Bey. Hem... Finalisti hem de aynı zamanda gideni belirleyecek olan sorumuz geliyor. Müziğin sevilen bir ismi Ayşegül Aldınç'in bakalım detaylarda neler var. Ayşegül Aldınç 28 Eylül 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1981 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi modern folk üçlüsüyle birlikte seslendirdiği Dönme Dolap isimli şarkıyla temsil etti. İlk solo albümünü 1988'de Aysel Gürel, Timur Selçuk, Barış Manço gibi isimlerin desteğiyle çıkardı. Ayşegül Aldınç 1981-1988 arasında yurt içi ve yurt dışı festivallere ve yarışmalara katıldı. 1991 yılında ikinci albümü olan Benden Söylemesi albümünü çıkarttı. 1993 yılında üçüncü albümü Alev Alev, 1996 yılında dördüncü albümü Söze Ne Hacet çıkarttı. Kamera karşısına ilk kez 1985 yılında Acımak dizisinde rol alarak geçti. 1987'de Şeref Gören'in yönettiği Katırcılar ve Yavuz Özkan'ın yönettiği Yağmur Kaçakları filmleriyle sinema oyunculuğuna başladı. 1995'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde Gerilla filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Sorumuz gelsin. Ayşegül Aldınç, Eurovision'a katıldıktan kaç yıl sonra Alev Alev albümünü çıkarmıştır? Süreniz başladı.

0: Lütfen buyurun. Hikmet Bey.
1: 6.
0: Seray Hanım.
2: 3.
0: Nuhat.
3: Şöyle 22 yazmıştım önce. 88, 81 ile 93 arası. Daha sonra düzeltip 12'ye çevirdim. 12.
0: Ve Serap Hanım.
4: 5.
0: 5. Şu anda 4 tane farklı cevap görüyorum. Az önce ifade ettiğim gibi matematiksel olarak Seray Hanım'ın şansı var final için. Ama ben bunu söylerken Seray Hanım verdiği cevaba inanmıyor. Belli oldu.
2: Evet. Karıştırdım yine galiba.
0: Karıştırdınız mı?
2: Evet. Bugün biraz böyle oldu. Neden? Bilmiyorum.
0: Tek matematiksel olarak şansı olan yarışmacımız sizsiniz. Siz inanmıyorsanız o zaman kim inansın diyelim. Ve doğru cevabı görelim. Buyurun. ...12 olacaktı. Doğru cevap ve Nuhat yine tek başına doğru cevabı biliyor. Aynı zamanda 17.050 puanla son anda 3. etaptaki müthiş performansıyla yine finalde Nuhat, tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Az önce de demiştim, akıl oyun etabını daha çok seviyorum diğer etaplara göre. Burada şansım da biraz yardımıyla finale çıktım.
0: Mutlu. Puanlar arttıkça sen kendini daha iyi gösteriyorsun. Cuma akşamı da öyleydi çünkü.
3: Evet, cuma akşamı da özellikle ilk turda yine iyi bilmiştim ama ikinci, üçüncü turda biraz daha açılmıştım, daha rahatlamıştım. O yüzden soruları cevaplarken de daha emin cevaplamıştım.
0: Hikmet Bey, 4050 puanda kaldınız,
1: evet,
0: maalesef.
1: Evet, maalesef.
0: Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte
1: ben
0: olduğunuz için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Edebiyatı da sevdiğiniz için size bir kitap hediyemiz var.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi günlerde okumanızı diliyoruz.
1: Çok memnun
0: oldum. Ailenize de selam ve saygılarımızı iletirken aynı zamanda başarılar da diliyoruz hayatınızda.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: Seray Hanım, son ana kadar aslında iyi geldiniz ama son iki soru...
2: İşlem hatası. Eşim çok kızacak.
0: Ama yarın beraberiz.
2: İnşallah.
0: Serap Hanım, yarın tekrar birlikteyiz. Ve Nuhat, geçtiğimiz haftayı seninle tamamlamış 5000 lira para ödülünü kazanmıştın.
3: Evet.
0: Haftaya bakalım yine bir 5000 lirayla başlayacak mısın?
3: Umarım, neden olmasın.
0: Hep birlikte finale gidiyoruz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl, yakışıyor mu bana?
4: Sünger, çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava atacağız bu sırada.
3: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.40.

0: 5'te TV4'te.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
12: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
19: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
20: belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
21: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
22: Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
20: Mübin seni seviyor Nazan.
21: Buyurmaz mısınız, biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
22: Ne münasebet, bilakis memnun oluruz.
20: Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
23: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
20: Tebrik ederim Nazan.
22: Teşekkür ederim. Nasılsın Mübin?
21: Ben de saadetler dilerim.
24: Aşka Tövbe, bugün 18'de TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
26: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
27: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
28: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
12: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
11: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
14: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
13: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Değerli izleyiciler, cevap soru da final heyecanıyla devam ediyor. Yeni haftada yine Nuhat'la birlikteyiz finalde. Yüzler gülüyor.
1: Öyle gerçekten. Buraya tekrar gelmeyi özlemişim yine burada final sorusunda olmayı. O yüzden ayrıca mutluyum. Final sorusunu heyecanla bekliyorum ben de.
0: Bir ara moralim bayağı bir bozuldu aslında. Yani dördüncü sıradaydın. Şöyle... Diğer yarışmacılar da arka arkaya bilince bir hafif bir düşme yaşadın. Motivasyonunu sanki kaybettin gibi.
1: Yani kendime kızdığım en büyük nokta zaten genel olarak birçok şeyde böyle. En ufak bir hata yaptığımda moralim çabuk bozulabiliyor. Toparlamak için biraz çabalamam gerekiyor. Ama son turda o çabayı gösterdim. Elinden geleni yapmaya çalıştım. Ve şu an buradayım. Ama dediğim gibi arka arkaya birkaç hata bazen modumu düşürebiliyor. Bunu biraz düzeltmem gerekiyor aslında.
0: Nuhat, öğrencisin hala.
1: Evet, öğrenciyim.
0: İstersen belki geçtiğimiz Cuma'yı izlemeyenler olabilir. Hı hı. Yeni haftada bizimle birlikte olan izleyicilerimiz için kendini biraz tanıtsan.
1: Tabii. Adım Nuhat, Nuhat Sümer. İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. 2000 doğumluyum, 21 yaşındayım. Doğma büyüme Adanalıyım. Aslen Diyarbakırlıyım. Buraya bu yarışmaya katılma sebebim en büyük sebeplerinden biri tecrübe kazanmak, güzel hikayeler edinmiş olmak ve ileride arkadaşlarımla konuştuğumda onlara hikayeler anlatmak, onlarla bir şeyler paylaşmış olmak ve şu anda onların desteğini de çok fazla hissediyorum zaten yanımda. Girmeden önce hepsi ayrı ayrı arayıp mesaj atıp bana iyi dileklerini ilettiler. Buradan hepsine sevgilerimi gönderiyorum, hepsini öpüyorum.
0: Okulda dersler nasıl peki? Şimdi tıp çok zor aslında, değil mi?

0: Değil mi bir bölüm?
1: Yani şöyle, ben şu an 4. sınıf okuyorum ve şu an bu sene stajlar görmeye başladık. Ve stajlar da gittikçe aslında kliniğin temelini oluşturuyor. Bu yüzden özellikle bu sene biraz daha ağır geçiyor. Hatta tıbbın en zor senesi diyebilirim 4. sınıf için. Çünkü birçok ağır staj görülüyor. İşte bir yandan o stajları görüp, bir yandan programa katılmaya çalışıp, bir yandan arkadaşlarımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Onun haricinde dediğim gibi okul hayatı evet biraz zorluyor ama sevdiğin insanlarla birlikte olunca her şeyin bir yolu oluyor. Ve kendini daha rahat, daha mutlu hissedebiliyorsun.
0: İleride tabii güzel bir gelecek ümit ediyorum ki seni bekliyor. Bir tıp adamı olacaksın, bir doktorluk hayalim var. Ama şunu da sorayım sana. Şimdi hazır 2 seneyi de geçti hatta, pandemi döneminin sıkıntılarını hala yaşıyoruz. Evet. Bir tıp adamı olduğun zaman mesela öyle bir şeyi icat etmen gerekse, bir anda bir şeyleri değiştirebilecek tıpta tabii ki. Hangi hastalığın anında yok olmasını arzu ederdin?
1: Ya şu an birçok kanserin belli bir çözümü yok. Belli ilaç tedavileri uygulanmaya çalışılıyor ve birçoğunda %100 kür, %100 tedavi sağlanamıyor. Elimde gerçekten öyle bir fırsat olsa, tamamen değiştirebilecek bir fırsat olsa muhtemelen kanserlerle alakalı bir çalışma yapmak isterdim ve onları kesin tedavi yöntemini bulmak isterdim, icat etmek isterdim. Öyle söyleyeyim.
0: İnşallah Nuhat. Tebrik ediyorum. Ve buradan tabii ki tüm hastalarımıza da şifa dileklerimizi ileterek artık yavaş yavaş final sorumuza gelelim. Konu başlığına gidelim mi?
1: Olur, gidelim.
0: Bakalım konu başlığımızda neler var?

Seyahat etmek için vize şart değil. Çünkü bazı ülkelere vizesiz de girilebiliyor. İşte örnekler. Türk vatandaşlarının umumi pasaportla da vizesiz seyahat edebilecekleri birçok ülke bulunmakta. Bu ülkelerden bazılarına direkt pasaportla giriş yapılabilirken bazılarına kapıda vize veriliyor. Türk vatandaşlarının Avrupa'da vizesiz girebileceği 11 ülke var. Asya kıtasında gidilebilecek ülke sayısı çok daha fazla. Aralarında Hong Kong, Filipinler, Japonya, Maldivler ve Tayland gibi ülkelerin de bulunduğu 26 ülkeye vizesiz gitmek mümkün. Afrika kıtasında 11 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Tatilini Okyanusya kıtasında geçirmek isteyen Türk vatandaşları Fiji, Palau Cumhuriyeti, Tuvalu ve Vanuatu'yu rahatlıkla ziyaret edebiliyorlar. Aralarında Arjantin, Brezilya ve Venezuela gibi dikkat çekici ülkelerin bulunduğu 12 Güney Amerika ülkesi de vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında. Umumi pasaportla Orta Amerika'dan 15 ülkeye vizesiz olarak gidilebiliyor. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Okyanusya ve Asya kıtalarında kaç ülkeye vizesiz seyahat etmek mümkündür? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Nuhat, hiç yurt dışına çıktın mı?
1: Daha önce bir kere.
0: Nereye gittin?
1: İsveç'e gittim.
0: İsveç'e?
1: Evet, İsveç'e gitmiştim. Dayım orada yaşıyordu. Onun ziyareti gitmiştim. Gitmişken de bir hafta 10 günlük bir tatilim olmuştu. Zaten ben tam döndükten sonra da bu Covid önlemleri artmıştı. Daha doğrusu Covid virüsü çıkmaya başlamıştı. O yüzden zaten bir buçuk sene kapalı kalmıştı. O yüzden biraz şansla denk geldi aslında. Benim için de iyi oldu. Tam bu Covid dönemi öncesinde, pandemi dönemi öncesinde yurt dışına çıkabilmiş oldum. Bir kere çıktım.
0: Yaz mıydı, kış mıydı?
1: Kıştı. Tam böyle Ocak sonu civarıydı. 2020'nin
0: Ocak'ta. Kar vardı herhalde, soğuktu.
1: Şöyle bir durum vardı. Normalde o dönemlerde hep kar yağarmış oraya ama evet. Ben oradayken yağmamıştı şansıma ve tam benim döndüğüm gün kar yağmaya başlıyordu. Biraz üzülmüştüm aslında. Biraz daha güney taraftan geldiğim için hani kar çok fazla görmedim. İstanbul'da da zaten bir süredir, uzun süredir göremiyoruz.
0: Tabii, hem Diyarbakır hem Adana.
1: Aynen. Oralarda zaten hiç böyle bir şey olmadığı için. İstanbul'da da ben geldiğimden beri yaklaşık 4 senedir doğru düzgün bir kar tutmadığı için pek görememiştim. Şanssızlık oldu biraz benim için aslında. Tam benim gideceğim gün. Biraz nazire yapar gibi İsveç biraz şaka yapmıştı bana, öyle söyleyeyim.
0: En çok merak ettiğin ülke neresi?
1: En çok merak ettiğim ülke, bunu aslında düşünmemiştim ama şöyle bir cevap verebilirim. Ben İspanya kültürüne, İspanya diline, İspanyolcaya meraklıyım. Öğrenmeye de çalışıyorum bir yandan. O yüzden o kültürlerin de hem farklı bölgelerden Katalan bölgesi, Bask bölgesi, İspanya'nın kendi içindeki durumları biraz daha merak ettiğim için bu soruya İspanya'da cevap verebilirim sanırım.
0: İspanyolcaya şu anda meraklısın ve öğreniyorsun. Ya şöyle, onun dışında başka yabancı dil?
1: İngilizce orta düzeyde diyebilirim. Orta düzeyin belki biraz daha ilerisinde.
0: Eğitimde İngilizce yok mu?
1: Yok.
0: Yani tıpta şu anda?
1: Yok, Türkçe eğitim alıyorum.
0: Türkçe eğitim alıyorum.
1: İngilizceye biraz daha ortaokul liseden kalma ve işte kendi imkanlarımla geliştirdiğim şekilde geliştirebildim. İspanyolcaya da çok daha yeni diyebilirim. İşte bazı telefon uygulamaları sayesinde, bazı sosyal medyadaki bazı platformlar sayesinde. Yavaş yavaş onu öğrenmeye çalışıyorum.
0: İspanyolca tabii dünyanın en çok konuşulduğu dillerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Ve İngilizce de keza aynı şekilde. Ümit ediyorum ki İspanya'ya da gidip görme fırsatını elde edersin madem bu kadar ilgilisin. Nuhat, şimdi biz tabii vizesiz seyahat edilebilecek ülkeleri saydık.
1: Evet.
0: Kıtalarla beraber aslında bazı rakamlar verdim. Sen de bir şeyler yazdın,
1: evet.
0: Gördüm. Ama doğal olarak tabii ki final sorumuzun dışında benim bir sorum daha olacak sana.
1: Tabii.
0: Acaba 5000 lira para ödülü için bu sorumuza cevap verecek misin? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak yarın burada olmayı garantilemek mi istiyorsun?
1: Ben buraya gelirken hem arkadaşlarımla konuşurken hem ailemle konuşurken şunu diyordum. Tecrübe için gidiyorum. Evet, para da önemli. Parayı da aslında evet, iyi olabilir bir yerde. Ama benim gitme amacım biraz daha eğlenmek, tecrübe edinmek ve gerçekten bir konuda bir fikrim varsa, emin gibi hissediyorsam ona cevap vermek. Yanlış da olsa çok önemli değil demiştim benim için. O yüzden ben bu soruya cevap vermek istiyorum ve cuma günkü kadar emin olmasam da yine doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Asya kıtasında 26 tane, Okyanusya'da da Fiji, Samoa Cumhuriyeti, Tuvalu ve Hong Kong, yanlış hatırlamıyorsam 4 tane sayabildim. 26-4, Okyanusya ve Asya kıtası 30 tane diye bir cevabım var. O cevabı vermeyi düşünüyorum.
0: Şu anda bütün her şeyi aktardın. Ben daha başka bir soru yöneltmeden. O zaman madem emin olmadığın halde yine de cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum dedin. Ve ne yazdığını da söyledin. O zaman hemen cevabını görelim lütfen.
1: 30.
0: Şu anda 30 cevabını veriyor Nuhat. Yani 1000 lira ortadan kalktı. 1000 lira artı %100 garantiydi yarın bizimle birlikte olman. Ama şimdi önünde 5000 artı yarın burada olman ya da sana veda etmek var. Bakalım 30'u yazarken Nuhat neden yazdığını detaylarıyla aktardı. Acaba doğru cevabı mı buldu? Hep birlikte görüyoruz. Şey 30 olacaktı ve tebrik ediyorum Nuhat.
1: Teşekkür ederim.
0: İki final üst üste 5000 harikasın.
1: Teşekkür harika. Ederim. Dediğim gibi cevap vermek istiyordum. %100 emin değildim aslında ama doğru olduğunu düşünüyordum yine de. Ama dediğim gibi cesaretli davranmak istedim. Çünkü gelirken buraya söz vermiştim kendime de, konuştuğum insanlara da. O yüzden 30 yazdım ve sonucunda karşılığında almış oldum böylelikle.
0: Nuhat Cuma 5000. Yeni haftaya da 5000 ile başladı ve böylelikle yarın yine bizimle birlikte olacak tabii ki.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Topkapı surlarının hemen önündeyiz. İlk durağımız Yenikapı Mevlevihanesi olacak. Ardından Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni gezeceğiz. Son durağımız ise Merkez Efendi Külliyesi. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Bir zamanlar İstanbul'da faaliyet gösteren 5 Mevlevihaneden biri de içinde bulunduğum Yenikapı Mevlevihanesi'ydi. Burası 1597 yılında yapıldı ve burayı yaptıran da kendi arazisini bağışlayan ve belki de Mevlevi tarikatına intisap etmiş bir kişiydi. O da Yeniçeri Ocağı'nda görevli olan bir kişiydi ve ismi Malkoç Mehmet'ti. İşte bu arazi üzerinde bu Mevlevihane onun tarafından inşa ettirildi. Burası Yenikapı semti olarak anılsa da Osmanlı döneminde, Bizans döneminde Resyum adıyla anılıyordu. Ve surların hemen dışıydı. Genellikle mezarlıkların olduğu bir alandı. İşte böylesi sakin bir yerde Mevlevihane 1597 yılında yapıldı. Ve ilk yapıldığında gayet mütevaziydi. Bir mescidi, semahanesi ve 18 hücresi vardı. Ancak aradan 50-60 yıl geçtikten sonra burası muhtemeldir ki talep gördüğü için daha da büyüdü ve gelişti. İşte 60 yıl sonra neredeyse Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden öğrendiğimize göre 18 hücre 70 derviş hücresine kadar çıkıyor. Ve oldukça gelişmiş bir Mevlevihane oluyor. Özellikle 17. yüzyılın ortalarında. Ve Evliya Çelebi burada bazı şeylerden bahsediyor. Özellikle duvarlarındaki hayetlerden ve bir aslan resminden bahsederek bunu Asari adlı hattat bir ressam tarafından yapıldığını söylüyor. Ve daha da detaylı olarak seyahatnamesinde Mevlevihane'yi şöyle anlatıyor. 70 adet Mevlevi dervişi odaları, semahanesi, imareti ve etrafında yeşillik köyleri ve büyük ağaçları ile süslenmiş büyük bir Mevlevihanedir. Asari adlı benzersiz bir ressam gelip bu dergahın duvarının üstüne "O güçlüdür, hakimdir" ayetini yazmıştır ki sanki mucizedir. Yine duvarın yüzüne kükreyen bir aslan resmi yapmış ki sanki av için dolaşır bir aslandır. Her gelen şair aslana uygun beyitler yazmışlardır. Diller ile anlatılmaz. Daha binlerce kıta şiirler yazılmış bir Mevlevi dergahıdır. Hab-ı hayat suları meşhurdur ve boldur. Evliya Çelebi Yenikapı Mevlevihanesi'ni işte bu şekilde anlatmış ve ayrıca 70-80 dükkanın buraya vakfedildiğini ve gelirinin de işte bu dükkanlardan sağlandığını yine seyahatnamesinde yazmış.

Mevlevi hanelerin kalbini oluşturan yapı semahanelerdir. İşte Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nin semahanesi de böylesi bir yer. Dışarıda oldukça sade bir mimari var. En fazla süslemenin kullanıldığı yer, ki o bile sınırlı, semahanenin içidir. Ve burada sembolik anlamlar taşıyan bazı detaylar vardır. Özellikle 14 metre çapındaki bu semahanenin, semaha dönülen alanın çevresindeki sütunlar sembolik anlamlar taşır. Sayıları 19'dur. Ancak bir tanesi duvara gömüldüğü için 18 sütun kalmıştır. Ve bu Mevlevilikte önemli bir rakamdır. Buna Nezri Mevlana denir. Mevlana'nın hediyesi. Bunun da temel bir sebebi vardır. Çünkü 18 rakamı Mevlevilikte önemli bir rakamdır ve dediğim gibi sembolik anlamları vardır. Genel olarak 9 ve katları böyledir. Mevleviler yardım almazlar, sadaka kabul etmezler. Sadece Nezri Mevlana adında hediyeleri kabul ederler. Ancak bunun da miktarı 9 ve katları şeklinde olmalıdır. Ama 18'in önemli bir nedeni vardır. Öncelikle yaratıcı kudret, aklı kül ve nefsi kül olmak üzere iki temel unsurdan ortaya çıkar. Ve buradan da göğün 9 katı ortaya çıkmıştır. Ve buradan da daha sonra devam eden süreçte 4 element, yani 4 unsur ortaya çıkar. Hava, su, toprak ve ateştir. Ve bunlardan da canlılar, cansızlar ve bitkiler ortaya çıkar ve bütün bunların toplamı da 18'dir. Bunun çokluğunu ifade etmek için de 18 bin alem deyimi ortaya çıkmıştır ki bunu da en iyi Yunus'un şiirlerinde görürüz. Yunus'un şiirlerinde şöyle bir şey geçer. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed der. Ve 18'in başka anlamları da vardır Mevlevilikte. Özellikle Mesnevi'nin ilk 18 beytini Mevlana kendisi yazmıştır. Bu nedenle önemlidir. Ayrıca 18'in önemli olma nedenlerinden bir diğeri de hay kelimesinin, yani Allah'ın sıfatlarından biri olan hay kelimesinin ebced hesabına göre karşılığının 18 rakamı olması da işte Mevlevilikteki 18 rakamının önemli olmasının nedenlerinden bir diğeridir. Bunun gibi pek çok neden vardır. Ama dediğim gibi buradaki sütunlarla anlatılmak istenen şey Mevlana'nın hediyesi anlamına gelen Nesri Mevlana'dır.

Genel olarak tasavvufta ve özellikle de Mevlevilikte ölümün bir son değil, Allah'a kavuşmak olduğu düşüncesi hakimdir. İşte bu nedenle ölümle yaşam iç içe hayata devam ederler. Burada da en iyi bunu anlatan şey Mevlevihanenin semanesiyle hemen yandaki türbe bölümüdür. Genel olarak Mevlevihanelerde kurgu zaten budur. Semaneler genellikle türbelerle iç içe geçmiştir. Çünkü ölüler ölmüş değildir, sadece susmuşlardır. Onlara hamuşan denir, susmuşlar. Ve işte bir gün gelip onlar yine konuşacaktır. Bu nedenle ölülerle, yani türbelerle semahane iç içedir. Burada da iyi bir örneği, mimaride karşılığını bulmuştur. Yine semahanenin tam ortasında bir sembol var. Bu aslında Selçuklu yıldızı olarak kabul edilen iki karenin yan yana durmuş hali. Ortaya böyle bir yıldız çıkıyor. Ama burada ilginç olan, onun içinde üç tane daire var. Ve içindeki üç dairede canlılar, cansızlar ve bitkileri sembolize ediyor olabilir. Ama sonuç itibariyle tam olarak ne anlattığı bugün bir muamma. Ama gerçek olan bir şey var ki, bu semahanenin zaman içinde eklemelerle bugüne kadar bu şekilde gelmiş olmasıdır. Yenikapı Mevlevihanesi'nin bir diğer önemli özelliği de en kalabalık, en fazla sandukanın olduğu türbeye sahip olmasıdır. İki bölümden oluşuyor türbe. Hemen arkamda gördüğünüz türbe, buranın ilk post nişini olan Kemal Dede'ye ait büyük sanduka ve etrafındaki diğer sandukalarla, ki onlar da bir zamanlar burada post nişinlik yapmış şahıslar. 40'a yakın sanduka var. Diğer Mevlevihanelerin türbelerine göre daha geniş ve kalabalık hale getiriyor. Az önce de söyledim, zaman içinde pek çok padişah buraya bir takım binalar eklemiş. En son Mehmet Reşat da yine buraya 1913 yılında bazı eklemeler yaptırmış. Onun haricinde bu Mevlevihanenin önemli bir diğer özelliği de çok önemli şahsiyetlerin burada postnişinlik yapması ya da bu dergâhta yetişmiş olmaları. Galip Dede bunlardan biri. Yine Itriye Efendi ve diğer taraftan yine musikinin önemli isimlerinden Dede Efendi de yine bu Mevlevihanede yetişmiş şahıslardan birkaçı.

Yenikapı Mevlevihanesi'nin pek çok yerinde geçmişe, bugüne ve en önemlisi de sembolizme gönderme yapan detaylar var. Özellikle semahanedekilerden bahsettim ama ayrıca semahanenin kubbesinde yine özellikle Hamidiye Camisi'nde, Yıldız Sarayı'nda görülen yıldız motifleri dikkat çekiyor. Onun haricinde yine kubbeyi taşıyan dört kaşede 2. Mahmut döneminde öne çıkan ve Mahmut Güneşi olarak anılan güneş ışınları yine süsleme olarak kullanılmış. Onun haricinde bugün bir üniversite binası olarak kullanılan bir zamanlar Mevlevihane'nin selamlık bölümünün giriş kapısı da oldukça enteresan. Özellikle Osmanlı ve Selçuklu taç kapılarına gönderme yapar şekilde inşa edilmiş ve 1913 yılında Mehmet Reşat döneminde inşa edildikten sonra da girişinin üstüne hem yapım kitabesi hem de Mehmet Reşat'ın tuhrası konmuş. Ama en dikkat çeken yer türbelerin olduğu yapının önündeki pencereler. Bütün pencereler birbirine benziyor. Sadece bir tanesi farklı, mavi çini içine alınmış olan. Bunun bir özelliği var. Burası niyaz penceresi, dua penceresi. Herkesin içeriye girmesi pek mümkün olmayan türbelerde dua edilebilsin diye bu tip pencereler yapılır. En iyi örneklerinden biri Eyüp Sultan Türbesi'ndedir. Ve bu niyaz penceresine vurgu yapmak için de mavi çiniler konmuş. Ancak bu çiniler sıradan çiniler değil. Bunlar Hazreti Mevlana'nın Konya'daki türbesinde Kubbetül Adra'dan getirilen çiniler. 1817 yılında yapılan bir tamiratta artan çiniler getirilmiş ve niyaz penceresinin etrafına konmuş. Onun için özellikle niyaz penceresi diğerlerden ayrışıyor. Bunun haricinde yine mezarlık bölümünde, hazire bölümünde demir şebekeler dikkat çekiyor ve bu demir şebekelerin köşelerinde, üstlerinde Mevlevi sikkeleri sembolik olarak kullanılmış. Tabii Mevlevihane'ye girdiğimizde Evliya Çelebi ile başladık. Yine buradan Evliya Çelebi'nin sözleriyle ayrılmakta fayda var. Muhtemeldir ki Evliya Çelebi'nin ailesi Mevlevi tarikatına yakındı ve evlerine pek çok Mevlevi şeyhi gidip geliyordu. Ve seyahatnamesinde Evliya Çelebi çocukluk günlerini anlatırken bakın neler yazmış. Anadan doğduğumuz sırada merhum Sunnullah Efendi evimizde bulunuyormuş. Kulağımıza küpe olması için yüksek sesle ezan okumuşlar. Ve akika kurbanımızı da Mevlevi Şeyhi İsmail Efendi keserek İsmail kurbanıdır buyururlar. O gece evimizde 70 adet Arif Derviş canlar bulunuyordu. Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Dohani Dede bu hakiri kucağına alarak havaya atıp bu oğlan bu cihanda bizim uçurmamız olsun buyurmuşlar. Allah hepsinin sırlarını aziz etsin. İşte Evliya Çelebi seyahatnamesinde çocukluğundan ve Mevlevi Şeyhi Dohani Dede'den bahsediyor. Dohani Dede Bulgaristan yakınlarında bir köyde doğmuş, pek çok gazaya, savaşa katılmış. Bunu yine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden öğreniyoruz. Ancak dünyanın sonsuzluğunda sonsuzluk alemine yakın olabilmek için gelmiş Mevleviliğe katılmış ve burada yine vefat etmiş. Ve uzun bir çile döneminden sonra aslında buraya intisap etmesi mümkün olmuş. Ve bugün onun da yine türbesi, mezarı bu hazirede bulunuyor.

Ya ben Konstantiniyye'yi alırım ya Konstantiniyye beni demiş Fatih Sultan Mehmet. Ve sonunda da kenti almayı başarmış. Ancak kenti almasına giden bir süreç var. İşte o süreç için önce 1448 yılına gitmemiz gerekiyor. Yıl 1448 ve Bizans'ın son imparatoru 11. Konstantin. Ve o dönemde Bizans hemen hemen Konstantinopolis'te sınırlı bir imparatorluk. Elindeki her yeri neredeyse kaybetmiş. Karşısında da sınırlarını batıya kadar taşımış, bir güç haline gelmiş Osmanlı İmparatorluğu var. Ve işte bu ikisi 1452 itibariyle yavaş yavaş karşı karşıya gelmeye başlıyorlar. Çünkü Fatih'in bir rüyası var. Ve bu rüyayı gerçekleştirmek için Edirne'de toplar dökülmeye ve hazırlık yapılmaya başlanıyor. Karşısında da Konstantin. O da elinden geldiğince kenti savunmak için önlemler alıyor. Kentin içinde yiyecekleri stokluyor, kentin kapılarını kapatıyor ve kentin ahşap hendekler üzerindeki köprülerini havaya uçuruyor. Bunun haricinde yine Haliç'in ağzını kapatan zincir, bütün bu çalışmalar kenti Türklerden koruyabilmek için. Ama her ne olursa olsun kaçınılmaz son adım adım yaklaşıyor. Ve bunun için de Fatih Sultan Mehmet Urban Usta'ya 4,5 tonluk büyük toplar döktürüyor. Onun haricinde yine Sarucu Sekban, Mimar Müsteddin gibi Türkler de daha ufak boyutlu ama güçlü toplar inşa ediyorlar. Ve bütün bunlar hazırlıkların bir parçası. Onun haricinde yine Fatih Sultan Mehmet batıdan gelecek yardımları kesmek için Boğaz Kesen Hisarı'nı, yani bugünkü Rumeli Hisarı'nı inşa ettiriyor. Ve Konstantin'in güvendiği en önemli unsur şehrin surları. Ancak atladığı bir şey var. Bu surlar 5. yüzyılda yapılmış ve yapıldığı yüzyılın saldırı teknolojisine karşı tasarlanmış. Ve aradan 1000 yıl geçmiş. 15. yüzyıldayız ve saldırı teknolojisi çok gelişmiş, toplar çok güçlenmiş. Ve işte bütün bunlarla birlikte acaba sonuç ne olacak diye beklemekte ve beklenen son yavaş yavaş yaklaşmakta.

1453 yılının Nisan ayının başlarında Osmanlı ordusu Kara Surları'nın hemen karşısında konumlanmıştı. Fatih Sultan Mehmet otağını tam da bugünkü Topkapı'nın, o zamanki Romanos Kapısı'nın karşısına kurmuş ve ağırlıklı olarak kendisi de oradan saldırıya hazırlanmaktaydı. Yine bu bölgeyi içeriden savunan ise Bizans'ın son imparatoru 11. Konstantin ve Cenevizli Giovanni Longo'nun birlikleriydi. İşte en çok saldırının olacağı yer bugünkü Topkapı, Silivri Kapı ve Edirne Kapı hattıydı. Ve burası da oldukça güçlü bir savunmayla hazır bulunuyordu. Ve İslam geleneklerine uygun olarak Fatih Sultan Mehmet bir elçi gönderdi Konstantin'e. Sulh ile, barış ile teslim olmasını, böylece şehrin yakılıp yıkılmaktan kurtulacağını söyledi. Ancak bunu kabul etmedi 11. Konstantin ve ilk saldırı 6 Nisan sabahı başladı. Uzun bir süreçten sonra, yaklaşık 1,5 aylık bir süreçten sonra 24 Mayıs 1453'te büyük saldırı için, genel saldırı için Fatih hazırlıklarını tamamlamıştı. Bir kez daha teslim olması için bir komutanını elçi olarak 11. Konstantin'e gönderdi. Ondan şehri teslim etmesini istedi. Ancak yine kabul etmedi 11. Konstantin. Ve genel bir saldırı başlamadan önce İmparator Konstantin de karşı tarafa, Fatih Sultan Mehmet'e bir elçi göndererek yüksek miktarda vergi ödeyeceğini ve başka tavizler verebileceğini söyledi. Ancak Fatih'in bir rüyası vardı. İstanbul'u, Konstantiniyye'yi ele geçirmek. Bunun için bütün bu teklifleri reddetti. Biz bu teklifleri ve bu tekliflere verilen cevabı aslında dönemin Bizans tarihçisi Dukas'tan öğreniyoruz. İşte Dukas, Fatih'in cevabı ile ilgili bakın neler söylemiş. Buradan gitmekliğim kabil değildir. Ya ben şehri zapt ederim, yahut şehir beni ölü veya diri olarak zapt eder. Eğer şehirden sulhen çekilirsen, sana Mora'yı ve kardeşlerine diğer eyaletleri vereceğim. Bu suretle dost oluruz. Şayet şehre arben girecek olursam, eşraf ve ayağını ve seni öldürüp, halkı ezir edip mallarını yağmalatırım.

İşte Fatih'in yüzyıllar önce bu sözleri söylediği, otağını kurduğu ve ilk saldırıları başlattığı yer, yüzyıllar sonra şehre Anadolu'dan ve Trakya'dan gelenlerin ilk ayak bastığı ve girdiği otogar olarak hizmet vermiş. Bu alanda yıllar boyunca bir otogar vardı, Trakya Otogarı. Daha sonra bu otogar kaldırıldı ve işte buranın anlamına çok uygun bir mekan yapıldı. Bu da 1453 Tarih Müzesi'ydi. Panoramik özellikleri olan bir müze. Ve açılış tarihi 2008 yılı. 2008'den bugüne kadar hizmet vermeye devam ediyor. En önemli özelliklerinden biri 360 derece panoramik olması. Bu panoramik müzelerde pek rastlanmaz. Genellikle yatay ya da dikey panoramiktir ama burada 360 derecedir. Ve içeri girdiğinizde kendinizi o günlerde hissediyorsunuz. Ve bu aynı zamanda 10.000 figürle desteklenmiş. Ve perspektif öylesine ayarlanmış ki yakındakiler doğal olarak büyük, uzaktaki askerler daha küçük yapılmış. Ve siz kendinizi birdenbire 1453'ün Nisan-Mayıs aylarında hissedebiliyorsunuz. 38 metre çapı olan bir kubbesi var. Ve bu da buranın hacmini ve etkisini daha da arttırıyor. Müzeye girdiğinizde çeşitli şeyler görüyorsunuz. Geçici sergiler var. Yine padişah portreleri var. Ve sonunda karanlık bir merdivenden çıktığınızda birdenbire kubbe bütün heybetiyle karşınıza çıkıyor. Ve 360 derece İstanbul'un fethini görme şansı veriyor size. Bir tarafta Fatih Sultan Mehmet'in askerleri, ordugahı ve diğer tarafta da Bizans'ın o dev surları.

Burada sadece panoramik olarak değil, ses efektleriyle de güçlü ve etkili bir ortam yaratılmış. Bunun dışında 10 dakika kadar süren bir ses ve ışık gösterisi var ki bu da fethin bütün detaylarını sembolik olarak izleyenlere aktarıyor. Bu arada tabii ki İstanbul'un fethi tarihin kırılma noktalarından biridir. Ve bu önemli olayı da bu tip bir müzeyle hayata geçirmek ve yeni nesillere anlatmak önemlidir. Tabii ki fetih demişken bir şeyi de atlamamak gerekiyor. Fatih'in bir rüyasıydı bu. Ve bunun da kökleri aslında daha gerilere gidiyordu. Hazreti Muhammed'e atfedilen hadisle, yani Konstantinopolis'in fethiyle ilgili hadisle başlayan süreç Arapların akınlarıyla devam etmiş. Yine Osmanlı'nın pek çok padişahı şehri kuşatmış. Ve sonunda da 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet şehri almayı başarmış. Ancak bu fethi büyük bir organizasyonun ve dehanın ürünüdür. Ancak batılı bir takım akıllar fethin değerini küçültmek için belki de bütün bu fethin nedenini iki şeye bağlarlar. Bir, Macar Urban Usta'nın döktüğü toplara, iki, açık unutulan bir kapıya. Bunlar çok da ayakları yere basan savlar değildir. Çünkü dediğim gibi bu ikisinin dışında bütün bir organizasyon bir dehanın ürünüdür ve sonuç itibariyle bir devir kapanmış ve yepyeni bir devir İstanbul'da başlamıştır.

İstanbul 4. yüzyılın ilk yarısında 1. Konstantin tarafından kurulmuş ve Doğu Roma'nın başkenti olmuştu. 1125 yıl boyunca bu şekilde gitti ve 1. Konstantin'den sonra 11. Konstantin'e gelindiğinde İstanbul'un artık sonu gelmişti. İstanbul diyorum ama Konstantinopolis'in demek gerekir. Ve işte Konstantinopolis 29 Mayıs Salı sabahı Türkler tarafından alındı. Ve alındığı sırada Konstantin, 11. Konstantin kanının son damlasına kadar Türklere karşı savaşmış ve surların bir yanında bu dünyadan ayrılmıştı. İşte öldüğünde 50 yaşındaydı 11. Konstantin. Karşısında şehri alan 2. Mehmet ise henüz 22 yaşındaydı. Şehri aldıktan sonra 2. Mehmet Fatih unvanını aldı ve tarihe Fatih Sultan Mehmet olarak geçti. Yerli yabancı pek çok vekainamede yine kayıtlarda bu fethi anlatılmıştır. Ancak bir vekainamede Fatih'in İstanbul'a girişi Romanos yani bugünkü Topkapı kapısından girdikten sonra Ayasofya'ya gidişi bakın nasıl anlatılmış. Padişah Romanos kapısından şehre girerek Ayasofya Kilisesi'ne gitti. Oraya gelince atından indi, yere kapandı ve toprak alıp başının üstüne götürdü. Sonra Ayasofya'ya girdi. Patrik ve halk yerlere atılarak ağlaştılar. Sultan Mehmet onlara elleriyle susmalarını işaret etti. Sessizlik olunca Patrik'e ayağa kalk. Ben Sultan Mehmet, sana ve arkadaşlarına ve bütün halka söylüyorum ki bugünden itibaren artık ne hayatınız ve ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız. Fatih bunları söyledikten sonra komutanlarına emir verdi ve şehrin yağması durduruldu. Şehre zarar vermemeleri özellikle tembihlendi. Biz de artık 1453 Panorama Tarih Müzesi'nden ayrılıyoruz ve yine bu bölgenin önemli yapıları arasında sayılan Merkez Efendi Külliyesi'ne geçiyoruz.

Bugün İstanbul'un en çok ziyaret edilen inanç mekanlarının başında kuşkusuz Merkez Efendi Külliyesi gelir. Merkez Efendi aslında Merkez Efendi olarak anılsa da asıl ismi Musa'dır ve 1463 yılında Denizli'de doğmuştur. Daha sonra eğitim için Bursa'ya gider, yetişkin bir delikanlıdır ve 15 yıl Bursa'da eğitim aldıktan sonra İstanbul'a geçer ve Habib Karamani adlı Halveti Şeyh'ine yanına giderek ona intisap edip mürşit olmak ister. Ancak Habib Karamani ona sizin irşadınız bizden değildir der, kabul etmez ama yine de bir ayrıcalık verir. Vaaz verme ayrıcalığını verir ona ve bu izinle birlikte vaazlarına başlar Musa Efendi. Bir şey daha verir, sizin isminiz Muslihettin olsun der. Ve o günden sonra Muslihettin Musa olarak anılır. Ve süreç içinde ismi daha da genişleyecektir. Ama onun için biraz daha vakit vardır. İstanbul'da vaazlar verirken bir rüya görür. Ve bu rüyayı yorumlatmak için pek çok din bilginine, din alimine, şeyhe danışır. Ancak kimse doğru bir yorum yapamaz ya da onun gönlüne göre bir yorum yapamaz. Ardından bir rüya daha görür ve bu rüyada pek de tasvip etmediği Sümbül Sinan vardır. Ve rüyasında zorla odasına girer ve onun rüyasını yorumlar. Neden tasvip etmez? Çünkü vahdet-i vücuda inanmaktadır Sümbül Sinan ve zikir yapılmaktadır onun ayinlerinde. İşte bu nedenle ona karşı biraz mesafelidir. Ancak bir rüyadan sonra onun yanına gider ve ona intizap eder. Onun meclislerine katılır. İşte Sümbül Sinan o mecliste katılan öğrencilere bir soru sorar. Siz eğer hakim güç olsaydınız, alemde, kainatta neyin yerini değiştirirdiniz? Neyi başka türlü yapardınız diye sorar. Ve ertesi gün her öğrenci gelir bir şey söyler. Kimisi şunu değiştiririm, kimisi bunu değiştiririm der. Sıra Muslihettin Musa'ya geldiğinde hiçbir şeye dokunmaz.

Halvetiye tarikatının Sümbüliye koluna mensup olan ve Sümbül Sinan'a intisap eden Merkez Efendi döneminin önemli sufilerinden ve hekimlerinden biridir. 1529 yılında Sümbül Sinan vefat edince onun yerine Sümbüliye tarikatının başına geçmiştir. Ve bu görevini Koca Mustafa Paşa'daki tarikatta sürdürürken sur dışında da işte şu anda içinde bulunduğum külliyeyi inşa ettirmiştir. Her ne kadar Merkez Efendi adıyla anılsa da aslında burayı yaptıran kişinin Yavuz Sultan Selim'in kızı Kanuni'nin kız kardeşi olan Şah Sultan'dır. Lütfü Paşa ile evlidir Şah Sultan ve o da Sümbül Sinan'a ve Merkez Efendi'ye intisap etmiştir. İşte burayı yaptıran odur ve önemli yapıları yapan da yine 1530'lu yıllarda Mimar Sinan'dır. Tabii ki o günden bugüne pek çok değişim göstermiştir bu külliyenin yapıları. Daha çok 19. yüzyılın izlerini görürüz yapılarda. Ve en önemlisi döneminde çok sevilen ve saygı duyulan biridir Merkez Efendi. Bunu da 1550'lerde vefat ettikten sonra cenazesi Fatih Camisi'nden kaldırılırken dönemin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'nin söylediklerinden anlıyoruz. Halihazırda içimizde en riyasız bir kişi varsa o da Merkez Efendi'dir der. Ve Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra işte arkamda gördüğünüz türbeye Merkez Efendi defnolunur.

Merkez Efendi denince akla mesir macunu gelir. Bunun da bir hikayesi vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi Hafsa Sultan Manisa'da bir zaviye yaptırır. Ve Sümbül Efendi'den buraya bir halifesini göndermesini ister ve Sümbül Efendi de oraya Merkez Efendi'yi gönderir. İşte orada görevliyken rivayete göre Hafsa Sultan hastalanır ve diğer taraftan iyi bir tıp alimi olan, bir hekim olan Merkez Efendi 41 çeşit baharattan bir macun yapar. Ve Hafsa Sultan bununla iyileşir. İşte bu rivayetten yola çıkarak bugün hala Manisa'da bu gelenek devam eder. İşte bu olaydan sonra Manisa'da bir gelenek ortaya çıkar ve her yıl 22 Mart'ta oradaki caminin minarelerinden ve kubbelerinden halka mesir macunu dağıtılır. İşte Merkez Efendi denince dediğim gibi akla gelen bir başka şey de mesir macunudur. Külliyenin en önemli detaylarından biri hemen arkamda gördüğünüz çilehane. Bir merdivenle iniliyor ve aşağıda bir su kaynağı var. Bu su kaynağı aslında daha önce burada var olduğu düşünülen bir kilisenin ayazması. Ve daha sonra burası Türkler tarafından alındıktan sonra büyük bir mezarlığa dönüşüyor. Ve o mezarlığın içinde de doğal olarak kilise yer alamaz. Ve kilise yıkılıyor. Muhtemeldir ki yerine işte Merkez Efendi'nin külliyesi yapılıyor. Ve burası daha çok Halveti geleneğinde olan çile meselesi için kullanılmış uzun yıllar. Ve burası çilehane olarak görev yapmış. Ama sonraki dönemlerde de İstanbul halkının dini folkloru içinde çok önemli bir yer tutmuş. Buradaki su muhtemeldir ki diğer taraftaki kuyuyla da bağlantılı. Ve yine külliyenin bir parçası olan hamam var. Ve bu hamamın suyunun bir zamanlar hummalılara iyi geldiği düşünülüyor. Ve yine o dönemde bir tedavi merkezi olarak da kullanılıyor.

1966 yılında bu dünyadan ayrılmış. Anlaşılan o ki hem Osmanlı'yı hem Cumhuriyet'i yaşamış ve ikisinin geçiş noktasında hayatına devam etmiş. Yaşar Okur için Atatürk benim hafızım der. Kendisi aynı zamanda bir askerdir ve diğer taraftan da Osmanlı Musiki Cemiyeti'ndendir. Ve besteler yapar, ilahiler besteler. Böylesi önemli bir şahsiyettir ve Atatürk'le de sıkça bir araya gelirler. Özellikle Türk musikisi hakkında aspiyal ederler. Ve daha sonraki dönemde Yaşar Okur anılarını yazmıştır. Bu anılarda özellikle Atatürk'ün bazı musiki bestelerini kendisinin söylediğinden bahseder. Öte taraftan Türk musikisine, Türk müziğine çok önem verdiğini anlatır ve bir olay nakleder. Olay da şunu söyler. Bir gün Atatürk'le birlikte radyodan bir parça dinlemektedirler. Şahane bir Türk müziğidir. Ancak o sırada araya konuşmalar, öksürükler girmekte ve bir gürültülü ortam olmaktadır. Atatürk buna çok kısa. Bu Türk musikisine hakarettir der ve radyodan bir görevliyi çağırır. Bunların bir daha yaşanmamasını tembih eder. İşte bu olay bile Atatürk'ün Türk kültürüne verdiği önemi göstermesi açısından çok önemlidir.

Merkez Efendi haziresinde pek çok tanıdık sima var. Onlardan biri de bir zamanlar Atatürk'ün hafızı olarak bilinen Yaşar Okur. 1886 yılında doğmuş.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Böyle oğul her kula nasip olmaz.
4: Oğul benim değil, sizindir beyim.
5: Size bir evlat vermezse yemin ederim bu naçiz boynum sizindir.
6: Az da arzıma geçiyordu bu adam.
5: İnanmıyorum.
4: Haşa, yalan söylüyor hanım sultan.
7: Ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
5: Şövalyeler! Beni de gerçek babası bilsin.
6: Affet onları baba. Seneye istediğin vergiyi ödeyebilirim.
8: Babanın işlerine karışma kızım.
4: Kara Hilal derler bana. Müslümanların özünü almaya geldim.
9: Bu Kara Hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire.
10: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına. Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlumu.
4: Yetiştim evlat.
5: Sencer'i de yanındaki serdengeçleri de en kısa zamanda isterim.
11: Arkamda kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
9: Benim baba.
0: Korkusuz Cengaver bugün 16.15'te TV4'te.
12: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
13: Otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
17: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
18: Ama bir mucizeye gerek var.
17: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
18: İşte bu Fairy mucizesi.
17: Fairy 30 dakikada mucize. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go.
19: Silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
19: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma...
12: ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Süper Kumbara başlıyor.
21: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
22: Ben.
23: Kral Şakir.
24: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte...
24: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
21: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
24: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
21: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
25: Ben.
26: Botanik.
25: Abacus.
24: Kasa.
25: Marul.
24: Kumbara.
21: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
27: Süper Kumbara.
20: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te.

0: 때 TV죠. 네.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: 24 yıl önce de bugün de ülkece aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar.
7: Keyfin gelsin, yetmezse ben.
8: 25 yıldır hep seninle.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Topkapı bölgesindeydik. İlk durağımız Yenikapı Mevlevihanesi oldu. Ardından 1453 Panorama Tarih Müzesi'ne gittik. Son durağımız ise Merkez Efendi Külliyesi'ydi. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek...

Herkese merhabalar, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Evet, çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Sağlığımız yerinde olsun. Başka bir şey istemiyoruz gerçekten. Çünkü geçtiğimiz 2-3 gün boyunca böyle korkunç bir ağrı yaşadım kulağımda ve başımda. Ve nedeni olmayan bir ağrıymış. O yüzden bir kez daha anladım ki sağlıktan öte hiçbir şey yok efendim. Bütün dertleri, tasaları böyle arkaya atın, sağlığımıza odaklanın.

0: Sanalım o iyi olsun, her şey yerine gelir. Evet, bugün kim geliyor mutfağıma biliyor musunuz? Sevgili şef Tuna Aktan. Tuna ablacığım birazdan benimle beraber olacak. Daha önce çok keyifli bir dünya mutfağından bir menü hazırlamıştık. Ve bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Yine dünya mutfağı diyelim ona. İtalya'ya gidiyoruz. Çok sevdiğim Türk mutfağından sonra en sevdiğim mutfaktan bir tanesidir. Çünkü hem tatlıları çok güzeldir hem de bolca hamur işi vardır. O yüzden bayılırım İtalyan mutfağına. Ne yapıyoruz peki Tuna ablayla beraber? İlk olarak ravioli yapıyoruz ama Alfredo soslu ravioli yapıyoruz. İkinci olarak benim gerçekten çok sevdiğim güzel bir lezzet olan dana carpaccio yapıyoruz. Ve son olarak da chocolate mousse, çikolata mousse yapıyoruz. Güzel bir tatlı, kolay bir tatlı. O zaman şöyle İtalya'ya uzanalım. Tuna abla da mutfağımıza gelsin. Hoş geldin Tuna ablacığım.
1: Hoş bulduk canım. Tuğçe'cim merhaba.
0: Yine,
1: Nasılsın canım?
0: Çok şıksın.
1: Ay canım,
0: pembeler de çok yakışmış. Ediyorum. Saçlar da kesilmiş. Kesildim. Çok güzel olmuşsun.
1: Beğendin mi?
0: Çok. Gerçekten 5 yaş geriye gitmiş. Bir, çok yakışmış.
1: Güzel.
0: Hakikaten
1: beşte
0: öyle.
1: Beşte güzel Tuğçe. Çok
0: vallahi
1: teşekkür ederim.
0: Benim, ben de uzatıyorum böyle saçlarımı. Ben de çünkü seninki gibi yazın kestirmiştim. Şimdi ben uzatıyorum, sen kestirmişsin.
1: Ama
0: güzel
1: şimdi
0: olmuş.
1: Genç kızlara hakikaten uzun saç çok yakışıyor. Yani
0: ben
1: bence
0: oldum,
1: saç
0: sorma.
1: Bir bayanın mücevheri.
0: Ben de öyle, ya, düşünüyorum.
1: Öyle düşünüyorum.
0: Bir gösteriyor yani, değil mi,
1: evet,
0: bir bayanı,
1: evet,
0: diye.
1: Evet,
0: hatta şuram çıkmış ya, biraz ıslatayım saçımı. Görüyorum kameralardan. Ha, iyiyim şimdi Tuna ablacığım.
1: Çok
0: güzel mi canım
1: sen,
0: benim?
1: Güzel,
0: nasılsın görüşmeyle?
1: İyiyim,
0: şey
1: teşekkür ederim. Her şey yolunda. Annem bir rahatsızlık geçirdi Tuğçe'cim.
0: Geçmiş
1: çok
0: olsun.
1: Büyük bir rahatsızlık.
0: İşte ben de sağlıktan
1: daha
0: bahsediyordum.
1: Daha önce de gelemedim yayına.
0: Evet,
1: onu erteledik biliyorsun. Şimdi çok iyi, çok şükür.
0: Maşallah.
1: Allah
0: maşallah
1: bize bağışladı.
0: Selam söyleyelim annemize ekranlarda. Adı neydi?
1: Nermin.
0: Nermin teyzeciğim çok geçmiş olsun. Hakikaten sağlıktan öte hiçbir şey yok. Bol şifalar diliyorum size. Ama zaten atlatılmış. Çok şükür her şey
1: çok
0: yolunda
1: şükür.
0: Şu anda.
1: Çok şükür.
0: Maşallah maşallah.
1: Allah herkese sağlık saat versin.
0: Tüm şifa bekleyenlere.
1: Evet.
0: Tuna ablacığım ben biraz anlattım seyircilerimize.
1: Evet.
0: Saçımı ellediğim için bir kez daha elimi yıkamak istiyorum. Sen de bir söyle istersen neler yapacağız tekrar.
1: Şimdi bugün dünya mutfağından İtalyan mutfağına, İtalya'ya uzanacağız.
0: Evet.
1: Bir Alfredo soslu güzel bir raviolimiz var.
0: Ravioliyi de çok severim.
1: İçi peynir çeşitleriyle dolgulu olacak. Arkadan dana carpaccio yapacağız. İtalyan mutfağı.
0: İyi bir başlangıçtır.
1: Evet,
0: güzel bir başlangıçtır.
1: Güzel bir başlangıç. Arkadan da chocolate mousse'umuz
0: mus yapacağız.
1: Mus
0: o da
1: yapacağız.
0: Havayolu şirketlerinin bir tanesinde hep verilir. Çok da severim o.
1: Değil
0: çikolata
1: mi?
0: Mus'u. Evet,
1: değil
0: evet.
1: Mi?
0: Ama ilk defa
1: ben
0: yapımına
1: de
0: şahit olacağım,
1: evet,
0: senin sayende.
1: Hem basit hem çok lezzetli, kolay. Hanımların evde yapabileceği püf noktalarını da vereceğiz.
0: Ve kolaylıkla yapacaklar.
1: Kolaylıkla yapılacak.
0: Evet, evet, o zaman efendim ilk olarak Alfredo soslu ravioliyi yapıyoruz. O zaman malzeme listemiz ekrana gelsin. Ben de sizlere sayayım bakalım raviolinin içinde neler varmış. Evet, 3 adet yumurtamız var. 3 su bardağı unumuz var, tuzumuz var ve suyumuz var. Bu hamurumuz için. İç harcı içinse beyaz peynir, tulum peyniri, mozzarella, ezine peyniri, dereotu maydanoz ve parmesan peyniri. Evet, sosu içinse bir su bardağı krema, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, taze fesleğen. Herhalde bu kadar mı?
1: Bu kadar canım,
0: bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Evet.
1: Canım.
0: Şimdi ilk olarak hamurumu yapıyoruz.
1: Hamurumuzu yoğurmayla başlıyoruz.
0: Tamamdır.
1: Ellerimizi yıkadık. Önce 3 adet
0: yumurtamızı
1: var. Kırıyoruz. Hı-hı. Evet.
0: Hızlı hızlı, tek elle.
1: Evet.
0: O yumurtayı tek elle kırmak da yani
1: evet,
0: dünyanın en zor işi
1: ben
0: bence.
1: Ben bir parça su alabilir miyim?
0: Bir parça
1: çok
0: sana
1: az
0: su vereyim.
1: Bir, su.
0: Bir de istersen.
1: Evet.
0: Hemen. Şimdi geçtiğimiz günlerde Alfredo sos, yani ravioli yedim. İyi bir restorandaydı hakikaten. Ama bal kabağı mevsimiydi ya. Ya mevsimi ya hala. Bal kabaklı yedim.
1: Evet. Evet, evet, birçok çeşidi var.
0: Yapılıyor.
1: Az bir su koyuyoruz. Biraz
0: tamam.
1: Da tuz alayım hayatım.
0: Hemen veriyorum. Tuzumuzu
1: evet.
0: Da verdim. Al canım.
1: Ben şöyle kapağını açacağım.
0: Tamam.
1: Şöyle bir tatlı kaşığından biraz az. Hı hı. Tuz koyuyoruz.
0: 3 yumurta, biraz su koyduk efendim. Birazcık tuz koyduk. Şimdi
1: hemen
0: elimizle yumurtaları açıyoruz.
1: Yumurta, su ve tuzumuzu şöyle açıyoruz.
0: Açıyoruz.
1: Evet, burada.
0: İstersen ben de ilave
1: şeyli
0: edebilirim.
1: Şeyli olarak, ölçülü olarak şöyle
0: unumuzu ilave ediyoruz.
1: İlave ediyoruz.
0: Hamurumuz bu kadar değil
1: bu
0: mi?
1: Bu kadar canım.

0: Başka hiçbir malzeme yok efendim.
1: Evet, malzemesi az, öz. Hı hı. Bizim bildiğimiz Türk mantısı, İtalyanların da mantısı bu.
0: Ravioli.
1: Ravioli. Evet. Ama bizim mantıyı ben...
0: daha çok seviyorsun
1: tabii
0: değil mi?
1: Ki.
0: Ben de daha çok seviyorum,
1: daha
0: ne
1: çok
0: yalan söyleyeyim.
1: Mi? Evet, hiçbir evet. şeye değişmem.
0: Gerçekten öyle. Ya bizim zaten bence, Tuna abla sen daha iyi bilirsin. Bu arada Tuna ablayı takip etmek isterseniz Instagram hesabı Şef Tuna Aktan. Hakikaten güzel paylaşımları var, aklınızda olsun efendim. Dünya mutfağı, Türk mutfağı, tüm mutfaklara hakim Tuna abla.
1: Canım teşekkür ederim.
0: Ben gerçekten bunu hani gezdim, gördüm, birçok ülkeye gittim ve sizler sayesinde de burada çok farklı mutfaklara da hakim oluyorum. Sadece Türk mutfağı yapmıyoruz evet. programımızda. İşte bugün İtalyan mutfağı yaptık örneğin ve şunu anladım ki hakikaten en çeşitli çeşide
1: bizim.
0: Sahip mutfak
1: Değil
0: evet
1: mi?
0: Gerçekten Türk mutfağı. Yani etin en güzelini, otun en güzelini.
1: Her şey bizde.
0: Her şey
1: evet.
0: en güzeli
1: Lezzet
0: Türk mutfağında,
1: var bizim
0: hamur işinin en güzeli Türk mutfağında var.
1: Ama
0: hafifi de var, ağrı da var yani.
1: Da var.
0: Evet.
1: Ben bir parça un rica edeceğim.
0: Un tabii ki
1: evet.
0: hemen getiriyorum sana un kabımızdan.
1: Şimdi bizim mantıyı bence çalmışlar.
0: Evet. İtalyanlar bizim mantıyı çalmış. Evet.
1: Çalmışlar. Bizim mantımızın lezzeti. Çok az bir şey alayım. Bunun hamuru biraz sert olacak.
0: Sert olacak.
1: Yeter.
0: Yeterli
1: canım.
0: Mi?
1: Yeterli.
0: Tamam. Şu an yapışmaması için son evet. şeyi aldırıyorsun. Kıvamını
1: evet,
0: aldırıyorsun
1: kıvamını
0: değil mi?
1: Kıvamını aldırıyorum. Ben bunu tezgahın üstünde toparlayacağım.
0: Tamam. Alayım ben bunu buradan
1: bunu alırsan,
0: istersen. Senin önünden evet. malzemeleri şöyle bir alayım. Hı-hı. Evet efendim, ravioli evet. yapıyoruz. Alfredo soslu ravioli. Sosumuz da zaten krema, tereyağı ve sarımsak olacak.
1: Sarımsak, bir parça da fesleğen.
0: Bir parça da fesleğen atacağız. O zaten kadar. Biliyorsunuz İtalyan mutfağında işte pesto sos da öyledir ya. Fesleğen
1: evet.
0: vazgeçilmez bitkilerden bir tanesidir.
1: Aynen,
0: ve Alfredo sosta da onu kullanacağız. İçinde de böyle bol peynirimiz var, parmesanı var, ezinesi var, mozzarellası var. Güzel bir iç dolgusu olacak. İçine biraz da maydanoz ve dereotu koyacağız zannediyorum.
1: Aynen. İstedikleri içi hazırlayabilirler. Kıymalı olur.
0: Bal kabaklı
1: tabii
0: yapın.
1: Ki, tabii
0: i̇şte geçen
1: ki.
0: Gün ben bal kabaklı yedim.
1: Sebze çeşitleriyle olur.
0: Olabilir. Evet. Şimdi bayağı sert bir hamur
1: sert
0: olacak.
1: Sert bir hamur olduğu için yoğurması da biraz güç istiyor.
0: Nerelerdeydin? Ankara'ya gitmişsin.
1: Ben Ankara'daydım. İşte annemin hastalığı dolayısıyla Tuğçe'cim oradaydım.
0: Evet.
1: Çok şükür iyileşti şimdi.
0: Maşallah, maşallah.
1: Evet, torunum biri Ankara'da.
0: Evet.
1: Küçük Cenk.
0: Cenk.
1: Evet.
0: Cenk
1: Milan.
0: Kaç yaşındaydı?
1: Cenk 2 yaşında.
0: 2 yaşında kuzum.
1: 2 yaşında.
0: Peki anne mesela televizyonda falan seni izleyince algılıyor mu?
1: Hemen yaklaşıyormuş.
0: O zaman Cenk de istersen bir şeyler söyle. Babaanneydin
1: Cenk,
0: sen değil mi?
1: Cenk'cim babaanneyim. Ben onun bababısıyım. Bababı bababı diye. Canımın içi iki tane torunum var. Biri
0: maşallah,
1: de kızımız
0: onları.
1: Var. O da İstanbul'da.
0: Onun adı neydi?
1: Onun adı da Mila.
0: Mila ile Cenk. Güzel
1: evet.
0: ömürleri olsun Mila ile Cenk'in. Sağlıklı ve mutlu.
1: Mila
0: İnşallah.
1: Da 5 aylık.
0: 5 aylık. Milacık bizi hiç anlamaz.
1: Mila
0: böyle
1: çok
0: belki
1: küçük,
0: seni görünce acaba mı babaannem
1: evet.
0: olabilir mi diye
1: Ay canım
0: bir soru
1: benim.
0: İşareti oluşur
1: i̇şte
0: kafasında.
1: Özlüyorum buraya geliyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra
0: Ankara,
1: biraz
0: İstanbul.
1: Ankara, biraz
0: evet.
1: İstanbul. Hamurumuz tamam.
0: Hamurumuz oldu efendim.
1: Esasında bu hamuru bir yarım saat dinlendirmekte fayda var.
0: Seyircilerimize söyleyelim.
1: Evet.
0: Evde yaptıklarında biz burada bir
1: evet.
0: Vakit içerisinde bir süre içerisinde yapıyoruz
1: evet.
0: ama evde yaptığınızda bir yarım saat dinlendirirseniz hamur daha kendini bulurmuş efendim.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Şimdi hemen hamurumuzu açmaya başlıyoruz.
0: Açalım. Oklava yardımıyla.
1: Önce merdane ile biraz...
0: İnceltiyorsun.
1: Evet. Hı
0: hı, ben de.
1: İnceltiyoruz ondan sonra.
0: Unla işimiz yok değil mi Tuna ablacığım?
1: Unla işimiz biraz var. Açarken ha, biraz
0: açarken
1: kullanacağım.
0: Var.
1: Çok
0: zaman...
1: fazla un kullanmayacağım ama.
0: Açarken ihtiyacımız olacak.
1: Evet biraz olacak.
0: Evet.
1: Şimdi içini hazırlayacağız. Hamurumuzu açalım hemen.
0: Hı hı. İstersen ben içi için yardımcı olabilirim.
1: Aa çok sevinirim. Çok
0: Tüm peynirleri çatal yardımıyla ezeceğim
1: evet,
0: zannediyorum.
1: Evet ezeceksin
0: değil mi?
1: Canım.
0: Bir çatal edineyim kendime hemen.
1: Ay ne güzel böyle yardımlaşa imece usulü yemek yapmak kadar güzel bir şey yok.
0: Evet işte zaten hem öyle keyifli oluyor.
1: Eskiler ne güzel herkes bir evde yaşarmış eskiden. Gelinler, kayınvalideler. Bence vallahi çok iyiymiş.
0: Ya ben
1: herkes bir şey
0: seviyorum kalabalık
1: değil mi?
0: Olmayı.
1: Değil mi? Ben
0: Sen
1: de

0: Çok severim.
1: Şunu rica ediyorum, ev dağıtmayalım. Herkes derli toplu olsun. Sen böyle ev dağıldığı zaman bak öyle titizlik, öyle işte temizlik hastası vesaire hiç değilim yani. Hiç öyle olduğumu iddia edemeyeceğim. Ama ve lakin düzeni seviyorum. Böyle etrafta fazla bir şey olduğu zaman olması gerekenden bir fenalık geliyor bana Tuna abla.
0: Değil mi? Ben de tertibi çok severim.
1: Tertip
0: ama
1: seviyoruz.
0: İşte o eskiden bir arada otururken ne bileyim biri evi süpürürmüş, biri yemek yaparmış.
1: İmece usulü.
0: Ne güzel ya.
1: Herkes her şeyi beraberce yapıyor. Eski zamanlar, aman eskiden bu bir klişedir ama eskiden her şey daha güzelmiş.
0: Değil mi?
1: Tuna
0: her
1: abla.
0: Şeyin tadı farklıymış.
1: Her şeyin gerçekten öyle. Şimdi Tuna ablacığım,
0: evet,
1: sen bir taraftan
0: canım.
1: Hamuru açarken seyircilerimize bir kez daha tekrar ediyorum. 3 tane yumurta kullandık. Ravioli için efendim. Biraz suyla açtık. Çok az bir su ekledik. Azıcık da tuz ekledik. Sonra unumuzu ilave ettik. Sert bir hamur elde ettik. İlk önce merdane yardımıyla şöyle bir açtık. Şimdi de oklavayla hamuru güzelce açıyoruz değil mi?
0: Açıyoruz evet. Şimdi ışıklardan ben de, da hamur bırakıyor,
1: bırakıyor
0: sıcaktan.
1: Kendini
0: evet.
1: Tabii. Şimdi ben de ezicimi aldım. Peynirleri koyuyorum teker teker. Hepsini eziyorum.
0: Hepsini ezeceğiz.
1: Hangi peynirlerimiz vardı? Sen bir daha söyler misin Tuna ablacığım?
0: Tulum peyniri, ezine peyniri.
1: Parmesan var.
0: Parmesan var biraz. Hı hı. Bir parça da içinde mozzarella peyniri.
1: Mozzarella var. Koyacağız. Evet. Evet şöyle ezicimiz yardımıyla peynirlerimizi ezelim. Evet. İstedikleri dolguyla yapabilirler
0: evet.
1: Değil mi?
0: İçine ıspanaklı olabilir, senin dediğin gibi kabaklı olur, pancarlı olur,
1: ay,
0: her
1: pancarlı
0: şeyden olur.
1: Mu?
0: Evet hamurunu ıspanaklı da yapabilirler, domatesli yapabilirler.
1: Ha, bazen yeşil
0: evet,
1: ravioliler
0: evet.
1: Görüyoruz, onlar ıspanaklı mı oluyor?
0: Şimdi mesela
1: hamuru?
0: 100 gram kadar bir ıspanağı çiğden robotun içine biraz zeytinyağıyla koyarlarsa onu robottan geçirip hamura yedirerek yoğursunlar. O zaman
1: evet.
0: Yeşil olur.
1: Yeşil olur. O da ıspanaklı
0: evet.
1: Ravioli olur işte efendim.
0: İçine de ıspanaklı iç koyarlarsa süper.
1: Çok da yakışır diyorsun.
0: Çok.
1: Şu an kış mevsimindeyiz. Ispanağın da tam mevsimi.
0: Tam mevsimi.
1: O yüzden. Bu arada biliyor muydun mesela ben bunu annemden öğrendim. Örneğin ıspanak yemeği yaptık evde. Sonra o yemeği hemen gününde tüketmek lazımmış. Ispanağı
0: evet.
1: Bir daha isıtmamak gerekiyormuş
0: evet.
1: Biliyor muydun?
0: Ispanak da öyle, bakla da öyle.
1: Bakla canım. Da öyleymiş. Evet. Evet evet baklayı ben biliyordum ama ıspanağı bilmiyordum.
0: Evet.
1: Ezicinin aralarına
0: bakarsan,
1: kaçıyor.
0: Bütün yemekleri taze taze tüketmekte fayda
1: ertesi
0: var.
1: Ertesi güne kalmasın
0: evet.
1: Değil mi?
0: Ben
1: bence de öyle.
0: Zaten.
1: Ben zaten evet
0: ısınan
1: damak tadı olarak da sevmiyorum.
0: Değil
1: ben evet evet o gün bitsin gitsin istiyorum yani imkanımız varsa eğer ki. Yeterli mi Tuna ablacığım?
0: Yeterli canım. Onun
1: içine
0: biraz maydanozla.
1: Ben doğrayayım istersen.
0: Yani doğrarsan iyi olur.
1: Evet şöyle
0: dereotu.
1: Onu kenara alıyorum. Dereotu ve maydanoz koyacağız
0: maydanoz.
1: Efendim
0: evet.
1: Karışımımıza. Ben şimdi kollarımı sıvayayım. Maydanozla dereotumu doğrayayım.
0: İnce
1: ama
0: ince doğrayıp içine koyarsak.
1: Koyacağız.
0: Evet.
1: Tuna ablanın da söylediği gibi isterseniz içini bal kabaklı yaparsınız, pancarlı yaparsınız. Ya da
0: puzzle
1: işte puzzle olur.
0: Olabilir.
1: Mevsimindeki
0: kıymalı.
1: Sebzelerle evet kıymalı.
0: Bizim mantımız gibi.
1: Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Özelliği hamuru sert olacak.
0: Sert olacak. Bizim çok mantı hamurumuz da sert olması
1: evet sert
0: lazım.
1: Oluyor.
0: Evet. Hı-hı.
1: Sen mantı da yapıyor musun evde
0: aa,
1: Tuna ablacığım?
0: Çok yaparım. Benim çocuklarım mantıyı çok severler.
1: Çok sever. Mantıyı kim sevmez
0: değil
1: mi? Öyle güzel bir lezzeti kim sevmez. Peki Kayseri usulü mü yapıyorsun? Küçük küçük
0: ben,
1: mi yapıyorsun?
0: Ben Kayseri usulünü çok yapardım eskiden. Fakat şimdi içinin etini biraz fazla seviyorlar çocuklar.
1: Ha, o yüzden daha
0: onun
1: büyük yapıyorsun.
0: Bir parça büyüğünü yapıyorum.
1: E tamam o da olur. Kayseri mantısının özelliği zaten bir kaşığa bilmem kaç adet.
0: 40
1: değil
0: adet
1: mi? 40
0: derler.
1: Adet miydi? Evet. Şöyle iyice inceltiyorum.
0: Tamam canım.
1: Yeterli
0: eline
1: değil mi?
0: Sağlık vallahi Tuğçe.
1: Rica ederim.
0: Süpersin.
1: Ben kendimi çok geliştirdim.
0: Aa süpersin.
1: Artık daha güzel maydanoz ve dereotu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu
0: söyle
1: doğrama
0: aşkım.
1: İşinde. Tabii ki yani yetenek ya da pratik diyelim ona. Onun kadar bıçağın keskinliği asıl önemli olan.
0: Bıçak
1: ya
0: çok
1: doğramadan
0: önemli.
1: Soğutuyor
0: çok.
1: Ya da şek veriyor
0: mutfakta
1: yani.
0: Mutfakta bıçak o kadar önemli ki yani
1: gerçekten
0: bence
1: öyle.
0: Her evin mutfağında bıçakların çok keskin,
1: keskin
0: ve
1: olması lazım.
0: Güzel et bıçakları, sebze bıçaklarının ayrı olması
1: %100, lazım. %100 ve bizim de sağ olsun sevgili yapımcım Büşra hallettiler.

0: Galiba Gizem halletti diye düşünüyorum. Bıçaklar böyle güzelce bir bileylendi. Çok da güzel oldu. Evet, şöyle bir karışım yaptık değil mi Tuna ablacığım?
1: Evet canım, şimdi onu ben yoğuracağım.
0: Bunu ekleyecek miyim?
1: Onu
0: sosa koyacaksın.
1: Sosuna koyacağız.
0: Sosa koyacaksın, tamam. Evet efendim, raviolinin iç harcı hazır. Birçok peynir karıştırdık, içine maydanoz ve dereotu ekledik. Ve şimdi hamurumuz da açılmak üzere, bitmek üzere. Küçük küçük keseceğiz onları.
1: Keseceğiz, hemen biz bir suyunu koyalım. Haşlamaya hazır edelim.
0: Haşlamaya, evet. Tamam. Bu tencerede mi haşlayalım? Nerede haşlayalım?
1: Biraz daha çukur bir tencere olursa onda sosunu yapacağız çünkü. Ha,
0: bunda sos yapacağız. O zaman şu yanındaki tencerede haşlayalım.
1: Tamam. Onda haşlayalım, onda da sosunu yaparız.
0: Hemen ocağa alıyorum. Şöyle yer değiştirelim. Evet. Raviolileri
1: evet,
0: haşlayacağız.
1: Bir taraftan İçine bir parça tuz atacağız, o kadar.
0: Yani makarna haşlar gibi.
1: Evet, makarna haşlar gibi. Bazı hanımlarımız makarnanın suyuna yağ koyarlar.
0: Ben hiç koymam.
1: Yapışmasın diye. Esasında konmaz.
0: Evet,
1: çünkü
0: evet.
1: Üzerinden akar sosu gider. Canım.
0: Evet, evet. Ben de hiç koymam. Sadece tuz ve su. Ama mesela makarnalarım yaparken sos, işte domates sosu yapıyorum ya da pesto sosu yapıyorum, hiç fark etmez. Mutlaka haşladığım makarnanın suyundan sosa mutlaka ekliyorum.
1: Değil mi?
0: Evet, evet. Çünkü o güzel bir lezzet veriyor. Şöyle biraz tuz da koydum suyumuza efendim. Şimdi Asıl ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne,
1: söyle
0: cuma
1: aşkım.
0: Günü müydü? Cumartesi günü. Geçtiğimiz cumartesi. O kadar güzel bir kek tarifi buldum ve yaptım ki.
1: Öyle
0: unsuz
1: mi?
0: Bir kek. Evet, Türk kahveli unsuz
1: Süper.
0: Bir kek. Mutlaka hem seninle hem de seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. O kadar
1: Süper.
0: Basit ki efendim ve tadı muazzam oldu. Çok da beğendi sevdiklerim. Sevdiklerime yaptım tabii ki.
1: Ay canım
0: diyelim.
1: İnsan da nasıl zevk alıyor değil
0: evet,
1: mi? İşte
0: de,
1: yorulmazsın sevdiklerine yaptığın
0: hem
1: zaman.
0: Hem öyle Tuna abla, hem de bir de bizde Nazil'de öyle denir. Hora geçirince makbule geçirmek
1: makbule.
0: Yani. Evet, öyle olunca da daha çok hoşunuza gidiyor. Bir şevkleniyorsunuz. 6 tane yumurta kullanıyoruz Tuna ablacığım. 6 yumurtanın sarısını beyazını ayırıyoruz. Beyazını ayrı bir merenk gibi iyice mikser yardımıyla çırpıyoruz.
1: Süper.
0: Daha sonra işte 210 gram kadar bir çikolatamız var. Onu benmari usulü eritiyoruz efendim. 80 gram tereyağı ile birlikte eritiyoruz çikolatayı. Daha sonra o çikolatanın içine bu arada beyaz, yani yumurtaların akını çırparken içine bir fiske daha çok kabarsın diye de tuz atıyoruz. Onu da ilave edeyim. Daha sonra benmari suyuyla erittiğimiz o çikolatayla tereyağını biraz ılık hale getiriyoruz, bekletiyoruz yani. Daha sonra içine bir böyle çay kaşığı, dolu dolu tepeleme çay kaşığı Türk kahvesini koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum,
1: süper.
0: Türk kahveli oluyor çünkü.
1: Süper.
0: Daha sonra yumurta sarılarını böyle teker teker ekleyip çırpıyorum, çırpıyorum güzelce efendim. Daha sonra da o merenk şeklinde kabarttığım yumurta beyazını da spatula yardımıyla dışarıdan içeriye söndürmeden ekleyip böyle kelepçeli yuvarlak bir kaseyi yağlıyorum. En altına böyle un koyar gibi kakao serpiyorum. Fırına gönderiyorum. 130 derecede 35-40 dakikada unsuz. O kadar güzel oldu
1: çok
0: ki.
1: Çok da lezzetli.
0: Anlatamam.
1: Olur.
0: Üzerine isterseniz pudra şeker. Bu arada isterseniz de yumurta beyazına 2 yemek kaşığı kadar esmer şeker ekleyebilirsiniz. Ya da beyaz şeker. Hiç fark etmez. Aklınızda olsun. Benden size güzel bir tarif efendim.
1: Canım benim.
0: Evet.
1: Harika bir tarif verdin. Artık
0: çok
1: un
0: basit.
1: Kullanılmıyor. Yani herkes çok dikkat eder oldu.
0: Un
1: artık
0: kullanımına değil mi? Evet,
1: tabii.
0: Evet, evet. Yani arada tabii ki kaçıracağız da böyle arada işte. arada.
1: Arada bir.
0: Kim sevmez hamuru
1: unu. Aa, hamur şimdi herkes çok seviyor.
0: Ben de çok seviyorum.
1: Değil mi?
0: Vallahi
1: ama hiç de belli
0: seviyorum.
1: Değil senin sevdiğin Tuğçe'cim.
0: Dengeliyorum Tuna ablacığım.
1: Bir gün
0: mesela
1: yersen.
0: Bugün yiyorum, ertesi gün
1: aynen,
0: yemiyorum.
1: Aynen.
0: Yoksa dünyanın o güzel nimetlerinden gayet güzel faydalanıyorum.
1: Faydalanıyorsun.
0: Böyle toplar yaptın.
1: Evet, toplar yaptık. Şimdi canım bu topları üzerine şu hamuru şöyle kapatacağız.
0: Evet. Kadının her hareketinden marifet gerçekten akıyor
1: benim.
0: Diyelim. Yani haddime değil tabii benim
1: Ay,
0: bunu söylemek ama.
1: Ne demek?
0: Konuğumun da överim yani konuğumu da.
1: Hayatım.
0: Evet.
1: Şimdi ben o ruleti alayım.
0: Al canım. Keseceksin.
1: Evet.
0: Evet.

0: etkileyen kesin gesture.
1: Toplar yaptık iç harcımızla. Evet.
0: Şimdi şöyle.
1: Ve şimdi kesme işlemi yapacağız.
0: Hamuru kestik.
1: Ne haber Aygül ablacığım, iyi misin? Aygül ablamız bizim canımız.
0: Ne
1: sürekli
0: kadar
1: yardım eder bize, sağ olsun.
0: Bir
1: aile böyle bir bakıyordu ya. Öyle
0: var.
1: Öyle. Hakikaten evet. Öyle. Büşra, İrem, Gizem, tüm Rece ekibi, tüm teknik ekibimiz sağ olsunlar. Öyleyizdir.
0: Şu şekilde canım. Bak bir bir çıkardık.
1: Evet.
0: Şimdi biz bunların yalnız havası nasıl alınıyor onu göstereceğiz.
1: Havası. Diye.
0: Evet. Havası alınmazsa içindeki patlıyor haşlanırken.
1: Havasını alacağız efendim. Havası alınmazsa haşlanırken içindeki patlıyormuş. Şunu
0: şimdi
1: ayırmaya çalışıyorum. Ay çok merak ettim nasıl alınacak. Sen istersen göster havası nasıl alınıyor, ben keseyim. Ne
0: tamam.
1: Dersin?
0: Aa,
1: İki elden
0: olur.
1: Halledelim.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Şimdi hayatım. Şöyle bıçağın ucuyla bak şuradan şöyle havasını alıyoruz ve birleştiriyoruz.
1: Bir daha gösterelim. Hı-hı. Hı-hı. Ha, ikisini de aldık mı?
0: Aldık.
1: Şunu al canım. Şöyle veriyorum ben sana kesip
0: tamam.
1: Kesip. Bunu da verdim. İki elin nesi?
0: İki elin evet.
1: Evet. Bunu da verdim. Ben bunu neye benzettim biliyor musun?
0: Niye canım?
1: Ay bir deniz
0: çiğ
1: hayvanı
0: börek.
1: Var ya buna benzeyen. Yok yok hani bir sürü kollu bacaklı. Ay ahtapot muydu ya?
0: Deniz anası
1: yok,
0: var.
1: Yok deniz anası da değil. Hani böyle bir Türk filmi vardır eskiden. Malkoçoğlu muydu? Onu da böyle denizden çıkan. O ahtapot muydu acaba? Sen ahtapot muydu? Böyle denizden çıkar ya. Ama o bir canavardı. Bence öyle bir hayvan yoktu. O Malkoçoğlu'nda vardı Mert. Tarkan'da
0: evet.
1: Mıydı? Ha, işte böyle denizden çıkıyor diyor böyle böyle. Ona benzemiyor mu? Anladın mı Tuna abla?
0: Anladım hayatım,
1: denizden
0: anladım da ben de şey ismini
1: pörtlek
0: getiremedim.
1: Gözlü. İşte isimsiz bir hayvan o zaten. Bizim Türk filminin karakteriydi bence.
0: Böyle evet. Salkım saçak
1: ha,
0: şeyleri
1: salkım
0: var.
1: Saçak aynen
0: evet.
1: Turuncumsu renkte. Hı-hı. Bir hayvancağız. Evet bunu da koydum. Evet efendim böyle kesiyoruz mutlaka
0: evet.
1: Bu kesici lazım. Yoksa olmaz değil mi Tuna abla?
0: Hayır olabilir bardakla da kesebilirler.
1: Ha, bardakla da olabilir
0: yani,
1: doğru haklısın.
0: Katlamanın bükmenin çok şekilleri var.
1: Evet.
0: Böyle daha şık oluyor.
1: Daha şık oluyor doğru söylüyorsun. Kenarı daha böyle
0: evet.
1: Şekilli oluyor. Evet. Şimdi. Reji koptu.
0: Canım.
1: Onlar mı? Gülenler? Heh, Reji eğleniyor. Evet. Böyle böyle hallettik Tuna ablacığım.
0: Evet hayatım.
1: Heh, biraz büyük mü yapmışım kenarlarını?
0: Biraz büyük
1: oldu. E ben bunları atayım
0: tamam,
1: haşlamaya olanları.
0: Su kaynadı mı?
1: Su kaynadı baksana fokur diyor.
0: Tamam. Heh. Kaynamış.
1: Bizim canavarları şimdi. Atıyoruz efendim Tarkan filminden fırına.
0: Canavarlar.
1: Canavarlar şu an
0: evet.
1: Haşlanmak üzere.
0: Ama hakikaten piştiği zaman da canavar oluyor.
1: Canavar oluyor
0: müthiş,
1: evet.
0: Müthiş doyurucu.
1: Lezzet canavarı oluyor o zaman.
0: Çok
1: hakikaten
0: lezzetli.
1: Öyle. Suyumuza azıcık tuz attık efendim.
0: Evet.
1: Güzelce haşlayacağız. Sonra sosunu yapacağız. Evet.
0: İşte bu kadar hayatım.
1: Ben sosunu yaparım. Ben sosunu yaparken sen de karpaccio'yu yaparsın.
0: Tamam canım.
1: Tamam mı ablacığım?
0: Karpaccio zaten kolay.
1: Kolay, evet. Onun etini bulmak mesele değil mi?
0: Evet,
1: Tuna
0: yani bonfileden dana karpaccio yapacağız. Bonfile esasında somondan falan da yapılabilir.
1: Ama sebzeli. En aslında yani
0: tabii,
1: orijinali...
0: Dana karpaccio.
1: Evet, dana bonfileden
0: evet.
1: Yapılan efendim. Güzel
0: hayatım,
1: bir hikayesi de var.
0: Kaynadı değil mi suyumuz?
1: Evet ama ben atınca şu an söndü. Altı açık, altı açık.
0: Onu iyice bir altı açık olsun.
1: Açık ablacığım.
0: Şimdi biz hemen şeye geçiyoruz. Ellerimi şurada yıkıyorum.
1: Evet efendim, şimdi sosunu yapacağız. Sosumuzda da tereyağımız...
0: Önce tereyağını
1: peynirimiz,
0: biraz
1: sarımsağımız
0: eritiyoruz.
1: Var. Tamam
0: evet.
1: Canım, ben hemen ocağın altını açıyorum. Ve ilk
0: zaten
1: önce...
0: Zaten 3-4 dakikada haşlanıyor. Taze makarna olduğu için.
1: Evet, evet, ilk önce sos tenceremize tereyağımı koydum. Ve biraz evet. Parmesan peyniri koyuyoruz galiba değil mi?
0: Parmesan peynirini sunumda kullanacağız.
1: Sunumda kullanacağız. Bunu o zaman
0: evet.
1: Kenara alıyorum.
0: Tereyağını koydum.
1: Sarımsak,
0: evet.
1: Tereyağı ve krema
0: bir

0: sarımsağı rendeleyeceğiz içine. İstersen. Bir parça da hayatım fesleğen koyacağız.
1: Bir parça da
0: şimdi
1: taze fesleğen.
0: Şimdi karpaccio'ya geçiyorum.
1: Evet, ben. Dur, ben seyircilerimize malzeme listesini vereyim.
0: Evet.
1: Dur efendim. Hı. Dana karpaccio yapıyoruz. Ben bir taraftan Alfredo sosunu yaparken tereyağı, krema ve iki diş sarımsak ve bir dal taze fesleğenle. taze fesleğenle Tuna ablacığım da dana karpaccio yapacak. Hemen malzeme listesini veriyorum. 200 gram dana bonfile, 2 yemek kaşığı balzamik sirke, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu. Bir tatlı kaşığı hardal, parmesan peyniri, roka, deniz tuzu ve karabiber. Konu İtalyan mutfağı olunca parmesan peynirsiz hiçbir lezzet olmaz değil mi Tuna ablacığım? Evet. Ben onları hallederim istersen. O bir taraftan aklı raviolide. Aklı raviolide. Evet. İstersen biraz daha su ekleyebilirim.
0: Evet, buna biraz bir su ekleyelim.
1: Tabii sen karpaccio'yu hallet, ben su ısıtıcımızdan suyu koyarım.
0: Şimdi karpaccio'da dana bonfilemizi alıyoruz, ince ince dilimliyoruz ve dilimlediğimiz bonfileleri bir yağlı kağıt veya streç filmin arasına koyuyoruz. Ve bir dövücü olabilir, et dövücüsü olabilir, bir bardak, bir kavanoz altı, her şey olabilir. Şu şekilde yaprak biçiminde
1: incecik dövüyoruz.
0: İncecik dövüyoruz. Evet. Hayatım, biz bunu daha önce bu şekilde dövmüştük. Ben bunu kenara alıyorum.
1: Seyircilerimize göstermek istedim. Dana bonfile alıyoruz efendim. İncecik kesiyoruz. Sonra iki tane işte buzdolabı poşeti olur, streç film olur. Neyse, onun arasına koyup bardak yardımıyla dövüyoruz. Tereyağımız eridi.
0: Kremasını koyuyoruz.
1: Kremasını koyalım. Alfredo sostayız bu arada. Evet. Hem karpaccio hem Alfredo sosu.
0: Evet.
1: Devam ediyoruz.
0: Zamandan şey yapıyoruz.
1: Suyumuzu
0: içine bir iki diş
1: sarımsağı koy. Kaynatıyorum ablacığım. Kaynatıyorum. Tamam. İçine bir iki diş sarımsak.
0: Evet.
1: Naneyi, pardon, fesleğini.
0: Biraz karabiber koyacağız içine.
1: Fesleğini doğrayayım mı?
0: Hayır. Bir tane fesleğini öyle atacağız.
1: Bütün atacağız.
0: Evet. Şöyle biraz karabiber. Tamam. Sarımsağını koyuyoruz.
1: Evet, sarımsağını koyduk. Biraz karabiber koyduk. Kremamızı böyle koyulaşana kadar pişiriyoruz, değil mi?
0: Pişiriyoruz, evet.
1: Evet.
0: Şimdi
1: karpaccio'ya geçiyoruz efendim, sosunu.
0: Asitik olması çok önemli. Etin hem bakterisini öldürmüş oluyoruz, hem ete lezzet olsun
1: çiğ
0: diye.
1: Çiğ et olduğu için. Evet.
0: 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı. Yine 2 yemek kaşığı kadar balzamik sirkesi. Evet. Şuradan bir kaşık alıyorum.
1: Al canım.
0: Bir parça hardal koyuyoruz.
1: Evet.
0: Bunu
1: çok önemli bir
0: hayatım.
1: Şey söyledi aslında Tuna abla. Ben seyircilerimize tekrar etmek istiyorum onu. Evet, bu bir çiğ et efendim. İncecik kesilmiş, dövülmüş bir çiğ et. Ve bu benim duyduğuma göre hikayesi de bir İtalyan kontesinin doktor yasaklıyor pişmiş et yemesini. Ve ünlü bir şef, şu anda da restoranları olan ünlü bir şefin ilk kuşağı bu eti ortaya çıkarıyor. Yani bu karpaccio'yu ortaya çıkarıyor. İşlenmemiş et olduğu için ve çiğ olduğu için de böyle sirkeler yardımıyla da, değil mi?
0: Bir parça da limon suyu ilave ediyoruz.
1: Oldu mu sosumuz? Ne diyorsun?
0: Evet, sosumuz.
1: Bunu da koyduk.
0: Onu da koyduk. Onun altını
1: kapatalım.
0: Kapatalım. Sosumuz hazır.
1: Evet, sosumuz hazır efendim.
0: Şimdi buna biraz bir kaynar suyu
1: su
0: ilave
1: da geliyor.
0: Edelim. Şimdi karpaccio'nun etlerini böyle zar gibi dövdük şekerim.
1: Evet. Etler gördüğünüz gibi ne kadar ince. Çok basit bir lezzet ama hakikaten böyle davetlerde, misafir sofralarında o kadar güzel bir keyifli başlangıç oluyor ki eğer sosunu, etini güzel ayarlarsanız, böyle güzelce döverseniz incecik incecik, ortasına roka, parmesan peynir, isterseniz parmesan peyniri böyle soyucu yardımıyla rende değil de böyle uzun uzun da üçgen üçgen de koyabilirler Tuna abla. Çok geçiyor. Ne aradın güzelim?
0: Hayatım, ben şimdi buna biraz deniz tuzu.
1: Evet.
0: Şu şekilde. biraz karabiber.
1: Evet. Şimdi bizim bugün soframızda da ilk olarak dana carpaccio ile başlangıç yapacağız. Yanında focaccia ekmeği de olursa çok güzel olur tabii ki, değil mi Tuna abla?
0: Şimdi sosumuzdan da.
1: Sosumuzda ne vardı? Sosumuzda
0: bir parça hardal, 2-3 yemek kaşığı balzamik sirkesi, 2-3 yemek kaşığı
1: hardal,
0: zeytinyağı. Hı hı. Evet, biraz da
1: hardalımız var.
0: Evet, şöyle.
1: Oh, rokalarımızı da ıslattık.
0: Evet, üzerine biraz parmesan peyniri döküyoruz.
1: Ne güzel oldu.
0: Ve sunuma hazır hayatım.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Önemli olan güzel bir sos hazırlamak, etlerimizi bulmak. Evet. Sonra da afiyetle ravioli'den önce dana carpaccio'yu tüketmek.
0: Evet. Yapıyoruz. Hayatım zaten et etlikten çıkmış oluyor. Evet. O kadar güzel dövdük ki eti.
1: İncecik değil mi?
0: Evet.
1: Lokum lokum mis gibi. Evet.
0: Şimdi. Evet, raviolimiz.
1: Canavarlar nasıl? Ne durumda?
0: Hazır olmak
1: üzere.
0: Evet.
1: Tamam, o zaman hazır olmaya yüz tutsun.
0: Biz hemen
1: çikolata musumuzu yapalım. Kalsın ablacığım, ben bir seyircilerimize malzeme listesini vereyim.
0: Tamam.
1: Neler varmış, neler yokmuş. Çikolata mus da seyircilerimiz kalemi kağıdı hazırlasın. Çünkü hakikaten kolay, pratik bir tatlı. Sadece daha önceden biraz buzdolabında beklemesi gerektiği için sevgili Tuna ablacığım önceden yapmış, hazırlarını getirmiş. Ama biz tüm aşamasını sizlerle paylaşacağız efendim. Geliyor ekrana. 200 gram bitter çikolata, 240 gram bitter çikolata özür diliyorum. 1/3 su bardağı süt, 100 gram tereyağı, 200 mililitre süt kreması, 2 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı toz şeker. Üzeri için ise çikolata çubukları, kakao ve toz fıstık. Evet.
0: Evet hayatım.
1: Şimdi
0: Ben Marie usulü.
1: Ben sosumuzu kenara alıyorum.
0: Kuvertür çikolatalarımızı içine böyle kesip koyuyoruz.
1: Hı hı.
0: Normal kare çikolatalar da olur.
1: Benmari usulü eritiyoruz,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ben ocağımızı açayım. İçinde
0: şöyle
1: suyumuz
0: koydum.
1: Var mı tenceremizin?
0: İçinde suyumuz var. Hı hı. Hemen bunu eritiyoruz hayatım.
1: Tamam canım.
0: İçine bir parça tereyağı
1: Işık vardır orada.
0: Evet. Hı hı.
1: Evet, şunu da kaldırayım.
0: Şöyle 50 gram kadar bir tereyağımız var.
1: Evet, 50 gram kadar. İşte
0: evet.
1: Ben de kekimi öyle
0: yarım
1: yaptım.
0: Yarım çay bardağı kadar bir sütümüz var.
1: Aha.
0: Evet.
1: Bunlar
0: bunu
1: böyle güzelce
0: koyuyoruz.
1: Eriyecekler. Evet. Evet.
0: Ondan sonra içine iki yumurtanın sarısını
1: koyuyoruz.
0: Karıştıra.
1: Ondan sistemimiz
0: sonra
1: bu efendim.
0: Evet, 2 paket kadar kremamız var. Bunu önceden çırptık, hazırladık.
1: Hı hı.
0: Ve kremaya alttan üstü olarak çikolatayı ilave edeceğiz. Ve kadehlerimizi böleceğiz, sunuma hazırlayacağız.
1: Kuplara koyacağız ama dolapta uzun bir süre beklemesi gerekiyor değil mi Tuna ablacığım?
0: Evet. Hı-hı. Yani bir gece önce yapılırsa çok daha güzel olur.
1: Çok daha güzel olur diyorsun.
0: Evet.
1: O zaman sen çikolatalar erisin. Ben şu raviyolilerde olmak üzere acaba diyorum güzel bir sunum tabağımı arasam.
0: Bence de sunum tabağı evet çok iyi
1: olur. Nasıl bir şey istersin?
0: Yani böyle yayvan bir tabak olursa, beyaz bir tabak olursa güzel olur.
1: Güzel olur. Aslında hı-hı, beyaz olmasa da olur. Neden
0: renkli,
1: biliyor musun?
0: Kendini
1: renk zaten
0: gösterir.
1: Evet. Ben şimdi sana güzel bir tabak bulacağım efendim. Aramalara başlıyorum. Evet. Hı-hı. Yayvan bir şey istiyorsun.
0: Kremamız orada değil mi?
1: Kremamız burada güzelim. Hı-hı.
0: Evet.
1: Bu nasıl sence? Bence Alfredo'ya da güzel olacak. Alfredo sosu ravioli'ye.
0: Çok güzel olur.
1: Evet,
0: ocağımızın altını da açtık.
1: Aha.
0: Pişen raviolilerimizi alıyoruz.
1: Bir taraftan çikolataları eritiyoruz. Benmari usulü. Bir taraftan da haşlanan raviolileri Alfredo sosumuzun içine koyuyoruz. Zaten dana carpaccio'muz hazır. Efendim, Tuna abla bu işleri yaparken ben de size kısa konuşamadım, o kısak diyorum. Ufak bir hatıra, beynimden nevraji oldum ya ben. Kullanıyorum nevrajiyi. Kısa bir hatırlatma yapıyorum hemen. Eğer benimle beraber bu güzel mutfakta yemek yapmak isterseniz eğer Tuğçe'nin mutfağı@tv360.com.tr mail adresinden bize başvuru yapabilirsiniz ve gelirsiniz burada beraber bu güzel mutfakta yemek yaparız. Bu hatırlatmayı da unutmayalım. Web sitemizde de var. Mail adresimiz, sosyal medya hesabımız yayınımızda da var kanalımızın. Aklınızda olsun efendim. Evet.
0: Evet hayatım.
1: Böyle tencerenin içine haşlanan raviyolleri koyuyoruz. İstersen bunun yardımıyla da çıkarabiliriz.
0: Buna bir tane fesleğen alalım mı içine?
1: Koyalım. Ben koymuştum, bir tane daha koyabiliriz tabii ki.
0: Tamam canım.
1: Evet, çikolatalar da daha erimedi. Birazdan eriyecekler
0: şimdi
1: efendim.
0: Erecek.
1: Birazdan tereyağıyla birlikte içine ne koymuştuk? 50 gram kadar tereyağı koyduk.
0: 50 gram

0: ılıtacağız. Ondan sonra alttan üste olarak kremaya ilave edip servise hazır.
1: Servise. Yumurtamızı evet. Ne hangi aşamada ekliyoruz?
0: Yumurtamızı şimdi bu erimeye başlayınca hemen...
1: işlemi yani bu evet. Beyin-mari usulü erittiğimiz çikolatanın aynen. içinde uygulayacağız aynen. Çikolata mus için.
0: Aynen.
1: Zaten bir pufuduk pufuduk bir tatlı o da. Hı. Evet. Canavarlarımız şimdi... güzelce soslanıyor.
0: Bunun adı canavar
1: Tarkan
0: oldu.
1: Tarkan filmindeki canavarlar. Evet. Ravioli. Evet. Şimdi.
0: Hı hı. Şimdi bunu
1: alalım mı yavaş yavaş? Alıyoruz. Sunum yapacağız efendim.
0: Evet hı. Canım.
1: Böyle koyalım yan yana.
0: Evet.
1: Evet. Sonra bunun üzerine biraz da parmesan değil mi?
0: Evet.
1: Parmesan peynir de o kadar değerli bir peynir ki.
0: Değil mi?
1: Değil mi?
0: Hem nasıl?
1: Evet.
0: Şimdi biz ne yapacaktık hayatım? Sunum için daha önce hazırlamıştık biz çikolatalarımızı, muslarımızı. Onları dolaptan çıkaralım.
1: Şunları sunuma ilk önce yapalım. Tüm aşamalarını çikolata musun? Evet evet ben çıkarırım. Tamam. Tüm aşamalarını gösterelim.
0: Tamam.
1: Bir canavarları yerleştireyim de tamam. Onları bir bitirelim, süsleyelim. Evet. Aha.
0: Ben onu şöyle alayım hayatım.
1: Hı hı. Ben bir tane daha koyayım ortaya diyorum Tuna abla.
0: Şöyle sağlamlardan bulursan.
1: Hı hı. Evet.
0: Tamam.
1: Şunu da soslayayım ortaya da koyacağım soslu bir tane.
0: Hayatım.
1: Evet. Alfredo sosumuz da çok basit efendim. Ne yaptık? Tereyağını erittik, içine kremamızı koyduk. İki diş sarımsak, bir tane de taze fesleğen koyduk. Bitti gitti. Bu kadar değil mi Tuna
0: evet,
1: abla?
0: Taze fesleğenlerden alayım hayatım. Biraz parmesan peyniri.
1: Hı-hı. Sana şöyle taze fesleğenlerden veriyorum. Şöyle parmesan hı-hı. peyniri koyuyorum.
0: Tamam.
1: Böyle bir serpelim parmesan peynirinden ve Tuna abla tabii ki güzelce süslesin. Evet. Raviolimiz de... Hazır. Şimdi geriye sadece çikolata, mus kaldı.
0: Evet, çikolatalı musumuzu da hazır evet. edelim. Bunun da altını kapatalım.
1: Kapatıp kremanın. Ben bir kenara, evet, evet alabilirim onu. O da hazır. Şimdi efendim çikolata mus içinde 240 gram kadar çikolatamız vardı. Benmari usulü çikolatamızı koyduk. 50 gram kadar tereyağını koyduk. Ve yarım bardak kadar da sütümüz vardı değil mi Tuna
0: evet
1: ablacığım?
0: Evet canım yarım çay bardağı
1: yarım çay bardağı kadar sütümüz vardı. Sonra bu karışımımız eridi şu anda. Aslında biraz ılımasını bekleyip içine iki tane kremayı. Yumurtayı koyacağız değil mi? Kremayı
0: evet
1: koyacağız.
0: Şimdi alalım yumurtanın sarılarını alacağız.
1: Alacağız. Canım. İstersen şurada ayır.
0: Şuraya.
1: Şunları kenara alayım. Evet. Ben de hemen buzdolabından bir takım işlemlerim var. Onu yapacağım. Hazırları burada. Efendim. Hazırlarını evet. çıkarayım ki bizim yaptığımız çikolatamız dolapta bekledikten sonra nasıl bir kıvama geliyor görün. Bu çubukları batırayım üstüne.
0: Evet ona biraz kakao ve toz Antep fıstığı koyacağız.
1: Ama olarak. Bu arada çikolatamıza
0: şimdi,
1: hızlı çırpmak gerekiyor.
0: Diye çok
1: evet.
0: hızlı olarak bunu çırpacağız.
1: Çırpıyoruz.
0: Yumurtaların pişmesine izin vermeyeceğiz.
1: Hı hı. Ben de süsleyeyim. Evet.
0: Evet. Da hazır.
1: O da hazır. Şekeri hangi aşamada ilave ediyoruz?
0: Nereye canım? Şeker koymuyoruz.
1: Koymuyoruz. Yani burada
0: hayır.
1: şeker olduğu için ben
0: şeker
1: koyuyoruz sandım.
0: Yok
1: tamam.
0: Hayır.
1: Şeker hiç koymuyoruz.
0: Tamam.
1: Evet. Şimdi.
0: Şimdi.
1: Bu aşamada mı? Krema değil mi?
0: Hani şöyle aldık. Evet. Şimdi bunun biraz ılımasını bekliyoruz ve...
1: İçine kremayı, daha önceden çırptığımız kremayı ilave ediyoruz. Değil mi Tuna abla?
0: Evet canım.
1: Şimdi evet.
0: Muslarımız da hazır.
1: Hı hı. Süsledik. Şimdi efendim, ben seyircimizin kafası karışmaması için Tuna ablacığım.
0: Evet
1: şimdi
0: canım.
1: Daha önceden sen tabii ki bu musları evde yaptın. Çünkü dolapta beklemesi gerekiyordu. Şu an sadece süsleme işlemini yaptık.
0: Evet.
1: Ne koyduk? Böyle çubuklar koyduk çikolatalı. Üzerine biraz kakao serpiştirdik ve üzerine toz Antep fıstığı koyduk. Ve şu anda çikolata muslarımız aslında yemeğe hazır. Ama hazır. Yapımı şöyleydi. Benmari usulü tekrar ediyorum seyircilerimize 240 gram kadar çikolatamızı 50 gram kadar tereyağı

0: tereyağını ve yarım bardak kadar da sütümüzü benmari usulü erittik. Eridikten sonra içine iki tane yumurta sarısı ilave ettik. Pişmemesi için, çünkü sıcak haliyle benmari usulü erittiğimiz için, güzelce hızlı bir şekilde karıştırarak, evet, yumurtamızı içine yedirdik. Daha sonra da daha önceden çırptığımız kremamızı biraz soğuduktan sonra ya da ılıdıktan, evet, sonra diyelim, içine ilave edeceğiz. Sonra böyle kuplara servis edip dolapta bekleteceğiz, değil mi?
1: Bu kadar.
0: Ne kadar süremiz bu var kadar dolapta
1: yani
0: bekletmek için?
1: Yani geceden yapılıp konursa daha güzel olur ama hı-hı, bir 4-5 saat önce de yapılabilir.
0: Bilir. O zaman şimdi istersen kremamızı da ilave edelim, kıvamını görsünler.
1: Şimdi biz göstermiş olalım. Onu, evet, şöyle alayım hayatım.
0: Al canım. Aa, vallahi sunumlarıyla bile her şeyi hazır,
1: hazır
0: ettik.
1: Evet.
0: Tuna abla olunca. Evet efendim. Tuna ablayı Instagram hesabından takip etmek isterseniz Şef Tuna Aktan olarak takip edebilirsiniz. Hakikaten işinin piridir diyelim.
1: Canım benim, çok teşekkür
0: ederim. Tüm mutfaklara,
1: ediyorum.
0: Türk mutfağına da hakimdir. Aklınızda olsun. Bakın bugün biz ne güzel İtalya'ya gittik. İtalyan mutfağından pratik lezzetler yaptık. Ve en sonunda çikolata mousse yaptık. Gördüğünüz gibi daha önceden çırptığımız kremamızı da yedirdikten sonra kuplara koyup bir gün önceden yaparsanız ertesi günü afiyetle yiyebilirsiniz diyelim. Şimdi biz her ne kadar tüm aslında menümüzü, yiyeceklerimizi hazırlamış olsak da şöyle sizler için sizlere yakışır bir sunum hazırlayalım efendim. Birazdan burada olacağız.

0: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira. İşte Chatman, işte
1: hayat. Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Vurdu mu, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
3: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Artık canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
4: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
5: Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
3: Mübin seni seviyor Nazan.
4: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
5: Ne münasebet? Bilakis memnun oluruz.
3: Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
6: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
3: Tebrik ederim Nazan.
5: Teşekkür ederim. Nasılsın Mübin?
4: Ben de saadetler dilerim.
7: Aşka Tövbe, bugün 18'de TV4'te.
8: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kubbeli var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
9: Beyaz giymeye bayılırım.
10: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
9: Ya da anca sporda gelir grisi.
10: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Ne kadar emanet tutuyor.
16: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
15: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
17: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
15: Nasıl yetişiyor mu bana?
16: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
18: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız biz buraya daha.
15: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
19: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
20: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
11: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım. Çıtır külahten ne?

0: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
1: Bir şey mi dedin aşkım?
0: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz. Obseso. Obsesso, let's go. Yeah,
8: silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsınız?
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Uyandıralım. Çıtır külahtan ne?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Evet efendim, bugün canım Tuna ablacığımla beraber İtalya'ya uzandık. Güzel bir sofra hazırladık sizler için. İlk olarak, başlangıç olarak dana carpaccio yaptık. İkinci olarak raviolimiz var. Aslında sırası bu değil de ben yeme sırasını söylüyorum şu anda size. Sonra raviolimizi yiyeceğiz. Ardından da çikolata muslarla günü tamamlayacağız Tuna ablacığım. Evet, yine hayatım. Gel olur mu?
3: Ay gelirim. Şimdiden, sen ne zaman dersen ben hazırım Tuğçe'cim.
2: Şimdiden böyle güzel bir menü hazırlayalım. Benim kafamda bir çay saati bekliyorum senden.
3: Aa, süper olur.
2: Hep daha önce de süper yemek yapmıştık olur. Çünkü. Evet, şöyle güzel evet, bir çay tamam. Saati senin farklı tariflerinden bir şeyler çıkar ortaya.
3: Tamam hayatım.
2: Yalnız ben bu çikolata mustan şöyle çubukların yardımıyla bir tatmak istiyorum.
3: Bak
2: bir
3: bakalım.
2: Tatlı sever olarak.
3: Bak bakalım bir evet, not şöyle. Ver.
2: Çok hafif. Çok güzel.
3: Çok çok değil mi? Artık uçaklarda neyi beklemezsin?
2: Tuna ablayı hatırladım. Evet. Çok da kolay evet, gerçekten. Kolay. Yani benmari usulü eritip
3: evet, çok
2: iki
3: kolay.
2: Yumurta koyup kremasını koyup dolapta bekletiyorsunuz. Evet. Bir lokma daha.
3: Pastalarda ganaj olarak da kullanılabilir.
2: Ganaj olarak evet, da kullanılabilir evet. Mi? Efendim kusura bakmayın. Canınızı çektirmek gibi olmasın ama gerçekten çok güzel
3: yani
2: olmuş.
3: Yapmışım diye söylemiyorum ama
2: güzel olmuş.
3: Güzel olmuş.
2: Bir gün önceden olmuş. Yapsınlar ama seyircilerimize söyleyelim.
3: Evet.
2: Bir çünkü dolapta iyice beklemesi gerekiyor değil mi Tuna
3: evet,
2: ablacığım?
3: Canım beklerse çok daha güzel olur. Kendini çekmiş olur. Ama vakit yok, zaman yok derlerse 3-4 saat önce yapıp dolapta
2: bekletebilirler.
3: Evet.
2: Sen yine gel güzelliğinle.
3: Canım gelirim.
2: Güzel enerjinle.
3: Canım güzel sensin. Çok teşekkür
2: tanıdığım,
3: ederim.
2: Tanıdığım hakikaten en şık hanımlardan, kadınlardan bir tanesi. Canım, maşallah nazar değmesin.
3: Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet efendim, bugün yine çok güzel bir günde beraberdik. Umarım siz de bizler kadar keyif almışsınızdır. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

tasarladığım evlerde genel olarak ne yaparsam yapayım sarı tonuna illaki gidiyorum. Kendimi mutlaka sarı kullanırken buluyorum. Burada aslında amaçlarımızdan bir tanesi ışığın yansıtıcı yüzeylerle dağılımını arttırmak ve aslında olduğundan daha aydınlık mekanlar elde etmek olmuştu.

0: Metrekare'de bu bölüm İzmir Narlıdere'de. Yüksek mimar Pınar Kayhan'ın ailesi için tasarladığı daireye konuk oluyoruz. ...4+1'den 3+1'e dönüştürülmüş, farklı malzeme ve renk tonlarının bir arada kullanıldığı, modern dokunuşların hakim olduğu bu daireyi gelin birlikte gezelim.
1: Merhabalar, ben Pınar Kayhan Helvacıoğlu. İzmir Narlıdere'de yer alan Hane Life Residence sitemizdeyiz. Geldiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Narlıdere'den biraz bahsetmek isterim. Narlıdere ilçesi İzmir'in en çok değer kazanan ilçelerinden biriydi. Bu Hane Life Residence'ın yer aldığı arsada bu yol denize bakan körfez manzarasına hakim olan bu kıymetli yolun yer aldığı bölgedeki tek kalan arsaydı. Dolayısıyla değer bakımından oldukça kıymetli ve iyi değerlendirilmesi gerekiyordu. Hane Life Residence'ın projesini Pınar Mimarlık olarak biz üstlendik. Aile şirketimiz var, inşaat firmamız var. Burayı da kendi inşaat firmamız yaptı ve kendi mimarlık ofisimiz tarafından burası tasarlandı. Bu gördüğünüz ev de aslında 4+1 ancak 3+1 olarak kullanıcı tercihleri bakımından dönüştürdük. Biraz sonra sizlere aktaracağım. Kendi ailem için tasarladığım ev. Biraz kendimden bahsedecek olursam, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni bitirdim. Mimarlık bölümünü bitirdim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimari tasarım yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Sonrasında 3 sene kadar orada bir çalışma hayatım oldu. Öğrencilik yıllarımda ulusal bir takım yarışmalara ekip arkadaşlarımla birlikte katıldık. Burada 3 farklı yarışmadan 3 adet mansiyon ödülü kazandık. Bu yarışmalar birçok bana kapının açılmasına vesile oldu aslında. İş hayatımda biraz bu şekilde başlamış oldu. Ben o dönem İstanbul'da mutlaka yer almam gerektiğine karar verdim. Aslında farklılaşmanın ne kadar önemli olduğunu o süreç bana göstermiş oldu. Sonrasında İzmir'e kendi aile şirketimin işlerini yürütmek için ve kendi ofisimin projelerini sürdürmek için geri döndüm. Bu bina da aslında benim buradaki ilk tasarımını tamamladığım bina oldu. O yüzden benim için de oldukça kıymetli. Şu anda evimizin salon kısmındayız. Evimize baktığımız zaman en olmazsa olmaz parçalardan bir tanesi doğal taş kullanımı oldu. Polisandro mermeri tercih ettik. Aslında bu mermeri ilk gördüğümüzde vurulmuştuk. Kendine has özel bir damar yapısı var.

var. Yoğun, katmanlı ve karakteristik. İlk başta baktığınızda bir ağacın kabuğuna benzer bir görüntüsü de var. Bunu hem pano olarak oturma yeri arkasında, hem televizyon ünitesinde, şöminede, misafirlerin yer aldığı yemek masasında ve tamamlayıcı unsur olarak orta sehpada kullandık. Böylece çok farklı bir ambiyans elde etmiş olduk aslında daha projeye başlamadan ve bu diğer malzemelerin seçiminde de kritik rol oynadı. Evimizin baskın rengi gördüğünüz gibi aslında palisandro mermerinin verdiği sarı ton. İçerisinde sarıdan tutun beje, vizona, siyah, beyaz, aslında kahverengi birçok baskın tonu bir arada yakalıyoruz. Bununla birlikte seçtiğimiz malzemelerde de buna uyumlu olması adına yine bu tonları tercih ettik. Biraz koyusu, biraz açığı veya onunla gidebilecek yan renklere, ara tonlara çok önem verdik. Baktığınız zaman bir sürü renk var evin içerisinde ancak bir bütün olduğu için çok da rahatsız etmiyor ve yumuşak geçişleri var. Tasarladığım evlerde genel olarak ne yaparsam yapayım sarı tonuna illaki gidiyorum. Kendimi mutlaka sarı kullanırken buluyorum. Az veya çok aslında ama mutlaka sarı yer alıyor. Aslında çok sevdiğim bir renk değil ama bunun anlamını irdelediğimde eve bir enerji verdiğini gördüm. Bu yüzden sarıya gitmek bir şekilde beni mutlu ediyor.

Mermer dışında sık kullandığımız diğer malzeme kompak malzemeler. Bunları çoğunlukla ahşaba pres yapılarak uyguluyoruz. Hem daha dayanımlı oluyor, yüzeyi arkasında bir panel olduğu için destekli oluyor. Aslında bu yüzeyler her türlü yüzeyi elde etmek mümkün kompak malzemelerle. En güzel özelliği temiz, hijyenik ve çizilmez olması. Bir doğal malzeme kullandığınız zaman ona ister istemez çizilmez diye bir malzeme yok ve doğal malzemeler maalesef biraz daha çizilebilir, hassas özellikte oluyorlar. Ama bu kompak malzemelerle istediğiniz yüzeyi doğal olmasa bile çok iyi bir şekilde doğal görünüm elde edebiliyorsunuz. Biz bu malzemelerle deri görünüm elde ettik, metal görünüm elde ettik. Mat yüzeyler, rölyefli yüzeyler elde ettik. Diğer yandan çok fazla yansıtıcı yüzey elde ettik. Burada aslında amaçlarımızdan bir tanesi ışığın yansıtıcı yüzeylerle dağılımını arttırmak ve aslında ondan daha aydınlık mekanlar elde etmek olmuştu. Biraz aydınlatmalardan bahsetmek isterim. Evimizde yer alan bir yaşam alanının ortasında gördüğünüz büyük bir avizemiz var. Ona yardımcı olan minik aplikler var. Aynı kristal cam kullanarak hazırladığımız. Aynı zamanda yemek masasının üzerinde olan farklı yüksekliklerde, hacimlerde yer alan camdan üretilmiş. Geleneksel kristalin modernleşmesiyle elde ettiğimiz aydınlatmaları tercih ettik. Farklı yüzeylerde, büyüklüklerde, boyutlarda farklı ışık kaynağıyla bir araya getirilmiş olması mekanda zenginlik yarattı. Çok fazla niş yaptık burada. Daha çok misafirlerin hediyeleri, evin kullanıcısının yurt dışından veya kendince anlamlandırdığı, zaman geçirdiği yerlerden kalan eşyaların yer aldığı nişler oldukça kıymetli. Dolayısıyla anıları anımsattığı için. İki farklı olarak bunu ele aldık. Bir tanesi camlı bölmelerimizde. Gizli led aydınlatmaları bulunuyor. Burada kullandığımız malzemeleri de özenle seçtik. Işıkla bütünleştiğinde aslında çok güzel ve hem ön plana çıkmayan hem de vurguladığı nesneyi güzel bir şekilde gösteren ışıklar yer alıyor. Diğer yandan gold kaplamalarla birlikte kullandığımız gizli spotlar yer alıyor. Bu da objeyi direkt olarak aslında vurgulamamızı sağladı. Salonda çok fazla gömme dolaba yer verdik. Özellikle ev kullanıcısı fonksiyonelliğe önem verdiği için aslında baktığınız zaman panolar çoğunlukla

gizli dolaptan oluşuyor. Eve bir misafir geldiği zaman veya ani eve uğramak gerektiğinde, dağınıklıkların bir an evvel kaldırılması istendiğinde bu dolaplar oldukça önem kazanıyor. 5 dakika içerisinde bütün evi aslında toplayıp temiz bir hale getirebiliyorsunuz. Evin geneline baktığımız zaman bir takım dekoratif eşyalar aslında var ama kendimiz de mimar olduğumuz için evde vurgulamak istediğimiz eşyayı heykelsi olarak ele aldık. Bunlardan bir tanesi yemek masası oldu. Kullandığımız mermer tablo kendisi bir aslında baktığınız zaman sanat eseri gibi. Bununla birlikte kullandığımız metal ayaklar 3 boyutlu bir görünüm elde etti ve ışık da vurduğu zaman aslında çok da güzel etki yaratıyor. Masanın ayaklarında 3 farklı metale yer verdik. Parlak gold, mat gold ve satine kaplama olarak 3 farklı gold'u bir arada kullanmayı tercih ettik. Bununla birlikte kullandığımız sandalyelerde baskın sarı tonunu biraz daha azaltmak ve diğer malzemelerle geçişi yumuşatmak adına 5 tonlarına yer verdik. Koltuk seçimlerinde evin kullanıcılarını baz aldık. Evin sahibi Füsun Hanım, mimar Füsun Hanım. Karakteristik özelliği gereği katı ve net bir duruşu var. Ne istediğini bilen kararlı yapıda. Şu anda oturduğum koltuk onun her zaman kullandığı ve hep her zaman Füsun Hanım bu koltuğa oturur dediğimiz bir koltuk aslında. Baktığınız zaman geometrisi son derece net. Güzel oranlı net dilimleri var. Baktığınız zaman içinde pırıltılı bir kumaş tercih ettik. Yastıklar da aynı şekilde kararlı ve rigid aslında. Tam olarak bu Füsun Hanım'ın koltuğu diyebiliriz. Diğer yandan İbrahim Bey ise her zaman bu gördüğünüz diğer koltukta oturuyor. O da bu koltuk ne kadar netse o da o kadar esnek, daha uzlaşımcı, yumuşak ve rahat baktığınız zaman. İbrahim Bey de her zaman dolayısıyla bu koltuğu tercih ediyor. Koltuklarda kumaş seçiminde biraz cesur davrandık. Suni deriyle keten, kadife, nubuk kumaş hepsi bir arada. Ancak tonları ve geçişleri uyumlu olduğu için birbirine tezatlık çok daha yaratmadı ve uyum sağladı. Diğer yandan 2 adet döner kullandığımız bercerle bunu mekanı aslında kuşatmış olduk oturma grubuyla birlikte. Yanı sıra perdelerde çok fazla katman kullanmadık. Genel olarak baktığımızda İzmir Körfezi hakim olduğu için manzarada tül tercih ettik. Tülü biraz daha delikli ve kendi ip yapısını, ışıltısını ortaya çıkaracak kumaştan tercih ettik. Evde çokça yer alan kesme camlarla da uyumlu olması bakımından da perdeyi 3 boyutlu yine güzel bir kesimi olan İtal camlarla birleştirdik. Evde orta sehpalar aslında kıymetli bizim için. Mekanda bütünselliği sağlıyor ve aydınlatmalarla birlikte zengin bir ambiyans yaratmış oluyor. Özellikle büyük 80'e 80 sehpamızı üstü füme camlı tercih ettik. Bunun sebebi üzerinde yer alan ve aynı şekilde aydınlatmanın yarattığı gölge ve ışık oyunlarını yansıtması ve yansıtıcı yüzeylerde mekanda daha fazla ışık dağılımını sağlamamıza sebep olması oldu. Evin giriş mekanı mini bir salon olma özelliğinde aslında holün gösterişli olmasına önem verdik. Ev sahibinin isteği de bu yöndeydi. Girdiğiniz zaman sizi 3 boyutlu bir ayakkabılık karşılıyor aslında. Heykelsi bir ayakkabılık. Farklı yüzeyleri bir arada kullandık. Bir tarafı rölyefli, mat bir yüzeyden elde ettik. Yine kompakt malzemeden, çizilmez bir malzemeden. Diğer yandan yine parlak yüzeylere yer verdik. Işıktaki etkisi, dağılımı ve yansıtıcılığı çok daha mekanı farklı bir ambiyans kattı.
Evin genel konsepti aslında yaşam mekanı.

planlarını ortaya çıkarmak adına salonda kapı tercih etmememizin sebebi de bu oldu aslında. Girdiğiniz zaman o hol sizi içeriye davet ediyor ve salonla birlikte aslında güzel bir karşılama mekanına eriştirmiş oluyor. Depo alanları ve temizlik alanlarıyla birlikte görüntülü interkom ve evin çelik kapısı da aynı şekilde. Burada yarattığımız çekirdek kısmını da gizli olarak ele aldık. Koridor kaplamalarıyla birlikte burada da bu kaplamaları kullanarak yalnızca el tutma, açma ve kontrol kısımlarını göstererek diğer yerleri gizlemiş olduk bütünsel bakımdan. Şimdi dilerseniz mutfağa gezmeye başlayabiliriz.

Şimdi evin mutfak kısmındayız. Evimiz 4+1 özellikte, ancak kullanıcı tercihleri bakımından oturma odasıyla mutfak kısmını biz birleştirmeyi tercih ettik. Çünkü evde çok fazla mutfakta zaman geçirmeyi istemişti ev sahibi. Burada oturmak, istediği zaman yatmak, istediği zaman çay, kahve veya yemek alması bakımından aslında böyle bir tercih güzel ve anlamlı oldu. Diğer yandan cam ve manzaraya hakim olan kısmın yüzeyini de arttırmış olduk. Mutfak dolaplarında İspanyol hazır kapak tercih ettik. Bu kapaklar çizilmez özellikte ve kendine has parlak, rölyefli, dokulu ve mat yüzeyleri hakim. Bu ürünleri kendinden kanallı tercih ettiğimiz gizli el tutma yerleri oluşturduk, U profilli. Burada da su geldiğinde veya yanlışlıkla metal yüzeyler çarptığında aslında yıllarca hiçbir şey olmadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Mutfakta koyu tonlar tercih ettik. Ev sahibinin isteği koyu olması yönündeydi. Ben de mimar olarak sevdiğim için aslında bu benim de çok hoşuma gitti ve biraz cesur davrandık bu anlamda. Tezgahta kullandığımız seramik esaslı güzel bir malzeme. Doğal bir dokusu ve endüstriyel bir lekeleri var kendine has, orijinal olarak. Bunu iki dolap arasında cam yüzeyle oluşturduk, koyu renkte kullandığımız. Bunu aydınlatmalarımızla farklı hacimlerde, farklı boyutlarda yer alan aydınlatmalarımızın çevresinde kullandığımız plexiyle eşleştirdik. Aydınlatmalarla tasarladığımız plexi buradaki kürelerin daha fazla algılanmasını sağladı. Hem tam küre hem yarım küre baktığımız zaman her köşeden bakarsanız bakın aslında çok farklı bir aydınlatma varmış gibi geliyor bu plexi sayesinde. Diğer yandan mutfak masamızda da tezgahta kullandığımız malzemeyi tercih ettik. Bu sefer bunu çok ince kullandık. Bu malzemeyi mukavemet sağlamasın diye MDF üzerine yapıştırarak elde ettik. Yalnız köşelerinden 45 derece bir pahya yaptık. Böylece yanda baktığımız zaman çok ince olarak bu masayı algılayabiliyorsunuz. Metal ayaklarla aslında aşağıda komple transparan bir görünüm elde etmek amaçladık ve masaya vurgu yapmak istedik. Mutfak kısmında genel olarak baktığınız zaman net karakteristik küt hatlar var. Bu da yine ev sahibini yansıtan özellikle. Örneğin sandalyeler üçgen prizması şeklinde, aydınlatmalar tam bir daire biçiminde ve kullanılan dolaplar dikdörtgen, kare hatlar da keskin hatlardan oluşuyor. Mutfakta sağlıklı yaşama vurgu da yapmak adına bir sağlık köşesi oluşturduk. Burada ev sahibinin yaptığı veya özel bildiği yerden aldığı turşular, tarhanalar, zeytin, zeytinyağı gibi ürünler yer almakta. Burada yer alan koltuklar timsah mekanizmalı ve modüler. Gerektiği zaman birbirinden ayrılabiliyor, tek kullanılabiliyor veya farklı modüller bir araya gelip daha farklı kullanım senaryolarına izin verebilecek

şekilde. Kumaşı da bu kullanımı yani rahat ve kolay temizlenmesi bakımından keten türevi tercih ettik. Bununla birlikte orta sehpada hareketli ve yine mutfak malzemesinden, tezgah malzemesinden ve masayla uyum sağlaması bakımından burada yarattığımız hareketli sehpada da aynı malzemeyi kullanmayı tercih ettik. Burası yine körfez manzaralı olduğu için perdelerimiz şeffaf ve büyük delikli. Halı kullanmayı tercih etmedik. Temizlik kolay ve pratik olması bakımından. Evde yerden ısıtma mevcut olduğu için aslında hastalanma gibi bir durumda pek de söz konusu değil.

Şu anda evin yatak odasındayız. Yine evin genelinde hakim olan modern tarzı sürdürdük. Ancak burada biraz daha eklektik unsurlar yer alıyor. Normal standart yatak başlığı kullanmak yerine kendimizin tasarladığımız, mekanla bütünleşen, bir farklı bir ambiyans elde etmeyi amaçladığımız bir yatak başlığı oluşturduk. Farklı malzemelerden. Burada plexi, MDF, farklı suni deri çeşitleri ve yine kompakt malzemelere yer verdik. Hem dolaplarda hem de yatak ünitesinde mat boyalı ayna tercih ettik. Bunu metal unsurlarla birlikte kullandık. Timsah derisi görünümlü suni deriye yer verdik. Diğer yandan kızıl rengi vurgulamak istedik. Kullanıcının en sevdiği renklerden bir tanesiydi. Onu da kırçıllı bir şekilde yatak başında kullandığımız plexi malzemelerle bütünlüğü sağlayacak şekilde ve tonlarda kullandık. Plexi iki farklı tonda ve yüzeyde tercih ettik. Açık olan kısım ışığı yansıtmakta sahiden bir özellik veriyor ve ışıkla bütünleştirdiğimiz bu pano çalışmasında ışık aşağıdan kuvvetli bir şekilde geliyor ve yukarıya doğru azalarak mekanda dramatik bir etki sağlamış oluyoruz bununla. MDF kullanarak oluşturduğumuz dolap kapakları 3 boyutlu özellikte. Bunlar torna işlemi üst üste birbirine yapıştırılarak torna işleminden geçirilerek dairesel bir yüzey elde etmiş olduk. Ve bu güzel bir iddia da taşıdı aslında. Yine panonun arkasında kullandığımız bitkinin dairesel hatlarıyla güzel bir uyum sağladı bu şekilde. Diğer yandan kullandığımız aydınlatma ürünlerinde yine benzer dairesel hatları görmek mümkün. Makyaj masası ve televizyon ünitesi kısımlarını pano şeklinde yaptık. Yekpare bir görünüm elde etmek için. Aynı zamanda bu üniteler gizli birer dolap niteliğinde. Böylece kullanıcı fazla eşyalarını depolayabilecek alanlar da elde etmiş oldu. Komodinleri hazır tercih etmek yerine yatak başında yer alan panoyla birlikte tasarladık. Hem arkalığını hem de bu komodinleri yerle bütünleştirmek istemedik. Havada asılı bir şekilde tasarladık. Böylece altını kolaylıkla ev sahibi süpürebilir veya kendi istediği bir takım objeleri, terlik vesaire konumlandırabilir. Özel bir geometri veya desene yer vermek istemedik. Çünkü genel olarak yatak başlığı iddiayı oluşturan öğeydi. Perde burada biraz daha hem diğer komşularla olan görselliği kesmesi amaçlandı. Dolayısıyla net, kararlı ve uyumlu tonlar ve yekpare kumaşlar tercih edildi. Odanın devamında soyunma dolapları yer almakta ve buradan da ebeveyn banyoya geçmekteyiz. Soyunma dolaplarını kadın erkek olarak yaptık karşılıklı bir şekilde. Yine yatak başında kullandığımız malzemeleri tekrar ettirerek bütünsel bir geçiş elde etmek istedik. Soyunma dolaplarında yine tornadan geçen MDF malzemeler, suni deriler ve aynalar yer alıyor. Burada aynalar aslında burada alanı iki kat gibi gösteriyor ve birbirinin devamını da yansıttığı için sonsuz ayna olma özelliğinde. Bu mekanda da evin genelinde olduğu gibi aslında süpürge soketleri, prizler, bir takım elektrikle ilgili üniteler gizli bir şekilde ele alındı. Kompakt malzemelerin içinde gömüldü. Baktığınız zaman bütünsel ama işlenmiş bir görünüm elde ediyoruz bu şekilde.
yatak odasında soyunma dolaplarının sonunda yer alan ebeveyn banyoda evin genelinde kullanmayı tercih ettiğimiz endüstriyel görünümlü seramiklerimiz var. Rölyefli ve üç boyutlu olarak bunu ışıklarla birlikte bütünleştirerek güzel ambiyanslar elde ettik. Evin genel tonunda yatak odasının tonlarına daha çok uyumlu olacak şekilde tarçın, kahverengi, gri, vizon tonlarına sıklıkla yer verdik.

Şu anda misafir odasındayız. Gördüğünüz gibi hakim bir yeşil tonumuz var burada. Mekan küçük olmasına rağmen fuşya ve yeşili bir arada kullandık birbirine zıt renkler olarak. Ama yumuşak geçişler var. Hem doğal tonlar, doğal malzemeler var, ince taş mobilyada kullandığımız, hem de parlak yüzeyler var, yine taş görünümlü. Yine evin bütünüyle uyum yakalamak adına metal malzemelerle birlikte kullandık. Baktığınız zaman küçük bir mekanda birbirine sıkmadan birbirine aykırı renkler, tonlar ve baskın yüzeyler bir arada olduğunu göreceksiniz. Şehir dışından kullanıcıların misafiri geldiği zaman burada yatıyorlar. Bu koltuk yatılabilir özellikle. Keten kumaş tercih ettik. Hem rahat hem de pırıltılı ipliklerden yapıldığı için şık bir görünüm elde etmiş oluyoruz bununla. Nötr tonlarda daha çok panolarla odanın rengini yakaladık, baskın tonlarını. Dairesel hatlar var. Biraz daha yumuşak ve rahat bir ambiyans elde etmek istedik. Tablodaki dairesel hatlar tavan apliğinde gördüğünüz metal aksamlı apliklerle birlikte bir denge ve uyum yaratmış olduk bunlarla birlikte. Misafir odası televizyon ötesinin orada da nişlere burada oldukça yer verdik. Birbiriyle öne geri gelen, renk değiştiren panolar mevcut. Gizli el tutma yerleri var. Olabildiğince forma dikkat çekmek istedik. Kullandığımız malzemeler de bu anlamda oldukça önemli oldu. Çünkü başrolde bu odada özellikle malzeme yüzeyleri ve tonları oldu. Şimdi diğer odamıza geçelim. Bu oda çocuk odası olarak tasarlandı. Gördüğünüz gibi temel unsur doğal taş. Bu sefer ışıkla kullanmayı tercih ettik. Işıklı pano olarak aynı zamanda bir aplik görevini de üstleniyor ve yatak başını vurgulamış oluyoruz bu çalışmayla birlikte. Ve eşsiz bir ambiyans yakalamış olduk bu şekilde. Makyaj alanı veya istenildiği takdirde çalışma masası da olarak kullanılan kısmı kitle olarak ele aldık. Bunu komodinle birlikte ve yatak ile birlikte ele alarak üçlü kitle birbiriyle farklı yükseklikte dengelenmiş kitleler olarak çözümledik. Diğer yandan dolap ve niş kitaplık üniteleri de benzer yaklaşımla evin genelinde olduğu gibi malzeme kullanımlarına çok dikkat ettik. Burada da yine yansıtıcı yüzeyler, rölyefli dokuları sıklıkla görmek mümkün. Küçük ve kız çocuğu odası olarak düşünüldüğü için de nötr tonlar hakim. Yine çok fazla tonu bir arada gördüğümüz ama sıkmayan ve olabildiğince mekanın büyük algılandığı detaylar görülmekte.

nişlerde de kullanıcının sıklıkla kullandığı, beğendiği aksesuarlarına, çantalarına, özel eşyalarına yer verdik.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
6: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım.
12: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
17: Süper Kumbara başlıyor.
18: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
20: Kral Şakir.
21: Armut piş ağzıma düş.
22: Dört arkadaşımızla birlikte...
21: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
22: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
21: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
22: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
23: Ben.
24: Botanik.
23: Abaküs.
21: Kasa.
23: Marul.
21: Kumbara.
22: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
25: Süper Kumbara.
17: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
26: Birikim yapmak yetmiyor.
27: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
17: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
28: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
29: Kapıyı aç.
30: Merhaba, nasılsınız?

0: istediğe kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Öyle oğul her kula nasip olmaz.
8: Oğul benim değil, sizindir beyim.
9: Size bir evlat vermezse yemin ederim bu naçiz boynum sizindir.
10: Az da arzıma geçiyordu bu adam.
8: İnanmıyor. Haşa, yalan söylüyor hanım sultan.
11: Ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
9: Şövalyeler! Beni de gerçek babası bilsin.
12: Affet onları baba, seneye istediğin vergiyi ödeyebilir
13: miyim? Babanın işlerine karışma kızım.
8: Kara Hilal derler bana. Müslümanların özünü almaya geldim.
14: Bu Kara Hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire.
15: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına. Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlum.
8: Yetiştim evlat.
9: Sencer'i de yanındaki serdengeçleri de en kısa zamanda isterim.
16: Arkamda kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
17: Benim baba.
18: Korkusuz Cengaver bugün 16.15'te TV4'te.
19: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
20: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
21: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
22: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Kapıyı aç.
23: Merhaba, nasılsınız?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: adamlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: Chipman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira. İşte Chipman, işte
1: hayat. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun program

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
6: İşte Chatman, işte hayat.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: anların dondurması Oando. Oando. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: İzmir kültürü denildiğinde akla balkonlar gelir. Projemizin kimliğini de aslında balkonlarla oluşturmuştuk. Her katta ve her dairede balkonun şekli, tipi ve kullanılan malzemeler yer değiştirmekte. Bu projede de gördüğünüz gibi İzmir Körfezi'ne uzanan engin bir yer, balkonumuz var. İzmir Nalidere'de yer alan ailem için tasarladığım evde bu şekildeydi. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka projemizde inşallah tekrardan görüşmek ümidiyle.

Ben Türev Uludağ. Bugün size ilk tarifimiz böyle hepimizin severek yiyeceği süt reçeli. Malzemelerimiz çok kolay. 1 litre sütümüz var. Her 1 litre süte 1 su bardağı yaklaşık şeker koymanız yeterli olacak. Kabartma tozumuz var ve böyle daha aromatik, daha güzel olması için de vanilyamız var. Şimdi sütü genişçe bir tencerenin içerisine yerleştireceğiz. Yerleştirdikten sonra şekeri koyacağız. Yavaş yavaş altını açacağız, şekeri eriteceğiz. Sonra bunu annelerimizin deyimiyle böyle bir taşım kaynatacağız. Kaynamaya başladığı zaman sonrasında hemen kabartma tozunu ekleyeceğiz. Böyle kabartma tozunu eklediğimiz zaman bu köpürecek, böyle büyüleyici bir hal alacak. En sonunda da böyle karamel halini alıyor olacak. Daha aromatik, daha güzel olabilmesi için de vanilyasını ekledikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Hemen ocağımızın altını yakalım. Yine her reçel yaparken kullanmış olduğunuz gibi tahta kaşık kullanacağız. Belirtmiş olduğum gibi birazdan, yani şimdi hemen toz şekeri ekliyoruz. 1 litreye yaklaşık 1 su bardağı toz şekeri ekliyor olmanız yeterli olacak. Hemen şekeri yavaş yavaş tahta kaşık yardımıyla eritiyoruz. Yapım birazcık zahmetli gibi görünmüyor, kolay görünüyor ama uzun. Yani o sütü, bu 1 litrelik süt böyle çok az kalacak, bayağı bir azalacak. Yaklaşık 3'te 2 oranında azalıyor olacak. Bayağı bir kaynatacağız o yüzden. 1 litrelik sütü yaklaşık 1 saat 10 dakika boyunca kaynattığınız zaman istemiş olduğumuz kıvamı elde edeceğiz. Bu aslına bakarsanız Latin Amerika'da çok fazla tüketilen bir üründü. Ama ülkemizde de son yıllarda böyle keçi sütünden, inek sütünden, tam yağlı sütten elde ediliyor. Belirtmiş olduğum gibi inek sütünden ve keçi sütünden yapabilirsiniz bunu. İkisini birden karıştırıp da yapabilirsiniz. Tamamıyla bu damak zevkinize kalmış bir durum. Biz şu an tam yağlı inek sütü kullanıyoruz. Burada tam yağlı kullanıyor olmanız önemli. Hatta ben şu an pastörize süt kullanıyorum. Eğer pastörize olmayan süt kullanırsanız bu daha makbul. Çünkü ondaki yağ oranı birazcık daha fazla pastörize olmayan sütte. Pastörize olmayan sütü aldığınız zaman tabii öncelikle onu pastörize etmeniz lazım. Yani kaynatmanız lazım. Kaynattıktan sonra bu uygulayacağımız prosesleri, bu işlemlerin hepsini, aynısını uygulayabilirsiniz. Belirttiğim gibi bu daha çok Latin Amerika ülkelerinde, Arjantin'de, Meksika'da çok fazla tüketiliyor ve yapılıyor. İspanyollar da bu reçeli çok fazla seviyorlar ve tüketiyorlar. Şu an bizim ülkemizde de son yıllarda gerçekten çok popüler oldu. Meksika'da bunu birazcık farklı bir şekilde yapıyorlar. Buna işte kabartma tozunu, sütü, şekeri ekledikten sonra tarçın ekliyorlar ve buna cajeta ismini veriyorlar. Cajeta da Meksikalıların sevdiği çok değişik bir tarif. Sadece buradaki farkı keçi sütünün kullanılıyor olması ve aynı zamanda da buna toz tarçın ekleniyor olması. Toz tarçın eklendiği zaman da onun lezzeti bambaşka bir hal alıyor. İsterseniz bunu evinizde toz tarçın ekleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi sütü yavaş yavaş karıştırdık. Karıştırdıktan sonra şeker, bakın bakalım erimiş mi? Şekerin erimesini bekleyeceğiz. Birazcık daha eriteceğiz. Eridikten sonra böyle güzelce kaynatacağız. Kaynattıktan sonra kabartma tozunu ekleyeceğiz. Bunu yaparken, süt reçeli yaparken belirli püf noktaları var. Bunlar neler? Bir kere bakın, kocaman bir tencere var burada. Üstünde de bayağı bir boşluk var. Bunun sebebi şu, kabartma tozunu ekledikten sonra, ya o kaynama seviyesine geldikten sonra kabartma tozunu ekleyeceğiz. Kabartma tozunu ekleyince bu birazcık böyle köpürecek. Köpürünce yukarıya doğru çıkacak. O yüzden yani böyle dar bir tencerede, yani tamamını doldurduğunuz bir tencerede yaparsanız işiniz kötü, hani ocağınız mahvolabilir. Ocağınızın her tarafında süt lekeleri bulunabilir. Hani burada sizi uyarayım. O yüzden geniş bir tencere kullanmaya lütfen dikkat edin. Burada en sonunda aroma vermesi için biz toz vanilya kullanacağız. İsterseniz çubuk vanilya da kullanabilirsiniz. Çubuk vanilyayı da böyle ortasından ikiye yarın, kaynama seviyesi geldikten sonra, o katılaştıktan sonra, karamel olduktan sonra, çünkü şeker burada karamelize olacak, karamelize olduktan sonra çubuk vanilyayı koyun. Çubuk vanilya böyle yaklaşık 5 dakika boyunca içerisinde tutun, sonra çıkarın. Zaten o aromasını çok güzel bir şekilde verecektir. Şimdi burada sütün kaynamasını bekleyeceğiz. Şekerimiz eridi. Sütümüz güzel güzel kaynarken ben sıradaki tarifimize geçeyim. Şimdiki tarifimiz peynirli sosisli miföy. Malzemelerimiz çok kolay. Miföy hamurumuz var. Biberiye kullanacağız böyle daha aromatik, güzel olabilmesi için. Sosis var. Üzerine tereyağı kullanacağız. İçerisine zeytinyağı kullanacağız. Salça var birazcık ve taze kaşarımız var. Hemen burada kaşarımızı rendeleyerek işlemlerimize başlayalım. Yapımı çok kolay. Böyle
Sabah kahvaltılarınızda da yapabilirsiniz. Akşam beş çaylarınızda da yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, eğlenceli, keyifli bir tarif. Ben milföylü tarifleri çok seviyorum. Eğer milföylü tatlı yapmak isterseniz de elma reçeli kullanabilirsiniz. Bayılıyorum. İnanılmaz güzel oluyor ya. Elma reçelini tarçınlı halde, toz tarçınlı halde içerisine koyun. İçerisine koyduktan sonra hemen bu arada sütümüzde belirtmiş olduğum gibi kaynama noktasına geldi. Hemen iyice karıştırıyoruz. İyice kaynadı ve kabardı. Reçel sürekli ilgilenilmesi gereken bir şey. Hiçbir zaman başını boş bırakmanız gerek, bırakmamanız lazım. Şimdi birazcık daha böyle yavaş yavaş kendi haline çevire çevire kaynatacağız ve içerisine hemen kabartma tozunu ekleyeceğiz. Reçelimiz kısık ateşte dursun. Arada onu karıştırmaya devam edeceğiz. Elma reçeliyle bahsediyordum. Elma reçeli böyle toz tarçınla birlikte milföy hamurlarının içerisine koyarsanız inanılmaz güzel ve lezzetli bir hale alacaktır. Onu da böyle 200 derecedeki fırınınıza atarsanız ya da 180 derecedeki fırınınıza da atabilirsiniz. Yaklaşık böyle 10 dakika boyunca pişirin. Afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif olacak. Burada sosisleri pişirmeyeceğiz. İçerisine koyacağız zaten fırının içerisinde o sosisler böyle güzel güzel yavaş yavaş pişiyor olacak. Şimdi taze kaşardan, salçadan, zeytinyağından ve biberiyeden böyle karıştırdığımız küçük bir sos hazırlayacağız. Hemen kaşarlarımızı bir kabın içerisine alalım. İçerisine birazcık zeytinyağı koyacağız. Birazcık salça koyacağız. Ve biberiye kullanacağız. Biberiye çok yararlı bir bitki. Genellikle Akdeniz'de yetişiyor. Ama gerçekten faydası saymakla bitmiyor. Şimdi birazcık fazla biberiye kullanacağım. Akdeniz'de olduğundan dolayı bu aromatik tatları kullanmayı çok seviyorum. Biberiyenin çayı da var. Biberiyenin yağı da var. Yani bir bitkinin hani etinden, sütünden her şeyinden faydalanır ya. Gerçekten biberiye öyle bir bitki. Salçayla, biberiyeyle, kaşarı, zeytinyağıyla birlikte iyice karıştıracağız. Daha sonra milföylerimizi açacağız. Milföylerimizi açtıktan sonra arasına böyle sosisleri koyacağız. Bu hazırlamış olduğumuz harçtan da böyle arasına koyacağız. Sonra onları güzelce katlayacağız. Sonra 200 derecedeki fırınımızı açacağız. Böyle 8 dakika ile 10 dakika arasında pişireceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Yapımı çok kolay, çok pratik. Böyle sabah kahvaltılarında hep aynı yemek, aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bu sizin için tam birebir. Yani sosis de var, kaşar da var ama bunu nasıl renklendireceğiz, ne yapacağız diyorsanız bu tam sizlik bir tarif. Hemen

Birazcık içerisine ben pul biber atmak istiyorum. Pul biber buna daha lezzet verecektir. Biberiye yerine eğer biberiye sevmiyorsanız burada dağ kekiği de kullanabilirsiniz. Dağ kekiği de çok lezzetli ve güzel bir hal alacaktır. İyice karıştırdık. Şimdi burada iç harcımızı hazırladık. Hemen şurayı şöyle toparlayalım. Minföylerimizi ortadan ikiye ayıralım. Böyle elimizle yavaş yavaş kenarlarından açın. Çok büyük bir, böyle çok büyük olmasını istemiyorum. O yüzden elinizle açmanız yeterli olacak. Şöyle birazcık açtığınız zaman bu yeterli olacaktır. Milföy gerçekten çok büyüleyici bir şey. Milföy hamuruyla yapmış olduğunuz böyle tarifler, o böyle sonra büyüyor, böyle pufudik pufudik oluyor ya. Gerçekten insanın canı çekiyor ya. Yemek için Allah'ım nasıl, ne zaman pişecek de yiyeceğiz diye. Sizde de böyle bir hissiyat uyandırmıyor mu ya? Ben de uyandırıyor açıkçası. Hemen. Şurada harcımızı içerisine koyalım. Şöyle içe doğru börek yapar gibi katlayalım. Şimdi bunun üzerine tereyağı eriteceğiz. Sonra da üzerine tereyağı süreceğiz. Şöyle. Diğer milföy hamurumuzu da birazcık açalım. Dediğim gibi yapımı çok basit, çok keyifli. Çok güzel bir tarif. Sosis yerine sucuk kullanabilirsiniz, pastırma kullanabilirsiniz ya da evinizde farklı peynirler varsa o farklı peynirleri de değerlendirebilirsiniz.

Soluncu peynirli sosisli miföylümüzü de hazırladık. Şimdi hemen şöyle bir ortalığı toparlayayım. Bunları güzelce tepsimize dizelim. Hemen tereyağı eriteceğiz. Üzerine güzelce tereyağı süreceğiz. Ayrı bir lezzeti ve ayrı bir güzelliği olacak. Benim en sevdiğim, yapımı çok kolay olan tariflerden birisi bu. Piştikten sonra büyüleyici bir şekil alıyor. Ve içerisinde bulundurduğu sosis, taze kaşar, böyle salça, biberiye inanılmaz lezzetli bir hale alacak. Şöyle birazcık aralıklı koyalım. Bunu da araya sıkıştıralım. Hemen tereyağımızı alalım. Şu kadar tereyağı yeterli olacak. Ocağın altını yaktım. Tereyağı eriyecek. Erirken tereyağdan hemen güzelce süreceğiz. Üzerine sürdükten sonra 200 derecedeki fırınımızı açacağız ve yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. Bu arada süt reçeline bakalım. Süt reçeli de istemiş olduğumuz kıvama yavaş yavaş geldi. Kaynamaya başladı. Bu kaynamaya başladığından dolayı hemen bunun içerisine kabartma tozumuzu koyalım. Kabartma tozumuzu ekledik. Bakın nasıl kabardı. Hemen bunu şimdi hızlıca karıştırmamız lazım. Buradaki önemli olan noktalardan birisi bu. Hızlıca karıştırmazsak eğer bu taşacaktır. Güzelce hızlıca karıştıracağız. O yüzden derin bir kapı kullanıyor olmamız önemli. Şimdi çok hızlı karıştırdığımızdan dolayı birazcık da ocağın altını kapattım. Çünkü sönmesini beklememiz lazım. Ve üzerinden üfleyin.

Bu arada tereyağının altını kapattım. Tereyağı eridi. Hemen sütümüzü karıştırmaya devam ediyorum. Bahsetmiş olduğum gibi süt reçeli, yapımı zahmetli ama yapımı yaptıktan sonra da bir o kadar güzel olan bir reçel. Şimdi süt reçelini sürekli karıştıracağız. Evet, ocağın altını artık yakabiliriz.

kısık ateşe getirdim. Yavaş yavaş sürekli karıştıracağız. Bu arada eriyen tereyağımızı hemen üzerine sürelim. Şimdi birazcık daha sürelim üzerine. Bol tereyağlı. Bakın tereyağının güzelliğine bakın. Mis gibi tereyağı kokuyor. Şöyle iyice gezdirelim. Evet, tereyağını sürdük. Süt reçelimizi de hazırladık. Hemen bunu 200 derecedeki fırınımıza atacağız. Derecedeki fırınımıza attık. Yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Bu arada süt reçelimiz de yavaş yavaş istemiş olduğumuz kıvamı geliyor. Hemen bu arada reçelimize şuradan bir kaşık yardımıyla böyle daha aromatik, daha güzel olsun diye vanilyasını da ekledik. Şimdi böyle bunu güzel güzel karıştırmaya devam edeceğiz. Karıştırdıkça bu karamel halini alacak ve inanılmaz güzel, lezzetli bir hale ulaşacak. İsterseniz ben reçelimi böyle güzel güzel karıştırayım. Milföylerimiz pişsin. Şöyle bir ortalığımı toparlayayım. En son neler yaptık bakalım. Bugün size peynirli, sosisli milföy ve süt reçeli yaptık. Böyle sütümüz gördüğünüz gibi karamelize olmuş durumda. Akışkanlığını daha fazla olmasını, yani daha katı olmasını istiyorsanız birazcık daha kaynatmanız gerekiyor. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra bana mutlaka Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Dünyadaki her Hristiyanın bu kutsal savaşa katılmasını sağlamalıyız.
1: Bana bir erkek evlat doğurursan Emine, dünyayı ayaklarının altına sererim.
2: Oğlumu kurtar Rüstem Bey.
0: Anadolu'nun tek hakimi biziz artık.
3: Borçlarını ödeyene kadar baş aşağı asılıp kırbaçlansınlar baba.
4: Baba, daha ne bekliyoruz? Yeteri kadar silahlanıp hazırlanmadık mı? İzin ver saldıralım.
5: Kılıç Arslan.
0: Üç gün içinde bu vahşiyi yakalayıp getirmezseniz hepinizi zincire vururum.
3: Nerede o vahşi sevgilin? Gelsin de seni kurtarsın bakalım.
6: Kılıç Arslan birazdan TV4'te.

0: Makinist Tuğba Trafik. Üçüncü rayda enerji olduğu anlaşıldı.
1: Trafik düşemedi.
0: Geliyorum.
2: Lay mı sandın?
0: Gidiyoruz. Makinist Tuğba dinlemedi. Tren 20, cep hattında sefere hazır. Gelecek istasyon Seyran Tepe. Ne yaptım ben yine ya? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya çalışıyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Kıyafetimden de anlaşılacağı üzere metro kullanacağım efendim. Ben bugün makinist olmaya karar verdim ama stajyer makinist. Şu anda Taksim metro istasyonundayız. Seyran Tepe'ye yolculuk edeceğiz. Kiminle? Çok güzel bir hanımefendi. Gurur duydum kadın makinist olduğu için kendisiyle. Ben bugün onunla birlikte çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden ben hemen işimin başına geçip çalışmak istiyorum. Kolay mı sandın başlıyor. Efendim ben bugün kiminle çalışacağım, kimden makinist olmayı öğreneceğim? Hatice Üstündağ. Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben bugün inanılmaz heyecanlıyım. Ne dediğimi de çok bilmiyorum sevgili seyirciler. Böyle üniforma falan giyince biraz havaya girdim ben.
2: Çok da yakıştı ama.
0: Yakıştı mı? Çok teşekkür ederim. Ben bugün sizden bu işi öğrenmek istiyorum. Tabii ki bir günde öğrenilmiyor. Ben sadece işin zorluklarını, eğlenceli taraflarını, değil mi? Varsa.
2: Evet, zorlukları da var, eğlenceli
0: bir
2: tarafları da var.
0: Bir o kadar da zorlukları var elbette. Ben bugün yolcusuz tren kullanacağım. Çünkü yolcuların güvenliği için biz böyle bir karar aldık. Değil mi? Kimseyi evet. Zor durumda bırakmayalım. O zaman hiç vakit kaybetmeden biz trenimize doğru gidelim. Buyurun.
3: İyi bari, buna çok sevindim. Yolcu olmaması büyük artı Tuğba. Ne olur ne olmaz.
2: Buyurun. Stajyerim. Ben şöyle size anahtarı vereyim.
0: Öyle şimdiden. Mi? Anahtarım bakalım. Var. Anahtarlık da Galatasaraylıymış. Galatasaraylıyım ben de.
2: Şimdi siz kapalı alandan korkuyordunuz.
0: Evet. Bilmiyorum artık nasıl olacak.
2: Bas, konuş. Buraya basacağız. Bas, konuş. Bırak, dinle.
0: Tamam.
2: Şimdi biz Taksim istasyonunda Taksim 1'deyiz.
0: Tamam.
2: Taksim 1'den cep hattına geçmek için müsaade istiyorum diye anons edeceğiz.
0: Taksim cep hattından, yok Taksim istasyonundan cep hattına geçeceğiz.
2: Öncelikle makinist Tuğba Trafik diyeceğiz.
0: Tamam.
2: Onlar dinliyoruz diyecek. Bırak, konuş.
0: Tamam. Ay çok karışık. Tamam. Ben öyleyim. Herkesin kafasını bir karıştırırım gidince.
2: Dinlediklerini söyleyince Taksim 1. perondan
0: tamam.
2: Cep hattına geçmek için müsaade istiyorum. 2 kişi diyeceksin.
0: Çok güzel.
2: Evet. Enerjili bölgeye geçeceğimiz için burada bizim sağlığımız açısından, nerede olduğumuzu bilmeleri açısından böyle bir anonsu yapmamız gerekiyor.
0: Tamam.
2: Anahtarı vermiştim zaten. Telsizi de verdim.
0: Tamam. Makinist Taksim Tuğba Trafik. Ben bir şey söyledim. Neydi?
2: Makinist Tuğba Trafik.
0: Taksim 1'den cep hattına geçmek için izin istiyoruz. 2 kişi.
1: Anlaşılır, geçiş yaparsınız. Hatırlatıyorum, bölgede 3. rayda enerji vardı. Dikkatli olursunuz.
0: 3. rayda enerji olduğu anlaşıldı.
2: Müsaade verdiler tamam. Bize. Gidiyoruz.
0: Çok karışık ya.
2: Ben mi taşıyacağım? Bunu alıyor onu.
0: Hadi buyurun gidelim.
3: Makinist Tuğba Trafik miydi yoksa makinist Taksim Tuğba mıydı? Herkesin aklında bu soru. Acaba neler olacak?
2: Evet Tuğba'cığım, şu anda daha işimiz bitmedi. Geldiğimizin haberini vermemiz gerekiyor.
0: Öyle mi? Burada mı vereceğim?
2: Evet, burada vereceksin.
0: Makinist Tuğba Trafik.
1: Trafik düşemedi.
0: Cep hattına ulaştık 2 kişi.
1: Anlaşıldı. 11.30 müsaadeniz iptal.
2: Anlaşıldı.
0: Anlaşıldı. Teşekkürler.
3: Çok da kibardır. Teşekkür eder.
2: Bu kadar.
0: Tamam. O zaman buradan mı giriş yapıyoruz?
2: Evet,
0: yoksa?
2: Buradan giriş yapacağız.
0: Tamam. Ben tutuyorum.
2: Evet, yalnızsın burada.
0: Hiç öyle şey yapamadım, bunu kabullenemedim.
3: Hadi bakalım, başlıyoruz.
0: Ben giriş yapıyorum alana arkadaşlar. Buyurun. Evet sevgili seyirciler, şu anda makinist kabinine geldik. Evet, herhalde bu anahtarı şuraya takacağım. Çevireceğim ve çalışacak mı?
2: Bakalım.
0: Bakalım. On yaptık.
2: Açtım.
0: Açtım şimdi. Evet, sonra?
2: Ya, kolay mı sandın?
0: Ben niye bu kadar heyecanlanıyorum hiç bilmiyorum ama. Evet, bir şeyler çalışmaya başladı. Dört araç onayla diyor.
2: Kontağımızı kapatalım.
0: Tamam.
2: Diğer taraftan aracı kullanacağımız için buradaki yapmamız gerekenleri yaptık.
0: Tamam.
2: Araç içlerini kontrol ederek hızlı CV koşarak.
0: Öyle mi?
2: Tabii.
0: Aa, o da mı sizin işiniz?
2: Bu aracın her şeyinden bu saatten sonra...
0: Böyle kişisel arabanız gibi.
2: Tuğbacığım.
0: Ben mi?
2: Evet.
0: Bana sorumluluk vermeyin. Şimdiden söyleyeyim o zaman.

0: biz kontrole geçelim.
1: Ben usta makinistim. Stajyer olan sizsiniz, koşturacak olan sizsiniz.
0: Biraz sert davranmak gerekiyor değil mi burada?
1: Yani yumuşak davranacağımız yerler de var.
0: Öyle mi?
1: Burada havalanımız açılmış bizim.
0: Şurası mı?
1: Evet.
0: Bunu ne yapacağım?
1: Onu çevireceksiniz.
0: Ay güzel oldu.
1: Tamam. Şimdi kapağı kapatalım. Bu kadar.
0: Öyle mi? Tamam. İlerliyoruz şimdi arkaya doğru.
1: Ama birazcık senin olalım.
0: Tamam. Geliyorum. Bekleyin beni.

0: Öncelikle aracı hareket ettirebilmemiz için acil fren resetleme butonuna basacağız.
1: Bir kere mi bastık?
0: Bir kere basacağız.
1: Tamam.
0: Şu anda ivme koluna hareket vererek ileri yönde.
1: Ne kadar yapacağım? Şöyle. Gidiyoruz. Ha yok tamam. Ne yapacağım şimdi?
0: Şu anda hareket edebilmemiz için küçük bir baskı uygulamamız gerekecek. Bakın.
1: Aa, bir dakika gidiyoruz şu an.
0: Şu anda durur.
1: Çıkalım mı artık yolumuza?
0: Şimdi birazcık daha gidelim ileriye. Yani daha öğrenmeden nereye çıkacaksın?
1: Ha, birazcık süreceksin.
0: Evet.
1: Bunu peki elinden bırakacak mıyım ya? Elinden
0: bırakalım.
1: Tamam.
0: Benim sevmedin ama.
1: Evet. Gidiyoruz.
0: En zevklisi de bu.
1: Evet evet çok zevkli. Ne değişik işler.
0: Şimdi geriye doğru çek, geriye doğru fren kademesinde.
1: Tamam, neydi
0: çek,
1: şu anda?
0: Çek geriye doğru, orada şu an boşta. Birazcık daha çek. Evet, duracağız şimdi.
1: Bir şey söyleyeyim, iyi ki yolcu yok şu anda trende. Çünkü bunu öğrenemeyecektim ben yolcu olsa, değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü herkes bir yere yetişmek durumunda ve benim bunu öğrenmemi bekleyemezlerdi, değil mi? Bu yüzden tüm İstanbullulara derin bir nefes aldırdık bugün ben.
0: Öğrendin mi?
1: Gibi. Hani bilmiyorum.
2: Ben de yolcular olmadığı için derin bir nefes aldım Tuğba.
1: Kayıtta mıyız?
3: Evet.
0: Şimdi trenimiz hazır, değil mi?
1: Ha, hazırım ben. Ben yani tren hazır da ben hazır mıyım onu bilmiyorum. Böyle gayet üniformamı falan giydim böyle. Takılıyorum burada şu anda.
0: Şimdi biz neredeydik? Müsaade alıp nereye geldik?
1: Cep bir şey, neydi cep?
0: Cep hattına.
1: Ha, cep hattına gelmiştik. Taksim metrodan hareket ettik. Şu anda Seyran Tepe istikametine doğru yol almaktayız, değil
0: ben
1: mi?
0: Alamadık.
1: Şey, alacağız.
0: Şu anda yine Makinist Tuğba Trafik diye alalım.
1: Makinist Tuğba Trafik.
0: Trenimiz 20.
1: Tamam.
0: Tren 20, cep hattında sefere hazır diye anons edeceksiniz.
1: Makinist Tuğba Trafik.
4: Evet.
1: Tren 20, cep hattında sefere hazır.
4: Anlaşıldı. Sinyali takip edersiniz.
1: Sinyali takip edeceğim. Anlaşıldı.
0: Bakın makasımız dönüyor.
1: Ay ben böyle bayağı kastım bugün. Kasıldım.
0: Makasımız dönüyor. Lütfen. Sohbet değil. İş.
1: Tam adamıyım ben şu an. Hiç sohbet sevmem.
0: Şimdi sinyalimiz kırmızı. Açılınca hareket edeceğiz.
1: Korkuyorum.
0: Sinyalimiz açıldı. Şimdi
1: tamam.
0: İvme kolumuza yine ivme veriyoruz. Biraz önce yaptığımız gibi.
1: Nereye getireceğim ben?
0: İleri doğru getirin.
1: P2 mi?
0: P2'ye getirin.
1: Gidiyoruz.
2: Ne yapsak Tuğba bilemedim ki. Bir yerlerden tutunsak mı acaba? Sarsıyorsun bizi. Korkuyoruz, haberin olsun. Dikkat et lütfen, yavaş Tuğba.
1: Ay. Ne oldu?
0: İğmeyi çok verdiğimiz için arklanma yaptı.
1: Aa, bir dakika, raydan çıkmıyoruz değil mi?
0: Yok, değil. Birazcık boşa alırsın.
1: Alayım birazdan.
0: Tamam. Üstüne basın.
1: Abi o kadar sıkı tutuyorum ki bunu da böyle heyecandan.
0: Böyle. Kırmızı ibreyi geçmiyoruz.
1: Ha, geçmemek için ne yapacağım?
0: Boşa alacağız. Evet. Yani aynı zamanda da tortmana basmamız gerekiyor.
2: Her işi kolay sanmak huyundan bir vazgeçmedin Tuğba. Aldın getirdin bizi buralara.
1: Şu an böyle bir boşluğa doğru gidiyorum.
2: Hani tünelin sonundaki ışığı görsek mutlu olacağız Tuğba.
1: Bir karanlığa doğru gidiyorum şu anda sevgili seyirciler.

0: Hatice Hanım, vedalaştınız mı yakınlarınızla falan? Hı? Ben vedalaştım.
1: Lütfen, iki tane çocuğum var benim.
0: Ay kıyamam onlara ben. Buradan selamlar onlara da. Hafiften aldım. Şöyle tekrar atıyorum. Bunu hep böyle kontrol etmek durumundayız değil mi?
1: Evet.
0: Bir ışık görüyorum şu anda. Bizi orada yolcular görecek mi?
1: Evet.
0: Şu an normal hatta gidiyoruz
1: evet.
0: Değil mi?
1: O yüzden birazcık da seri hareket etmeliyiz.
0: Hızlanalım mı şimdi onlar şuradan bizi?
1: Birazcık. Tabii kırmızı ibreye dikkat edeceksin. 30 kilometreye geçmeyeceğiz.
0: Tamam. Şu an onlar bizi alacağız zannetmesinler. Onlar alacağımızı zannetmesinler. Beni uyarıyorlar
1: evet,
0: şu an
1: evet.
0: Telsizden.
1: Şimdi otostart yapalım. İkisini aynı anda. Şöyle bunu göstermemiştim ben. Şimdi bırakıyorsun onu. Seni anons etmişlerdi.
0: Evet. Oo çok havalıydı. Evet. Yolcular da böyle bakıyor bizi almadan geçiyorlar diye. Onların sağlığı için. Şu an hızlı gidiyoruz.
2: Tuba, seri devam edersiniz. Yolcusuz.
0: Yolcusuz seri anlaşıldı. Yolcular şu anda bakıyor bize.
1: Evet, şu anda normal şartlarda bu araç duracak. Ama ben komutu kendim aldım.
0: Hello. Merhaba. 72, 73, 74. Gitgide hızlanıyor. Rahat mısınız? Kendiniz güvende hissediyor musunuz benimle?
1: Anlatamıyorum.
0: Anlatılmaz yaşanır çünkü Tuğba ile bir yere gidiyorsanız bu şekilde. Şu an inanılmaz hızlandı. Ben şu an inanılmaz heyecan yaptım. Kalbim nasıl çarpıyor bir bilseniz sevgili seyirciler.
1: Perona girerken dikkatli olmak gerekiyor birazcık. Biraz önce de uyarmıştım. Stajyer Hanım.
0: Evet. Hı-hı. Yine yolcular bekliyor.
1: Evet.
0: Otomatik duruyor şu anda kendi. Otomatik modda olduğu
1: tabii,
0: için değil mi?
1: Duracak ama şimdi bir de korna yapalım. Çok selam vermek istiyorsunuz ya.
0: Çok en sevdiğim şey bu. kusura bakmayın. Artık sizi alamıyoruz. El sallıyorlar. Hemen ayağa kalktılar dinlemek için. Kıyamam ya. Ne olur kusura bakmayın buradan İstanbullulara sesleniyoruz. Bugünlük metro bende. Şu an iyiyiz.
1: Şu an iyiyiz, güvendeyiz.
0: Yine geldik durağa.
1: İsterseniz bu sefer kornaya sızlasın.
0: Buraya.
1: Evet.
0: Selam mama yine devam ediyor. Metro İstanbul Genel Müdürlüğü'ne buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bana size emanet ettikleri için. Yine bana sesleniyorlar. Ne oldu bu sefer acaba? Makinist Tuğba dinlemede. Ne yaptım ben yine ya? Niye uyarı alıyorum yine? Söyleyecek bir şey bulamadım ben şu anki performansıma. Makinist Tuğba dinlemede.
2: Tren 20 dinlemede.
0: Tren 20 dinlemede.
2: Sinyali takip ederseniz M24 makas üzerinden sanayi dönüşten depoyu alacağız.
0: Sinyalimi takip edeceğim. M20 üzerinden. M24 üzerinden. Ne diyeyim? Ya niye söylemiyorsunuz bana bir şey? Kaldı burada. Sanayiden depoya giriş mi diye?
1: Evet.
0: Sanayiden depoya giriş. Tüm hatları karıştırdım bugün inşallah.
2: Doğrudur.
0: Ne olur uyarı almıyor bu seferde. Hakkımda tutanak tutulup gözaltına alacağım biraz daha hata yaparsam. Gelecek istasyon Seyrantepe. Next station is Seyrantepe. Hep böyle anons etmek istemişimdir.
1: Siz onu da başarısınız.
0: Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yani kadınların desteği beni böyle çok mutlu ediyor.
3: Sadece kendini değil, hepimizi yakacaksın Tuğba. Dikkat et.
0: Makinist Tuğba dinlemede.
2: Tuğba Hanım, kanal değiştirir misiniz? M2 depo işletme kanalına geçer misiniz?
0: Makinist Tuğba dinlemede. Tüm metroya rezil oldum ben bakıyorum.
4: Tuğba Hanım, aracınız A6 yıkama yoluna gitmeyecek. Sinyalimi takip edersiniz.
0: A6 yıkama yolu anlaşıldı. Kabin değiştirip bilgi vereceğim. Dikkatli geçeceğim. Bayağı çorba gibi bir yere geldik raylar. Ben şuradan hayatta çıkamazdım zaten.
3: O kadar kolay değil bu işler Tuğba. Kolay mı sandın demenin zamanı geldi.
0: Ve ış yıkama işlemi tamamlandı herhalde.
1: Yani 4 vagon.
0: Ha,
1: geliyor.
0: Doğru ya ben sadece öndeyiz de burası.

0: Kötü bitti, tamam, geçmiş olsun diyecektim. Daha tabii ki 4 vagon devamında yıkanıyor. Ve nihayet geldik. Kontağımı alıp ineceğim değil mi?
1: Evet.
0: Vallahi hayatımda hiç bu kadar stres olmadım hiçbir program çekiminde. Gerçi siz beni rahatlatmaya çalıştınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben bugün makinist olmayı denedim stajyer olarak. Artık olabildiğince.
1: Bugün Tuğba bizimle makinist olmak için yanımıza geldi. Ve çok heyecanlı ve stresli görünüyordu. İlk başta biraz telsiz konuşmalarını beceremedi. Daha sonra artık günün sonunda yavaş yavaş kavramaya başladı. Stresli ve heyecanlı olmasının dışında herhangi bir olumsuzluğu yoktu. Bence eğitim alsa makinist olabilir.
0: Efendim ben bugün İstanbul metrosunda makinist olmaya çalıştım. Artık olabildiğince öyle bir günü olmuyor evet bu işler. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Yalvarırım halkıma kıymayın. Erkeklerimizin canını bağışlayın bize.
1: Kimsin sen?
0: Savaş alanında ölen Tekfur Leon'un kızı Prenses Maria'yım ben. Halkımın kaderi artık benim zayıf omuzlarımda. Yalvarırım merhamet edin bize.
1: Kana susamış şövalyeleriniz benim halkıma merhamet etmediler. Genç ihtiyar, kadın kız kimseye acımadan ellerine geçeni boğazladılar.
0: Biz ettik sen etme. Büyüklüğüne sığınıyorum yüce şah. Dilersen senin olsun, bağışla onları. Yalvarırım.
1: Vücudunu sevebileceğin adama saklarım kızı. Biz Türkler can düşmanımız bile olsa silahsız insanlara, aman dileyenlere el kaldırmayız.

0: Ben Amasya Bey'i Süleyman Şah. Her yıl vergilerini vermek, Müslüman ahaliyle iyi geçinmek, talan, hırsızlık ve zulümden vazgeçmek şartıyla bütün Hristiyanların canlarını ve mallarını Yüce Tanrı'nın izniyle kendilerine bağışladım. Herkesin bundan böyle işine gücüne dönüp barış içinde yaşaması buyruğumdur. Bir diyeceğiniz var mı?
1: Ne diyeceğimiz olabilir ki? Boynumuz kıldan ince.
0: Prenses Mary. Rahip Asarios. Kumandan Antoine.

0: Ne arıyorsun burada?
1: El değmemiş bakir vücudumu sevebileceğim adama saklamamı buyurmuştun bana. Öğüdünü tuttum yüce şah. Al, bu artık senin. Sevebileceğim tek adam sensin.
0: Sana verebileceğim hiçbir şeyim yok.
1: Karşılığında hiçbir şey beklemeden veriyorum kendimi sana. Halkımın canını bağışlaman için yalvarmıştım bu sabah. Şimdi de vücudumu kabul etmen için yalvarıyorum sana. Ne garip, tıpkı bir mühür gibi.
0: Gibisi.

0: fazla. Soyumuzun bütün erkekleri omuz başlarında bu mührü taşır.
1: Ben de omuz başında böyle mühür taşıyan bir oğlan doğurabilsem.
2: Allahu ekber, Allahu ekber!
0: Ezan okunuyor. Gitme zamanı geldi. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Bu antlaşma sadece bizim değil, bütün Hristiyan aleminin alnına sürülmüş kara bir lekedir. Birleşmeli, gizlice silahlanmalı. Dünyadaki her Hristiyanın bu kutsal savaşa katılmasını sağlamalıyız.
1: Kilise bütün imkanlarıyla yanınızdadır Şövalye Antoine. Rum tekfurları da bizimle birlikte savaşa hazırlar.
0: Daha fazla bekleyemeyiz arkadaşlar. Türkler Anadolu'dan sökülüp atılmadıkça, İblis Süleyman Şah'ın kanı topraklarımızı sulamadıkça bize yaşamak haram.
2: Canınızı bağışladığı için mi öldürmek istiyorsunuz onu? Dökülen bunca kan yetmedi mi? Halkımız barış içinde yaşamak istiyor artık.
0: İntikam! İntikamımız ne olacak? Düşmanlarımızın kanı sonuna kadar akıtılıp tüketilecektir. Buna hiç kimse engel olamayacaktır.
1: Sinirlenmeyiniz Şövalye Antoine. Din düşmanlarımızı korumanın büyük bir günah olduğunu elbette Prenses Maria da bilir. Sevgili prenses, devlet işleri bir kadının taşıyamayacağı kadar ağır ve zordur. Evlenip iktidarı kocanıza devretmenin zamanı geldi de geçti bile.
2: Evlenmeyi düşünmüyorum henüz.
1: Ama ülke menfaatleri bunu emrediyor. Dün gece toplanan Sensinok meclisinin Şövalye Antoine'ı size koca olarak seçtiğini bildirmekle şeref duyarım.
2: Hayır! Hayır!
1: Evet! Herhalde bir günahkar kadın gibi taşlanarak öldürülmek, vahşi köpekler tarafından parçalanmak istemezsiniz. Karşı koyarsanız, Süleyman Şah'la olan ilişkinizi bütün ülkeye açıklarım. Yaklaşın Şövalye Antoine! Diz çökün! Hazreti İsa'nın huzurunda Hristiyan dünyasının yüksek menfaatleri için sizi karı koca ilan ediyorum.

0: Tanrı'nın huzurunda kutsal ittifak adına yemin etmeye çağırıyorum hepinizi. Alnımıza sürülen kara lekeyi düşman kanı ile yıkayıp temizlemeye yemin ederiz!
1: Yemin ederiz!
0: En kısa zamanda harekete geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi herkes görevi başına.
2: Bütün Rum diyarı kılıcımızın altında baş eğdi Emine. Bundan böyle ülkemiz cihana hakim olacak. Bana bir erkek evlat doğurursan Emine, dünyayı ayaklarının altına serer.
3: Ben de bir oğlumuz olsun diye her gün dua ediyorum efendimiz.
2: Ulu Tanrım duamızı kabul eder inşallah.
4: Tekfur Antuan'ı salona alın. Ben Süleyman Şah'a haber veririm.
0: Hediyeleri getirin.

Sadık bendeniz Antoine ve Hristiyan halkının gönderdiği bu naçiz hediyeleri kabul etmekle bizi bahtiyar ettiniz. Ve ayrıca Buhara'dan getirttiğimiz bu halıyı kabul ediniz. Açın.

Eşine düşün.

0: Gizli geçitten kaçıp canını kurtarmalısın Emre.
1: Seni bırakıp bir yere gitmem.
0: Karnındaki çocuğumuzun yaşaması için buna mecbursun. Rüstem, Emine sana emanet. Tanrı yardımcınız olsun.
2: Senin de.

0: ağrılar başladı, dayanamayacağım artık!
1: Gayret edin sultanım!
0: Yürüyemeyeceğim artık!
1: Biraz daha gayret edin sultanım! Gayret!

Anadolu'nun tek hakimi biziz artık. Sağ kalan Türkler köle gibi çalışacak,

0: kuşları kanlı olacak. Bak, beğendin mi? Süleyman Şah'ın karısı Emine Sultan'ın boynundan almışsın onu.
1: Ölü soyucu, pis katil!
2: Nöbetçiler! Nöbetçiler!
0: Atın bu karıyı zindana! Ömür boyunca zindanda kalacak!

0: Söyle bakalım sevgili oğlum, vergilerini ödemeyen bu pis Türklere ne ceza verelim?
1: Borçlarını ödeyene kadar baş aşağı asılıp kırbaçlansınlar baba.
0: Ne duruyorsunuz hala? Oğlumu duymadınız mı?

0: Baba, daha ne bekliyoruz? Yeteri kadar silahlanıp hazırlanmadık mı? İzin ver saldıralım. Antuan'ı da, o canavar oğlu Altar'ı da gebertelim.
1: İyi olmuş. Sayımız çok az. Ormanda aslanın götürdüğü Süleyman Şah'ın oğlunu bulana kadar bekleyeceğiz. Demir'e biraz su verin. Sol omzunda aslanlı mühür taşıyan bir önderimiz olmadan Antuan'la, Altar'la, o it sürüsü gibi şövalyeleriyle başa çıkamayız.
0: Hepsiyle başa çıkamasak bile teker teker deme haklarından gelemeyiz. İzin ver tuzaklar kuralım. Elimize geçeni teker teker öldürelim.
1: Olmaz kızım. Tuzakları gizli bir örgütün kurduğuna hemen anlarlar. Büyük gün gelmeden kimsenin varlığımızı bilmesi caiz değil.

Köpekler! Hem vergi vermezsiniz, hem de şövalyelere bakmalısınız ha! Geberteceğim hepinizi! Geberteceğim! Hepsi!

0: Yarın sabah 10 tane sağlam adam gölün kenarında hazır olsun.
1: Baban izin vermez Ayda, vazgeç bu işten.
0: Babama duyurmadan hallet, limanda bir sürü kiralık katil var. Parayı bol verirsen altarı değil, babalarını bile öldürmeye razı olurlar.
2: Yapamazsın bunu Ayda! Seviyorum ben onu.

İşi başarırsanız aldığınız paranın 3 mislini veririm size. Geliyor. Saklanın.

0: Elinde silah bile yoktu. Üstelik bir kişiye karşı 10 kişiydiniz. Gene de fareler gibi kaçmaya utanmadınız.
1: İnsan değil bir canavardı o. Sanırsın vahşi bir hayvan.
2: Aslana benzer pençeleri var. Dua edelim ki canımızı almadı.
0: Ben onunkini alacağım.

0: Bu durum ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
16: Bir şey mi dedin aşkım?
15: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
12: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
13: Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
11: Mübin seni seviyor Nazan.
12: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
13: Ne münasebet? Bilakis memnun oluruz.
11: Tadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
14: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
11: Tebrik ederim Nazan.
13: Teşekkür ederim. Nasılsın Mübin?
12: Ben de saadetlerdirim.
15: Aşka Tövbe, bugün 18'de TV4'te.
16: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Kapıyı aç.
4: Merhaba. Nasılsınız?
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları, bitter çikolata.

0: çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: ne kadar emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitki?
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya daha?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Öl oğul, her kula nasip olmaz.
6: Oğul benim değil, sizindir beyim.
7: Size bir evlat vermezse yemin ederim bu naçiz boynum sizindir.
8: Az da arzıma geçiyordu bu adam.
9: İnanmıyorum.
10: Haşa, yalan söylüyor hanım sultan.
11: Ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
12: Şövalyeler!
7: Beni de gerçek babası bilsin.
8: Affet onları baba, seneye istediğin vergiyi ödeyebilir.
13: Babanın işlerine karışma kızım.
14: Kara hilal derler bana. Müslümanların özünü almaya geldim.
15: Bu kara hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire.
16: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına. Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlum.
17: Yetiştim evlat.
7: Sencer'i de yanındaki serdengeçleri de en kısa zamanda isterim.
18: Arkamda kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
19: Benim baba.
0: Korkusuz Cengaver bugün 16.15'te TV4'te.
20: Merhaba, nasılsınız?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Chetman çıldırdı. Boho Gardırop sadece 19,95

0: Nereye sakladın onu?
1: Kaçtı. Ormanda izini kaybettim.
0: Yalan söylüyorsan, başına gelecekleri biliyorsun değil mi?
1: Yalan! Yalan söylüyor. Uzağa gidemeyecek kadar yaralıydı. Sandalı göremedim. Yakında bir yere saklamıştır onu. Pis!

0: O adamı nereye sakladığını söylersen, belki seni kurtarabilirim. İstersen ülkenin bütün zenginliklerini ayaklarının altına sererim.
1: Bu ülkede bütün zenginlikleri de zaten bizim. Senin bana verecek o pis canından başka hiçbir şeyin yok.
0: Ya öteki, o saklamaya çalıştığın adam, o ne verebilir sana?
1: Dünyada güzel, iyi, doğru, şerefli ne varsa, sadece o verebilir bana.
2: Her tarafı arayın!

Kim olduğunu bilmeden yemin etmiştim seni öldürmeye. Ama bir can borçluyum sana. Şimdi ödeştik. Sakın bir daha karşıma çıkayım deme. Hiç acımadan öldürürüm o zaman.

0: Seni yılan seni! Söyle! Nereye sakladın onu?
1: Buraya gelmedi.
0: Ben seni söyletmesini bilirim. Birazdan bülbül gibi şakıyacaksın. Ayaklarına taş bağlayıp suyun üzerine asın.
2: Rüstem Bey! Kampbey Antoine kızınız Ayda'ya işkence ediyor. Yardımına gitmezsek öldürecek!
3: Hiçbir şey yapamayız. Çok kalabalıklar. Köpek sürüsüyle başa çıkamayız.
4: İzin ver saldıralım. Allah'ın izniyle kurtarırız kızını.
3: Kızım içinde olsa Türk milletinin geleceğini tehlikeye atamam. Halkımın ölmesine göz yumamam. Gitmeyeceğiz.

0: Söylemeyecek misin hala?
1: Asla!
2: Bırakın!
0: Çekin! Hala konuşmayacak mısın?
1: Hayır!
2: Bırakın! Çekin! Çekin dedim!

0: Bırakın ipi!
1: Don! Baba, ne yapıyorsun?
0: Çekil önümden sersem! Bırakın ipi! Çekin!

0: Baba Rüstem, kızınız geliyor.
1: Vay be kızım! Nasıl kurtuldun Antuan'ın elinden? Kim bu adam?
2: Kurtarıcımız baba, Kılıç Aslan.
1: Nereden biliyorsun onun olduğunu?

0: Bak baba, omzunda kılıç aslan dövmesi var.
1: Kılıç aslan. Kılıç aslan.
2: Hey!
1: Türk ulusunun kurtarıcısı aramızda arkadaşlar! Bundan böyle düşmanlarımız elimizden kurtulamayacak! Kurtulamayacak!

0: too.
1: Ekmek. Ekmek.
0: Ekmek. Ekmek.

Tepeden tırnağa silahlı bu kadar insan, bir vahşiyle başa çıkamadınız. İki paralık ettiniz şövalyeliği. 3 gün içinde bu vahşiyi yakalayıp getirmezseniz, hepinizi zincire vururum. Sen de Altar! Oğlum olman hiçbir şeyi değiştirmez. Yarın bu ülkeyi yönetebilecek güçteysen, ispat edersin bunu.

0: İstersen onu yakalamanın yolunu gösteririm sana.
1: Nasıl?
0: O kadar acele etme. Önce bir şartım var.
1: Bir hazine bile istesen vermeye hazırım.
0: Daha değerli bir şey istiyorum ben. Seni istiyorum. Eğer beni sevmeye razı olursan, istediğini yaparım. İyi düşün. Eğer işine gelirse, odanda bekliyorum seni.

0: Aferin evlat. Aferin evlat. Umduğumdan da çabuk kavradın bu işi. Buna demir pençe, buna da öküz boğan derler. Bunların bileğini bükecek baba yiğit daha dünyaya gelmedi.
1: Heh, heh, ben.

0: Gözünüzü dört açın! Eğer bu işi başaramazsanız hepinizi zindanda çürütürüm. Tek bir kişi kurtulmamalı elimizden. Kılıç Aslan'ı canlı yakalamalıyız.
1: Siz hiç merak etmeyin. Gizli geçitte ben adamları oyalarken siz rahatça onları avlarsınız.
0: Öyleyse harekete geçelim hemen. Hadi bakalım, göster marifetini.
2: Dur!
3: Kumandanı görmek istiyorum.
2: Orada! Ne arıyorsun burada ahlaksız kadın?
3: Kumandanım, ben ettim sen etme. Yaptıklarıma bin pişmanım.

0: Nerede o vahşi sevgilin? Gelsin de seni kurtarsın bakalım.
1: Gebertin şu köpeği, gebertin!

0: teslim olmazsan kızı öldürürüm.
1: Senin gibi bir oğula sahip olduğum için yüce tanrıya ne kadar şükresem azdır. Bu zor işi alnının akıyla başardın. Düşmanlarımızın hepsini dize getirdin önümüzde. Kutsal yortu günü törenle idam edilecek hepsi. Götürün!

0: nerede kaldın? Sabahtan beri seni bekliyorum burada.
1: Çek elini üstümden, bir daha da dokunayım deme!
0: Nasıl bana böyle davranırsın? Ben senin yüzünden kendi milletime bile ihanet ettim.
1: Senin gibi bir kadından başka ne beklenir? Bir gün bana da ihanet edersen hiç şaşmam!
2: Bütün bunları yapan Altar olamaz! Benim oğlum bu kadar alçak olamaz!
3: Antoine'ın oğlu olan bir alçak, her şeyi yapabilir.
2: Hayır! Antoine'la bir ilgisi yok benim oğlumun.
3: Babayla oğul bunlar, nasıl ilgileri olmaz? Gerçekten sapıtmışsın sen bu zindanda teyze.
2: Gerçek! Nedir ki gerçek?
4: Yalan! Yalan! Olamaz böyle bir şey! O benim oğlum!
0: İkisinin de omuzunda aynı mühür var. Sadece Süleyman Şah'ın soyundan gelenlerde bu mührün olduğunu herkes bilir.
4: Nasıl inanırım buna ben? Nasıl?
5: Prenses Maria'ya sormalısınız bunu. Gerçeği ancak o bilebilir. O sabah Süleyman Şah'ı onun odasından çıkarken görmüştüm.
6: O alçak karı... bana bunu da yaptı demek.
7: Gerçeği söyle bana! Pis acuse! Altar kimin oğlu?
2: Kimin oğlu olabilir, senin oğlun!
7: Kimden peydaladın onu? Söyle!
2: Bu kadar merak ediyorsun demek! Öyleyse duy da geber!

0: hayatından. Bunca yıl oğlumun hayatını korumak için gerçeği sakladım senden.
1: Hangi gerçeği?
0: Hayatta bir erkeği sevdim ben. Süleyman Şahı. Ve Tanrı dualarımı kabul etti. Bir oğlan doğurdum Süleyman Şahı.
1: Ölümü çoktan hak ettim Maria. Ama yaşayacak, senden ve oğlundan alacağım intikamın dehşetini iliklerinde duyacaksın.

0: Kim o kadın baba?
1: Süleyman Şah'ın... Sen oğlunu öldürürken o da seyretsin istedim. Fena mı?
0: Kadının ne suçu var baba? Bu erkekler arasında olan bir iş.
1: Sen anlamazsın. Süleyman Şah'ın oğlunu öldür... ...O zaman seninle öleyim.

0: Yaşa evlat, var ol!
1: Bir kılıç verin bana!
0: Hayır! Benim oğlum silahsız da bitirir o köpeğin işini!
2: Silahsız bir kişiyle vuruşmak bize yakışmaz!

0: kardeşin. Birbirinizi öldüreceğinize o köpek Antuan'ı öldürün.
1: Kardeşiymiş.
0: Süleyman Şah'ın oğlusunuz ikiniz de. İkinizin de omuzunda aynı mühür var.
2: İnanma bu. Sen benim oğlumsun. Al kılıcımı, öldür onu Altar.
0: Doğru söylüyorum.
1: Kardeşim.
3: Oğlum.
1: Önce sen gebereceksin Antuan.

0: Paladin! Bir kapağı açamadınız pis köpekler! Eritici suyu getir, hadi!
1: Dormin gidersiz!
2: Seni almadan gitmez!
0: Çekilin, bırakın köpekler! Hadi!

Yeah.

0: Şurada biraz dinlenelim.
1: Bütün bunlara ben sebep oldum. Ben olmasam Antoine köpeği hiçbir zaman yakalayamazdı onu. Asıl cezaya layık olan benken neden onu seçtin? Tanrım söyle, neden onu seçtin?
0: Hikmetinden sual olunmaz oğul. Günaha girme. Şimdi bunların sırası değil. Hayda! Öküz boğanla suya inip matraları doldurun. Demir pençe, sen de dallardan bir sedye yap. Yolumuz uzun.
2: Bunlar Antoine'ın köpekleri. Gidip hemen haber verelim. Çabuk!
3: Şövalyeler dere boyunda bizi bastırdılar. Sürüye köpek var önlerinde.
0: Avranın gidiyoruz.
1: Çabuk siz kılıç aslanı kaçırın. Ben onları oyalarım.
0: Allah yardımcın olsun evlat. Hadi çabuk demir pençe.

Yeah.

0: Ölmediğin isabet! Bana sen değil! Süleyman'ın öteki oğlu lazım! Sayende onu da getireceğim ayağımın dibine! Şimdi... sevgili kardeşinin seni ne kadar sevdiğini anlayacağız!
1: Hiç merak etme! Bizi kurtarmaya gelmese bile... bir gün o pis canını almak için mutlak gelecek!
2: Bütün ülkeye tellal çıkarın! Kılıç Aslan 3 gün içinde teslim olmazsa... hepsi aslanlara atılıp parçalatılacak! Kale avlusunda çarmıha geleceksiniz! Götürün bunları!

Allah'ıma şükürler olsun. Dualarımı kabul etti. Kefeni yırttın oğul. Kurtuldun sonunda.

0: Alter. Ayda. Öküz Boğan neredeler? Kardeşim nerede? Kızın nerede Rüstem Bey? Neredeler? Neredeler Demir Pençe?
1: Duyduk, duymadık demeyin! Yarın sabah, güneş doğana kadar Kılıç Aslan teslim olmazsa Süleyman Şah'ın oğlu Altar, Rüstem Bey'in kızı Ayda ve bütün Müslümanlar yakılarak öldürülecektir!

0: Daha iyileşmedin evlat. Sabırlı olmalısın. İşte demir! İşte çekiç, ör! İşte ocak! Usta!
1: Buyur kılıç aslan!
0: Sen hekim olduğun kadar da usta bir demircisin değil mi?
1: Evet!
0: Yarın sabah güneş doğana kadar şu kollarımın ucuna iki tane aslan pençesi takacaksın. Upuzun çelik tırnaklı iki iri aslan pençesi.

0: Öyle oğul her kula nasip olmaz.
1: Oğul benim değil, sizindir beyim.
2: Size bir evlat vermezse yemin ederim bu naçiz boynum sizindir.
3: Az da arzıma geçiyordu bu adam.
4: İnanmıyor.
1: Haşa, yalan söylüyor hanım sultan.
5: Ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
2: Şövalyeler! Beni de gerçek babası bilsin.
6: Affet onları baba. Seneye istediğin vergiyi ödeyebilir
7: miyim? Babanın işlerine karışma kızım.
1: Kara Hilal derler bana. Müslümanların özünü almaya geldim.
8: Bu Kara Hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire.
9: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına. Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlum.
1: Yetiştim evlat.
2: Sencer'i de yanındaki serdengeçleri de en kısa zamanda isterim.
10: Arkamdaki kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
8: Benim baba.
11: Korkusuz Cengaver bugün 16.15'te TV4'te.
12: Peki şu eve ne dersin?
13: Çok yüksek.
14: Bu çok alçak.
12: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
14: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
15: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Peki ne var?
15: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
16: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim.

0: İki yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalı?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Go!
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Bu var ya bu.
16: Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
0: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Obseso.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
9: Kasa.
14: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Acaba Kılıç Aslan gelecek mi Ekselans?
1: Geleceğinden eminim.
2: Kılıç Aslan senin hakkından gelecek Antuan köpeği!
1: Hey zıp zıp, bu Antuan eline geçse ne yaparsın ha?
3: Derisini yüzer, davul yapar, kemiklerini de köpeklere atardım.

0: Vakit kalmadı. Aslanları getirin. Yakalayın şu köpeği!
1: Ben sana demedim miydi aslan sütü emmiş diye?

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Ben 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Lisansı voleybolcuyum. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek ve müzik dinlemek. Büyükçe olmak istediğim meslek astronot ve oyuncu. Buradan takım arkadaşlarıma başarılar dilerim. Süper Kumbara'da görüşürüz.
2: Merhaba, ben Bina Özkaynak ve 5. sınıf öğrencisiyim. 10 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Şimdilik bütün arkadaşlarıma iyi şanslar diliyorum.

0: Merhaba, ben Ömer Gönçözlü. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. İstanbul'a Eyüp'te oturuyorum. Futbol oynamayı ve origami yapmayı seviyorum. Programınızı ailecek takip ediyoruz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar.
1: Merhaba, benim adım Barat Nas, soyadım Ol. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Sevdiğim aktiviteler futbol oynamak, resim çizmek, kitap okumak. Bu yarışmayı severek izliyorum. Görüşürüz.
2: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Bugün birinci masamızda Mina'yı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Buğra, üçüncü masamızda Nil ve dördüncü masamızda Ömer var. Nasılsınız arkadaşlar?
4: İyiyiz.
2: Harika gözüküyorsunuz. Mina ile başlayalım. Minacığım, seni yüz yüze tekrar tanımış olalım.
5: Merhaba, ben Mina Özkaynak. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim surf yapmak, dans etmek, paten kaymak. Şu an bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Harika bir ekip olacaksınız. İnanıyorum evet. Minacığım. Tekrar hoş geldin. Buğracığım, hoş geldin.
6: Merhaba, benim adım Buğra. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol oynamayı seviyorum. Arkadaşlarımı da destekliyorum.
2: Bütün takım arkadaşlarını evet. destekliyorsun Buğracığım. Sana da teşekkür ediyoruz. Nilcim, hoş geldin.
7: Hoş buldum. Merhaba, ben Nil Yerdelen. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Lisanslı voleybolcuyum. Harika. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek, müzik dinlemek ve sap yapmak. Büyüyünce olmak istediğim meslek astronot ve oyuncu.
2: Astronot ve oyuncu, ikisini birden mi olacaksın Nilciğim?
7: Evet.
2: Hadi bakalım, başarılar diliyorum. Ömerciğim hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Ben Ömer Gençözlü. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, bilimsel programlar izlemeyi ve origami yapmayı seviyorum. Programımızı ailecek takip ediyoruz. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar.
2: Teşekkür ediyoruz sana da Ömerciğim. Arkadaşlar ben size çok inanıyorum. Bugün harika bir ekip olacaksınız. Ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz. Bir moral alkışıyla başlayalım o zaman. Ve Mina için geliyor harf tablomuz.
9: Denizli'nin D'si.
2: Denizli'nin D'si 50 puan değerinde ve bulmacalardan geliyor sorumuz. Genellikle 9 eşit kutuya bölünmüş alanda birden 9'a kadar sayılarla oynanan oyundur. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken...
1: Sudoku.
0: Ömer'den gelen bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. Buğra için geliyor tablomuz.
1: Enes'in E'si.
0: Enes'in E'si 40 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Bir binanın giriş kısmı ile aynı seviyedeki alanın tamamına verilen addır. Nokta nokta katı. Süremiz başladı.
1: Zemin. Zemin.
0: Hızlı bir cevap geldi Buğra'dan. Doğruysa eğer kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Nil için geliyor tablomuz.
2: Annem Nurdan'ın neyse.
0: Nurdan Hanım'ın neyse 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Not almak için kullanılan takvimli defterdir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip var. Son anda aklına gelmiş galiba.
1: Ajanda.
0: Sen de katılıyor musun Nil?
1: Evet.
0: Nil de katılıyor. O zaman Nil ve Mina'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Ve Ömer için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Gülçin'in G'si.
0: Gülçin Hanım'ın G'si 50 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Fırında pişirilerek kurutulan parçalar halinde ve genellikle yuvarlak uzun yiyecektir. Süremiz başladı.

0: cevap gelmedi ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Fırında pişirilerek kurutulan parçalar halinde ve genellikle yuvarlak, uzun yiyecektir. Bir kutu açalım.
1: Galeta.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Sever miyiz arkadaşlar?
1: Evet.
0: Evet, Nil çok seviyor. Mina'cığım seninle devam edeceğiz ama bir kumbaramıza gidelim. 4 sorumuz geride kaldı. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 180 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 2320. Harikasınız. Mina ile devam ediyoruz.
1: Mina'nın M'si.
0: Mina'nın M'si 70 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Genellikle nehir, göl gibi alanların karayla buluştuğu yerlerde yaşayan kalın bir kürke sahip canlıdır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması derken.
1: Susamuru.
0: Ömer'den gelen bu cevapla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar çok güzel değil mi görselimizde?
1: Evet,
0: İki
1: tane
0: susamuru yanımda. Hayvanları çok seviyoruz değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Ve şefkatli davranmayı unutmuyoruz. Size hemen bir bilgi paylaşacağım. TÜBİTAK'tan aldık. Akşam karanlığında ya da geceleri aktif olan susamuru su altında 2 dakikaya kadar kalabilir. Perdeli ayaklarıyla oldukça hızlı yüzer. Bıyıklarında bulunan algılama özelliğini su altında avlanırken kullanır. Kürkü 2 katmanlı yapıdadır. Uzun kıllardan oluşan dış katman su geçirmez özelliğe sahiptir. Kısa kıllardan oluşan alt katmansa ısı yalıtımı sağlar. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve Buğra'yla devam ediyoruz.
1: Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 70 puan değerinde ve eğlenceden geliyor sorumuz. Oyun alanlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan eğlence merkezidir. Süremiz başladı.

0: Luna Park.
1: Doğru mu görelim? Arkadaşlar gidiyor muyuz Luna Park'a?
0: Evet.
1: Sever miyiz Luna Park'a gitmeyi? Evet. Peki oradaki favori böyle hangisi sizin favoriniz? Mina?
2: Benim roller coaster.
1: Oo, Bora?
3: Benim dönme dolap.
1: Dönme dolap. Nil?
4: Benim Viking.
5: Ömer. Çarpışan araba.
1: Benim de çarpışan araba. Ömer'le bizim favorimiz aynı arkadaşlar. Nil'le devam ediyoruz.
6: Dedem Rauf'un reisi.
1: Rauf Bey'in reisi 60 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Hem taşıt hem de konut olarak kullanılan araçtır. Süremiz başladı.

0: Turnike.
1: Turnike?
0: Evet.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Buğra?
2: Forklift. Forklift.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Arkadaşlar düşünelim. Hem taşıt hem de konut olarak kullanılan bir araç bu. Bir kutu açalım.
0: Karavan.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu turun 8. sorusu Ömer için geliyor.
0: Dayım Tahsin'in T'si.
1: Tahsin Bey'in T'si 40 puan değerinde ve yüzmeden geliyor sorumuz. Hızlı yüzmek için ayaklara geçirilen araçtır. Süremiz başladı.
0: Palet.
1: Çok hızlı bir cevap geldi Ömer'den. Cevabımız doğruysa kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Harika
0: değil mi?
1: Mina ile devam ediyoruz.
3: Adana'nın ağası.
1: Adana'nın ağası 50 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Özlem kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
3: Hasret.

0: Cevap doğruysa Mina kumbaramıza 50 puan daha ekler mi görelim? Bravo! Güzel bir ekip oldunuz. Buğra'yla devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 50 puan değerinde ve başkentlerden geliyor sorumuz. Almanya'nın başkentidir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap Ömer.
1: Berlin.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Niliçin geliyor harf tablomuz.
2: Şu anda bu ortam çok böyle karanlık gibi olduğu için aklıma sadece pijama geliyor. Pijamanın P'si.
0: Ortam karanlık ve senin aklına pijama mı geldi? 50 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Uzun uzun yollardan bir acayip kuş gelir. Ne güzel dili var, ne söylese hoş gelir. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Uzun uzun yollardan bir acayip kuş gelir. Ne güzel dili var, ne söylese hoş gelir. Bu ne olabilir acaba? Hadi bir kutu açalım. Son 60 saniyemiz. Nilcim sen az önce çok güzel hayal gücünü çalıştırdın değil mi? Karanlığı evet. Pijamaya bağladın. Acaba bu ne olabilir? Hadi burada da biraz düşünelim, hayal edelim. Bir kutu daha açalım.
1: Mektup.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşlar?
2: Evet.
0: Bütün ekip evet. Katılıyor sana Mina. Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Harikasınız. Ömer'le devam ediyoruz. Son harf Ömer'cim.
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Bursa'daki turizm noktasıdır. Süremiz başladı. Cevap gelmedi.
2: Tekirdağ.
0: Tekirdağ mı doğru cevabımız görelim. Ay. Olmadı. Başka bir şey mi soracaktın Nilcim?
2: Yok, karıştırdım.
0: Arkadaşlar Bursa'daki turizm noktası.
2: Uludağ.
0: Doğru mu görelim? Evet. Tekirdağ, Uludağ yaptın Nilcim. Bravo, hepinizi kutluyorum arkadaşlar. Çok güzel bir turdu değil mi? Ne kadar da hızlı geçti.
2: Evet.
0: Şimdi bir tahminleri alalım bakalım. Minacığım sence kumbaramızda kaç puan var?
1: Bence... 1000 puan var.
0: 1000 puan var Buğra.
2: 850.
0: 850 Nil.
2: 560.
0: 560 Ömer.
3: 700.
0: 700 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 590 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1910. 2 turumuz daha var, şahanesiniz. O zaman şimdi hızlıca ikinci tura gidelim mi?
2: Evet.
0: Harikasınız, biz ikinci tura gidiyoruz. Thank you.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar, ben size çok inanıyorum. Çok hazır gözüküyorsunuz ikinci tur için.
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Mina için gelsin harf tablomuz.
2: Neslihan'ın N'si.
0: Neslihan'ın N'si 110 puan değerinde ve matematikten geliyor soru.

0: 2 saat 15 dakika süren bir film 14.30'da başlarsa biteceği saattir. Süremiz başladı. Gelmedi cevap Ömer.
1: 15.45.
0: 15.45 mi doğru cevabımız? Ay, görelim. Son anda yok dedi Ömer Buğra.
1: 16.45.
0: 16.45 mi görelim? Bravo. Harika bir ekip çalışmasının ardından Buğra'yla devam ediyoruz.
1: Deniz isim D'si.
0: D harfi 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Sınırsız, uçsuz bucaksız veya gereğinden çok manalarındaki ifadedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir? Sınırsız, uçsuz, bucaksız veya gereğinden çok. Manalarındaki ifade. Var mı fikrimiz?
1: Yok.
2: Yok.
0: Daha var süremiz. Düşünelim biraz. ...90 saniye bir kutu açalım. Sınırsız, uçsuz, bucaksız. Nasıl? Bir kutu daha açalım.

0: Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 40 saniyemiz. Bir kutu daha.
1: Olabildiğini.
0: Olabildiğini mi doğru cevabımız görelim? Olmadı Buğra.
1: Alabildiğini.
0: Alabildiğini mi doğru cevabımız görelim? Yaklaştık ama arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Buğra yaklaştı. Hadi bir kutu daha açalım. Yaklaşmıştın Buğra'cığım. Bir düşünelim, ne olabilir? Hadi bir kutu daha.
1: Olabildiğine.
0: Olabildiğine mi doğru cevabımız görelim? Olmadı.
1: Alabildiğine.
0: Doğru mu görelim? Harika bir ekip çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekledik arkadaşlar ve Nil'le devam ediyoruz.
2: Orhan'ın O'su.
0: Orhan'ın O'su 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Gerekmediği halde her işe karışmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
2: Maydanoz olmak.
0: Doğru cevabımız maydanoz olmak mı görelim? Ama O'nun yeri sanki
1: burnunu
0: farklı.
1: Sokmak. Burnunu sokmak.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Babam Serdar'ın sesi.
0: Serdar Bey'in sesi 100 puan değerinde ve etkinliklerden geliyor sorumuz. Okul öncesi kurumlarda sık kullanılan hayal gücünü geliştirici bir tür resim etkinliğidir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Okul öncesi kurumlarda sık kullanılan hayal gücünü geliştirici bir tür resim etkinliği. Okul öncesi kurumlar neler arkadaşlar? Ve orada neler olur? Hadi bir düşünün. Bir kutu açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Parmak boyası.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar bu turda da 4 sorumuz geride kaldı. Hadi bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 910 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 1590. Şahanesiniz. Nine için gelsin Art ablamız.
2: Eriğin Eğesi.
0: 80 puan değerinde ve tarih eserlerden geliyor sorumuz. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve şehrin simgelerinden olan tarihi yapıdır. Süremiz başladı.

0: Saat kulesi.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar görselimiz geldi. Size hemen bilgi vermek istiyorum. Saat Kulesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü olan Saat Kulesi, Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü nedeniyle 1901 yılında yaptırılmıştır. Saat Kulesi'nin inşaatını mimar Raymond Charles Pere yapmıştır. Yaklaşık bir yıl süren yoğun çalışmalardan sonra 1 Eylül 1901 yılında İzmir'in simgesine dönüşen Çeşmeli Saat Kulesi'nin açılışı yapılmıştır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Buğra'yla devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 100 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Karga karga gak dedi sözleriyle başlayan tekerlemenin devamıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta dedi. Süremiz başladı.

0: Çık şu yola bak dedi.
1: Doğru mu görelim? Niliçin geliyor harf tablomuz?
2: Turuncunun T'si.
1: Turuncunun T'si 110 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Belirli bir bölgeye özgü, damakta iz bırakan gıdaları tanımlayan ifadedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım yine.
1: Yöresel olabilir.
0: Ömer bir şey söylüyor.
2: Yöresel olabilir yes. Dedi. Olabilir bence birinci ama ikinci ne?
1: Sen tat.
0: Ekip çok güzel çalışıyor. Arkadaşlar benim en sevdiğim an böyle ekip çalışırken yöresel, sizi izlemek.
1: Yöresel ama tatlı yok.
0: Haydi tamam sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
2: Yöresel lezzet.
0: Ömer'den yöresel geldi. Nil'den de lezzet. Doğru mu görelim? Bravo. Hadi bir birbiriniz nasıl kutluyordunuz? Bir göreyim birbiriniz nasıl kutluyorsunuz. Şahanesiniz. Harikasınız arkadaşlar. Ömer'le devam ediyoruz. Hangi harf olsun?
2: Meriç'in M'si.
0: Meriç'in M'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Kültürümüzde bir büyüğün bir ortama girmesi sırasında yapılan saygı gösterisidir. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap burada. Gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz görelim? Büyüklerimize mutlaka saygı gösteriyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, siz de yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Mina ile devam ediyoruz.

0: Beylerin eller hemen butona gitti.
1: Hakan Çalanoğlu.
0: Doğru mu görelim? Buracığım, sende de cevap vardı galiba. Ortak cevap kabul ediyorum, olur mu arkadaşlar? Evet, İkiniz evet. De böyle çünkü ellerinizi butona koydunuz aynı anda. Heyecanla ve soruyu Ömer bildi ama burada da cevap vermiş ve buradan da futbolcumuza sevgilerimizi iletiyoruz. Buğra'yla devam ediyoruz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Sıcak ve durgun havayı dalgalandırarak esinti sağlayan alettir. Süremiz başladı.
1: Ventilatör.
0: Cevabımız doğru mu görelim? 80 puan daha kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Harika gidiyorsunuz. Niliçin geliyor Arif tablomuz?
2: Uçağın U'su.
0: Uçağın U'su 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Birinin yaşadığı zorlukları aşması veya başarılı olması için yardım etmektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Yine bir ekip çalışmasıyla bence cevabı buluruz. Ne diyorsunuz? İnanıyor musunuz ekibe?
1: Evet.
2: Evet.
0: Birinin yaşadığı zorlukları aşması veya başarılı olması için yardım etmek. Bir kutu açalım.

0: Şimdi bir arkadaşınız bir zorluk yaşıyor. O zorluğu aşması için ne yaparsınız? Hadi bir kutu daha açalım.
1: Elinden tutmak.
0: Katılıyor mu arkadaşlarım? Bir soralım.
2: Evet.
0: Herkes katılıyor mu? Katılıyorlar. 90 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz görelim. Harikasınız. Ve son harfimiz Ömer için geliyor.
2: Remzi'nin R'si.
0: Remzi'nin R'si 110 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. TDK kısaltmasının açılımıdır. Süremiz başladı.
2: Türk Dil Kurumu.
0: Bu cevapla kumbaramıza 110 puanı ekleyip final turuna gider miyiz? Görelim. Bravo. Arkadaşlar şahanesiniz. Nasıldı bu turda bitti?
2: Evet.
3: Çok eğlenceli.
0: Değil mi? Güzel geçti bu turda şimdi. Evet. Önce kumbaraya mı gitsek? Acaba bir yorum mu alsam bu turla ilgili? Mine'cim hadi bakalım sence sor. Kumbaramıza gitmeyelim daha bence. Nasıldı bu tur senin için?
4: Bence çok güzeldi ve eğlenceliydi.
0: Güzel bir ekip çalışması yaptın.
4: Evet.
0: Harikasın Buğra'cığım.
5: Çok güzeldi ve bu turda çok güzel bir ekip çalışması yaptık.
0: Değil mi? Bu turda evet. Daha çok yaptık sanki. Evet. Nil?
6: Çok güzel, eğlenceliydi. Bayağı bir ekip çalışması yaptık bu tür diğer türlere göre. Bu kadar.
0: Harikasın Ömer.
2: Eğlenceliydi ve önceki tura göre daha kolaydı sorular.
0: Şahanesiniz. Peki şimdi ben kumbaraya gideceğim. Hadi bir tahminleri de alalım. Mine'cim kumbaramızda kaç puan birikti?
5: 1200 puan.
0: 1200 puan dedi Mine. Buğra?
5: 1450.
0: 1450 Nil?
7: 1300.
0: 1300 Ömer?
2: 1300.
0: 1300 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1800 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 700. Harikasınız. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Eğer finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
5: 4
0: soru bilirsek ödül bizim. Hadi hızlıca finale gidelim mi o zaman?
8: Evet.
0: Şahanesiniz. Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve bu ekip final içinde hazır değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Mine için geliyor kategorilerimiz. Araç gereçler, yiyecekler, zıt anlamlılar, genel kültür. Hangisi olsun?
2: Yiyecekler.
0: Yiyecekler hangi harf?
2: Y.
0: Y harfi. Sorumuzu görelim. Haşlanmış fasulyenin üzerine soğan, maydanoz gibi malzemelerle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Var mı bir tahmin? Yok. Hiç aklınıza geliyor mu haşlanmış fasulye ile ilgili bir yiyecek? Hadi bir kutu açalım, son 40 saniye.

0: Bir kutu daha açalım. Son 20 saniye arkadaşlar. Son bir kutu kaldı açabileceğimiz. Onu da açalım.
1: Siyaz.
0: Siyaz. Siyaz cevabı geldi Ömer'den. Cevabımız doğru mu görelim? Olmadı.
1: Kiraz. Kiraz.
0: Kiraz.
1: Hayır, kiraz.
0: Kiraz. Kiraz mı doğru cevabımız görelim? Olmadı, çok heyecanlı arkadaşlar. Ne?
1: Biyaz. Biyaz.
0: B harfi mi?
1: Evet.
0: Doğru cevabımız biyaz mı görelim? Bütün harfleri deniyorsunuz arkadaşlar. Ömer.
1: Tiyaz. Tiyaz.
0: Tiyaz. Arkadaşlar böyle biz bütün harfleri deneyeceğiz herhalde. Tiyaz mı dedin? Görelim doğru mu? Olmadı. Ya köfte yer misiniz?
1: Tiyaz mısın?
0: Bakın şimdi köfte yer misiniz köfte? Evet. Köftenin yanında hani böyle köfteciler yazar ne olabilir? Söyle.
1: Yok.
0: Olmadı, gelmedi.
1: Fiyaz.
0: Fiyaz. Mina da fiyaz dedi değil mi?
2: Ben kiyaz dedim.
0: Sen kiyaz mı dedin? O da olmadı. Buğra?
1: Fiyaz.
0: Fiyaz diyor Buğra. Doğru mu? Değil arkadaşlar.
1: Miyaz.
0: Miyaz diye bir şey var mı acaba? Bakalım bir düşünelim. Miyaz mı görelim? Ah arkadaşlar şu köfte diyorum bakın
1: Ziyaz.
0: Köfte.
1: Ziyaz.
2: Köfte.
0: Ziyaz dedi Ömer. Biraz daha bence sona doğru gidin alfabede. Doğru mu görelim? Alfabede sona doğru gidin.
1: Siyaz.
3: Söylendi.
0: Söylendi Siyaz. Başka bir şey hadi.
1: Z ile Z.
0: Z'yi de
2: söyledi.
1: Siyaz.
0: Ne?
1: Tiyaz.
0: Tiyaz mı görelim? Olmadı arkadaşlar artık bence.
1: Yaz. Yaz.
0: Mi?
1: Yaz.
0: Yaz. Ama yaz başına bir şey koymamız lazım Ömer'cim. Yaz mı? Yok. Doğru mu görelim yaz?
2: Liyaz, liyaz.
0: Arkadaşlar bakın köfteci diyorum. Köfteci de ne derler köftenin yanına? Bir şey gelir. Doğru mu görelim? Artık o...
1: Biyaz. Biyaz.
0: Biyaz.
2: Sos mu?
0: Arkadaşlar Paris'e gittiniz mi hiç? Hmm. Biyaz mı görelim? Bakın Paris'e giden var mı? Paris'e giden. Olmadı.
2: Biyaz.
0: Sonda sonda. Bak bak Paris'e gittin mi?
2: Gitmedim.
0: Paris neyle başlıyor?
1: Piyaz.
0: Ne dediniz?
1: Piyaz.
2: Piyaz.
1: Piyaz. Piyaz. Piyaz.
0: Piyaz mı? Herkes piyaza katılıyor mu?
1: Evet.
0: Piyaz mı doğru?

0: cevabımız görelim.
1: Sonunda.
0: Ya da artık bir herkes birbirini tebrik etsin arkadaşlar. Ailelerimiz lütfen rica ediyorum bu akşam bir piyaz evde. Olur değil mi? Söz verdiler. Ailelerinize de teşekkür. Arkadaşlar böyle köftecilerde de olur ya hani köfte piyaz derler, ayran derler falan ama bak söz verdi aileler bu akşam piyaz yiyor herkes. Hadi bakalım bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikmiş?
2: 2100. 2110.
0: Kumbaramızda 2000 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 500. Harikasınız.
3: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
4: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun
5: mu? Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
3: Mübin seni seviyor Nazan.
4: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
5: Ne münasebet? Bilakis memnun oluruz.
3: Dadı, Mübin yemeği yemeyecek mi?
6: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
3: Tebrik ederim Nazan.
5: Teşekkür ederim. Nasılsın Mübin?
4: Ben de saadetler dilerim.
7: Aşka Tövbe, bugün 18'de TV4'te.
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Claire Home evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Claire Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
16: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
18: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
19: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
22: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
18: Gerçekten onlara gülerdim.
19: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
20: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
21: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
20: Atlarla çalışıyorum.
19: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
22: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
21: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Tılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim. Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba. Nasılsınız?
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa... Kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa... Yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa... Temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Burayla devam ediyoruz.
3: Zıt anlamlılardan D.
2: Zıt anlamlılar
3: D.
2: D harfi. Sorumuzu görelim. İçinde hiçbir şey bulunmayan anlamındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Boş dolu.
1: Nilde de cevap vardı galiba.
2: Evet.
1: Katılıyor musun Ömer'e?
2: Evet.
1: Doğru mu görelim bu cevap peki? Harikasınız. Kategoriler Nil için geliyor.
2: Zıt anlamlılar L.
1: Zıt anlamlılar L sorumuzu görelim. Suyla temas etmiş anlamındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Suyla temas edince ne oldu?
2: Islak, kuru.
1: Doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo, harikasınız. Arkadaşlar şimdi ben bir kumbaramıza gitmek istiyorum hemen. Görelim bakalım kumbaramızda bu şahane çocuklar kaç puan biriktirmiş. Kumbaramızda 2400 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 100. Yani bir soru daha bilebilirsek eğer ödül bizim, harikasınız. Ömer'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
2: Yiyecekler anneannemin Neriman'ın N'si.
1: Yiyecekler Neriman Hanım'ın N'si sorumuzu görelim. Tatlılara güzel koku vermek için kullanılan bir malzemedir. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Ekip, bence bunu yaparız. Ne diyorsunuz?
3: Bilmiyorum.
1: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bence biliriz arkadaşlar.
2: Kolonya diyecektim de.
3: Kolonya tatlılar.
1: Kolonya dedi Buğra. Doğru mu görelim? Olmadı. Olsa heyecandan oluyor arkadaşlar öyle değil mi? Hadi bir kutu daha açalım. Herkesin eli gitti. Herkesin eli butona gitti. Ömer cevabın ne?
2: Vanilya.
1: Nil.
2: Vanilya.
1: Buğra.
2: Vanilya.
1: Mina. Herkes vanilya diyor. Peki cevabımız doğruysa eğer ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız.
2: Sen gelirdin.
4: Oo! Süper kumbara.
1: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mina. Bravo Mina. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Buğra. Bravo Buğra. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Nil. Bravo Nil. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Arkadaşlar şahaneydiniz. Ve gördünüz mü ne kadar güzel bir ekip olduk. Finale de böyle ekipçe bulduk cevabımızı. Artık geldik değil mi? Ödülü aldık arkadaşlar.
2: Evet,
1: birazdan
2: evet.
1: Alacağız daha doğrusu. Mineciğim nasıldı burada olmak senin için?
3: Çok güzeldi, çok eğlendim. Hem yeni kelimeler öğrendim.
1: Değil mi?
3: Evet, yeni arkadaşlıklar edindim. Ben çok eğlendim, çok mutlu oldum.
1: İyi ki geldin, teşekkür ederiz. Buracığım?
2: Çok güzeldi, çok eğlendim. Hem yeni arkadaşlıklar edindim, kelimeler öğrendim. Benim için güzel geçti.
1: Teşekkür ederiz Buracığım sana da. Nil?
2: Ben de çok eğlendim ve çok güzeldi. Yeni bilgiler öğrenmiş oldum. Bana da bir deneyim oldu.
1: İyi ki geldin Nil'cim, Ömer'cim.
5: Eğlendim ve güzel bir yarışmaydı. Sorular bazıları kolay, bazıları zordu.
1: Bazıları kolay, bazıları zordu ama öğrendik. Ekip çalışması da yaptık değil mi arkadaşlar? Şimdi bir ödül ablamız var. Karanlıkların içinden çıkıyor. Gören var mı onu? Nerede ödül abla?
6: Orada.
1: Bu tarafta mı?
2: Aa evet.
1: Aa evet. Nil, şimdi mi gördüm? Nerede çıktı? Karanlıkta çünkü değil mi?
2: Evet.
1: Ödül ablamız, Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Teşekkürler. Tabletler bayağı ağırmış Duygu bugün. Arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Buyurunuz tabletleriniz. İyi ki geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

da tuzlu ya. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Nasıl geçiyor gününüz? Her şey yolunda mı? Biz burada iyiyiz. Sizi bekliyoruz. Çünkü iki tane çok güzel tarifim var. Ne yapıyoruz bugün? Hemen söylüyorum size. Böyle bir ev kurabiyesi yapıyoruz. Anne kurabiyesi. Cevizli, tarçınlı bir ev kurabiyesine hazır mısınız? Böyle yapalım. Evimiz mis gibi tarçın koksun. Böyle mis gibi kurabiye koksun istiyorum. İkincisi de biber sarma yapıyoruz. Evet, hani bu köz biberler var ya, turşu köz biberler. İşte onlara peynir saracağız. Ne kadar şık duracak inanamazsınız sofralarınızda. Hem çok kolay, tam böyle bir atımlık aslında. Hem de çok lezzetli. İki tane güzel lezzet yapacağız. Efendim, bugün mola verdiniz mi hiç? Şöyle bir düşünün. Hiç oturdunuz mu? Oturmadıysanız hadi gelin. Buyurun oturun, beraber yapalım. Birlikte bitirelim bu programı. Başlıyorum malzemeleri saymakla. Unum var, tereyağım var, oda sıcaklığında, hatta biraz daha sıcak. kabartma tozum, vanilyam, pudra şekerim ve cevizim var. Üstünü süslemek içinse tarçınım, kakaom ve pudra şekerim var. Bunların üçünü karıştıracağım, üstüne öyle dökeceğim. O da çok değişik bir lezzet veriyor, biliyor musunuz? Evet, onları şöyle kenara alalım. Ve malzemeleri koymakla başlayalım. Evet, şöyle. Tabii ki önce yağımı koyuyorum. Evet, iyice yağımızı buraya koyalım. Şimdi pudra şekerim var sırada. Biliyor musunuz, cevizi de içine koyacağım. Evet, vanilya ve kabartma tozum var. Ve unum var. Şimdi onu biraz koyalım. Sonra isterse biraz daha koyarız. Kurabiyemiz ne kadar isterse o kadar ununu zaten koyacağız. Şöyle bir elim ucuyla önce karıştırıyorum. Sonra da yoğurmaya başlıyorum. En sevdiğim şey zaten yoğurmak. İçine şimdi cevizini de koyuyorum. Evet, cevizle birlikte yoğuracağız. Ay, çok lezzetli, çok güzel bir kurabiye oluyor, biliyor musunuz? Tam böyle hem tamam 5 çaylarına. Her zaman söylüyorum ya, böyle bir misafiriniz varsa, misafiri ağırlamak için de çok güzel. Ama çocukların yanına vermek için de çok güzel. Bir de böyle bayatlamıyor bu kurabiye. O yüzden uzun sürede saklayabilirsiniz kapalı, hava almayan bir saklama kabında. Evet, şöyle iyice yoğuruyorum. Birazdan da onu top top yapacağım. Un da zaten yeterli oldu. Evet, şöyle. Hepsini güzelce yoğuralım. Üzerine yapacağım. Evet, bakın böyle top top yapacağım bunları. Şöyle biraz da ezeceğim. Ve tepsime yerleştirmeye başlayacağım. Evet, şöyle kurabiyelerimizi teker teker yuvarlıyorum. Bu kurabiyeyi ben geçen gün kızımın sınıfı için yaptım, biliyor musunuz? Bir tane kurabiye istedi ve bunu daha önce biz çok sevdiğimiz için bu kurabiyeyi istedi özellikle de. O yüzden de bu kurabiye böyle gece gece saat 11 gibi falan kızıma yaptım. Ertesi gün okula gönderdim. Herkes de çok beğenmiş. Haberler de geldi okulda. Bazen öyle şeyler de oluyor değil mi? Siz de yapıyorsunuzdur. Eskiden yerli malı haftası vardı, ne güzeldi. Ben mesela o şeyi hiç unutmuyorum. Hep böyle evden bir şeyler getirirdik. Ya da mesela okuldaki beslenme çantaları. Ne kadar şeydi, hep yanımıza götürürdük yemeğimizi. Şimdi hala öyle. O yüzden mesela beslenme çantasına da çok güzel bir kurabiye olur bu. Aklınızda olsun. Evet, şöyle. Ben böyle kurabiyeleri gerçekten çok seviyorum. Çünkü anne eli de yiyor. Böyle ev kurabiyesi oluyor. Evet, şöyle yavaş yavaş. Şimdi ben bunların hepsini yapacağım ve 180 derece fırına göndereceğim.
Sonra da çıtır çıtır kızaracaklar. Tam böyle beş çayına, çayın yanına hazır olacaklar.

geldik tatlı tuzun ikinci bölümüne. Efendim şimdi de tuzumuzu yapacağız. Cevizi, kurabiyelerimizi fırına gönderdik. Sonra da onları biliyorsunuz 3 tane üzerine böyle hem pudra şekeri hem tarçın hem kakao yapacağız. Böyle küllü kurabiyeye çevireceğiz onları. Renkleri böyle çok değişecek. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu ben aslında annemden öğrendim. Böyle tam 5 çaylarına ya da akşam yemeğine, böyle etin yanına ya da böyle tek başına hani herkesin kendi tabağına 1-2 tane alabileceği böyle atıştırmalık gibi bir lezzet aslında. Akşam yemeğine de olur, 5 çayına da olur. Böyle şirin de duruyor, çok da şık duruyor. Çünkü maydanozlarla falan da süsleyeceğiz. Hemen malzemeleri sayıyorum. Zaten çok az malzemesi var. Kırmızı biber turşusu, karabiber, biraz ceviz, maydanoz ve bir de peynirim var. Ben bu tulum peyniri var, çörek otlu satılıyor. Onu tercih ettim. İçinde de çörek otu olsun istedim biraz. Daha da lezzet versin diye. Evet hadi başlayalım. Şimdi şu maydanozu ben bir doğrayayım. Bunları da böyle kenara alalım. Evet. Ya her zaman yeşillik bizim gerçekten başımızın tacı değil mi? Hem yazın hem kışın ne kadar kıymetli. Peki siz nasıl saklıyorsunuz maydanozu? Mesela hani taze kalsın diye saklama yönteminiz nedir? Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yıkıyorum güzelce. Sonra sirkeli suda bekletiyorum. Hatta şey yapıyorum, beyaz sirkeye koyuyorum yeşillikleri. Çünkü beyaz sirke böyle hani daha çok sterilize etmek için işte böyle üzüm sirkesinden biraz daha farklı beyaz sirkeye yatırıyorum. Biraz sirkede bekletiyorum yeşillikleri. Ve bu arada neden ben mesela maydanozu da bekletmeyi de seviyorum? Şöyle mesela sabah kahvaltısında maydanoz yemeği ben çok seviyorum. Üzerine birazcık limon, biraz nar ekşisiyle gerçekten bir demet maydanozu tek başıma yiyebiliyorum. O kadar seviyorum. O yüzden hep taze dursun istiyorum. Önce yıkıyorum. Biraz sirkede bekletiyorum. Sonra saplarını kenarından alıyorum. Çünkü ben o saplarla zaten tavuk suyuna, kemik suyuna onu kullanıyorum. Sonra iyice kuruduğuna emin oluyorum. Ve benim böyle hava almayan plastik kaplarım var. Onun içine havlu kağıtlarla iyice de hani nemini alsın diye altına da üstüne de havlu kağıt yapıyorum. Sonra da koyuyorum ve bayağı uzun dayanıyor benimkiler. Gerçekten önemli. Çünkü eğer biraz nemli kaldırırsanız bu sefer de çürüyor. Çok çabuk çürüyor. Yani iyi bir şey yapayım derken kötü bir şey yapmış oluyoruz. Evet şimdi peynirimizin içine de birazcık karabiber koyacağım. Şöyle karabiberle peynirimi hafif lezzetlendirmek istiyorum. Evet şöyle. Tamam. Güzelce karabiberi de lezzetlendirdim. Kenara alıyorum. Şimdi biberimi böyle önüme aldım. Sonra şöyle, evet şimdi böyle sardım. Hemen bir peçete alayım. Kaşığımı, peynirimi biber sarmamın içine koyuyorum. Evet, ve biberimi böyle sarıyorum. Ve böyle tabağıma yerleştiriyorum. Şimdi ikinci bibere geçtim. Peynirimi böyle koyuyorum. Güzelce sarıyorum. Hop, buraya ilave ediyorum. Bu arada biber turşuları bazıları daha yumuşak oluyor. Bazıları daha sert oluyor. Mesela
bu biber turşusu biraz daha sert. O yüzden daha yumuşağını tercih etmekte fayda var böyle dolma için. Şimdi bu biberlerin üzerine daha sonra birazcık ceviz, birazcık da maydanozla üzerini süsleyeceğim. Gerçekten böyle tek başına güzel bir atıştırmalık oluyor. Etin yanına ya da beş çayına bu biber sarmasını deneyebilirsiniz. Şöyle yan yana koyuyorum. Evet, bir tane daha alalım. Şöyle. Bir de buradan keselim. Evet, kaşıkla yine alıyorum. Evet. İçine biraz karabiber koymuştum. Biraz da zaten çörek otu var. Gördünüz onu. Çörek otlu peynir kullanmıştım. O daha da lezzet verecek. Bu biberlerin dediğim gibi bazıları yumuşak, bazıları sert oluyor. Yumuşakla sarmak daha kolay. Evet, yine peynirimizi koyuyoruz. Şöyle. Evet, sarıyoruz. Evet, bakın böyle. Tekrar tabağımızı alıyoruz. Şimdi şuradan bir tane daha alalım. Bir ortadan ikiye keselim. Sonra tekrardan. Ve sonra tekrardan. Aşağı yukarı bir biberden 4 tane çıkıyor. Evet, şöyle. Buna krem peynir de sürebilirsiniz. O da yakışır. Evet, şöyle. Hop, sarıyoruz. Evet. İşte bakın böyle biber sarmamız. Hemen koyalım tabağımıza. Bir tane daha yapalım. Şöyle koyalım. Geniş tarafından sarıyorum. Bu köz biber ne kadar yakışıyor salatalara. Harika oluyor. Evet, hatta buradan devam edelim sarmaya. Evet, bunu da böyle alıyorum. Tek tek sarıyorum.

Evet. Şimdilik ben bunların hepsini sarıyorum. Ve sunumda görüşüyoruz efendim.

tatlı tuzundan sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Çok güzel cevizli tarçınlı bir ev kurabiyesi yaptık. Bir de biber sarmalar yaptık minik minik. Böyle tam atıştırmalık. İsterseniz beş çayına, isterseniz akşam yemeğine deneyin diyorum efendim. Hayatta ne olursa olsun ağzınızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

bıraktım kendimi boğazın esintisine, dalgaların sesine ve bu güzel rüzgara. Hava nasıl olursa olsun bizim havamız hep yerinde olsun dedik ve çıktık geldik. Bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün gezmek olsun da İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesindeyiz. O zaman gezmek olsun. Bu havaya inat. Başla!

biraz sahil havası alalım. Sonrasında gidelim Kuzguncuğa. Karnımıza yavaş yavaş acıkmaya başladı. Güne kahvaltıyla başlayalım. Bakın tekrar söylüyorum. Hava soğuk olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan bizim havamız nasıl. Soğuk havaya inat. Gezeceğiz, durmayacağız.

sahilden geldik hop kuzguncuğa, renkli evleriyle, butik kafeleriyle bizi misafir eden kuzguncuk. Her mevsim, her ay, her gün farklı güzel kuzguncuk. Şimdi buraya geldiğiniz zaman birbirinden güzel kafeler var. Dilediğiniz kafede bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim size. Dilediğiniz evin önünde de fotoğraf çektirebilirsiniz. Biz şu an Bereketli Sokağın önündeyiz. Burası İcadiye Caddesi olarak biliniyor sevgili seyirciler. Şimdi siz şöyle bir caddeye göz atın. Ben sizi 93 yıllık bir fırına götüreceğim. Hatta o fırında kahvaltımızı yapacağız. 1929 yılından beri Kuzguncuk'ta olan Tarihi Kuzguncuk Fırını'na gideceğiz ama siz önce bir şöyle İcadiye Caddesi'ne göz atın. Biz de fırına doğru yürüyelim.

Kuzguncuk'ta fırın denince akla ilk olarak burası geliyor sevgili seyirciler. Aradığınız her ürünü bulabileceğiniz bir fırın burası. Tarihi bir fırın. Bir kere onu söyleyeyim. Kuzguncuk'un en eski fırını. Buraya gelenler mutlaka buradan kurabiye, börek, poğaça, simit almadan gitmiyorlar. Bir kere onu belirteyim size. Haftanın 7 günü açık bir fırın. Sabah 7'de açılıyor. Gece de 11.30'da kapanıyor. Buraya geldiğiniz zaman serpme kahvaltı, kahvaltı tabağı, onun yanında buradan seçeceğiniz börek ya da poğaçaların biriyle kahvaltı yapabilirsiniz. Ya da tuzlu, tatlı kurabiyelerden alıp misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle bu kurabiyeler eşliğinde sohbet yapabilirsiniz. Dilek olay 93 yıllık bir fırın sevgili seyirciler. Siz fırındaki ürünlere göz atın, sonrasında sizleri karşılayalım. Çünkü bu fırında kahvaltımızı yapacağız. Sevgili seyirciler, sadece size şunu söylemek istiyorum ve özellikle belirtmek istiyorum. Sırf bu fırının içindekileri yemek için bile Kuzguncuk'a gelinir. Şimdi bu fırın çok özel bir fırın. Tarihi bir fırın olduğunu söyledik ama onun yanı sıra bu fırında bulunan ürünler başka hiçbir fırında yok. Neden mi diyeceksiniz? Ben un yemem, ben yağ yemem, ben şeker yemem diyorsanız hemen zaten bu fırına gelin. Neden? Çünkü burada Kuzguncuk mantarı diye adlandırılan böyle kurabiyeler var. Ve bunların özellikleri unsuz yağsız olması. Gerçekten Recep de böyle kaldı. Hurmayla tatlandırılmış olması bunların özellikleri. Mesela fındıklı şekersiz bir kuzguncuk mantarı var. Hemen yanında fıstıkla yapılmış şekersiz, yine unsuz yağsız ve hurmayla tatlandırılmış bir kuzguncuk mantarı var. Yine altta cevizli unsuz yağsız bir kuzguncuk mantarı var. Mesela üstte prenses diye bir kurabiye var. Yine unsuz yağsız. Ekstra şekersiz ama Belçika çikolatası ve kavrulmuş fındıkla yapılmış bu prensesin özelliği. Buraya geldiğiniz zaman bir de bu fırına askıda ekmek uygulaması var. Ekmeğin parasını veriyorsunuz, ihtiyacı olanlara burada ekmek dağıtılıyor diyelim. Bir de bu fırına özel birbirinden güzel şöyle çubuk krakerler, kurabiyeler var, paketli bir şekilde satılan. O zaman ben siparişimi vermişken yerime oturayım ve siparişimin gelmesini bekleyeyim. Ne dersiniz? Şimdi serpme kahvaltıyı hemen hemen her yerde yapıyoruz. Böyle tarihi bir fırına gelmişken ben kendi kahvaltımı kendim oluşturmak istedim. Buraya özel kıymalı börek, peynirli börek tercih ettim. Siyez unlu poğaça tercih ettim ve dereotlu poğaça tercih ettim. Ve bir de tabii ki olmazsa olmaz bunun yanında çay istedim. Ama tabii ki burada kahvaltı artı alternatifiniz serpme kahvaltı olabilir, kahvaltı tabağı olabilir. Ya da vitrindeki yiyeceklerin diğerlerinden olabilir. Ben bunları tercih ettim. Siyez unlu poğaça burada çok tercih edilen bir poğaçaymış. Beyefendi dedi ki mutlaka bunu da yemelisiniz dedi. Tamam dedim ben de. O zaman siyez unlu poğaçadan bence başlayalım. Çok lezzetli.

Poğaça harika. Glutensiz ürün tercih edenler için mükemmel bir ürün. O kadarını söyleyeyim. Bir de buranın böreği çok meşhurmuş. Ya biraz önce söyledim ya. Mutlaka kuzguncu bu fırın için gelinir. Fırındaki ürünleri yemek için gelinir. Ne kolay, 93 yıllık fırın. Ben tabii ki bu güzel kahvaltımı yapmaya devam edeceğim. Sonrasında da bu güzel fırından çıkacağım, arkamda böyle lezzetli ürünleri bırakıp ve Kuzguncuk sokaklarında kaybolacağız hep birlikte. O zaman kahvaltı

Bitsin Kuzguncuk sokaklarından sizleri karşılayayım. Bak, haftanın 7 günü açık. Sabah 7'den gece 11.30'a kadar, samimiyetimle söylüyorum, Kuzguncuk'a bu fırın için gelinir. Ürünler fazlasıyla lezzetli.

Sevgili seyirciler, kuzguncuk demek tarihi evler demek, renk renk evler demek. Mutlaka kuzguncuğa geldiğiniz zaman bir evin önünde fotoğraf çeken ya da birkaç evin önünde fotoğraf çeken günün her saatinde insanlara rastlayabilirsiniz. Burası Üryanizade Sokağı Kuzguncuk'ta. Örneğin bu sokak Perihan Abla Sokağı. Neden Perihan Abla Sokağı? Çünkü Perihan Abla dizisi zamanında Kuzguncuk'ta çekilmiş. Kuzguncuk birçok sinema filmine ve diziye ev sahipliği yapan İstanbul'un en nezih, en güzel semtlerinden biri. Hemen iki adım yürüdüğünüzde Boğaz'ı görebilme şansınız var. Yukarıya çıktığınızda Boğaz manzarasını görebilme şansınız var. Yani sağınızda solunuzda birbirinden renkli güzel kafeleri görebilme şansınız var. Tasarım butiklerden alışveriş yapabilme şansınız var. Kuzguncuk'a hafta sonları geldiğiniz zaman adım atılacak yerin olmadığını söyleyebilirim. Her zaman kalabalık olan Kuzguncuk bugün de Biz Gezmek Olsun ekibini ağırlıyor. O zaman o kadar tarihi evden bahsetmişken sizi biraz bu tarihi evlerle baş başa bırakalım. Ne dersiniz?

Şimdi Kuzguncuk'ta bazı mağazaların tasarım ürünler sattığını söylemiştim. Şimdi burası o mağazalardan birisi. Üryanizade Sokağı'nda Kuzguncuk'ta. Kuzguncuk'a geldiğinizde mutlaka ama mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer, alışveriş yapmasanız bile. Birincisi güncel olan, bugün moda olan ürünler var. İkincisi vintage ürünler var. Biraz daha böyle antikaya kaçan ürünler var. Üçüncüsü el emeği, göz nuru siparişe yapılan ürünler var. Çok ama çok keyifli bir yer. Hani böyle antikacılara girdiğinizde bir sizi boğar, üstünüze gelir ya o antikacılar. Ya da vintage kıyafet satan bir yere gittiğinizde ya da böyle ürünler satan bir yere gittiğinizde. Burası o kadar ferah, gezilmesi o kadar güzel bir şey ki. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. İçeride mis gibi bir koku var. Keşke o koku şu ekranın camı kırılsa da size de gelebilse diyorum. Ve susuyorum. Sizi önce bu güzel ürünlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi küçük ama aslında çok büyük bir mağaza sevgili seyirciler. Çok güzel el emeği, göz nuru ürünlerin olduğu yerdeyiz. Burada siparişe göre bebek ürünleri yapılabiliyor. İstediğiniz bebek ürünü. Mesela bebeğinizin odasını hazırlamışsınızdır. Duvarını süslemek istiyorsunuzdur. El emeği, göz nuru şöyle duvarını, saat olsun, işte bakın şöyle işlemeli çerçeveler olsun. İstediğiniz şeyi yaptırabiliyorsunuz. Şimdi burada birbirinden güzel bebek ürünleri var. Yine bunlar da siparişe yapılabiliyor. Mesela şöyle çok güzel bir yatak takımı var. Pike takımı. Açmayayım dedim ama bir açayım ya. Şöyle bakın. İstenilen konseptte desenler yapılabiliyormuş. İşte kız çocuk, erkek çocuk fark etmiyor. Hani zaten kız çocuğunda, erkek çocuğunda rengi yok sevgili seyirciler. Yok kızıma pembe olsun, oğluma mavi olsun, yok öyle bir şey. İki çocuk da bence iki rengi de kullanabilir yani. Gayet şık bir ürün. Sonra başka neler göstereyim size? Bakın şöyle battaniyeler var. Yine pike battaniye. Patchwork bir çalışmaymış. Patchwork ne demek? Yani parça parça kumaşları birbirine dikerek yapılan bir çalışmaymış. Bilmiyorum. Şimdi ekran karşısında demeyin. Yıldız patchwork'ü bilmiyorum. Bilmiyorum patchwork'ü. Ama gayet güzel. Ya ben buradan bilmiyorum. Çıkmak

mağaza sabah 10-10.30 gibi açılıyor, akşam da 6.30-7 gibi kapanıyor. Ben sizi tekrar bu güzel ürünlerle baş başa bırakıp Kuzguncuk sokaklarına kendimi bırakayım.

Sevgili seyirciler, havanın soğuk olmasına rağmen Kuzguncuk fazlasıyla ziyaret edilen bir yer. Bayağı bir sirkülasyonu olan bir yer. Hafta içi buraya geldiğiniz zaman öğlen 12'den sonra falan açılıyor dükkanlar. Bir kere onu söyleyebilirim size. Fazlasıyla tasarım dükkanının olduğunu belirtmiştim. Şimdi sizi çok güzel bir dükkana götüreceğim. İçeride sırf deri üzerine ürünler var ve tasarım ürünler var ve siparişe yapılan ürünler var. Bu arada bir yandan da kar hafif hafif böyle atıştırıyor. İstanbul bu havasına suyuna güveni olmuyor. Hava nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun diyelim ve çekim yapmaya, sizi bu havada da gezdirmeye devam edelim ve haydi gelin girelim bu güzel tasarım deri mağazasına.

Sümeyye Hanım diye çok tatlı bir hanımefendi var burada sevgili seyirciler. Tasarım, deri ürünler yapıyor. Deri olarak aklınıza ne gelirse. Ayakkabı olsun, çanta olsun, herhangi bir aksesuar olsun, takı olsun, cüzdan olsun. Çok yaşa bu arada Recep'cim, Recep Hapşurdu. Yani aradığınız her ürünü deri bir şekilde buradan satın alabilirsiniz ki. Kemerler de var şöyle tasarım. Bu arada burada siparişe deri ürünler de yaptırabiliyormuşsunuz. Çok güzel, çok şirin bir mağaza. İçeriye girince mis gibi bir deri kokusu vardır ya, o koku sizi karşılıyor. Biz buraya geldiğimiz zaman Sümeyye Hanım burada kesme işlemi falan yapıyordu. Muhtemelen şöyle bir çanta hazırlığı içinde. Bu arada sadece deri çanta falan filan olarak bakmayın. Bakın şöyle kıyafet olarak da deri yelek, gömlek üstüne giyebileceğiniz tasarım deri yelek ya da şöyle salaş bir etek de satın alabilirsiniz. Hepsi kendi ölçünüze, kendi istediğiniz renge göre yapılabiliyor. Burası İcadiye Caddesi'nde sevgili seyirciler. Böyle İcadiye Caddesi'nden yukarıya doğru geçerken hemen sağ tarafta merdivenlerden aşağı iniyorsunuz, geliyorsunuz buraya. Bütün gösterdiğim modellerin istediğiniz rengini yaptırabilirsiniz. Diyelim bu mağazanın haftanın 7 günü açık olduğunu, sabah 10.30 falan gibi açılıyor, akşam da 7.30-8 gibi kapanıyor. Artık Sümeyye Hanım'ın canı ne zaman isterse o zaman açıyor, o zaman kapatıyor diyelim. Ve bu güzel ürünlerin arasında biz kaybolmaya devam edelim. Bence siz de bir kez daha kaybolun. Sevgili seyirciler, Kuzguncuğ'un evleri o kadar güzel ki gerçekten de özellikle Simitçi Tahir Sokağı'ndaki evler bakmaya doyamadım. Bu evlerin renkleri benim resmen içimi ısıttı. Televizyon filmlerinde ya da dizilerde, sinema filmlerinde ya da gördüğünüz evlerin hepsini buraya gelip canlı canlı görebilirsiniz. Önlerinde fotoğraf çektirebilirsiniz. Şimdi Kuzguncuk'ta bir şeyler yenecek ya da içilecek o kadar çok yer var ki hangi birini çeksem, size hangisine götürsem bilmiyorum. Tarihi fırında açılışı yaptık Kuzguncuk'a geldiğimizde. Şimdi sizi çok ama çok tatlı bir çikolatacıya götüreceğim ama önce bu evlerin önünde benim de fotoğrafım olsun diyorum ve pozlarımı vermeye başlıyorum.

Mücadiye Caddesi'nde birbirinden güzel butik kafeler var. Hepsini gösteremeyiz sizlere. Şimdi belirli başlı olanları gösteriyoruz. Gelip gelmemek size kalmış. Ama birincisi gittiğim fırına, ikincisi de bu çikolatacıya mutlaka gelin. Hani butik bir kafeye gidecekseniz ve tatlı seviyorsanız. Bu çikolatacının birincisi şöyle bir özelliği var. Hepsi tamamen kendi üretiminden el yapımı çikolatalar var. Ve en meşhur çikolataları narlı çikolataymış. Sütlü çikolata arasında nar parçaları var sevgili seyirciler. Burada lavantalı çikolata mı dersiniz? Sütlü Antep fıstıklı, bitter Antep fıstıklı, bitterli frambuazlı, vişneli, bitterli, limonlu ya da çilekli, salepli, bal kabaklı, yer fıstıklı. Yani o kadar çok çeşitten çikolata var ki cheesecake bebe bisküvisi de dahil. Yani hatta şöyle bakıyorum kadayıflı çikolata bile var. Bir de burada anında hazırlanan tatlılar varmış. Az ve öz masa var ama gelin buraya gönlün sığdığı yere herkes sığar. Haftanın 7 günü açık. Şöyle bir çikolataların arasında kaybolun. Sonrasında tadımda birlikte olalım. Sevgili seyirciler, burada o kadar çok çikolata çeşidi var ki 20'den 30'dan fazla çikolata çeşidi var. Hangisinin tadına bakacağımı bilmiyorum. Buradan şeker komasına girip gideceğim galiba. Haftanın 7 günü İcadiye Caddesi'nde, Kuzguncuk'ta sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık burası. Şimdi cheesecake'li çikolatayı verdi hanımefendi bana. Ben bir cheesecake'li çikolatanın tadına bakayım o zaman. Çok lezzetliymiş. Ben şimdi durmam ki burada. Durmam yani. Ben narlı çikolatanın tadına bakmak istiyorum. Madem nar meşhur.

hem ekşi hem sütlü tatlı bir arada ve benim en sevdiğim şey. Söz veriyorum başka tadına bakmayacağım hiçbir çikolatanın. Siz gelip tadına bakmak istediğiniz ya da satın almak istediğiniz çikolatayı buradan alabilirsiniz. Burası gerçekten çok keyifli bir yer. Çikolataları el yapımı ve fazlasıyla lezzetli. Çikolataların tadına öyle bir doyamadım ki Recep beni içeriden zor çıkarttı. Yeter yeme artık diye. Kuzguncuk, bir programa sığacak kadar küçük bir semt değil İstanbul'da. Üsküdar, İstanbul'da bayağı büyük bir ilçe. Biz şimdi Kuzguncuk'u burada bırakıyoruz. Kuzguncuk'ta siz biraz daha kaybolun. Sokaklarda, evlerde. Biz sizi Üsküdar'ın içinden karşılayalım. Balıkçılar pazarından karşılayalım sizi. Biraz da Üsküdar'da şöyle keyfimize göre gezelim. Havalar güzelleştiğinde ise Kuzguncuk'a tekrar gelelim ve doyasıya gezelim derim ben. Ne dersiniz? O zaman son kez Kuzguncuk'a şöyle bir göz atın, sokaklara ve evlere. Üsküdar'da buluşalım.

0: Üsküdar'a geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nın içine girmenizi tavsiye ediyorum. Buraya geldiğiniz zaman tatlı mı dersiniz, turşu mu dersiniz, zeytin mi, salça mı ya da kuru yemiş mi? Aklınıza gelen her şeyi taze taze satın alabilirsiniz. Tabii ki balığı da en taze şekilde satın alıp ister evinizde yaparsınız, ister burada yersiniz. Önce sizi bir tarihi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'yla baş başa bırakayım. Sonrasındaysa bayağı bir meşhur olan, kuruluşu 1957 yılı olan turşucuya girelim balık çarşısının içinde. Zannetmeyin ki balıkçılar çarşısına gelmişken balık yemeyeceğiz. Tabii ki balık yemeden buradan çıkmayacağız.
1: Maşallah canlı. Ara gidiyor abi. Doldur. Beş yap.
0: ...1957'den beri burada bu turşucu efendim. Aradığınız bütün turşuları buradan satın alabilirsiniz. Turşuların yanı sıra isot salçası mı dersiniz, acı sos mu dersiniz? Yoksa domates salçası mı dersiniz, acı biber salçası mı, tatlı biber salçası mı dersiniz? Her şeyi ama her şeyi buradan satın alabilirsiniz. Soralım bakalım, turşu suyu sirkeli mi, limonlu mu buradaki? Bizde ikisi de var diyor beyefendi. Sirkeli de var, limonlu da var diyor. Haftanın 7 günü açık bu turşucu sevgili seyirciler. Bayağı meşhur bir turşucu Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda. Ben sizi turşularla baş başa bırakayım ve yavaş yavaş balıkçıya doğru gideyim. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana diyelim balıkçıda. Ne dersiniz?

Sevgili seyirciler, burası Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda 52 senelik bir balık lokantası. Zaten girerken gördük, balık satışı da yapılıyor. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle denilmiş. Biz de balığımızı yiyeceğiz birazdan. Hamsi söyledim ben ve tek kişilik salata söyledim. Ve yemeye başlayalım.

Ben şimdi balığımı yemeye devam edeceğim. Siz önce bir Balıkçılar Çarşısı'na göz atın. Sonrasında Üsküdar'da sizi çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi Balıkçılar Çarşısı'na göz attıktan sonra Üsküdar'da çok ama çok keyifli bir sokakta buluşalım.

0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: 24 yıl önce de bugün de ülkece aynı coşkuyu paylaşıyoruz.
14: Dur be dur!
13: Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar.
15: 25 yıldır hep seninle.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
9: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
15: Gerçekten onlara gülerdim.
16: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
17: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
18: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
17: Atlarla çalışıyorum.
16: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
19: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
18: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
14: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Bu Perşembe A101'de aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira. Ucuz, hep ucuz.
21: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
10: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
11: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
10: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
12: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
10: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
13: Geceliği 4.200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Böyle oğul her kula nasip olmaz.
19: Oğul benim değil, sizindir beyim.
20: Size bir evlat vermezse yemin ederim... Bu naçiz boynum sizindir.
21: Az da arzıma geçiyordu bu adam.
22: İnanmıyorum.
19: Haşa. Yalan söylüyor hanım sultan.
23: Ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
20: Şövalyeler. Beni de gerçek babası bilsin.
21: Affet onları baba. Seneye istediğin vergiyi ödeyebilir.
24: Babanın işlerine karışma kızım.
19: Kara Hilal derler bana. Müslümanların özünü almaya geldim.
25: Bu Kara Hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire.
26: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına. Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlumu.
19: Yetiştim evlat.
20: Sencer'i de yanındaki serdengeçleri de en kısa zamanda isterim.
27: Arkamda kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
28: Benim baba.
0: Korkusuz Cengaver birazdan TV4'te.

Şimdi burası Selman Ağa Sokağı sevgili seyirciler. Üsküdar'da böyle bu merdivenler böyle çıkıyor. Tarihi evler de var bu arada bu sokaklarda. Belki bir çoğunuz bilmiyordur. Şimdi Selman Ağa Çeşmesi Sokağı'ndan çıktım. Yeni Dünya Sokağı'na geldim. Şimdi sizi çok ama çok keyifli bir kafeye götüreceğim. Haftanın 7 günü açık. Bir de çok güzel bir özelliği var bu kafenin. Paylaşım yapanlara, bu kafeyi paylaşanlara içeride kitap hediye ediyorlar. Buraya geldiğinizde dışarıda da oturabilirsiniz. Şöyle iki masa var, terası da var zaten buranın. Eğer isterseniz içeride de oturabilirsiniz. Zaten çok katlı bir yer. Ama mutlaka Üsküdar'a yolunuz düşerse bu sokaklarda kaybolmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok ama çok keyifli bir yer. Ben tatlıları arkama aldım ve oturdum hemen girişe. Buranın tatlıları ayrı keyifli, çok lezzetli. Tuzluları ayrı keyifli diyebilirim. Hazır tatlıların önündeyken burada çilekli, muzlu, tatlı tuzlu kurabiye çeşitleri, beyaz çikolatalı, brownie ve brownie çeşitleri, çikolatalı ve sade muhallebili magnolia çeşitleri de var. Kahvemi söyledim şöyle güzel bir fincanımda. Kahvenin yanında mutlaka şerbet de geliyor. Çok ama çok lezzetli. Ve tatlımı yiyeyim balığın üstüne. Sonrasında tatlı tatlı konuşmaya devam edelim. Ben bunları şöyle yerken siz de bu kafeye bence dışarıdan içeriden bir göz atın.

keyifle yedim gerçekten de. Tatlı bayağı bir hafif çikolatalı olduğuna bakmayın. Kahvem de bayağı lezzetli, hatta bir yudum daha alayım. Şerbeti zaten gördüğünüz gibi bitirdim. O zaman bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu soğuk havalarda bizimle birlikte sizler de ekran başında geçerken ısınıyorsanız eğer ve gezmiş gibi oluyorsanız ne mutlu bize. İlerleyen zamanlarda tekrar inşallah buralara geliriz diyelim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da kesinlikle üzülmeyin. Geciken şey sizlere güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın ve hayatta her zaman tatlı tatlı gülün, tatlı tatlı konuşun diyelim. Hoşça kalın tekrar.

0: Makinist Tuğba Trafik. Üçüncü rayda enerji olduğu anlaşıldı.
1: Trafik
0: düzeni. Geliyorum.
2: Kolay mı sandın?
0: Gidiyoruz. Makinist Tuğba dinlemede. Tren 20, cep hattında sefere hazır. Gelecek istasyon Seyrantepe. Ne yaptım ben yine ya? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya çalışıyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Kıyafetimden de anlaşılacağı üzere metro kullanacağım efendim. Ben bugün makinist olmaya karar verdim ama stajyer makinist. Şu anda Taksim metro istasyonundayız. Seyrantepe'ye yolculuk edeceğiz. Kiminle? Çok güzel bir hanımefendi. Gurur duydum kadın makinist olduğu için kendisiyle. Ben bugün onunla birlikte çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden ben hemen işimin başına geçip çalışmak istiyorum. Kolay mı sandın başlıyorum.

0: Efendim, ben bugün kiminle çalışacağım? Kimden makinist olmayı öğreneceğim? Hatice Üstün'da. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben bugün inanılmaz heyecanlıyım. Ne dediğimi de çok bilmiyorum sevgili seyirciler. Böyle üniforma falan giyince biraz havaya girdim ben.
1: Çok da yakıştı ama.
0: Yakıştı mı? Çok teşekkür ederim. Ben bugün sizden bu işi öğrenmek istiyorum. Tabii ki bir günde öğrenilmiyor. Ben sadece işin zorluklarını, eğlenceli taraflarını, değil mi? Varsa.
1: Evet, zorlukları da var, eğlenceli
0: bir
1: tarafları da var.
0: Bir o kadar da zorlukları var elbette. Ben bugün yolcusuz tren kullanacağım. Çünkü yolcuların güvenliği için biz böyle bir karar aldık. Değil mi? Kimseyi evet. Zor durumda bırakmayalım. O zaman hiç vakit kaybetmeden biz trenimize doğru gidelim. Buyurun.
2: İyi bari, buna çok sevindim. Yolcu olmaması büyük artı Tuğba. Ne olur ne olmaz.
1: Buyurun stajyerim. Ben şöyle size anahtarı vereyim.
0: Öyle şimdiden. Mi? Anahtarım bakalım. Var. Anahtarlık da Galatasaraylıymış. Galatasaraylıyım ben de.
1: Şimdi siz kapalı alandan korkuyordunuz.
0: Evet. Bilmiyorum artık nasıl olacak.
1: Bas, konuş. Hı-hı. Buraya basacağız. Bas, konuş. Bırak, dinle.
0: Tamam.
1: Şimdi biz Taksim istasyonunda Taksim 1'deyiz.
0: Tamam.
1: Taksim 1'den cep hattına geçmek için müsaade istiyorum diye anons edeceğiz.
0: Taksim cep hattından, yok, Taksim istasyonundan cep hattına geçeceğiz.
1: Öncelikle makinist Tuğba trafik diyeceğiz.
0: Tamam.
1: Onlar dinliyoruz diyecek. Bırak, konuş.
0: Tamam. Ay, çok karışık. Tamam. Ben öyleyim. Herkesin kafasını bir karıştırırım gidince.
1: Dinlediklerini söyleyince Taksim 1. perondan
0: tamam.
1: Cep hattına geçmek için müsaade istiyorum. 2 kişi diyeceksin.
0: Çok güzel.
1: Evet. Enerjili bölgeye geçeceğimiz için burada bizim sağlığımız açısından, nerede olduğumuzu bilmeleri açısından böyle bir anonsu yapmamız gerekiyor.
0: Tamam.
1: Anahtarı vermiştim zaten. Telsizi de verdim.
0: Tamam. Makinist Taksim Tuğba trafik. Yanlış mı söyledi? Neydi?
1: Makinist Tuğba trafik.
0: Taksim 1'den cep hattına geçmek için izin istiyoruz. 2 kişi.
3: Anlaşılabilir, yaparsınız. Hatırlatıyorum, böyle bir de 3. rayda enerji vardı. Dikkatli olursunuz.
0: 3. rayda enerji oldu, anlaşıldı.
1: Müsaade verdiler bize. Tamam. Gidiyoruz.
0: Çok karışık ya.
1: Ben mi taşıyacağım? Bunu alıyor onu.
0: Hadi buyurun gidelim.
2: Makinist Tuğba trafik miydi yoksa makinist Taksim Tuğba mıydı? Herkesin aklında bu soru. Acaba neler olacak?
1: Evet Tuğba'cığım, şu anda daha işimiz bitmedi. Geldiğimizin haberini vermemiz gerekiyor.
0: Öyle mi? Burada mı vereceğim?
1: Evet, burada vereceksin.
0: Makinist Tuğba trafik.
3: Trafik bilemedi.
0: Cep hattına ulaştık 2 kişi.
3: Anlaşıldı. 11.30 müsaadeniz iptal.
1: Anlaşıldı.
0: Anlaşıldı. Teşekkürler.
2: Çok da kibardır. Teşekkür eder.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar mı? O zaman buradan mı giriş yapıyoruz,
1: evet,
0: yoksa?
1: Evet, buradan giriş yapacağız.
0: Tamam. Ben tutuyorum.
1: Evet, yalnızsın burada.
0: Hiç öyle şey yapamadım, bunu kabullenemedim.
2: Hadi bakalım, başlıyoruz.
0: Ben giriş yapıyorum alana arkadaşlar. Buyurun. Evet sevgili seyirciler, şu anda makinist kabinine geldik. Evet, herhalde bu anahtarı şuraya takacağım. Çevireceğim ve çalışacak mı?
1: Bakalım.
0: Bakalım. On yaptık.
1: Açtım
0: şimdi. Evet, sonra?
1: Ya, kolay mı sandın?
0: Ben niye bu kadar heyecanlanıyorum hiç bilmiyorum ama. Evet, bir şeyler çalışmaya başladı. 4 araç onayla diyor.
1: Kontağımızı kapatalım.
0: Tamam.
1: Diğer taraftan aracı kullanacağımız için buradaki yapmamız gerekenleri yaptık.
0: Tamam.
1: Araç içlerini kontrol ederek, hızlı, seri koşarak.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Aa, o da mı sizin işiniz?
1: Bu aracın her şeyinden bu saatten sonra...
0: Böyle kişisel arabanız gibi.
1: Tuğba'cığım.
0: Ben mi?
1: Evet.
0: Ben bana sorumluluk vermeyin. Şimdiden söyleyeyim, o zaman biz kontrole geçelim.
1: Ben usta makinistim. Stajyer olan sizsiniz.

0: koşturacak olan sizsiniz.
1: Biraz sert davranmak gerekiyor değil mi burada?
0: Yani yumuşak davranacağımız yerler de var.
1: Öyle mi?
0: Burada havalanımız açılmış bizim.
1: Şurası mı?
0: Evet.
1: Bunu ne yapacağım?
0: Onu çevireceksiniz.
1: Ay güzel oldu.
0: Tamam. Şimdi kapağı kapatalım. Bu kadar.
1: Öyle mi? Tamam. İlerliyoruz şimdi arkaya doğru.
0: Ama birazcık seviyor olalım.
1: Tamam. Geliyorum. Bekleyin beni.

0: Öncelikle aracı hareket ettirebilmemiz için acil fren resetleme butonuna basacağız.
1: Bir kere mi basacağız?
0: Bir kere basacağız.
1: Tamam.
0: Şu anda ivme koluna hareket vererek ileri yönde.
1: Ne kadar yapacağım? Şöyle. Gidiyoruz. Ha yok tamam. Ne yapacağım şimdi?
0: Şu anda hareket edebilmemiz için küçük bir baskı uygulamamız gerekecek. Bakın.
1: Aa, bir dakika gidiyoruz şu an.
0: Şu anda durur.
1: Çıkalım mı artık yolumuza?
0: Şimdi birazcık daha gidelim ileriye. Yani daha öğrenmeden nereye çıkacaksın?
1: Ha, birazcık süreceksin.
0: Evet.
1: Bunu peki elinden bırakacak mıyım ya?
0: Bırakalım.
1: Tamam.
0: Benim sevmedin ama.
1: Evet. Gidiyor. Gidiyoruz.
0: En zevklisi de bu.
1: Evet evet çok zevkli. Ne değişik işler.
0: Şimdi geriye doğru çek, böyle. Geriye doğru fren kademesinde.
1: Tamam, neydi
0: çek,
1: şu anda?
0: Çek geriye doğru, orada şu an boşta. Birazcık daha çek. Evet, duracağız şimdi.
1: Bir şey söyleyeyim, iyi ki yolcu yok şu anda trende. Çünkü bunu öğrenemeyecektim ben yolcu olsa, değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü herkes bir yere yetişmek durumunda ve benim bunu öğrenmemi bekleyemezlerdi, değil mi? Bu yüzden tüm İstanbullulara derin bir nefes aldırdım bugün ben.
0: Öğrendin mi?
1: Gibi. Hani bilmiyorum.
2: Ben de yolcular olmadığı için derin bir nefes aldım Tuğba.
1: Kayıtta mıyız?
3: Evet.
0: Şimdi trenimiz hazır, değil mi?
1: Ha, hazırım ben. Ben yani tren hazır da ben hazır mıyım onu bilmiyorum. Böyle gayet üniformamı falan giydim böyle. Takılıyorum burada şu anda.
0: Şimdi biz neredeydik? Müsaade alıp nereye geldik?
1: Cep bir şey neydi cep?
0: Cep hattına.
1: Ha, cep hattına gelmiştik. Taksim metrodan hareket ettik. Şu anda Seyran Tepe istikametine doğru yol almaktayız, değil
0: ay,
1: mi?
0: Alamadık.
1: Alacağız.
0: Şu anda yine makinist Tuğba trafik diye alamadık.
1: Makinist Tuğba trafik.
0: Trenimiz 20.
1: Tamam.
0: Tren 20 cep hattında sefere hazır diye anons edeceksiniz.
1: Makinist Tuğba trafik.
4: Evet.
1: Tren 20 cep hattında sefere hazır.
4: Anlaşıldı. Sinyalinizi takip edersiniz.
1: Sinyali takip edeceğim. Anlaşıldı.
0: Bakın makasımız dönüyor.
1: Ay ben böyle bayağı kastım bugün. Kasıldım.
0: Makasımız dönüyor. Lütfen. Sohbet değil. İş.
1: Tam adamıyım ben şu an. Hiç sohbet sevmem.
0: Şimdi
1: hep çalışırım.
0: Kırmızı açılınca hareket edeceğiz.
1: Korkuyorum.
0: Sinyalimiz açıldı. Şimdi
1: tamam.
0: İvme kolumuza yine ivme veriyoruz. Biraz önce yaptığımız gibi.
1: Nereye getireceğim ben?
0: İleri doğru getirin.
1: P2 mi?
0: P2'ye getirin.
1: Gidiyoruz.
2: Ne yapsak Tuğba bilemedim ki. Bir yerlerden tutunsak mı acaba? Sarsıyorsun bizi. Korkuyoruz haberin olsun. Dikkat et lütfen yavaş Tuğba.
1: Ay. Ne oldu?
0: İğmeyi çok verdiğimiz için arklanma yaptı.
1: Ha, bir dakika raydan çıkmıyoruz değil mi?
0: Yok değil. Birazcık boşa alırsın.
1: Alayım birazdan.
0: Tamam. Üstüne basın.
1: Abi o kadar sıkı tutuyorum ki bunu da böyle heyecandan.
0: Böyle. Kırmızı ibreyi geçmiyoruz.
1: Ha geçmemek için ne yapacağım?
0: Boşa alacağız. Evet. Yani aynı zamanda da totmana basmamız gerekiyor.
2: Her işi kolay sanmak huyundan bir vazgeçmedin Tuğba. Aldın getirdin bizi buralara.
1: Şu an böyle bir boşluğa doğru gidiyorum.
2: Hani tünelin sonundaki ışığı görsek mutlu olacağız Tuğba.
1: Bir karanlığa doğru gidiyorum şu anda sevgili seyirciler. Hatice Hanım. Vedalaştınız mı yakınlarınızla falan? Ben...

0: ihtiyacım.
1: Lütfen, iki tane çocuğum var benim.
0: Ay kıyamam onlara ben. Buradan selamlar onlara da. Hafiften aldım. Şöyle tekrar atıyorum. Bunu hep böyle kontrol etmek durumundayız değil mi?
1: Evet.
0: Bir ışık görüyorum şu anda. Bizi orada yolcular görecek mi?
1: Evet.
0: Şu an normal hatta gidiyoruz
1: evet.
0: Değil mi?
1: O yüzden birazcık da seri hareket etmemiz
0: lazım. Hızlanalım mı şimdi onlar bizi?
1: Birazcık. Tabii kırmızı ibreye dikkat edeceksin. 30 kilometreye geçmeyeceğiz.
0: Tamam. Şu an onlar bizi alacağız zannetmesinler. Onlar alacağımızı zannetmesinler. Beni uyarıyorlar
1: evet,
0: şu an telsizden.
1: Şimdi otostart yapalım. İkisini aynı anda. Şöyle bunu göstermemiştim ben. Şimdi bırakıyorsun onu. Seni anons etmişlerdi.
0: Evet. Oo çok havalı. Evet. Yolcular da böyle bakıyor bizi almadan geçiyorlar diye. Onların sağlığı için. Şu an hızlı gidiyoruz.
2: Tuba, seri devam edersiniz.
0: Yolcusuz seri anlaşıldı. Yolcular şu anda bakıyor bize.
1: Evet, şu anda normal şartlarda bu araç duracak. Ama ben komutu kendim aldım.
0: Hello. Merhaba. 72, 73. Gitgide hızlanıyor. Rahat mısınız? Kendiniz güvende hissediyor musunuz benimle?
1: Anlatamıyorum.
0: Anlatılmaz yaşanır çünkü Tuğba ile bir yere gidiyorsanız bu şekilde. Şu an inanılmaz hızlandı. Ben şu an inanılmaz heyecan yaptım. Kalbim nasıl çarpıyor bir bilseniz sevgili seyirciler.
1: Perona girerken dikkatli olmak gerekiyor birazcık. Biraz önce de uyarmıştım. Stajyer Hanım.
0: Evet. Hı-hı. Yine yolcular bekliyor.
1: Evet.
0: Otomatik duruyor şu anda kendi. Otomatik modda olduğu
1: tabii,
0: için değil
1: duracak
0: mi?
1: Duracak ama şimdi de korna yapalım. Çok selam vermek istiyorsunuz ya.
0: Çok en sevdiğim şey bu. kusura bakmayın. Artık sizi alamıyoruz. El sallıyorlar. Hemen ayağa kalktılar bilmek için. Kıyamam ya. Ne olur kusura bakmayın. Buradan İstanbullulara sesleniyoruz. Bugünlük metro bende. Şu an iyiyiz.
1: Şu an iyiyiz. Güvendeyiz.
0: Yine geldik durağa.
1: İsterseniz bu sefer kornaya sızlasın.
0: Buraya.
1: Evet.
0: Selam mama yine devam ediyor. Metro İstanbul Genel Müdürlüğü'ne buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bana size emanet ettikleri için. Yine bana sesleniyorlar. Ne oldu bu sefer acaba? Makinist Tuğba dinlemede. Ne yaptım ben yine ya? Niye uyarı alıyorum yine? Söyleyecek bir şey bulamadılar şu anki performansıma. Makinist Tuğba dinlemede.
2: Tren 20 dinlemede.
0: Tren 20 dinlemede.
2: Sinyali takip ederseniz M24 makas üzerinden sanayi dönüşten depoya alacağız.
0: Sinyalimi takip edeceğim. M20 üzerinden. M24 üzerinden. Ne diyeyim? Ya niye söylemiyorsun bana bir şey? Kaldım burada. Sanayiden depoya giriş mi diyeyim?
1: Evet.
0: Sanayiden depoya giriş. Tüm hatları karıştırdım bugün inşallah.
2: Doğrudur.
0: Ne olur uyarı almıyor bu seferde. Hakkımda tutanak tutulup gözaltına alacağım biraz daha hata yaparsam. Gelecek istasyon Seyrantepe. Next station is Seyrantepe. Hep böyle anons etmek istemişimdir.
1: Siz onu da başarısınız.
0: Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Kadınların desteği beni böyle çok mutlu ediyor.
3: Sadece kendini değil, hepimizi yakacaksın Tuğba, dikkat et.
0: Makinist Tuğba dinlemede.
2: Tuğba Hanım, kanal değiştirir misiniz? M2 depo işletme kanalına geçer misiniz?
0: Makinist Tuğba dinlemede. Tüm metroya rezil oldum ben bakıyorum.
4: Tuğba Hanım, aracınız A6 yıkama yoluna gitmeyecek. Sinyallerinizi takip edersiniz.
0: A6 yıkama yolu anlaşıldı. Kabin değiştirip bilgi vereceğim. Dikkatli geçeceğim. Bayağı çorba gibi bir yere geldik raylar. Ben şuradan hayatta çıkamazdım zaten.
3: O kadar kolay değil bu işler Tuğba. Kolay mı sandın demenin zamanı geldi.
0: Ve ış yıkama işlemi tamamlandı herhalde.
1: Yani 4 vagon. Arkadan geliyor.
0: Doğru ya, ben sadece öndeyiz de burası bitti tamam geçmiş olsun diyecektim. Daha tabii ki 4 vagon devamında yıkanıyor. Ve nihayet geldik. Kontağımı alıp ineceğim değil mi?
1: Evet.
0: Vallahi hayatımda hiç bu kadar stres olmadım hiçbir program çekiminde. Gerçi siz beni rahatlatmaya çalıştınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben bugün makinist olmayı denedim stajyer olarak. Artık olabildiğince.
1: Bugün Tuğba bizimle makinist olmak için yanımıza geldi. Ve çok heyecanlı ve stresli görünüyordu. İlk başta biraz telsiz konuşmalarını beceremedi. Daha sonra artık günün sonunda yavaş yavaş kavramaya başladı. Stresli ve heyecanlı olmasının dışında herhangi bir olumsuzluğu yoktu. Bence eğitim alsa makinist olabilir.
0: Efendim ben bugün İstanbul metrosunda makinist olmaya çalıştım. Artık olabildiğince öyle bir günde olmuyor evet bu işler. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Bu filmin zaman, olayın geçtiği yer ve kişiler bakımından gerçeklerle hiçbir ilişkisi yoktur. Sadece bir masaldır.

0: Türkleri yurtlarından sürüp çıkarmak yemini etmek için topladım sizleri buraya.
1: Yemin etmek kolay ama uygulamak çok zor Anton. Sungur Bey yaşlanmış olsa bile Şahin Bey güçlü ordularının hala başında.
0: Babam için şeytanın kardeşi derlerdi. Ben de şeytanın ta kendisiyim Dimitrov. Benimle beraber yemin etmeye hazır olanlara planımı açıklarım.
1: Ya beraber olmayanlar?
0: Beraber olmayanlar sadece ölüm. Yemin etmeye hazır mısınız?
2: Hazırız.
3: Ya ya, yeter seni zorladım. Yaşlandım ben, kocadım. Şahin Bey gibi namı cihanı tutmuş bir baba yiğitin karşısında kılıç tutacak gücüm kalmamış besbelli.
1: Karşında kafir olmadığından böyle sanırsın Sungur Bey. Biz kılıç tutmasını senin ardından az sürerken öğrendik.
3: Eksik olma. Ama adam olan halini bilir. Yaşlandım, kılıç tutacak, at sürecek gücüm kalmadı. Her yolu denedim. Ama Tanrı benden soyumu sürdürecek, milletime önderlik edecek bir evladı esirgedi. Tahttan çekileceğim. Yerime sen geçeceksin.
1: Olmaz öyle şey bey. Sen başımızda ol ve bize emret, bu bize yeter.
3: Bana yetmez evlat. Kararım karar benim. Adam olan sözünü bir kere eder.
4: Oğlum yesene, aa! Sen Şahin Bey, sen ben de Şahin Bey'in oğlu Sencer Bey'im! Erkeksen çek kılıcını da çık karşıma! Sungur Bey'imiz görsün kimin daha baba yiğit olduğunu!
5: Hey! Haydi!
3: Hoppa! Elbette baba yiğit olan sensin! Bak o cesaret edip kavgaya devam bile edemedi! Böyle tosun gibi erkek bir evlada sahip olmak için neler vermezdim! Onunla övünmelisin Şahin Bey. Böyle oğul her kula nasip olmaz.
1: Oğul benim değil, sizindir beyim.
6: Şüphe yok Sungur Bey. Hanım sultanımız çocuk bekler.
3: Bir yanlışlık olmuyor.
6: Yanlışlık yoktur. Sultan hanım gebe.
3: Tellal çıkarılsın. Herkese duyurulsun bu mutlu haber.
6: Baş
3: 40 gün 40 gece bayram ilan edilsin. Şimdi dile benden ne dilersen.
4: Abimi özledim beyim. Müsaade buyurursan şenliklere o da çağrılsın.
3: Elbette sultanım. Bu şenlikte en büyük pay onun. Anton olmasaydı ben bu sevinci duymadan göçüp gidecektim.
4: Sevgili abim, acaba küçük kız kardeşlerinden memnunlar mı?
7: Hem de çok. Hele çocuk bir doğsun. Ondan sonra Sungur Bey'i öldürüp tahta ele geçirmek çocuk oyuncağı bizim için.
3: Günlerdir yüzün gülmez Şahin Bey. Canını sıkan nedir?
1: Şenlik bitti. Ama bu kafir hala ülkesine dönmek istemez. Bu nasıl iştir?
3: Kız kardeşini pek sever. Ne kötülük görüyorsun bunda?
1: Bilmem. Bu işte bir kıtlık varmış gibi gelir bana.
3: Ne demek istersin? Tövbe tövbe! Bir şehzadem olunca taht sana kalmayacak diye mi dertlenmektesin yoksa Şahin Bey?
1: Haşa! Tanrım beni böyle bir köpeklikten korusun.
4: Söylemiştim sana, bu Şahin Bey başımıza bela olur diye.
7: Şahin Bey'in sırası ancak geldi. Düşündüğümü uygulamak için Sungur Bey yüreğinde bu kuşkuyu duymalıydı. Dinleme araya. Söyleyeceklerimin bir kelimesini bile unutmayacaksın.

0: Ah beyim, Şahin beyim, çare sende. Ne yapacağımı şaşırdım ben.
1: Söyle be kadın, ne istersin gecenin bu saatinde?
0: Söylemeye dilim varmaz, kötü işler var başımızda.
1: Nasıl işler kadın? Aklımı tepeme çıkartmadan söyle, çabuk.
0: Hanım Sultan her akşam bir adam alır koynuna.
1: Yalan! Kadın seni tepelerim.
0: Gözlerimle gördüm, istersen gel sana da göstereyim.
2: Ne oldu? Kötü bir şey mi var?
1: Yok bir şey, sen uyu, ben birazdan dönerim.
0: İşte şu pencereden içeri girdi adam.
3: Tuzağa düştü. Geliyor artık, her şey senin elinde.
1: İnanmıyorum. Haşa! Yalan söylüyor hanım sultan! İşte bu kadın şahidim, beni o getirdi buraya.
0: Tanrı adına yemin ederim hiçbir şeyden haberim yok. Az önce gürültüye uyandım ben de.
1: Oyun ediyorlar bize. Bunların üçü de birlik. İnanma bey, inanma bunlara! Kurban olayım inanma!

0: Bırakın, bırakın, geçeyim! Bırakın!
1: Dur kadın, geçemezsin!
0: Bırakın! Dur sana! Demek gece yarısı bunun için gittin evden!
2: Sen de mi inanıyorsun bunlara Fatma, susuzum ben!
3: Yalan! Kanımda taşıdığım Yüce Hakanımızın çocuğu adına yemin ederim ki... ...ırzıma el uzattı bu alçak adam!
4: Son kararınız nedir Ulu Hakanım?
5: Gerçek kararı Ulular Meclisi verecektir. Götürün!
6: İdam mahkumlarını bu kayalıklardan aşağı atarlar bu ülkede. Ne zaman yolum buraya düşse içimi bir korku alır.

0: Dur, kımıldama yerinden! Böyle bir mahkuma el sürersen yaşatmazlar bu ülkede!
1: Ama canlı! 10 gündür susuyorsun. Suçun neydi? Neden seni böyle ağır bir cezaya layık gördüler? Çok ünlü, çok usta bir hekimdir babam. Yaraların kısa zamanda iyileşecek. Ama yüreğinde kanayan yarayı kimse saramaz, besbelli.
0: Bak! Korsan teknesi bu. Su almaya geliyor. Onlara görünmeden buradan gitsek iyi olur.
1: Korkma, bizi ilişemezler. Ne paramız, ne altınımız var. Ne de ben esir pazarında satılacak kadar güzelim. Ne bu paramparça edilmiş adam, ne de sen bu ihtiyar halinle Fox'a diye kürek çekmeye yararsınız.
2: Şuraya bakın! Altı aydır yüzü bile görmedik, ha? Ne dersiniz?
3: Hiç de fena fikir değil derim.
4: Durmayın ana!
2: Şuna bak, ayakta duracak hali yok, bir de bize kafa tutuyor. Yıkıl be karşımda! Ha! Öküz gibi kuvvetli bir adam. Kaptana götüre.

0: Hadi ne duruyorsun? Asıl küreğe!
1: Ne yetiştirdiğim, kendi evladım gibi üzerine titrediğim bir adam nasıl olur da bu işi yapar aklım almıyor.
2: Düşünme bunları artık. İç şunu.

0: Çok şükür, öldü sonunda. Hiçbir engel kalmadı önümüzde. Tahta, ülke de bizim artık.
1: İnanılacak gibi değil.
2: Doğru dersiniz.
1: Her şey aklıma gelirdi.

0: Sungur Bey o Şahin Bey köpeğinin yaptığı rezilliğe dayanamadı. Yüreğine indi, öldü gitti. Bundan böyle ben, kız kardeşimin verdiği yetkiyle onun adına ülkenin yönetimini ele alıyorum.
1: Olmaz böyle şey. Senin gibi bir kafir, Müslüman Türk milletini yönetemez.
0: Yani şimdi din mi değiştirmeliyim?
1: Bu bile yetmez. Törelerimizce yeni varis doğup büyüyene kadar ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
0: Şövalyeler! Şu anda İsa adına kan yemin etmiş Hristiyan birlikleri dört koldan ülkeye girmekteler. Ya Hristiyan efendilerimize köle gibi hizmet edecek ya da köpekler gibi gebereceksiniz.
1: O kadarcık mı? Doldur şunu!
2: Gemi de su azaldı. Bundan sonra yarım maşrapadan fazla su yok kimseye.
0: Kız bu, Nora!
3: Sizi duyamaz efendim. Artık yaşamıyor.
0: Al bunu. Bir Hristiyan kızı gibi büyüt. Beni de gerçek babası bilsin.

0: Yetiştirdiğimiz mahsulün hepsini verdik. Bir avuç bile kalmadı elimizde.
1: Daha fazla çalışıp daha fazla mahsul yetiştirseydiniz. Götürün.
2: Acıyım bize.
0: Yapmayın.
2: Merhamet edin. Acıyım
3: bize. Baba, ne yapmaya götürüyorlar bu adamları?
1: Gereken vergiyi vermedikleri için kafalarını kesmeye.
3: Ama bu insafsızlık. Affet onları baba. Seneye istediğin vergiyi ödeyebilir.
4: Babanın işlerine karışma kızım. O her şeyi bizden daha iyi bilir.

0: Rebecca, dön! Durun! Yemek paydosu! Toplanın! Koşun! Sıraya! Sıraya girin! Sıraya durun!
1: Anam, kurban olduğum anam! Bu ağır arabayı her gün sırtında taşır gördükçe kahrımdan ölesim geliyor. Elbet bir gün bu canavar sürüsünü yok edip seni bu çileden kurtaracağım.
2: Senin körpe gücün o canavarlarla baş etmeye yetmez. Şahin Bey yasağı olsaydı...
3: Sus ana! Bana babam olacak o hırs düşmanından bahsetme!
0: Hadi iş başına! Zıkkımlandığınız yeter! Duymadınız mı be? Çalışın dedim! Hadi iş başına! İş başına! Hadi!
4: Çalışın! Durmayın! Çalışın! Seni ölmüş eşek seni! Gebereceksen bir an evvel geber! Durmayın! Çalış! Köpek, çalış! Sen ne bakıyorsun yüzüme öyle? Ne duruyorsunuz?

0: Görsünler.
1: Görsünler.
2: Yaşa Şahin Bey, nur ol, var ol, kurtardın bizi. Gemide, biz de senin malınız artık. Emret, Tanrı gibi buyur bize. Yedi deniz bayrağımız altında tir tir titresin.
3: Gemide, içindeki mallar da sizin olsun. Tek istediğim bir an evvel en yakın Anadolu kıyısına çıkabilmek. Alınacak öcüm var benim.
4: Erkekler buğdayı arabalara yüklesinler. Kadınları kızları da yanıma getirin. Bakalım aralarında dişimize göre olan var mı?
5: Gel. Gel bakayım. Gel.
4: Gel bakayım.
3: Durun! Bu dünyaya yaydığınız bütün korkulara ve yaptığınız bütün zulümlere son vermeye geldim.
6: Susturun şu serseri dervişi!

0: Şahin Bey, Şahin Bey, tanıdım seni, tanıdım.
1: Çok kötü. Beni tanıyanlar yaşamaz.
2: Pis herif, cezanı çekeceksin.

0: Kara Hilal derler bana. Tanrı'nın adına Müslümanların özünü almaya geldim. Hiç kimse kılınıza dokunamaz ve de yüzümü gören kafir yaşayamaz. Davama inananlar ardımdan gelsin.
1: Arman yerinde ölü adamlarımızın üzerinde dalgalanan bu bayrağı bulduk efendimiz.
2: Size 2 gün müsaade. O kara hilal her kimse ya kellesini getirirsiniz ya sizin kellenizi alırım. Anlaşıldı mı?

0: Tanrı dualarımızı kabul etti anacığım. Bu kara hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire. Kurtulacağız anacığım, kurtaracak bizi.
1: İnşallah oğul, inşallah.
2: Ağlıyor, fısır fısır ne konuşuyorsunuz burada? Acuse karı, çabuk defol! Defol, seninle mi uğraşacağız ha? Defolun! Defolun! Geber!
3: Namussuz herif!

0: Götürün!
1: Durun, durun.
0: Çekin elinizi üstümden! Kölelik ruhunuza işlemişsizin! Kılınızı bile kıpırdatmadınız! Yaşlı anamı sürüyüp götürürlerken! Sorarım, böyle şerefsiz ve haysiyetsiz yaşamak dokunmuyor mu size?
1: Sen kim, şereften, haysiyetten bahsetmek kim? Irz düşmanı, rezil bir babanın oğlu olduğunu yoksa unuttun mu? Bizler senin o alçak baban yüzünden düştük bu hale! Irz düşmanı, bir alçağın oğlusun sen! Bunu unutma sakın!
2: Sana bu bana!
3: O başkasının, size bu iyisini getireyim.
2: Ya öyle mi? Hey meyhanedekiler! Beni dinleyin! Herkes şerefe içecek! Kaldırın bardakları!
4: İçirin onlara!
2: O arkadaşlar, burada pis var! Onlar içmez!

Ben adamın ellerini keserim. Ha!

Ah!

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Geceliği 4.200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

yıldır hep seninle. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
6: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
5: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Vurdun mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
9: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
10: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
9: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
11: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
9: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Elleri kırılsın sana bunu yapanların.
1: Onların suçu yok ana. Milletimin bu hali babamın yüzünden değil mi? Mezarını bilsem kemiklerini çıkarıp ayaklarımın altında çiğnerdim. Sağ olsaydı gözlerini oyardım ellerimle.
0: Sus oğul, haklı da olsan o senin baban.
1: Olmaz olsaydı. Öyle bir babadan peydahlayacağına beni kudurmuş bir köpekten peydahlayaydın daha iyiydi. Kanıma bulaşmış bu lekeyle burada duramam. Gidip o Kara Hilal denilen baba yiğidin yanına sığınacağım. Kim olduğumu bilmezse belki beni yanına kabul eder.
0: Dur oğul! Etraf askere kesmiş, kuş uçurtmuyorlar. Başına bir iş gelirse yaşayamam.
1: Ben de bu rezillikte yaşayamam. Hakkını helal et ana.
2: Ne oluyor?
3: Öbetçiler! Atları atlayın! Peşini bırakmayın!

0: Dur hele, ne bu acelen? Ardından kovalayan mı var?
1: Anton domuzunun şövalyeleri peşimde. Aklın varsa durma, sen de benimle gel. İyi bir adama benziyorsun. Sana fenalıkları dokunsun istemem.
0: Bak hele sen. Demek bunların herkese bir fenalığı dokunur, öyle mi?
1: Buranın yabancısı olduğum belli. Kimseye acımaz onlar. Kimse de duramaz karşılarında. Ama Kara Hilal derler biri çıktı şimdilerde. Bunların hakkından gelse gelse o gelir. Senin gibi bir ihtiyar değil. Hadi durma, gel benimle. İnan bana, kimseye merhamet etmez onlar.
0: Merhamet dileyen kim? Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hele biz bir karnımızı doyuralım.

0: Al bakalım, erkek adama böyle bir kılıç gerek. Ne diyorsun, biz mi saldıralım, onları mı bekleyelim?
1: Bilmem, daha önce hiç kılıç almadım elime.
0: Erkek adam manasının karnında öğrenir o işi. Hadi bakalım, şimdi davran evlat!

Sen ananın karnından yiğit doğmuşsun evlat. Görür görmez anlamıştım bunu. Hadi getir bakalım torbayı.

0: Demek Karahilal sensin. Ne olur beni yanına al. Atını çeker, çulunu taşırım, kulun kölen olurum. Ne olur yanına al.
1: Aldım gitti yiğit. Adın ne senin?
0: Adım yok benim. Atsızım.
1: Üzülme evlat. Tez zamanda kazanırsın. Ben de kendiminkini yitirdim de şimdi yenisini kazanmaya çalışıyorum. Sencer olsun senin adın. Ben bu adı pek severim. Aslanların aslanı Sencer. Hadi şimdi düş peşime, yolumuz zor ve de pek uzun.
2: Koskoca ordularımız, tepeden tırnağa silahlandırılmış binlerce askerimiz var. Ama gene de Kara Hilal denen bir tek adamla başa çıkmaya yetmiyor gücümüz.
3: Bir çare varsa bunu bulacak olan gene sizsiniz efendimiz.
2: Evet. Bir çare. Buldum. Truva atı. Yarından itibaren tellallar kızım Elen'in evlenme haberini yaysınlar. 3 gün içinde de Elen arkasında 2 araba dolusu çeyiziyle yola çıkacak.
3: Bunun Karahilal'le ilgisini anlayamadım efendimiz.
2: Budala! Ardınızdaki 2 arabada tepeden tırnağa silahlı askerlerle dolu olacak. Ve Karahilal saldırınca yakalayacaksınız.
4: Baş üstüne efendimiz.
5: Umarım yorulmadınız sevgili kraliçem. Daha yolumuz epey uzun.
6: Bu pis hayvan gibi zebaniyle evlenmektense ölmeyi tercih ederim. İnşallah o Kara Hilal denen adam yolumuzu keser de bu domuzu tepeler.
7: İyi bir Hristiyan kızı babasının arzularına karşı gelmez. Tanrı önünde günaha giriyorsun.

0: Bunlar bizi budala sanıyorlar. Arkadaki iki arabanın da askerlerle dolu olduğunu biliyorum. Hadi evlat.
1: Şahin Bey bu.

0: Tut şunu. Şahin Bey'in oğlu Sencer bu. Kara Hilal'de Şahin Bey'in ta kendisi. Yarası ağır, kıpırdayamaz. Ama kendine gelir gelmez kaçmaya çalışırsa çekinmeden gebert. Ben yardım getirmeye gidiyorum. Kıpırdama! Seni öldürmeye mecbur etme beni!
1: Yakışmıyor o kılıç eline. Tanrı çiçek toplamak için yaratmış o parmakları. Ne duruyorsun, vursana! Merhametlisin. Kimse inanmaz senin Anton'un kızı olduğuna.
0: Şimdi biraz daha iyi misin?
1: Sağ ol. Seni kaçırmaya çalıştığım için affet beni. Buna mecburdum.
0: Yürüyebilecek haldeysen kaç buradan. Maria neredeyse peşinde şövalyelerle yetişir. Hadi gayret et. Yaslan bana. Hadi gayret et biraz.
1: Hayatımı kurtardın. Hiçbir zaman unutmayacağım bu iyiliğini. Al bunu. Bana bir gün ihtiyacın olursa gölün kenarındaki meşeye asarsın. Bil ki iki elim kanda bile olsa gelirim.
0: Hadi durma, kaç. Hadi.
1: Kılıcım. Al. Sağ ol.

0: Nerede Şahin Bey'in oğlu?
1: Yedi canlıydı sanki. Başa çıkamadım, kaçtı. Şu tarafa doğru gitti. Acele ederseniz belki yetişirsiniz.
2: Yürü.
1: Ne yapayım? Kara Hilal yakalandı mı?
0: Kurtulmayı başardı, hem de peşindeki esirlerle beraber. Bakıyorum, olup bitene sevinmiş gibi bir halim var.
1: Senin kucağına doğdum. Beni sen büyüttün. Anam gibi yakınsın bana. Elimde değil, sevdim onu. Tıpkı masallardaki gibi görür görmez vuruldum. Giderken de bana bunu verdi. Gölün kenarındaki meşeye asarsam, iki eli kanda bile olsa gelirmiş. Ama yalvarırım babama bir şey söyleme.
3: Bağışla beni. Verdiğin görevi başaramadım.
4: Anan sağ mı?
3: Sağ.
4: Baban?
3: Soysuzun biriydi ve bir soysuz gibi öldü. Adını anma bana. Öyle bir babanın oğlu olduğum için ömrüm boyunca utandım.
4: Ya yanılıyorsan?
3: Yanılmıyorum. Mezarından çıkıp karşıma dikilse bile kendi ellerimle boğar gözlerini oyardım.
4: Ne olursa olsun bir oğul babası için böyle konuşmaz. Suçsuz olduğuna inanmıyorsan bile hiç olmazsa bağışlamalısın. O senin baban.
3: Bağışlayamam. Her şeyi iste benden. Hatta canımı bile. Ama onu bağışlamamı isteme. Yaşadıkça bu nefreti içimden söküp atamam. Bana gerçekten babalık eden sensin, o değil. Tanrı huzurunda evlat olarak borcum sadece sana karşı.
4: Peki evlat. Sen nasıl istersen... Bir baba olarak sana layık olmaya çalışırım ben de.
5: Ne? İnanılmaz bir şey bu.
0: Yemin ederim efendim, gözlerimle gördüm. Kara Hilal dedikleri Şahin Bey'in ta kendisi. Onun oğluyla senin kızın da birbirlerine aşık.
5: Allah kahretsin. Ben o kızı gebertmez
0: miyim? Durun efendim! Bu durumdan faydalanabiliriz.
5: Hı? Nasıl?
1: Korkuyorum. Ya biri duyar, ya biri görürse... Yakalanır, öldürürler onu.
0: Kimsenin ruhu bile duymaz. Ben her şeyi ayarlarım. Sen yaz ve gerisini düşünme. Yaz.

0: Seni çağırmakla çok tehlikeli bir iş yaptığımı biliyorum. Ama dayanamadım işte. Seni çok özledim.
1: Deliler gibi bekledim bu anı. Her gün o ağacın altına yollayacağın haberi bekliyordum.
2: Davranma delikanlı! Etrafın sarılı!
1: Anton'un kızı olduğunu nasıl da unuttum. Alçaklık senin de kanına işlemiş.
0: Unutma bunu Maria! Anamdan yakın bilirdim seni! Ömrüm boyunca unutmayacağım bu yaptıklarını!
3: Korkunç işkencelerle can vermek istemiyorsan... ...Kara Hilal'in saklandığı yere götür bizi.
4: 7 kat cehennem ateşinde yaksan bile gene de yapmam bunu.
3: Yapacaksın, çünkü bir alçağın, pis bir ırz düşmanının oğlusun. Bak, göğsündeki mühürden belli ne oldun.
4: O mühür vız gelir bana. Benim asıl babam Kara Hilal. Ne yaparsan yap onu ele vermem.
3: Demek bu kadar çok seviyorsun.
4: Evet, canımdan bile çok.
3: Kara Hilal senin baban delikanlı. İspat etmek de çok kolay. Çünkü o da senin gibi göğsünde aynı mührü taşıyor.
4: Yalan söylüyorsun. Çocuklar bile güler buna. O kutsal adamın benim alçak babamla bir ilgisi olamaz.
3: Kafasına demir maskeyi geçirin, kum saatini de önüne koyun. 24 saat içinde Kara Hilal'in yerini söylemezse gözlerini kızgın sirkeyle haşlarız.

0: Sencer nerede?
1: Dün geceden beri gören yok.
2: Bırakın beni! Kara Hilal'i görmem gerek!
1: Ne yapacaksın Kara Hilal'i? Bize söyle!
2: Bırakın! Yalvarırım bırakın! Derdimi anlarsa ancak o anlar! Bırakın dedim!
0: Bırakın!
2: Sensin Kara Hilal besbelli! Oğlum Anton'un elinde esir! Yarın sabaha kadar seni ele vermezse gözlerini kör edecekler yavrumun! Ne olursa senden olur Kara Hilal! Yalvarırım!
0: Nasıl ele geçirirler Sencer'i?
2: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına! Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlumu!
1: Demek o da babası gibi kadın düşkünü çıktı!
0: Babasını tanır mıydın sen?
1: Hayır! Ama herkesten duyup işittiğimiz gerçek bu!
0: Gerçeği sadece Tanrı bilir. Şimdi yalnız bırakın bizi.

0: Tanıdın mı beni? Yüzüme tükürdüğün günü hatırlıyor musun? Ben seni çoktan affetmiştim. Ama söyle, neden oğlumu bana bir düşman gibi yetiştirdin?
1: Herkes gibi gördüklerime, duyduklarıma inandım.
0: Ya şimdi, hala inanıyor musun?
1: Bilmiyorum. Benim gibi zavallı bir kadın doğruyu eğriden nasıl ayırsın? Ne olursan, kim olursan ol. Ama oğlumu kurtar, yalvarırım.
0: O sadece senin değil, benim de oğlum. Elbette kurtaracağım. Bu dünyanın hem babaya hem de oğula zindan olduğu yeter.
1: İstediklerini yap, söz verdi bana. O zaman Müslüman Türklerin idaresini sana verecek. Ne olur inan bana, seviyorum seni.
2: Şeytan inansın sana! Kaldırın o saati önümden! Düşünmek için beklemeye ihtiyacım yok! Ne yapacaksanız hemen şimdi yapın!
3: Zamanı gelince yapacağımdan şüphen olmasın!

0: Çok az zamanımız var. İnşallah başarırız. Hadi oğul, atla dışarıdaki sepete. Önce sen, sonra ben. İkimizi birden kaldırmaz, hadi. Vaktimiz kalmadı, ne duruyorsun hala?
1: Sensin. Babam olacak o alçak sensin. Anton doğru söylemiş demek.
0: Evet, babanım ben senin. Ama şimdi bunu tartışmanın zamanı değil.
1: Bırak! Mezarını bulsam kemiklerini çiğneyeceğime yemin etmiştim.
0: Haksız yere suçluyorsun beni. Ama bunu sana ispat edemem. Ben ölünce rahat edeceksen, ölmeye hazırım.
1: Kandırmaya uğraşma beni. Yeter söylediğin yalanlar.
0: Bunca yıl yaşadıysam, sadece bana ve halkıma yapılanların öcünü almak için yaşadım. Ama artık sen varsın. Ve ben sana güveniyorum. Yürü! Yürü diyorum sana!
1: Bırak
0: yürü.
1: Beni!
0: Bırak diyorum! Yürü! Yürü!

0: Çıkarın maskeyi de şu delikanlının güzel gözlerini görelim. Şahin Bey bu.
1: Gözlerimi kör ettin Anton ama... oğlumun öcünden kurtaramayacaksın kendini. Sencer'in Şahin bakışları mezarına kadar izleyecek seni.
0: Atın şu köpeği zindana! Oğlunun leşini ayaklarının dibine serince geberteceğim onu. Ormanı karış karış tarayın. Sencer'i de yanındaki serden geçtileri de en kısa zamanda isterim. Çabuk!
2: Yeter artık ağladın. Günlerde bir lokma bile geçmedi boğazında.
3: Çık odamdan. Yüzünü bile görmek istemiyorum.
2: Pişmanım. Affet beni. Mutlu olman için elimden geleni yapmaya hazırım.
3: Kötülükten başka ne gelir senin elinden? Sencer beni hiçbir zaman affetmez artık.
2: Yıllardır sakladığım öyle bir sır var ki bunu öğrendiğin zaman her şeyi affedebilirsin. İnan bana. Senin için neler yapabileceğimi göreceksin.
3: Anton gibi bir babam varken kimse yardım etmez bana.
2: O senin baban değil. Sungur Bey'in kızısın sen.
0: İsyancıların tümünü birden yakalayıp deliğe tıkmadıkça bütün ülke kısa zamanda baş kaldıracak bana.
2: Bir fikrim var efendimiz ama bilmem ki.
0: Söyle. Her zaman faydalı oldun bana.
2: İzin verin Şahin Bey'i kaçırayım zindanda.
0: Kaçırmak mı? Anlayamadım.
2: O eski sırrı halkına ve oğluna açıklayacağımı söylersem inanır bana. Tek istediği şey temize çıkmak. Ardımdan gelir beni onlara götürür. Siz bizi izlersiniz.
0: Çok akıllı bir kadınsın Mark.

0: Gerçeği öğrendiniz artık. Şimdi bana ne isterseniz yapın.
1: Bağışla beni baba! Çektiğim bunca çileden sonra gözlerini benim için feda etmekten çekinmezken... ...ben gene de seni suçlamaya devam ettim. Bağışla beni!
2: Bağışlamak da neymiş babayla oğul arasında? Oğlumsun sen benim!
1: Benim yüzümden kör oldu gözlerim. Budalaca direnmeseydim eğer...
2: Feda olsun! Körüm ama... ...hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum.

0: Suyum gene de. Nerede? Anan nerede?
1: Buradayım, buradayım. Yanındayım Şahin'im.
0: Oğlumun gözleri benimkinden genç ve daha kuvvetli. Sencer'i suçlamayın sakın. Da güvendiğiniz gibi ona da güvenin. Anton'u o kara şövalyeleri tepeleyip el birliğiyle ülkemizi kurtaracağına eminim.
2: Yaralı ve yorgunsun Karahilal. Gel istirahat et. Hele bir hekim bulup gözlerine baktıralım. Gerisini sonra düşünürüz.
1: Onlara alet oldum diye affedebilecek misin beni?
3: Seni çoktan affettim. Ama kendimi affedemiyorum bir türlü.
4: Çok daha iyi bugün. Yara izleri kapanmak üzere.
1: Görebilecek mi yeniden?
4: Tanrı'dan başka kimse geleceği bilemez.
3: Onun gibi bir adam kör gözlerle yaşayamaz. Bütün milletin umudu buna bağlı.
4: Sakin ol yavrum. Nasıl yürekli ve güçlü bir adam olduğunu bilirim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
1: Nasıl?
5: Hiçbir umut yok mu?
4: Çok zayıf bir umut ama mümkün değil.
1: Neden mümkün değil? Söyleyin ne olur.
4: Kurtulması için bir göz gerek. Kendi kanından, kendi canından bir çift göz.
1: Bunu Sencer duymamalı.
6: Geç kaldın hele. Hepsini duydum.
1: İnanma hiçbirine, mümkün değil.
6: Kendi canından, kendi kanından bir çift göz gerek sana, öyle mi ihtiyar? Gözlerime bak! Tıpkı benimkiler gibi, değil mi? Karahiler'in gözlerinin kör olmasına sebep olduğum için hepinizin beni suçladığını biliyorum.
2: Biz de suçluyuz senin kadar. Hepimiz suçladık onu.
6: Şahin Bey'in oğluyum ben Yahya. Suçum hepinizinkinden daha ağır. Ona ve milletime layık bir evlat olduğumu ispat etmek düşer şimdi bana.
1: Hayır olmaz! Yapamazsın bunu!
6: Yaparım. Hem de büyük bir mutlulukla veririm gözlerimi babam için. Al gözlerimi ihtiyar!
4: Sencer! Bıçak var senin elinde, bırak o bıçağı!
6: Ne olur bırak, bir alçak gibi yaşadım, hiç değilse Şahin Bey'in oğlu olarak öleyim baba!
4: Hayır, ölmene gerek yok! Yaşayacak ve benim gören gözlerim, duyan yüreğim olacaksın!

0: Sencer.
1: Buyur baba.
0: Sağ omuzun arkasında bir şey var.
1: Bir şey yok baba.
0: Sesini duyuyorum. Dikkatli bak, orada bir şey var.
1: Baktım ama göremiyorum.
0: Bir ok, bir yay ver bana öyleyse.

0: Şimdi gördün mü?
1: Gördüm. Küçük bir akrep varmış.
0: Anton akrepten daha çok ses çıkaracak, göreceksin.
2: Hazırız biz baba.
0: Başla.

0: Başka hedef kaldı mı? Bir tane daha var baba. Bunu da vurdum baba.
1: Yalan söyleme oğul. Vuramadığımı biliyorum. Daha çok çalışmalıyım. Yalnız ve sessiz bir yere götür beni.
0: Gel baba.

0: İpi bağladım baba. Ama hiç rüzgar yok. Sesini nasıl duyacaksın?
1: Parmağınla ger ve bırak. Daha ince ip bağla.
0: Hazır baba.
1: Daha da incesini istiyorum.
0: Daha incesi yok baba.
1: Saçının teli de mi yok?
0: Şansımıza rüzgar çıktı. Sesini duyuyor musun?

0: Geliyorlar!
1: Açın! Silah taşıyor!
0: Çabuk! İhtiyarları öldürün, geri kalanları toplayın! Toplayın hepsini götürün! İhtiyarları yükletmeyin, öldürün! Hadi!
2: Fatma! Kaya! Adel! Yiğitlerim neredesiniz? Nerede bunlar? Bu ne?
3: Kara haçlı bir mızrak.
2: Ya bu?
3: Bir mektup.
2: Oku!
3: Kara Hilal, sana kara haçlı mızrağımı gönderdim. Gelmediğin her gün için 3 kişinin kellesini keseceğim.

0: Akşam oldu, hala gelip teslim olmadı. Kesin üç kişinin kellesini!
1: Alçak herifler! Allah'tan korkunuz yok mu sizin? (Gülüyor)

0: Götürün bu kelleleri ormana atın. Belki Şahin Bey'in o zaman aklı başına gelir.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba. Nasılsın?

0: Tuflo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: 24 yıl önce de bugün de ülkece aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Dur ve dur! Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar.
2: Gelsin, 25 yıldır hep seninle.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba. Nasılsınız?
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
7: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsessor. Yeah. Silver
4: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
0: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde 1 numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
13: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
14: Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
12: Mübin seni seviyor Nazan.
13: Uyumaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
14: Ne münasebet? Bilakis memnun oluruz.
12: Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
15: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
12: Tebrik ederim Nazan.
14: Teşekkür ederim. Nasılsın Mübin?
13: Ben de saadetler dilerim.
16: Aşka tövbe birazdan TV4'te.
17: Bu Mahmut. Bu bizim Iğdır. Bu da Hasan. Beni neden bırakmasın gidip teslim olayım? Benim kellem Hıdır'ınkinden, Mahmud'unkinden, Hasan'ınkinden daha mı kıymetli?
18: Elbette!
17: Hayır, yanılıyorsun! İşe yaramayan, kör ve zavallı bir adamım. Benim ölüm de dirim de para etmez.
18: Baba! Baba bırakmam seni!
17: Bırakırsın!
18: Bırakmam!
17: Bırak beni diyorum!
18: Hayır!
17: Bırak!
18: Bırakmam!
17: Canını acıtırsam... Affet beni yavrum!
19: Hala görünürlerde yok! Götürün vurun karısının kellesini!
14: Hayır! Hayır! Bırakın! Bırakın! Bırakın!
17: Durun! Anton, kadınlarla uğraşmayı bırak! İşte ben geldim!
14: Şahin Bey!
19: Yakalayın!

Geldin demek ha? Doğduğuna pişman edeceğim seni!

0: Gebermediyse iki atın arkasına bağlayıp sürükleyin.
1: Alçak herif! Gözünü kan bürümüş canavar!
2: Bağlayın şu karıyı!

0: Yetiştim baba. Tanrı adına seninle ölmeye geldim. Savun! Kafirler!
1: Come on.

0: Kaledeki askerleri de çağırın! Çabuk olun!
1: Okunla yayın torbanın içinde baba! Vur Şahin Bey! Tanrı!

0: Arkamda kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
1: Benim baba. Vuralım Tanrı aşkına.

0: yakalayın, gebertin!
1: Savunun kafirler!
2: Baba, Anton burada kaçıyor!
3: Nerede?
1: Bu tarafta.
4: Buyur Şahin Bey'im.
3: Kimse çıt çıkarmasın.

Bağırmayacaktın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Bu sağ gözünü. Bu da sol gözüne.

0: kapıda kalmak fikrinden seni vazgeçirmek istiyorum. Senelerce beraber bulunduğumuz Suadiye'deki köşkü sensiz görmek beni ve seni sevenleri çok üzecektir. Bu isteğime evde herkes iştirak ediyor. Bilhassa annem seni dört gözle bekliyor. Bütün bunları içe saysam bile benim de sana çok ihtiyacım var. İstanbul'a gel. Mutlaka gel şey yapayım. Sana söyleyeceklerim var.
1: Ne o? Mektupta hayırlı haberler var galiba.
2: Evet hocam. Hayırlı haberler. Hem de çok hayırlı. Beni 15 gün tatilde İstanbul'a çağırıyorlar. Çocuklar nasıl bakarsınız artık?
1: Elbette ya. Tabii yani.
2: Sağ olun. Anlaşmadık hocam.
1: Güle güle yavrum. Hayırlı yolculuklar. Gel.
2: Sağ olun.
1: Ben de yavrum.
2: Tatillerimi İstanbul'da geçirmek ihtiyadımı son senede değiştirmiş, pek hoşlandığım Ege sahillerinde başımı dinlendirmeye karar vermiştim. Fakat Mübin'in mektubu her şeyi değiştirmişti. Sevinç ve heyecan içindeydim. Bence bu davetin manası açıktı. Artık hayata atılmış olan Mübin yıllardan beri kendisinden beklediğim teklifi yapmaya hazırlanmış, benimle evlenmeye karar vermiş olacaktı. Nihayet emellerime kavuşacak, hayallerim gerçekleşecekti.

düşüncelerin verdiği sabırsızlıkla yolculuk bana çok uzun gelmişti. Uçağı tercih etmediğime 1000 defa pişman olmuştum. Gemi yürümüyor, sanki duruyormuş gibi geliyordu bana. Oysa ben hasretle yanıp tutuşuyor. Koşmak, kuş olup uçmak, Suadiye'ye, köşke varmak, bir an önce Mübin'e kavuşmak istiyordum.

0: Geldiğim zaman heyecanım sonra diye varmıştı. Kalbim sanki göğsümden fırlayacakmış gibi şiddetle çarpıyordu. Nihayet içinde doğup büyüdüğüm evdeydim. Burada hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Her şey eskisinden bile çok daha güzel göründü gözüme.
1: Ah küçük anam, hoş geldin ayol.
2: Hoş bulduk dadı.
1: Büyük anam, büyük anam, bakın kim geldi.
2: Halacığım,
3: Şehbar.
2: Kızım,
3: halacığım.
1: Beyefendi, beyefendi gözünüz aydın.
4: Şehbar.
2: Mübin!
4: Ah! Ne diye geleceğini bildirmedin, seni karşılardım.
2: Tabii. Sürpriz yaptım işte.
3: Canım evladım, tatlım benim.
5: Senin hasretliğin artık canıma tak
2: edeceğim. Benim de alacağım.
4: Senin kulaklarını çekmek lazım. Eğer mektupla davet etmeseydim gelmeyecektim.
3: Davet etmek mi lazım? Burası senin kendi evin değil mi?
2: Elbette halacığım. İnsanın yuvası hiçbir yere benzemiyor.
6: Ah, kimleri görüyorum. Şehbar abla, hoş geldin.
2: Hoş buldum çocuklar.
6: Seni tekrar aramızda görmek ne saadet.
2: Teşekkür ederim Nazan.
6: Ne iyi yaptın da geldin, seni çok özlemiştim.
2: Ben de sizleri çok özledim.
4: Beni özlemedin.
2: Seni her şeyden fazla.
3: Niçin İstanbul'a naklini istemiyorsun?
2: Ah halacığım, bu o kadar kolay mı?
4: İstesen bir becaa iş bulabilirsin.
2: Çocuklarımdan ayrılmayı şimdiye kadar hiç düşünmedim.
6: Ah, aman şekerim, çocuklarım deyince herkesin aklına başka bir şey gelecek.
2: Öğrencilerimi birinci sınıftan aldım, dördüncü sınıfa kadar getirdim. Üzerlerinde 3 yıllık emeğim var. Biraz olsun ben de anneleri sayılmaz mıyım?
6: O kadar çocukla uğraşmak herhalde kolay olmasa gerek.
2: İnsan işini sevince her güçlüğü yeniyor. Sonra çocuklarım o kadar şirin, o kadar tatlı şeyler ki... ...onlarla uğraşırken yorgunluğumu hissetmiyorum bile.
6: Allah yardımcın olsun, ben senin yerinde olsaydım çıldırırdım. Mecbur olsan ne yapardın abla?
7: Aman Rezan, ağzını hayır aç. Ben bu dünyaya çalışmaya gelmedim, yaşamaya geldim.
3: Allah mühtaç etmesin yavrum.
7: Amin teyzeciğim, yalnız beni tembel sanmayın sakın. Benim de kendime göre bir sürü meşgalem var.
6: Gerçekten öyle. Berber, defileler, tiyatrolar, sinemalar... ...doğrusunu isterseniz zavallı Nazan ablamın başını bile kaşıyacak vakti yok.
2: Nazan hayatı hiçbir zaman ciddiye almamıştır ki.
7: Aman kardeşim, değer mi? Dünyaya bir defa gelmişim. Hayatımı yaşıyorum işte.
3: Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'da kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan bir ses.

0: eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses, bir bakış bazen, o kalbime akan, bir çiçek hatırlanan yılların ardından.
1: Bravo Şehbal, çok güzel sesin varmış.
2: Şımartma beni Mübin.
1: Nazanlardan niye kaçtın?
2: Orada kalabalıktan sıkıldım.
1: Seninle biraz hususi olarak konuşmak istiyorum.
2: Hay hay Mübin.
1: Otursana.
2: Seni dinliyorum.
1: Yakın zamana kadar kesin bir karara varmış değildim. Sana karşı o kadar büyük bir ihtiyaç duyuyordum ki... eğer gelmeseydin mutlaka ben İzmir'e gelecektim. Artık kararımı verdim. 28 yaşına gelmiş bir erkeğin daha fazla yalnız yaşaması hata olur. Hem de istediği, çılgınca istediği biri var ki. Öyle değil mi?
2: Elbette Mübin.
1: Bugüne kadar duygularımı herkesten sakladım. Hatta senden bile.

0: niçin kalbini açmıyorsun Mübin? Belki sevdiğin kız bunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyordur.
1: Yıllardan beri içimi yakan o büyük aşkı dile getirmek o kadar kolay mı sanıyorsun?
0: Sevip de susmak kadar zor olmasa gerek.
1: Belki bin defa ona açılmak, aşkımı söylemek için yanıp tutuştum. Fakat her defasında bir düşünce beni yolumdan alıkoydu.
0: Biraz cesaret, seni de onu da saadet kapısına eşiğinden atlatabilir.
1: Fakat aşkımın verdiği heyecanla gülünç olmaktan korkuyorum.
0: Ne kadar yersiz bir korku.
1: Yok, yersiz değil Şehbay. Ben aşkımı dile getirirken sevdiğim kızdan aynı karşılığı görmeliyim. Aksi halde benim için hüsran olur.
0: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor. Senden ufak bir işaret bekliyordur.
1: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor mu? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
0: Efendim, anlayamadım. Kimden bahsediyorsun?
1: Nazan'dan.
0: Nazan mı?
1: Oh. Şehbal, ne oldun?
0: Hiç. İki kardeşin Nazan'ı seçişin beni şaşırttı da.
1: Rezan'ı mı seçecektin?
0: Bilmem. O daha münasip değil mi?
1: Aşk olsun sana Şehbal. Herhalde şaka ediyorsun.
0: Hayır Mübin. Nazan'ı senin için fazla havai ve boş bir kız bulurum. Ablası kadar güzel değilse de Rezan sana daha uygun bir eş olurdu.
1: Ne bakımdan?
0: Daha akıllı usludur. Ev hanımı olarak yetişmiştir.
1: Bu saydığın meziyetler beni zerre kadar ilgilendirmez. Benim eşim her şeyden önce kalbimin kadını olmalıdır. Bana aşkı ancak o verebilir. O da Nazan'dır.
0: Haklısın Mübin. Yalnız bir an hayrete düşmemi mazur gör. Onunla senin bir arada yaşaman, anlaşman bana imkansız görünüyor da.
1: Evet, haklısın. İşte bu mevzu için sana ihtiyacım var Şehbal.
0: Anlayamadım.
1: Biliyorsun, şimdiye kadar en ciddi bahisler bile Nazan'la aramızda alay konusu olmuştur. Bu yüzden böyle hayati bir kararımı ona açmak çok güç olacak. Ama sen onu belki ikna edebilirsin.
0: Anlıyorum. Şimdi anlıyorum. Demek İzmir'den beni bunun için çağırdın.
1: Evet Şehbal. Her şeyi senden bekliyorum.
0: Benim elimde fazla bir şey yok ki. Sonra Nazan'ın senin bu teklifini kabul edeceğinden şüpheliyim.
1: Nazan kendisini gerçekten sevdiğime inandırılırsa mesele kalmaz.
0: Yani seni reddetmesine ihtimal vermiyorsun öyle mi?
1: Nazan beni ister Şehbal.
0: İnanılır şey değil. Bense birbirinizden hiç hoşlanmadığınızı...
1: Hatta birbirimizden nefret ettiğimizi sanıyordun değil mi? Hayır Şehbal. İkimiz de öyle görünüyorduk. Aslında onun da beni sevdiğine eminim.
0: Anlaşılan aşkınızı karşılıklı bir nefret peşiğinde büyütmüşsünüz.
1: Tamamen öyle.
0: O halde ikinize de saadetler dilerim.
1: Şehbal, bana yardım edeceksin değil mi?
0: Senin için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin.
1: Teşekkür ederim Şehbal. Saadetimi sana borçlu olacağım.
0: Bir anda umutlarım kırılmış, bütün hayallerim uçup gitmişti. Artık Mübin'i görmek, sesini işitmek bile istemiyordum. Onun varlığı acımı artırıyor, ruhuma azap veriyordu. Fakat yalnız kalmak, içinde bulunduğum bu karanlık alemde yapyalnız kalmak, bir teselli ya da şifa ümidinden uzak yaşamak. Ah, ne olurdu Mübin bana bir latife yapmış olsaydı. Bu gece evde bir balo tertip ettiler. Ben deniz kıyısında derdimle, kara düşüncelerimle baş başa kaldım. Bu acıyı hazmedebilmek için zamana mühtaçtım. Günler, aylar, hatta seneler geçmeliydi. Fakat geçmek bilmeyen saatler, bu ağır adımlı anlar bitmez bir çile halinde uzadıkça uzuyordu.

0: tek başına içki içen bir adam. Hayrola beyefendi, bir derdiniz mi var yoksa?
1: Bilakis hayatımdan çok memnunum.
0: Ama böyle bir köşeye çekilmeni yakıştıramadım sana. Bizim kızlar seninle dans etmek için can atıyorlar.
1: Benim gözüm bir tek kızda.
0: Ya öyle mi? Kimmiş o?
1: Sen.
0: Ah, kulaklarıma inanamıyorum. Bunu sen mi söylüyorsun Mübin?
1: Evet ben, sana hayranım Nazım.
0: Senin huyun mu değişti Allah aşkına, yoksa içkiyi fazla mı kaçırdın?
1: Niye? Hem bunda bu kadar hayret edecek ne var?
0: Şimdiye kadar bana hiç iltifat etmedin de.
1: Bu iltifat değil ki, bir gerçek.
0: O halde ben de sana bu balonun en yakışıklı erkeği olduğunu söyleyeyim de ödeşelim bari.
1: Teşekkür ederim. Dans edelim mi?
0: Memnuniyetle.

0: Geceyi gözyaşları içinde ağlayarak geçirdim. Sanki o şarkıyı Mübin için söylemiştim ama boş, o Nazan için yaşıyordum. Nasıl da çocukluk etmiş, olmayacak bir hayale kapılmıştım. Artık bu sayfayı kapamalı, avunmaya teselli bulup unutmaya çalışmalıyım. Bir ara aşağı inip onların çılgınca eğlencelerine iştirak etmeyi düşündüm. Ama ikisini el ele göz göze görmeye tamir edemezdim. misafirler gitti mi?
1: Gittiler, sen niye erkenden kaçtın?
0: Bilmem, bir ağırlık bastı, uykum geldi, ben de kaçtım işte. Güzel eğlenebildiniz mi siz?
1: Öyle güzel bir gece geçirdik ki sorma Şehval.
0: Nasıl, Nazan'a açılabildin mi bari?
1: Hayır, fakat anlaştık. Konuşmadan, sadece bakışarak anlaştık. Bütün gece kavalyesiydim, aramızda birkaç da imalı söz geçti. Ah, ne kadar mest olduğumu bilemezsin Şehval. Sen hasta mısın yoksa?
0: Yok, hayır, şeyim yok. Bilakis kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Rengim biraz soluk gibi geldi de.
0: Merak etme canım.
1: Beni herhalde sabırsızlıktan öldürmezsin, değil mi?
0: İlk fırsatta onunla konuşacağım, üzülme.
1: Sana bütün ömrümce minnettar kalacağım Şehval.
0: Minnettar kalman için bir sebep yok. Çok sevdiğim bir insanın saadetine çalışmak benim vazife. Oh,
1: canım Şehbalim. İyi geceler.
0: İyi geceler. Nazancığım, seninle çok ciddi ve hususi bir mesele hakkında konuşacağım. Yalnız beni dikkatle dinleyeceğine söz vereceksin.
2: Demek pek ciddi bir iş.
0: Evet. Sana Mübin'den çok ciddi bir teklif getiriyorum Nazan.
2: Anlayamadım.
0: Onun seninle doğrudan doğruya konuşması herhalde daha muvafık olacaktı ama bu meseleye gereken önemi vermeyip kendisini kırmam mümkün olduğundan bu işi ben üstüme aldım.
2: Ne meselesi, ne işi Şehbal? Meraktan öldüreceksin beni.
0: Mübin seni seviyor Nazan.

0: münasebet. Sen kendisine ümit vermiş olmasan böyle cesaretle hareket edemezdi sanırım.
1: Kendisini pek beğenmiş olacak. Bu cesaret doğrudan doğruya gururundan gelebilir. Gerçi güzel bir erkek. İstikbalinin parlak olduğunu da kabul ediyorum. Ama ne yapayım ki ben onu sevmedim. Onu sevemem ve isteyemem Şehbaz. Onunla evlenmeme imkan ve ihtimal yok.
0: Ne diyorsun lan sen?
1: Evet, bunu pekala o takdir edebilirdi.
0: Geçen geceki partide birbirinize pek iltifat etmişsiniz.
1: İltifat evlenme vaadi midir?
0: O halde Mübin aldanmış oluyor, öyle mi? Hı hı,
1: muhakkak.
0: Doğrusu üzüldüm buna.
1: Aman canım, üzerinde durmaya değmez.
0: Bu teklif üzerinde biraz düşünmelisin Nazan. Belli mi olur, belki de Mübin'le çok mesut olursun. Mübin'i birdenbire reddetme. Bunu senden bilhassa rica ederim.
1: İyi ama benim gönlümde ona verecek yer yok ki. Açıkçası bir başkasıyla sözlüyüm.
0: Sahi mi söylüyorsun?
1: Evet, sözlü olduğum gençle yakında evleneceğiz.
0: Açık konuştuğun için teşekkür ederim Nazan. Yalnız Mübin kırılmasın. Bu sır ikimizin arasında kalsın. Ben onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışacağım.
1: Mübin'in üzülmesini hiç arzu etmezdim. Fakat çok budalaymış canım. Her şeyden önce gönlümü fethetmesini bilmeliydi.
0: Zavallı Mübin.
1: Üzülme şekerim. İstemek yalnız erkeklerin hakkı değil. Bizim de istememiz gerek. Alasmanladık.
0: Seni sevmesi büyük talihsizlik.
1: Sevmek hüner değildir. Kendini sevdirmeyi bilmeli.
2: Şehbal, bir dakika.
0: Efendim Mübin.
2: Ne oldu, Nazan'la görüşebildin mi?
0: Daha görüşemedim.
2: Niye?
0: Münasip bir fırsat çıkmadı.
2: Allah Allah, ne ele geçmez bir fırsatmış bu böyle. Eğer bu vazife sana ağır geliyorsa, açıkça söyle de ben de başımın çaresine bakayım.
0: Fakat makul davranma kudretinde misin?
2: Yoksa menfi bir cevap mı verdi?
0: Hayır. Sadece sana kanaatimi bildireceğim. Ondan vazgeçmek senin için daha iyi olacak.
2: Demek beni istemiyor.
0: Yok katiyen. Kendisine açılmadım, sadece ağzını aradım.
2: Beni istemediğini mi söyledi? Niçin susuyorsun? Yalvarırım sana, bana hakikati söyle Şehbal.
0: Metin ol Mübin. Nazan bir başkasına söz vermiş.
2: Başkasına mı söz vermiş?

0: ertesi gün de ortada görünmedi. Yemeğe de inmemişti. Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
1: Hayır kızım, yemek yemeyecekmiş.

Uykusuz gecelerim onu beklemekle geçiyor. Gün ağrıyor fakat Mübin gelmiyordu. Kim bilir nerelerde ne yapıyordu. Ah, yanında olabilseydim.

Mübin bir haftadır eve uğramıyordu. Merak ve endişe içindeydim. Onun için üzülüyor, aynı zamanda onu özlüyordum da. Kırık kalbim acılarla dolu, kafam karma karışıktı. Kendime teselli çaresi arayarak günleri sayıyordum.

0: halin nedir? Çocuk musun Allah aşkına?
1: Ne varmış halimde?
0: Neden böyle iradesiz hareket ediyorsun? Niçin böyle yeis gösteriyorsun? Seni istemeyeni istemekle devam mı edeceksin?
1: Ne münasebet!
0: O halde bu yaptığın nedir?
1: Bu kadar derin bir hayal kırıklığına tahammül etmek kolay.
0: Metin olmalısın Mübin.
1: Kalbimden o aşkı nasıl söküp atabilirim? Hiç değilse nasıl gizleyebilirim?
0: Sonu yok ki bunun.
1: Küçük bir kıvılcımı gizlemek de söndürmek de mümkündür. Fakat yanın ve yakan bir volkansa ne yaparsın?
0: Daha iyi ya, uzaklaşır, kaçar kurtulursun.
1: Sen aşkı tanımamışsın Şevval. Ne derece ıstırap çektiğimi anlayamazsın. Bu volkan içimde, yüreğimde, kalbimde. Bunu bilemezsin, anlayamazsın.
0: Aşkı tanımamış olsam bile, gene de senin ıstırabını anlıyorum. Sana ait olan her acı ve elem benim sayılır. Onu paylaşmak için değil, elinden almak için çırpınırım.
1: Teşekkür ederim Şehbal. Çok iyisin. Seni de üzmeye hakkım yok.
0: Kederlerini atacağını, artık üzülmeyeceğine söz ver bana.
1: Böyle bir vaatte bulunmak seni aldatmak olur Şehbal.
0: Niçin? Sen bu kadar zayıf mısın?
1: Münakaşa edecek halde değilim. Bu gecelik bu bahsin burada kapanmasını rica ederim.
0: Peki Mübin. Allah rahatlık versin.
1: Sana da Şehbal.
2: Küçük hanım müjde.
0: Hayrola bacı, ne var?
2: Gözün aydın küçük hanım, İzmir'den misafirlerin var.
0: Kimmiş onlar?
2: Osman Hoca.
0: Ah, okulumuzun müdürü.
2: Ah, rüyamı görüyorum hocam, siz ha?
3: Hasretine dayanamadım kızım.
2: Ah, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk yavrum. İşte sana her zaman bahsettiğim biraderim.
4: Selman Siret efendim.
2: Memnun oldum. Japonya'da sefaret katibi olan değil mi?
3: Hı hı, da kendisi. Bu da okulda hepimizin gönlüne taht kuran Şehbal kızımız.
2: Sağ olun hocam.
4: Müşerref oldum efendim.
2: Buyurun oturalım. İzmir'den ne zaman ayrıldınız hocam?
3: Sorma kızım, bir aydır buralardayız.
2: Hı, aşk olsun hocam. Bir de hasretlikten bahsediyorsunuz.
3: İnan ki yavrum, seni çok özledim. Fakat bir türlü gelmeye vakit bulamadım.
2: Hayrola hocam, ne oldu?
3: Ne olacak? Biraderin karısı şifasız bir hastalığa yakalandı.
2: Nedir hastalığı?
4: Kanser. Japonya'dayken iki defa ameliyat

0: yapmıştı. Şimdi hastalık nüksetti.
1: Vah vah, cidden çok üzüldüm. Geçmiş olsun efendim.
0: Teşekkür ederim. Fakat kurtulmasına imkan yok.
1: Allah'tan ümit kesilmez efendim.
0: Evet, umudumuz Allah'a kaldı artık.
2: Ya işte böyle kızım. Bir aydır doktorlara, eczanelere, hastanelere dolaşıyoruz.
1: Allah beterinden korusun hocam.
2: Amin. Fakat sen de pek iyi görünmüyorsun. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır. Şey, evet, biraz.
2: Nen vardı bakayım?
1: Esaslı bir şey değil, kırıklık, baş ağrısı.
2: Zayıflamışsın da.
1: Modaya uymak için biraz rejim yapıyorum hocam.
2: Benden saklama, yoksa bir derdin mi var?
1: Allah'a şükür, dünyanın en mutlu kızıyım. Hiçbir derdim yok hocam.
3: Mübin baştan kara vurmuş, kendini mahvetmeye devam ediyordu. Akşamları geç geliyor, ağzı daima içki kokluyor. Erken geldiği zamanlarda da gayet neşesiz ve dalgın, durmadan sigara ve içki içiyordu. Döktüğüm sigara tablaları bana onun kendi eliyle yakmakta olduğu hayatını

Kişi neden kurban oluyordu acaba? Bir hayal kırıklığını büyütüp bunu bir izzeti nefis meselesi yapmaya, bu yüzden hayatını zehir etmeye ne lüzum vardı?

Düğün davetiyesi geldi. O gün Mübin her zamankinden daha çok içmişti. Kendinden geçmiş, adeta komaya girmişti. Mübin'in derdiyle ilgilenirken bazen kendi kırgınlık ve hicranımı unutuyordu. Ah, bu kederli güzel başı göğsüme çekip bastırmak, acılarını gönlümün tükenmez sevgi ve şefkatiyle dindirmek için dayanılmaz bir arzu duyuyordum.

0: Tebrik ederim Nazan.
1: Teşekkür ederim. Nasılsın bebeğim?
2: Ben de saadetler dilerim.
1: Teşekkür ederim. Siz dans etmiyor musunuz?
0: Hadi bebeğim dans edelim.
2: Sen başkasıyla et, ben edemeyeceğim.
0: Yeter artık, ne olursun içme.
2: Rica ederim, karışma Şehval.
0: Kendini acımıyor musun sen?
2: Acınacak halde miyim yani ben? Eğer öyleysem kim getirdi beni bu hale? Bu kadın.
0: Bil Allah rızası için suç rezalet mi çıkarmak istiyorsun?
2: Bütün kadınlardan nefret ediyorum. Bütün kadınlardan!
3: Tutun! Geldin bizi!
0: Yalvarırım Mübin, kendine gel, ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun?
2: Üzülmek mi? Neden? Bana bak, ben hiçbir şey üzülüyor muyum? Boş ver, değmez!

0: Hayat boş, dünya koskocaman bir felaket. Aşk yalanların en büyüğü.
1: Mübin sapıttı. Ne olur Mübin, gidelim artık buradan, kafi görece de rezil olduk.

0: Yeter! Yeter diyorum sana!
1: Çıldırmak işten değil. Sevdiğim kadın bir başkasının karısı. Dayanılır mı bu acıya?
0: Dayanılmayacak şey değil bu, sen kendin büyütüyorsun.
1: Hıncın mı var senin bana? Böyle alay edercesine ıstırabımı nasıl küçümseyebilirsin? Ah Şevval! Öyle bir ıstırap çekiyorum ki... hiçbir şeyi görecek halde değil.
0: Biliyorum Mübin. Fakat bu ıstırabı yenmeye gayret etmelisin.
1: Gayret ediyorum ama olmuyor işte.
0: Ben senin yerinde olsaydım, hatta sırdaşıma bile böyle zayıf görünmezdim.
1: Sen yerimde olsaydın kahrından ölürdün. Acıdan haykırırdın.
0: Benim ıstırabım seninkinden az değil ki.
1: Senin ne ıstırabın olabilir ki Şevval? Sen aşk nedir biliyor musun? Hiç aşkı tattım.
0: Evet Mübin, tattım. Benim yüreğim de dünyanın en müthiş elemleri ve acılarıyla dolu. Ama gene de haykırmıyor, hatta gülümsüyorum. Aşkın zehri bile bana tatlı geliyor.
1: Neler söylüyorsun sen Şevval? Demek sen de aşıksın. Ağlıyorsun sen. Yüzünde de derin bir keder var. Bunu ilk defa fark ediyorum.
0: Tabii, bugüne kadar yüzüme, gözlerime hiç bakmadın ki beni fark edesin.

0: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
1: Yaşasın benim aslan oğlum.
0: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
2: Evleniyor musun? Kiminle?
1: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
3: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
4: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
1: Güzel.
0: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
4: İlaçla bayıltıp erkeklerle resimlerini çektiren benim.
5: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
6: Bu işi babanla yaptır bizi baban!
7: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
8: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman yüzüme kapattın telefonu.
0: Sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum.
9: Söz Müdafaa'nın yarın 16.15'te TV4'te.
10: Ne yapmış topa ya? Hadi hadi!
11: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
12: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
11: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
13: Saati canım artık ya, bunu kaçırır mı can artık?
11: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
14: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
15: Ama bir mucizeye gerek var.
14: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
15: İşte bu Fairy mucizesi.
14: Fairy 30 dakikada mucize.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
20: Otel mi? Trivago.
21: Yaşanacaksa yaşanacak.
22: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
23: Yaşanacaksa yaşanacak.
24: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyum, haz için tasarlandı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mato, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
8: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
7: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
8: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
7: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
8: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
7: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
8: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
16: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakma.

0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Temel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

Mübin'in hayat tarzı beni perişan ediyordu. Ben de ne isterse vermeye hazırdım. Teselli bulsun, avunsun diye canımı bile fedaya hazırdım. Ah, bütün bunları ona söyleyememek, susmak, daima susmak... işte asıl dayanılmaz buydu. Düğün gecesinden sonra Mübin kayıplara karışmış, eve uğramaz olmuştu. Ondan hiçbir haber alamıyor, başına bir kaza gelmiş olmasından korkuyordum. Üzüntü, endişeler beni kemiriyor, içim onun hasretiyle yanıyordu. Ama bir gün bir tesadüf beni onunla karşılaştırdı.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Bir arkadaşımdan dönüyordum da. Nasılsın Mübin?
0: Ben mi? İyi, çok iyi. İçiyorum, eğleniyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum.
1: Beğeniyor musun yaptıklarını?
0: Ne yapmışım ben?
1: Baksana fitil gibi sarhoşsun.
0: Bundan sana ne?
1: Bana ne mi? Doğru, bana ne? Ben senin iyiliğin için çalışıyorum.
0: Ben kimseden iyilik falan istemiyorum.
1: Mübin, kendine yazık ediyorsun. Seni ne kadar severim bilirsin, beraber büyüdük.
0: Ben kimseyi sevmiyorum Şehbal. Seni de, kimseyi. Yalnız Nazan'ı seviyor.
1: Nazan uğruna göz göre göre kendini mahvedeceksin. Ne olur eve dönelim Mübin.
0: Evde ne işim var be? Evden de, hepinizden de sıkılıyorum. Nefret ediyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız da değil ya. Nazan'ın hayaliyle beraber.
1: Hadi güle güle Şehbal. Allah'a ısmarladık Mübin.

0: kararlığa rağmen onu sıkıp nefretini kazanmaktan başka işe yaramamıştım. Ben ise elemlerini paylaştığımı, acılarına ortak olduğumu sanıyordum. Artık tahammülüm kalmamıştı. Derhal köşkten ayrılıp İzmir'e dönmeliydim.
1: Şehbal Hanım.
0: Siz miydiniz? Merhaba.
1: Merhaba. Ne iyi bir tesadüf değil mi?
0: Ya.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun efendim.
0: Hanımefendi nasıl oldular?
1: Onu bütün gayretlerimize rağmen kurtaramadık.
0: Ya, başınız sağ olsun.
1: Siz sağ olun efendim.
2: Ne yaptım ben? Nasıl oldu da Şehbal'in kalbini kırdım? O altın gibi kalp. Çıldırmış olmalı. Kızın benim için çırpınmaktan başka ne günahı vardı? Hayır, Şehbal'i daha fazla üzmeye hakkım yok. Gidip gönlünü almalıyım. Şu anda onun yakınlığına her zamandan daha çok ihtiyacım var.
0: Lütfen halacığım, sebep sorma bana.
3: Yoksa sebep mübin mi?
0: Ne olur sorma hala. Bu işkenceye daha fazla tahammül edemeyeceğim.
3: Mutlaka mübin sana bir şey yaptı.
0: Hayır hala, onun suçu yok. Dilediğine gönül vermek onun hakkı.
3: Şimdi anlıyorum kızım. Mübin Nazan'ı istiyor.
0: Evet. Fakat o başkasını seviyor.
3: Mübin'i sen o kadar çok mu seviyorsun?
0: Canımdan çok.
3: Anlamıştım bunu zaten. Çoktan anlamıştım. Peki, Mübin bu aşkı sevgiyi biliyor mu?
0: Hiçbir şey bilmiyor. Ona hiçbir zaman halimi belli etmedim. O bana Nazan'a olan aşkını anlatırken ben onu kalbim parçalanarak dinler, hatta onu teselli ederdim. Benden Nazan'la aralarını bulmamı istemişti. Onu da yapmak istedim Mübin'in saadeti için. Beni anlıyorsunuz değil mi halacığım?
3: Seni çok iyi anlıyorum yavrum.
0: O halde beni affedin. Müsaade edin de gideyim artık.
3: Nasıl istersen öyle hareket et kızım.

0: İstanbul'dan kolum kanadım kırılmış dönüyor, aşktan kaçıyordum. Acı hatıralar peşimi bırakmıyor, içimdeki yara bütün şiddetiyle kanıyordum.
1: Evet Mübin, seni bütün varlığımla sevdim. Bana en tatlı aşkı sen, fakat en korkunç ıstırabı da gene sen verdin. Bir başkasına aşık olan sevdiğin erkeği teselli etmek ne demektir sen bilir misin? Sevdiğini başkasıyla birleştirmek için uğraşmak ne demektir sen bilir misin? Sen sevdiğinin ağzından başkasına olan aşkını dinledin mi?
2: Hayır.
1: Sen bu acıların hiçbirini tatmadın. Bütün bunları sana şikayet olsun diye yazmıyorum. Seni sevdiğime pişman olmadım, seni seviyorum. Seni her zaman da seveceğim.
3: Şehbal.
1: İşte böyle hocam. Şimdi artık her şeyi öğrendiniz. Sevilmeden sevmek bedbahtlığına uğradım. Fakat Mübin'in hareketi bana...

0: geçmişinden ağır geldi.
1: Vah, vah kızım. Neyse sen hiç üzülme. Her şey düzelir.
0: Hayatım öylesine alt üst oldu ki bir daha kolay kolay düzeleceğini sanmıyorum.
1: Her gecenin bir gündüzü vardır kızım. Şimdi güneşin doğmasını bekleyelim.
2: Oh, hoş geldiniz Şehpal Hanım.
0: Merhaba.
2: Sizi tekrar görmek ne saadet. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Çok iyi. Çok iyi maşallah. Aslanlar gibi benim kızım.
2: Bir fikrim var. Hep beraber yemeğe çıksak. Acaba Şehpal Hanım soframıza şeref verirler mi?
0: Şey, bilmem ki.
1: Hadi nazlanma. Birader senin şerefine ziyafet verecek.
2: Eşini kaybetmiş bedbaht, muzdarip bir adama varlığınızla huzur vermiş olacaksınız.
0: Peki Selman Bey, davetinizi memnuniyetle kabul ediyorum.
3: Birader yakında vazifesine dönecek.
0: Ya öyle mi?
2: Evet, mezuniyetim bitiyor. Birkaç güne kadar hareket etmek zorundayım. Eşimle beraber geldiğim yere maalesef yalnız döneceğim.
0: Hayat arkadaşını kaybetmenin ne kadar güç olacağını tasavvur ederim. Allah yardımcınız olsun.
2: Sağ ol.
0: Fakat zaman her şeyi unutturur. Hayatı olduğu gibi kabul etmek en büyük teselli.
2: Yabancı bir memlekette yalnızlık benim için çok zor olacak.
0: Haklısınız.
1: Ben senin yerinde olsam burada evlenir, karımı alıp öyle giderim.
2: Ben de aynı şeyi düşünüyorum ve bu hususta sizinle konuşmak istiyorum Şehpal Hanım.
0: Benimle mi?
2: Zaman çok dar. Bu bahsi açmak da o kadar mevsimsiz ki.
1: Hadi hadi, çıkar baklayı ağzından. Şehpal Hanım kızımız yabancı değil.
2: Yalnızlığıma bir çare olarak acaba sizin hakkınızda bir ümit besleyebilir miyim?
0: Nasıl, anlayamadım.
1: Yani Allah'ın izni, peygamberin kavliyle seni senden istiyoruz. Nasıl? Benim biradere varmaya razı mısın?
0: Ben mi hocam?
2: Benimle evlenmek ister misiniz Şehpal Hanım?
0: Sizinle evlenmek mi? Bunu nasıl düşündünüz? Benim gibi mütevazı bir ilkokul öğretmeni size layık olabilir mi?
1: Yoo, bu kadar tevazu göstermene müsaade edemem. Malum ya, bir öğretmen olarak ucu bana da dokunuyor.
2: Size ilk gördüğüm gün hayranınız olmuştum. Her hareketiniz beni tesir ediyordu. Benim için bir saadet menbaı olacağınıza inanıyorum.
1: Gördün mü? Bizim birader sana çoktan abayı yakmış.
0: Size cevap vermek için düşünmeliyim. Bir karara varmak için zamana ihtiyacım var.
1: Elbette, bu senin hakkın. Ölçüp biçecek, düşünüp taşınacaksın, ondan sonra evet diyeceksin. Dünya evine girmek o kadar kolay mı?
2: Cevabınız ne kadar gecikirse geciksin, aynı iştiyak ve emelle bekleyeceğim.
1: Yalnız fazla da uzatmayın. Bir an önce düğün dernek yapalım.
0: Çok teşekkür ederim Selman Bey. Hakkımda beslediğiniz hislerinize minnettarım. Bir karara vardığım gün size yazarım.
1: Aa, öyleyse hadi şerefe.

olan aylar geçti, Mübin'den ses seda çıkmıyordu. Yalnızlıktan, bir hayalin peşinde koşmaktan yorulmuş, hayatımdan bıkmıştım.

Ömrüm Mübin'i beklemekle mi geçecekti? Hayır. Böyle bir ümide kapılıp hayatımı mahvetmek bir çılgınlıktı. Ani bir kararla Selman Bey'e müsbet cevabımı bildiren bir mektup karaladım. Selman Bey, bir karara vardığım zaman size yazarım diye söz vermiştim.

0: Jazz Bar.
1: Ne oldu? Niye durgunlaştın?
2: Birden şaşırdım da.
1: Yoksa geldiğime sevinmedin mi?
2: Sevinçten, heyecandan şaşırdım gibi. Birdenbire hangi rüzgar attı seni buralara?
1: Senden af dilemeye geldim.
2: Ben sana kırgın değilim ki, otursana.
1: Seni kırmak bana yaradı Şehpal.
2: Beni kırmış mıydın?
1: Kırmıştım Şehpal. Ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyordum. Çılgına dönmüştüm.
2: Onu bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Seviyorum zannetmiştim. Ta ki anneme söylediklerini duyana, mektubunu okuyana kadar. O andan itibaren seni bir türlü unutamadım.
2: Neler söylüyorsun Mübin?
1: Seni çok üzdüğümü şimdi anlıyorum.
2: Her şeyi unuttuk artık.
1: Suçumu bağışladın demek.
2: Hayatımı bile istesen sana bağışlamakta hiç tereddüt etme.
1: Beni bu kadar sevdiğini niçin gizledin?
2: Senin anlamanı bekledim.
1: Geç anladım ama çok iyi anladım.
2: O gece hayatımın en mesut gecesi oldu. Sadece cismani bir arzuyla değil, bütün kalbimle ve duygularımla kendimden geçerek varlığımı vermiştim ona.

0: Artık bir an bile senden ayrı kalmaya tahammülüm
1: benim
0: yok.
1: Benim de.
0: Hazırlan Şehbal, seni İstanbul'a götüreceğim.
1: Hemen mi?
0: Hemen, derhal evleneceğiz.
1: Mübin, bu benim en güzel hayallerimin gerçekleşmesi olacak. Fakat...
0: Fakat ne?
1: Okulu, çocukları ortada bırakamam ki.
0: İyi ama, ben senin için işlerimi İstanbul'da yüzüstü bıraktım.
1: Ders yılının bitmesine ne kaldı ki? Sonra önümüzde sömestr tatili var.
0: O halde sömestr tatilinde evlenelim.
1: Evlenmek için de daha hiçbir hazırlığım yok. Sonra seninle bir müddet nişanlı kalmak, nişanlının zevkine varmak isterim.
0: Saadetimizi geciktirmeye ne lüzum var Şehbal?
1: Mübin, beni anlamıyorsun. Evlenmemizi bir olup bittiye getirmek istemiyorum. Saadetimizi sağlam temeller üstüne kurmalıyız.
0: Öyleyse sömestr tatilinde nişan...
1: Yazada değil. Ben sömestr tatilinde İstanbul'a gelirim, nişanlanırız.
0: Yok, İstanbul'da buluşmayalım. İkimiz baş başa olalım. Mesela bir dağ başında.
1: Uludağ'da.

0: Bu ne tesadüf çocuklar?
1: Ya öyle!
2: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
0: Ne münasebet! Bilakis memnun oluruz. Geçin şöyle. Ne arıyorsunuz burada peki?
1: Ben sömestr tatilimi geçirmeye geldim.
2: Bu fırsattan istifade ederek şehpayla nişanlandık.
0: Oh, maşallah! Ne zaman?
2: Dün akşam.
0: Aşk olsun! Bizden habersiz mi?
2: Hiç kimseye haber vermeye lüzum görmedik. Tebrikler, saadetler!
0: Ben de her ikinizi tebrik ederim. Bu ne sürpriz! Kutlamalıyız bunu.
2: İsterseniz otelin pavyonunda bu nişanı kutlayalım.
0: Sizi çifte kumrular, sizi! Siz karda yürür de izinizi belli etmezsiniz. Öyle değil mi Şehbalcığım?

0: Gelelim mi bir?
1: Hay hay, müsaadenizle.
0: Müsaadenizle.
1: Biz de kalkalım.
0: Aha, özür dilerim ama kendimi iyi hissetmiyorum.
1: Mesut musun Nazan?
0: Hiç, ama hiç değilim.
1: Neden?
0: Yakında ayrılıyoruz.
1: Çok yazık. Ben sevişerek evlendiğinizi sanıyordum.
0: Ne münasebet. Ben teselli bulmak için evlendim onunla.
1: Anlayamadım.
0: O sırada senden ümidi kestiğim için kederler içindeydim. Kendimi çok bedbaht hissediyordum.
1: Ne sebeple?
0: Şehbal bana gelip seninle seviştiğini, yakında evleneceğinizi söylemişti.
1: Çok garip. Ben aksini sanıyordum.
0: Sen ne sanıyordun Mübin?
1: Hiç.

0: Yalan. Hepsi yalan. Senin için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Fakat o seni reddetmekle kalmadı. Arkandan alay etti, hakaret etti. Ben hiçbirini sana söylemedim. Kırılmanı istemiyordum.
1: Üzülme, her şeyi anlıyorum.
0: Eğer bana inanmıyorsan, hemen şimdi onunla yüz yüze gelmeye hazırım.
1: Buna hiç lüzum yok Şehbal, ben sana inanıyorum.
0: Peki ama niye yapıyor bunu, benden ne istiyor? Saadetimizi kıskandı. Zaten o sevmek için değil, nefret etmek için yaratılmış.
1: Böyle üzüleceğini bilseydim, sana hiç açmazdım.
0: Ah Mübin, korkuyorum.
1: Yok, korkacak bir şey yok sevgilim.
0: Gidelim buradan Mübin.
1: Hayır Şehbal, burada kalmak, Nazan'a mukavemet ederek sana olan sevgimi ispat etmek istiyorum.

0: seninki bozuldu.
1: Ne diye yaptım bunu?
0: Seni seviyorum Mübin.
1: Ama ben Şehbal'le evleneceğim, bunu biliyorsun. Hayatımın sonuna kadar da yalnız onu seveceğim.

0: Şehval odasında yok, onu gördünüz mü?
1: Hayır, sabahtan dağdaydı.
2: Ah, belki de kurtlar kapmıştır. Belki de Hürriyet'i seçmiştir.
0: Nişanlım otele döndü mü?
3: Nişanlınız otelden ayrıldılar efendim.
0: Nasıl? Ne zaman?
3: Biraz evvel.
0: Nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Hayır efendim, size bu zarfı bıraktılar. Buyurun.

0: beni sevdiğini sanıyordum. Ona inanmış, yeminlerine kanmıştım. Meğer hepsi sahte, hepsi yalanmış.
1: Üzülme kızım, üzülme yavrum.
0: Bir şaraptı bu. Bir hayale kurban oldum. Feci şekilde aldandım.
1: Kader, insanın kaderi doğarken çizilirmiş yavrum.
0: Hayatım yıkıldı, mahvoldum ben, artık yaşayamam.
1: Sabırlı ol, tahammül etmeye mecbursun.
0: Fakat nasıl? Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
1: Bundan sonra çocuğunu düşünerek yaşamak, hayata daha büyük bir kuvvetle bağlanmak zorundasın.
0: Hayır, babasız bir çocuğu doğurmaktansa ölürüm daha iyi. Evet, bu felaketten, bu rezaletten beni ancak ölüm kurtarabilir.
1: Yazık günah değil mi sana? Bak ne kadar genç ve güzelsin. Ölümden bahsetmek yakışır mı sana?
0: Siz söyleyin hocam, bu durumda başka ne yapabilirim? İntihardan başka çare var mı?
1: Var kızım. Çare var. Çare Selman'la evlenmektir.
0: Nasıl? Bu halimle mi?
1: Merak etme kızım. Selman seni çocuğunla kabul edecek. Mazini asla yüzüne vurmayacaktır.
2: Ne o beyefendi? Şiir mi yazıyordun?
3: Hayır, Şehbal'e mektup yazıyorum.
2: Şehbal, Şehbal! Bırak artık, unut onu! Şehbal senin bu kadar üzülmene değer mi?
3: O benim için bundan sonra her şeyim Nazan Hanım.
2: Ya ben? Ben senin için bir şey ifade etmiyor muyum?
3: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi hiçbir şey ifade etmiyorsun.
2: Ah, öyle mi? Ben de hala seviyorsun sanıyordum.
3: Neyini seveyim senin? Sen dışı yaldızlı, içi boş bir kitap gibisin.
2: Herhalde Şehbal'den daha çirkin değilim.
3: Neye yarar bu güzellik? İçinde ruh yerine yılan zehir olduktan sonra...
2: Ne demek istiyorsun?
3: Şehbal herhalde beni sebepsiz yere bırakıp kaçmadı. Kim bilir neler yaptın ona.
2: Sadece ufacık bir numara. Seni öperken o da oradaydı.
3: Gördü mü?
2: Görmez olur mu? Aman ne bozuldu!
3: Neden yaptın bunu?
2: Senin için. Kocamdan da senin için ayrılıyorum. Şehbal sana göre değildi mümin ama biz seninle ikimiz birbirimiz için yaratılmıştık. Şimdi artık aramızda hiçbir engel kalmadı. Seni çok seviyorum mümin.
1: Bu yüzükler en çok sevdiğim iki insanı ebediyen birbirine bağlayacak. Saadetinizin devamlı olmasını temenni ederim.
4: Seni mesut etmek hayatım boyunca tek gayem olacaktır Şehbal.
0: Ben de sana layık bir eş olacağım Selman.

0: Buraya kadar zahmet edip beni getirdiğiniz için teşekkür
1: ederim. Rica ederim.
0: Bir kahve içmeye buyurmaz mısınız?
1: Rahatsız etmeyeyim, biraz işlerim vardı. Yarın sizi okuldan alırım.
0: Nasıl arzu ederseniz.
1: İyi akşamlar.

0: Selamlar.
1: Size de.
0: Kahve ısmarladım.
1: Güle güle.
2: Şevval.
0: Şevval.
1: Buyurun.

0: Anlatacaklarım çok önemli.
1: Gidin bakalım. Buyurun, sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz?
0: Sana bilmediğim bir gerçeği açıklamak.
1: Ben senden ne bir gerçek ne de bir yalan hesabı sordum. Yolları çoktan ayrılmış iki insan olduğumuza göre... ...artık birbirimize söyleyecek tek sözümüz bulunmaz.
0: Sen beni tanımamışsın Şehba.
1: Seni çok iyi tanıyorum. Sen ne sözüne ne de yeminine güvenilecek bir insansın.
0: Yanılıyorsun Şehbal.
1: Bana ihanet ettiğini nasıl inkar edebilirsin? Nazan'la öpüşürken gördüm seni.
0: Emin ol ki bunda benim hiçbir suçum yok.
1: İnkar edip gözümde daha fazla küçülme Mübin.
0: Yemin ederim ki Nazan'ı düştüğü yerden kaldırdıktan sonra birdenbire boynuma sarılıp öptü beni.
1: Bu yalanlara inanacak kadar saf mı sanıyorsun beni?
0: Şehbal, nasıl kandın bu oyuna? Nazan seni orada gördüğü halde kasten yaptı bunu. Bizi ayırmak için.
1: Senin de istediğin bu değil miydi zaten?
0: Şu anda sana samimiyetimi ispat etmek için hayatımı bile vermekten çekinmezdim. Eğer ben senin dediğin gibi yalancının biri olsaydım, burada ne işim vardı?
1: Ondan bıkmış olmalısın.
0: Hayır, onunla en ufak bir münasebetim bile olmamıştır. Ben hiç kimseyi değil, yalnız seni seviyorum.
1: Buna hakkın yok artık. Ben başka bir erkeğe bağlandım.
0: Ne? Şakayı bırak Şehbal, yüzüğüm burada. Müsaade et de onu tekrar yerine takayım.
1: Maalesef parmağımda yer yok. Ben artık Selma Siret Bey'in nişanlısıyım.
0: Hayır, hayır olamaz bu.
1: Neden olmasın?
0: Yalvarırım Şehbal, bunun doğru olmadığını söyle.
1: Evet, yakında evleniyorum. Ömrümü senin için üzülmekle geçirecek değilim.
0: Lütfen Şehbal, bana son bir fırsat ver. Parmağındaki o manasız halkayı çıkarat.
1: Kararım kesindir Mübin, geriye dönemem.
0: Hayır Şehbal, bana bunu yapamazsın sen. Sensiz nasıl yaşarım? Hiçbir suçum yok, beni bu şekilde cezalandıramazsın.
1: Maksadım seni cezalandırmak değil, kendimi kurtarmak. Hayattan aldığım acı derslerden sonra bu karara varmak zorunda kaldım.
0: İntikam sana neler yaptırmış Şehbal?
1: İntikam değil, sadece pişmanlık. Bundan sonra çılgın bir aşka düşecek kadar budala değilim. Kocamı da sadece sadık bir eş olarak seveceğim.
0: Eğer sen bir başkasının olursan kederimden ölürüm.
1: Kederden ölünmüyor Mübin. Ölünseydi ben senin için kederden ölürdüm.
0: Benim için hala keder çekiyor ve beni seviyorsun Şehbal. Hakikati inkar etme. Nişanlını hiç sevmiyorsun. Halbuki ben seni ne kadar seviyorum bir bilsen.
1: Bir zamanlar bu sözlerin bana büyük saadet verebilirdi. Fakat şu anda hiçbir şey ifade etmiyor.
0: Senin gözünde hiç mi değerim yok?
1: Artık benim için sadece bir akraba, bir kardeşsin.
0: Şehbal, sana olan aşkımı ispat etmeye hazırdım.
1: Artık çok geç Mübin. Beni tekrar yaralamana fırsat vermeyecek kadar aklım başıma geldi. Hadi artık git buradan, beni rahat bırak.
0: Mutluluk dilerim Şehbal.

0: Nesi var doktor?
1: Çok ağır bir şok. Büyük üzüntüler sonucu olmalı. Tedavi edilmezse tehlikeli olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hastayı yalnız bırakmayın. Yazdığım ilaçları derhal tatbik etmeyi de ihmal etmeyiniz.
2: Mübin, Mübin sevgilim. Oh, gel, gel kurtar beni Mübin. Dön bana ne olur. Seni seviyorum. Mübin gel. Sevgilim, Mübin. Yalnız seni seviyorum Mübin. Dön bana Mübin, gel kurtar beni.

0: Küçük, bir dakika bakar mısın?
1: Buyurun efendim.
0: Şehpal öğretmen acaba okulda mı?
1: Şehpal öğretmen hasta efendim, okula gelmiyor.
2: Buyurun.
3: Rahatsız ettim müdür bey.
2: Buyur oğlum.
3: Şehpal hanımı arıyorum.
2: Şehpal hasta oğlum. Hem de çok hasta.
3: Hasta mı? Nesi var?
2: Otur oğlum. Ağır bir şok geçirmiş. Sinirleri harap olmuş yavrucağın. Geçirdiği büyük üzüntülerden olmalı.
3: Zavallı Şehpal. Demek sonunda yataklara düştü. Hep benim yüzümden müdür bey.
2: Üzülme oğlum. Ben her şeyi biliyorum. Şehpal hanım hastalanmadan önce bana her şeyi anlatmıştı.
3: Onu ziyaret etmek istiyorum. Mümkün mü acaba? Sakın beni yanlış anlamayın. Şu anda onun iyileşip sıhhate kavuşmasından başka bir şey düşünmüyorum. Belki ona faydalı olabilirim. Ne kadar büyük bir üzüntü içinde olduğumu tahmin edemezsiniz. Lütfen anlayış gösterin. Yardım edin bana.
2: Şehpal hanım kızım. Bak sana kimi getirdim.
1: Anne beyim.
3: Nasılsın Şehpal?
1: Daha iyiyim.
3: Burada kalıp iyileşinceye kadar sana bakmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Şayet müsaade ederseniz Selman bey.
0: Tabii Mübin bey, memnuniyetle. Yardımınız muhakkak çok faydalı olur. Sizin burada bulunmanız Şehbal'in morali üzerinde müsbet tesirler yapacaktır. Buna ihtiyacı var. Kalırsanız ikimiz de çok memnun oluruz.
3: Çok teşekkür ederim Selman bey.

Neyse, balin hastalığı bir aydan fazla sürdü. Selman Bey ile ben başucundaydık. Onu hiç yalnız bırakmadık. Bu arada Selman Bey'i çok takdir ettim. Gerçekten fedakar, iyi kalpli, bulunmaz bir insandı. Müşterek üzüntülerimiz arasında onunla dost olmuştuk. İkimizin de gözüne uyku girmediği haftalar, Şehbal'in hayatından ümidimizi kestiğimiz günler oldu. Öyle anlarda başımı gökyüzüne kaldırıyor, kalbimin bütün samimiyetiyle hıçkırarak, haykırarak Allah'a dua ediyordum. Sonunda dualarım kabul edildi, sevgili Şehbal tehlikeyi atlatarak iyileşti, ayağa kalktı.

0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: 24 yıl önce de bugün de ülkece aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar.
2: 25 yıldır hep seninle.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: De böyle, Otobit'te.
11: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.

0: 5 yıldır hep seninle. Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
1: A101'de Raid ve Off ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.

0: kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
10: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
9: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
10: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
9: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
10: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
9: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
10: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar artı her ay 10 kargo hakkı artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
14: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
15: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
16: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğreneceksiniz.

0: misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
2: Bugün burada uyuyamayacağız.
0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim küpür küpür.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Böyle oğul her kula nasip olmaz.
5: Oğul benim değil, sizindir beyim.
6: Size bir evlat vermezse yemin ederim bu naçiz boynum sizindir.
7: Az da arzıma geçiyordu bu adam.
8: İnanmıyorum.
5: Haşa, yalan söylüyor hanım sultan.
9: Ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
6: Şövalyeler! Beni de gerçek babası bilsin.
7: Affet onları baba, seneye istediğin vergiyi ödeyebilirim.
10: Babanın işlerine karışma kızım.
5: Kara Hilal derler bana. Müslümanların özünü almaya geldim.
11: Bu Kara Hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire.
12: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına. Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlumu.
5: Yetiştim evlat.
6: Sencer'i de yanındaki serdengeçleri de en kısa zamanda isterim.
13: Arkamda kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
11: Benim baba.
14: Korkusuz Cengaver birazdan TV4'te.
15: Maşallah kızım, Türk gibisin vallahi.
16: Allah'a şükür nihayet bugünleri de gördük.
15: Geçmiş olsun Şehbal. Seni hiç bu kadar saatli görmemiştim.
17: Sayenizde ölümlerden döndüm.
15: Doğru. İnsanın böyle iki muhafızı olur da Azrail yaklaşabilir mi yanına?
17: Hayatımın yarısını Selman'a, diğer yarısını da sana borçluyum Mübin.
15: Ben bir şey yapmadım ki. Selman Bey sağ olsun.
17: Senin fedakarlıklarını nasıl unutabilirim?
15: Bir ağabeyinin kız kardeşine karşı vazifesiydi bu.
17: Doğru ama yaptıklarını nasıl ödeyeceğim?
15: Eğer varsa sana karşı kusurlarımı affederek.
17: İçimde sana karşı hiçbir kırgınlık yok.
15: O halde gönül rahatlığıyla ayrılabilirim burada.
17: Gidiyor musun? Nereye?
15: Yarınki trenle İstanbul'a.
17: Biraz daha kalsaydın.
15: Artık bana ihtiyacın kalmadı.
17: Müsaade ederseniz Mübin'i garda uğurlamak istiyorum.
16: Bundan tabii ne olabilir?
15: Yok, zahmet etmeyin.
16: Zahmetli vazifemiz bu. Yarın hepimiz orada olacağız.
15: Sana bütün kalbimle saadetler dilerim Şehbal.
17: Ben de sana Mübin.
15: Beni geç. Ben evlenmeye niyetli değilim. Ama sen çok iyi bir insanla evleniyorsun. Selman Bey'in seni mesut edeceğinden eminim. Bu yüzden gözüm arkada kalmayacak.
16: Teşekkür ederim Mübin Bey. Bu sözleriniz benim için büyük bir iltifat.
15: Siz de dostum, Şehbal'le evlenmekle dünyanın en talihli adamısınız. Yeryüzünde Şehbal'in bir eşi daha bulunmaz. Sizden benim ricam, onun kıymetini bilin. Onu mesut edin.
16: Bu benim için bir gayedir Mübin Bey.
17: İnşallah sen benden daha iyi, daha güzel, sana layık bir kızla evlenir, mesut olursun.
15: Buna imkan var mı Şehbal? Hangi kadın mesut edebilir beni artık?
17: Böyle söyleme Mübin, mesut olmak senin de hakkın.
15: Ben o fırsatı çoktan kaybettim Şehbal.
17: Hayır Mübin,

0: kırmamalısın. Senin de karşına sevebileceğin bir kadın çıkabilir.
1: Ne fayda? Kalbim artık herkese kapalı Şehbal.
0: Neden Mübin? Bu kırgınlık neden?
1: Rastladığım ve bir daha da rastlayamayacağım bir kadın beni aşka tövbe ettirdi.
0: Çok mu kötü bir kadındı?
1: Keşke kötü olsaydı. O zaman onu unutmak ne kadar kolay olurdu.
0: Mübin, mazinin bir faydası yok ki sana. Unutmalı, geleceğe bakmalısın.
1: Hayatımda bir daha aşk olmayacak Şehbal.
0: Harikulade bir aşkı tattıktan sonra zor olmaz mı bu? Aşksız hayat neye yarar? Aşka tövbe edemezsin.
1: Sen benim yerimde olsan bir değil, bin defa tövbekâr olurdun. Trenim kalkıyor. Hoşça kal Şehbal.
0: Güle güle Mübin.
1: Ne o? Sen bir şeye mi üzüldün Şehbal?
0: Yok, hayır. Dumandan olacak, gözüm yaşlandı.
1: Allah'a ısmarladık Selman Bey. Allah'a ısmarladık Osman Bey.
0: Kendine iyi bak Mübin. Sakın içkiye falan başlama.
1: Teşekkür ederim. Sizlere mutluluklar.
2: Bir dakika Mübin Bey. Siz kalacaksınız.
1: Anlayamadım.
2: İkinizi birden bedbaht etmeye hakkım yok.
0: Ne demek istiyorsun Selman?
2: İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinize aşıksınız.
0: Hayır!
2: Konuşma Şehbal, ne olursun beni dinle. İkiniz birbiriniz için yaratılmışsınız.
1: Neler söylüyorsunuz Selman Bey?
2: Doğruyu söylüyorum. Araya giren kaprisler, kıskançlıklar yüzünden büyük bir aşkı yıkmak istiyorsunuz. Şimdi ben size mutluluklar diliyorum. Buyurun yüzüğünüzü Şehbal Hanım. Ne olur al. Ben senin aşkını hastalığından beri biliyordum. Orada kendimi fazla hissediyordum. Allah'a ısmarladık. Şehbal'i üzme Mübin. Saadetler dilerim.
3: Aşka tövbe olur mu evlat? Kişi oğlu sevmek için yaratılmıştır. Allah ikinizi de mes'ud eder inşallah.
4: Aşka tövbe ettim. Her şey bitti sevgilim.

Bu filmin zaman, olayın geçtiği yer ve kişiler bakımından gerçeklerle hiçbir ilişkisi yoktur. Sadece bir masaldır.

0: Türkleri yurtlarından sürüp çıkarmak yemini etmek için topladım sizleri buraya.
1: Yemin etmek kolay ama uygulamak çok zor Anton. Sungur Bey yaşlanmış olsa bile Şahin Bey güçlü ordularının hala başında.
0: Babam için şeytanın kardeşi derlerdi. Ben de şeytanın ta kendisiyim Dimitrov. Benimle beraber yemin etmeye hazır olanlara planımı açıklarım.
1: Ya beraber olmayanlar?
0: Beraber olmayanlar sadece ölüm! Yemin etmeye hazır mısınız?
2: Hazırım!
3: Ya ya, yeter seni zorladım. Yaşlandım ben, kocadım. Şahin Bey gibi namı cihanı tutmuş bir baba yiğitin karşısında kılıç tutacak gücüm kalmamış besbelli.
1: Karşında kafir olmadığından böyle sanırsın Sungur Bey. Biz kılıç tutmasını senin ardından az sürerken öğrendik.
3: Eksik olma. Ama adam olan halini bilir. Yaşlandım, kılıç tutacak, at sürecek gücüm kalmadı. Her yolu denedim. Ama Tanrı benden soyumu sürdürecek, milletime önderlik edecek bir evladı esirgedi. Tahttan çekileceğim. Yerime sen geçeceksin.
1: Olmaz öyle şey bey. Sen başımızda ol ve bize emret, bu bize yeter.
3: Bana yetmez evlat. Kararım karar benim. Adam olan sözünü bir kere eder.
4: Oğlum yesene, aa.
3: Elbette baba yiğit olan sensin. Bak o cesaret edip kavgaya devam bile edemedi. Böyle tosun gibi erkek bir evlada sahip olmak için neler vermezdim. Onunla övünmelisin Şahin Bey. Böyle oğul her kula nasip olmaz.
1: Oğul benim değil, sizindir beyim.
5: Şüphe yok Sungur Bey. Hanım sultanımız çocuk bekler.
3: Bir yanlışlık olmaya.
5: Yanlışlık yoktur. Sultan hanım gebe.
3: Tellal çıkarılsın. Herkese duyurulsun bu mutlu haber.
5: Baş kurat.
3: 40 gün 40 gece bayram ilan edilsin. Şimdi dile benden ne dilersen.
4: Abimi özledim beyim. Müsaade buyurursan şenliklere o da çağrılsın.
3: Elbette sultanım. Bu şenlikte en büyük pay onun. Anton olmasaydı ben bu sevinci duymadan göçüp gidecektim.
4: Sevgili abim, acaba küçük kız kardeşlerinden memnunlar mı?
6: Hem de çok. Hele çocuk bir doğsun, ondan sonra Sungur Bey'i öldürüp tahta ele geçirmek çocuk oyuncağı bizim için.
3: Günlerdir yüzün gülmez Şahin Bey. Canını sıkan nedir?
1: Şenlik bitti. Ama bu kafir hala ülkesine dönmek istemez. Bu nasıl iştir?
3: Kız kardeşini pek sever. Ne kötülük görüyorsun bunda?
1: Bilmem. Bu işte bir kıtlık varmış gibi gelir bana.
3: Ne demek istersin? Tövbe tövbe! Bir şehzadem olunca taht sana kalmayacak diye mi dertlenmektesin yoksa Şahin Bey?
1: Haşa! Tanrım beni böyle bir köpeklikten korusun.
4: Söylemiştim sana, bu Şahin Bey başımıza bela olur diye.
6: Şahin Bey'in sırası ancak geldi. Düşündüğümü uygulamak için Sungur Bey yüreğinde bu kuşkuyu duymalıydı. Dinleme araya. Söyleyeceklerimin bir kelimesini bile unutmayacaksın.

0: Ah beyim, Şahin beyim, çare sende. Ne yapacağımı şaşırdım ben.
1: Söyle be kadın, ne istersin gecenin bu saatinde?
0: Söylemeye dilim varmaz, kötü işler var başımızda.
1: Nasıl işler kadın? Aklımı tepeme çıkartmadan söyle, çabuk.
0: Hanım Sultan her akşam bir adam alır koynuna.
1: Yalan! Kadın seni tepelerim.
0: Gözlerimle gördüm, istersen gel sana da göstereyim.
2: Ne oldu? Kötü bir şey mi var?
1: Yok bir şey, sen uyu, ben birazdan dönerim.
0: İşte şu pencereden içeri girdi adam.
3: Tuzağa düştü. Geliyor artık, her şey senin elinde.
4: İnanmıyorum.
1: Haşa! Yalan söylüyor hanım sultan! İşte bu kadın şahidim, beni o getirdi buraya.
0: Tanrı adına yemin ederim, hiçbir şeyden haberim yok. Az önce gürültüye uyandım ben de.
1: Oyun ediyorlar bize. Bunların üçü de birlik. İnanma bey, inanma bunlara! Kurban olayım, inanma!
5: Yıkıl karşımdan! Gözümle gördüğüm yeter bana! Götürün, mahkeme edilecek!
6: Duyduk, duymadık demeyin! Şahin Bey denilen namus düşman sultanın zorla ırzına geçmeye yeltenmiştir. Şimdi ülkenin ulularından kurulacak mahkeme...

0: Bırakın geçeyim! Bırakın!
1: Dur kadın, geçemezsin!
0: Bırakın! Dost sana! Demek gece yarısı bunun için gittin evden!
2: Sen de mi inanıyorsun bunlara Fatma, susuzum ben!
3: Yalan! Kanımda taşıdığım Yüce Hakanımızın çocuğu adına yemin ederim ki... ...ırzıma el uzattı bu alçak adam!
4: Son kararınız nedir Ulu Hakan'ım?
5: Gerçek kararı Ulular Meclisi verecektir. Götürün!
6: İdam mahkumlarını bu kayalıklardan aşağı atarlar bu ülkede. Ne zaman yolum buraya düşse içimi bir korku alır.

0: Dur, kımıldama yerinden! Böyle bir mahkuma el sürersen yaşatmazlar bu ülkede!
1: Ama canlı! 10 gündür susuyorsun. Suçun neydi? Neden seni böyle ağır bir cezaya layık gördüler? Çok ünlü, çok usta bir hekimdir babam. Yaraların kısa zamanda iyileşecek. Ama yüreğinde kanayan yarayı kimse saramaz, besbelli.
0: Bak! Korsan teknesi bu. Su almaya geliyor. Onlara görünmeden buradan gitsek iyi olur.
1: Korkma, bizi ilişemezler. Ne paramız, ne altınımız var. Ne de ben esir pazarında satılacak kadar güzelim. Ne bu paramparça edilmiş adam, ne de sen bu ihtiyar halinle Forsa diye kürek çekmeye yararsınız.
2: Şuraya bakın! Altı aydır yüzü bile görmedik, ha? Ne dersiniz?
3: Hiç de fena fikir değil derim.
4: Durmayın ana!
2: Şuna bak, ayakta duracak hali yok, bir de bize kafa tutuyor. Yıkıl be karşımda! Ha! Öküz gibi kuvvetli bir adam. Kaptana götürelim de küreğe çaksın bunu. Hadi!
1: (Gülüyor)

0: Hadi ne duruyorsun? Asıl küreğe!
1: Ne yetiştirdiğim, kendi evladım gibi üzerine titrediğim bir adam nasıl olur da bu işi yapar aklım almıyor.
2: Düşünme bunları artık. İç şunu. Çok şükür öldü sonunda. Hiçbir engel kalmadı önümüzde. Tahtta, ülkede bizim artık.
3: İnanılacak gibi değil.
4: Doğru dersiniz.
3: Her şey aklıma gelirdi.

0: Sungur Bey o Şahin Bey köpeğinin yaptığı rezilliğe dayanamadı. Yüreğine indi, öldü gitti. Bundan böyle ben, kız kardeşimin verdiği yetkiyle onun adına ülkenin yönetimini ele alıyorum.
1: Olmaz böyle şey. Senin gibi bir kafir, Müslüman Türk milletini yönetemez.
0: Yani şimdi din mi değiştirmeliyim?
1: Bu bile yetmez. Törelerimizce yeni varis doğup büyüyene kadar ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
0: Şövalyeler! Şu anda İsa adına kan yemin etmiş Hristiyan birlikleri dört koldan ülkeye girmekteler. Ya Hristiyan efendilerimize köle gibi hizmet edecek ya da köpekler gibi gebereceksiniz.
1: Bu kadarcık mı? Doldur şunu!
2: Gemi de su azaldı. Bundan sonra yarım maşrapadan fazla su yok kimseye.
0: Kız bu, Nora!
3: Sizi duyamaz efendim. Artık yaşamıyor.
0: Al bunu. Bir Hristiyan kızı gibi büyüt. Beni de gerçek babası bilsin.

0: Yetiştirdiğimiz mahsulün hepsini verdik. Bir avuç bile kalmadı elimizde.
1: Daha fazla çalışıp daha fazla mahsul yetiştirseydiniz. Götürün.
0: Yapmayın.
2: Merhamet edin.
3: Baba, ne yapmaya götürüyorlar bu adamları?
1: Gereken vergiyi vermedikleri için kafalarını kesmeye.
3: Ama bu insafsızlık. Affet onları baba. Seneye istediğin vergiyi ödeyebilir.
4: Babanın işlerine karışma kızım. O her şeyi bizden daha iyi bilir.
5: Be kadın! Yürür! Durun! Yemek paydosu! Toplanın! Koşun! Sıraya! Sıraya girin! Sıraya durun!
6: Anam! Kurban olduğum anam! Bu ağır arabayı her gün sırtında taşır gördükçe kahrımdan ölesim geliyor. Elbet bir gün bu canavar sürüsünü yok edip seni bu çileden kurtaracağım.
7: Senin körpe gücün o canavarlarla baş etmeye yetmez. Şahin Bey yasağı olsaydı...
5: Sus ana! Bana babam olacak o hırs düşmanından bahsetme!
8: Hadi iş başına! Zıkkımlandığınız yeter! Duymadınız mı be? Çalışın dedim! Hadi iş başına! İş başına! Hadi!
9: Çalışın! Durmayın! Çalışın! Seni ölmüş yaşayacak seni! Gebereceksen bir an evvel geber! Durmayın! Çalış! Çalış! Sen ne bakıyorsun yüzüme öyle?
10: Ne duruyorsunuz?

0: karşıda.
1: Dur!
2: Yaşa Şahin Bey, nur ol, var ol, kurtardın bizi. Gemide biz de senin malınız artık. Emret, Tanrı gibi buyur bize. Yedi deniz bayrağımız altında tir tir titresin.
3: Gemide, içindeki mallar da sizin olsun. Tek istediğim bir an evvel en yakın Anadolu kıyısına çıkabilmek. Alınacak öcüm var benim.
4: Erkekler buğdayı arabalara yüklesinler. Kadınları kızları da yanıma getirin. Bakalım aralarında dişimize göre olan var mı? Gel. Gel.
3: Durun! Bu dünyaya yaydığınız bütün korkulara ve yaptığınız bütün zulümlere son vermeye geldim.
5: Susturun şu serseri dervişi!

0: Şahin Bey, tanıdım seni. Tanıdım.
1: Çok kötü. Beni tanıyanlar yaşamaz.
2: Pis herif, cezanı çekeceksin.

0: Kara Hilal derler bana. Tanrı'nın adına Müslümanların öcünü almaya geldim. Hiç kimse kılınıza dokunamaz ve de yüzümü gören kafir yaşayamaz. Davama inananlar ardımdan gelsin.
1: Arman yerinde ölü adamlarımızın üzerinde dalgalanan bu bayrağı bulduk efendimiz.
2: Size 2 gün müsaade. O kara hilal her kimse ya kellesini getirirsiniz ya sizin kellenizi alırım. Anlaşıldı mı?

0: Tanrı dualarımızı kabul etti anacığım. Bu kara hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire. Kurtulacağız anacığım, kurtaracak bizi.
1: İnşallah oğul, inşallah.
2: Oğlum, fısır fısır ne konuşuyorsunuz burada? Aç o sesleri! Çabuk defol! Defol! Seninle mi uğraşacağız be? Defol! Defol! Geber!
3: Namus! Zerif!

0: Götürün!
1: Durun, durun!
0: Çekin elinizi üstümden! Kölelik ruhunuza işlemişsizin! Kılınızı bile kıpırdatmadınız! Yaşlı anamı sürüyüp götürürlerken! Sorarım, böyle şerefsiz ve haysiyetsiz yaşamak dokunmuyor mu size?
1: Sen kim, şereften, haysiyetten bahsetmek kim? Irz düşmanı, rezil bir babanın oğlu olduğunu yoksa unuttun mu? Bizler senin o alçak baban yüzünden düştük bu hale! Irz düşmanı, bir alçağın oğlusun sen! Bunu unutma sakın!
2: Sana bu bana!
3: O başkasının, size bu iyisini getireyim.
2: Ya öyle mi? Hey meyhanedekiler! Beni dinleyin! Herkes şerefe içecek! Kaldırın bardakları!
4: İçirin onlara!
2: O arkadaşlar, burada pis var! Onlar içmez ama biz içirmesini de biliriz!

Ben adamın ellerini keserim. Ha!

Oh. Oh. Oh.

0: elleri kırılsın sana bunu yapanların.
1: Onların suçu yok ana. Milletimin bu hali babamın yüzünden değil mi? Mezarını bilsem kemiklerini çıkarıp ayaklarım.

0: Bayır'ın yanına sığınacağım. Kim olduğumu bilmezse belki beni yanına kabul eder.
1: Dur oğul! Etraf askere kesmiş, kuş uçurtmuyorlar. Başına bir iş gelirse yaşayamam.
0: Ben de bu rezillikte yaşayamam. Hakkını helal et ana.
2: Ne oluyor?
3: Haberciler! Atları atlayın! Peşini bırakmayın!

0: Dur hele, ne bu acelen? Ardından kovalayan mı var?
1: Anton Domuz'un şövalyeleri peşimde. Aklın varsa durma, sen de benimle gel. İyi bir adama benziyorsun. Sana fenalıkları dokunsun istemem.
0: Bak hele sen. Demek bunların herkese bir fenalığı dokunur, öyle mi?
1: Buranın yabancısı olduğum belli. Kimseye acımaz onlar. Kimse de duramaz karşılarında. Ama kara hilal derler biri çıktı şimdilerde. Bunların hakkından gelse gelse o gelir. Senin gibi bir ihtiyar değil. Hadi durma, gel benimle. İnan bana, kimseye merhamet etmez onlar.
0: Merhamet dileyen kim? Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hele biz bir karnımızı doyuralım.

0: Al bakalım, erkek adama böyle bir kılıç gerek. Ne diyorsun? Biz mi saldıralım, onları mı bekleyelim?
1: Bilmem. Daha önce hiç kılıç almadım elime.
0: Erkek adam manasının karnında öğrenir o işi. Hadi bakalım, şimdi davran evlat!

0: Savun kafirler!
1: Ah!

Ya Allah! Haydi!

Sen ananın karnından yiğit doğmuşsun evlat. Görür görmez anlamıştım bunu. Hadi getir bakalım şu torbayı.

0: Demek Kara Hilal sensin. Ne olur beni yanına al. Atını çeker, çulunu taşırım, kulun kölen olurum. Ne olur yanına al.
1: Aldım gitti yiğit. Adın ne senin?
0: Adım yok benim. Atsızım.
1: Üzülme evlat. Tez zamanda kazanırsın. Ben de kendiminkini yitirdim de şimdi yenisini kazanmaya çalışıyorum. Sencer olsun senin adın. Ben bu adı pek severim. Aslanların aslanı Sencer. Hadi şimdi düş peşime, yolumuz zor ve de pek uzun.
2: Koskoca ordularımız, tepeden tırnağa silahlandırılmış binlerce askerimiz var. Ama gene de Kara Hilal denen bir tek adamla başa çıkmaya yetmiyor gücümüz.
3: Bir çare varsa bunu bulacak olan gene sizsiniz efendimiz.
2: Evet. Bir çare. Buldum. Truvat'ı. Yarından itibaren tellallar kızım Elen'in evlenme haberini yaysınlar. 3 gün içinde de Elen arkasında 2 araba dolusu çeyiziyle yola çıkacak.
3: Bunun Kara Hilal'le ilgisini anlayamadım efendimiz.
2: Udala! Ardınızdaki 2 arabada tepeden tırnağa silahlı askerlerle dolu olacak. Ve Kara Hilal saldırınca yakalayacaksınız.
4: Baş üstüne efendimiz.
5: Umarım yorulmadınız sevgili kraliçem. Daha yolumuz epey uzun.
6: Bu pis hayvan gibi zebaniyle evlenmektense ölmeyi tercih ederim. İnşallah o Kara Hilal denen adam yolumuzu keser de bu domuzu tepeler.
7: İyi bir Hristiyan kızı babasının arzularına karşı gelmez. Tanrı önünde günaha giriyorsun.

0: Bunlar bizi budala sanıyorlar. Arkadaki iki arabanın da askerlerle dolu olduğunu biliyorum. Hadi evlat.
1: Şahin Bey bu.

0: Tut şunu. Şahin Bey'in oğlu Sencer bu. Kara Hilal'de Şahin Bey'in ta kendisi. Yarası ağır, kıpırdayamaz. Ama kendine gelir gelmez kaçmaya çalışırsa çekinmeden gebert. Ben yardım getirmeye gidiyorum. Kıpırdama! Seni öldürmeye mecbur etme beni!
1: Yakışmıyor o kılıç eline. Tanrı çiçek toplamak için yaratmış o parmakları. Ne duruyorsun, vursana! Merhametlisin. Kimse inanmaz senin Anton'un kızı olduğuna.

0: Şimdi biraz daha iyi misin?
1: Sağ ol. Seni kaçırmaya çalıştığım için affet beni. Buna mecburdum.
0: Yürüyebilecek haldeysen kaç buradan. Maria neredeyse peşinde şövalyelerle yetişir. Hadi gayret et, yaslan bana. Hadi gayret et biraz.
1: Hayatımı kurtardın. Hiçbir zaman unutmayacağım bu iyiliğini. Al bunu. Bana bir gün ihtiyacın olursa gölün kenarındaki meşeye asarsın. Bil ki iki elim kanda bile olsa gelirim.
0: Hadi durma, kaç. Hadi.
1: Kılıcım. Al. Sağ ol.

0: Nerede Şahin Bey'in oğlu?
1: Yedi canlıydı sanki. Başa çıkamadım, kaçtı. Şu tarafa doğru gitti. Acele ederseniz belki yetişirsiniz.
2: Yürü.
1: Ne yapayım? Karahilal yakalandı mı?
0: Kurtulmayı başardı, hem de peşindeki esirlerle beraber. Bakıyorum olup bitene sevinmiş gibi bir halim var.
1: Senin kucağına doğdum. Beni sen büyüttün. Anam gibi yakınsın bana. Elimde değil, sevdim onu. Tıpkı masallardaki gibi görür görmez vuruldum. Giderken de bana bunu verdi. Gölün kenarındaki meşeye asarsam iki eli kanda bile olsa gelirmiş. Ama yalvarırım babama bir şey söyleme.
3: Bağışla beni. Verdiğin görevi başaramadım.
4: Anan sağ mı?
3: Sağ.
4: Baban?
3: Soysuzun biriydi ve bir soysuz gibi öldü. Adını anma bana. Öyle bir babanın oğlu olduğum için ömrüm boyunca utandım.
4: Ya yanılıyorsan?
3: Yanılmıyorum. Mezarından çıkıp karşıma dikilse bile kendi ellerimle boğar gözlerini oyardım.
4: Ne olursa olsun bir oğul babası için böyle konuşmaz. Suçsuz olduğuna inanmıyorsan bile hiç olmazsa bağışlamalısın. O senin baban.
3: Bağışlayamam. Her şeyi iste benden. Hatta canımı bile. Ama onu bağışlamamı isteme. Yaşadıkça bu nefreti içimden söküp atamam. Bana gerçekten babalık eden sensin, o değil. Tanrı huzurunda evlat olarak borcum sadece sana karşı.
4: Peki evlat. Sen nasıl istersen... Bir baba olarak sana layık olmaya çalışırım ben de.
5: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
6: Yaşasın benim aslan oğlum.
5: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
0: Evleniyor musun? Kiminle?
6: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
7: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
6: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
7: Güzel.
5: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
6: İlaçla bayıltıp, erkeklerle resimlerini çektiren benim.
8: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
9: Bu işi babanla yaptır bizi baban!
5: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
9: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman... Yüzüme kapattın telefonu.
5: Sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum.
10: Söz Müdafaa'nın yarın 16.15'te TV4'te.

0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
5: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuk mu, Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Haydi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini. Uçuyorsun.

0: 24 yıl önce de bugün de ülkece aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar.
1: ...25 yıldır hep seninle.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa... Kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa... Yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa... Temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte
6: hayat. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
9: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
8: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
9: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
8: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
9: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
8: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
9: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba. Nasılsın?

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok.

0: İndüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Active Closet Block 99 lira 50 kuruş. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut fiş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Ne diyor?
15: Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
19: Kasa.
20: Marul.
21: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
22: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
23: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
24: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
25: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
26: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
25: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
24: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
27: Bugün burada uyuyamayacağız.
25: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
28: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
29: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
30: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te.
31: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
32: Ama bir mucizeye gerek var.
31: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
32: İşte bu Fairy mucizesi.
31: Fairy 30 dakikada mucize.
33: İşte bu Google Gemini.
34: Evet. Gemini bana yazdığın bir saç modeli öner.
35: Ay çok güzel.
34: Açılmış rengini göster.
35: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
34: Ay kızıl mı olsam?
35: Şahanesin Gemini.

0: 25 yıldır hep seninle. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Ne? İnanılmaz bir şey bu.
4: Yemin ederim efendim, gözlerimle gördüm. Kara Hilal dedikleri Şahin Bey'in ta kendisi. Onun oğluyla senin kızın da birbirlerine aşık.
3: Allah kahretsin. Ben o kızı gebertmez miyim?
4: Durun efendim. Bu durumdan faydalanabiliriz.
3: Hı? Nasıl?
4: Korkuyorum. Ya biri duyar, ya biri görürse yakalanır, öldürürler onu. Kimsenin ruhu bile duymaz. Ben her şeyi ayarlarım. Sen yaz ve gerisini düşünme. Yaz.

0: Seni çağırmakla çok tehlikeli bir iş yaptığımı biliyorum. Ama dayanamadım işte. Seni çok özledim.
1: Deliler gibi bekledim bu anı. Her gün o ağacın altına yollayacağın haberi bekliyordum.
2: Davranma delikanlı! Etrafın sarılı!
1: Anton'un kızı olduğunu nasıl da unuttum. Alçaklık senin de kanına işlemiş.
0: Unutma bunu Maria! Anamdan yakın bilirdim seni! Ömrüm boyunca unutmayacağım bu yaptıklarını!
3: Korkunç işkencelerle can vermek istemiyorsan... ...Kara Hilal'in saklandığı yere götür bizi.
4: 7 kat cehennem ateşinde yaksan bile gene de yapmam bunu.
3: Yapacaksın, çünkü bir alçağın, pis bir ırz düşmanının oğlusun. Bak, göğsündeki mühürden belli ne oldun.
4: O mühür vız gelir bana. Benim asıl babam Kara Hilal. Ne yaparsan yap onu ele vermem.
3: Demek bu kadar çok seviyorsun.
4: Evet, canımdan bile çok.
3: Kara Hilal senin baban delikanlı. İspat etmek de çok kolay. Çünkü o da senin gibi göğsünde aynı mührü taşıyor.
4: Yalan söylüyorsun. Çocuklar bile güler buna. O kutsal adamın benim alçak babamla bir ilgisi olamaz.
3: Kafasına demir maskeyi geçirin... ...kum saatini de önüne koyun. 24 saat içinde Kara Hilal'in yerini söylemezse... ...gözlerini kızgın sirkeyle haşlarız.

0: Sencer nerede?
1: Dün geceden beri gören yok.
2: Bırakın beni! Kara Hilal'i görmem gerek!
3: Ne yapacaksın Kara Hilal'i? Bize söyle!
2: Bırakın! Yalvarırım bırakın! Derdimi anlarsa ancak o anlar! Bırakın dedim!
0: Bırakın!
2: Sensin Kara Hilal besbelli! Oğlum Anton'un elinde esir! Yarın sabaha kadar seni ele vermezse gözlerini kör edecekler yavrumun! Ne olursa senden olur Kara Hilal! Yalvarırım!
0: Nasıl ele geçirirler Sencer'i?
2: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına! Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlumu!
1: Demek o da babası gibi kadın düşkünü çıktı!
0: Babasını tanır mıydın sen?
1: Hayır! Ama herkesten duyup işittiğimiz gerçek bu!
0: Gerçeği sadece Tanrı bilir! Şimdi yalnız bırakın bizi!

0: Tanıdın mı beni? Yüzüme tükürdüğün günü hatırlıyor musun? Ben seni çoktan affetmiştim. Ama söyle, neden oğlumu bana bir düşman gibi yetiştirdin?
1: Herkes gibi gördüklerime, duyduklarıma inandım.
0: Ya şimdi, hala inanıyor musun?
1: Bilmiyorum. Benim gibi zavallı bir kadın doğruyu eğriden nasıl ayırsın? Ne olursan, kim olursan ol. Ama oğlumu kurtar, yalvarırım.
0: O sadece senin değil, benim de oğlum. Elbette kurtaracağım. Bu dünyanın hem babaya hem de oğula zindan olduğu yeter.
1: İstediklerini yap, söz verdi bana. O zaman Müslüman Türklerin idaresini sana verecek. Ne olur inan bana, seviyorum seni.
2: Şeytan inansın sana! Kaldırın o saati önümden! Düşünmek için beklemeye ihtiyacım yok! Ne yapacaksanız hemen şimdi yapın!
3: Zamanı gelince yapacağımdan şüphen olmasın!

بسم الله الرحمن الرحيم. İşaretimi bekleyin.

0: Çok az zamanımız var. İnşallah başarırız. Hadi oğul, atla dışarıdaki sepete. Önce sen, sonra ben. İkimizi birden kaldırmaz, hadi. Vaktimiz kalmadı, ne duruyorsun hala?
1: Sensin. Babam olacak, o alçak sensin. Anton doğru söylemiş demek.
0: Evet, babanım ben senin. Ama şimdi bunu tartışmanın zamanı değil.
1: Bırak! Mezarını bulsam kemiklerini çiğneyeceğime yemin etmiştim.
0: Haksız yere suçluyorsun beni. Ama bunu sana ispat edemem. Ben ölünce rahat edeceksen, ölmeye hazırım.
1: Kandırmaya uğraşma beni. Yeter söylediğin yalanlar.
0: Bunca yıl yaşadıysam, sadece bana ve halkıma yapılanların öcünü almak için yaşadım. Ama artık sen varsın. Ve ben sana güveniyorum. Yürü! Yürü diyorum sana!
1: Bırak
0: yürü.
1: Beni! Bırak diyorum!
0: Yürü! Yürü!

0: Babanı ele verecek misin, yoksa gözlerine uyuyayım mı? Sana söylüyorum! Duymuyor musun beni, kör olacaksın! Acımayın! Dağlayın köpeğin gözlerini kızgın sirkeyle!
1: Hayır!

0: Çıkarın maskeyi de şu delikanlının güzel gözlerini görelim. Şahin Bey bu.
1: Gözlerimi kör ettin Anton ama... oğlumun öcünden kurtaramayacaksın kendini. Sencer'in Şahin bakışları mezarına kadar izleyecek seni.
0: Atın şu köpeği zindana! Oğlunun leşini ayaklarının dibine serince geberteceğim onu. Ormanı karış karış tarayın. Sencer'i de yanındaki serden geçtileri de en kısa zamanda isterim. Çabuk!
2: Yeter artık ağladın. Günlerde bir lokma bile geçmedi boğazında.
3: Çık odamdan. Yüzünü bile görmek istemiyorum.
2: Pişmanım. Affet beni. Mutlu olman için elimden geleni yapmaya hazırım.
3: Kötülükten başka ne gelir senin elinden? Sencer beni hiçbir zaman affetmez artık.
2: Yıllardır sakladığım öyle bir sır var ki bunu öğrendiğin zaman her şeyi affedebilirsin. İnan bana. Senin için neler yapabileceğimi göreceksin.
3: Anton gibi bir babam varken kimse yardım etmez bana.
2: O senin baban değil. Sungur Bey'in kızısın sen.
0: İsyancıların tümünü birden yakalayıp deliğe tıkmadıkça... bütün ülke kısa zamanda baş kaldıracak bana.
2: Bir fikrim var efendimiz ama bilmem ki...
0: Söyle. Her zaman faydalı oldun bana.
2: İzin verin Şahin Bey'i kaçırayım zindandan.
0: Kaçırmak mı? Anlayamadım.
2: O eski sırrı halkına ve oğluna açıklayacağımı söylersem inanır bana. Tek istediği şey temize çıkmak. Ardımdan gelir beni onlara götürür. Siz bizi izlersiniz.
0: Çok akıllı bir kadınsın Mark.

0: Gerçeği öğrendiniz artık. Şimdi bana ne isterseniz yapın.
1: Bağışla beni baba! Çektiğim bunca çileden sonra gözlerini benim için feda etmekten çekinmezken ben gene de seni suçlamaya devam ettim. Bağışla beni!
2: Bağışlamak da neymiş babayla oğul arasında? Oğlumsun sen benim!
1: Benim yüzümden kör oldu gözlerim. Budalaca direnmeseydim eğer...
2: Feda olsun! Körüm ama... hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum gene de. Nerede? Anan nerede?
0: Buradayım, buradayım! Yanındayım Şahin'im!
2: Oğlumun gözleri benimkinden genç ve daha kuvvetli. Sencer'i suçlamayın sakın! Bana güvendiğiniz gibi ona da güvenin! Anton'u o kara şövalyeleri tepeleyip el birliğiyle ülkemizi kurtaracağına eminim.
3: Yaralı ve yorgunsun Karahilal. Gel istirahat et. Hele bir hekim bulup gözlerine baktıralım. Gerisini sonra düşünürüz.
0: Onlara alet oldum diye affedebilecek misin beni?
4: Seni çoktan affettim. Ama kendimi affedemiyorum bir türlü.
5: Çok daha iyi bugün. Yara izleri kapanmak üzere.
0: Görebilecek mi yeniden?
5: Tanrı'dan başka kimse geleceği bilemez.
4: Onun gibi bir adam kör gözlerle yaşayamaz. Bütün milletin umudu buna bağlı.
5: Sakin ol yavrum. Nasıl yürekli ve güçlü bir adam olduğunu bilirim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
0: Nasıl?
6: Hiçbir umut yok mu?
5: Çok zayıf bir umut ama mümkün değil.
0: Neden mümkün değil? Söyleyin ne olur.
5: Kurtulması için bir göz gerek. Kendi kanından, kendi canından bir çift göz.
0: Bunu Sencer duymamalı.
7: Geç kaldın hele. Hepsini duydum.
0: İnanma hiçbirine, mümkün değil!
7: Kendi canından, kendi kanından bir çift göz gerek sana, öyle mi ihtiyar? Gözlerime bak! Tıpkı benimkiler gibi, değil mi? Karahilal'in gözlerinin kör olmasına sebep olduğum için hepinizin beni suçladığını biliyorum.
3: Biz de suçluyuz senin kadar, hepimiz suçladık onu.
7: Şahin Bey'in oğluyum ben Yahya. Suçum hepinizinkinden daha ağır. Ona ve milletime layık bir evlat olduğumu ispat etmek düşer şimdi bana.
0: Hayır olmaz, yapamazsın bunu!
7: Yaparım! Hem de büyük bir mutlulukla veririm gözlerimi babam için. Al gözlerimi ihtiyar!
5: Sencer! Bıçak var senin elinde, bırak o bıçağı!
7: Ne olur bırak, bir alçak gibi yaşadım, hiç değilse Şahin Bey'in oğlu olarak öleyim baba!
5: Hayır, ölmene gerek yok! Yaşayacak ve benim gören gözlerim, duyan yüreğim olacaksın.

0: Sencer. Hı.
1: Buyur baba.
0: Sağ omuzun arkasında bir şey var.
1: Bir şey yok baba.
0: Sesini duyuyorum. Dikkatli bak, orada bir şey var.
1: Baktım ama göremiyorum.
0: Bir ok, bir yay ver bana öyleyse.

0: Şimdi gördün mü?
1: Gördüm. Küçük bir akrep varmış.
0: Anton akrepten daha çok ses çıkaracak, göreceksin.
2: Hazırız biz baba.
0: Başla.
3: Evet, vurdun Şahin Bey ya!
0: Devam et. Başka hedef kaldı mı?
2: Bir tane daha var baba. Bunu da vurdum baba.
0: Yalan söyleme oğul. Vuramadığımı biliyorum. Daha çok çalışmalıyım. Yalnız ve sessiz bir yere götür beni.
2: Gel baba.

0: İpi bağladım baba. Ama hiç rüzgar yok. Sesini nasıl duyacaksın?
1: Parmağınla yer ve bırak. Daha ince ip bağla.
0: Hazır baba.
1: Daha da incesini istiyorum.
0: Daha incesi yok baba.
1: Saçının teli de mi yok?
0: Şansımıza rüzgar çıktı. Sesini duyuyor musun?

0: Geliyorlar!
1: Açın! Silah taşıyor!
0: Çabuk! İhtiyarları öldürün, geri kalanları toplayın! Toplayın hepsini götürün! İhtiyarları yük etmeyin, öldürün! Hadi!
2: Fatma! Kaya! Ömer! Yiğitlerim neredesiniz? Nerede bunlar?
3: Bu ne? Kara haçlı bir mızrak.
2: Ya bu?
3: Bir mektup.
2: Oku!
3: Kara Hilal, sana kara haçlı mızrağımı gönderdim. Gelmediğin her gün için 3 kişinin kellesini keseceğim.

0: Alçak herifler! Allah'tan korkunuz yok mu sizin?
1: Götürün bu kelleleri ormana atın! Belki Şahin Bey'in o zaman aklı başına gelir.
2: Bu Mahmut... Bu bizim Iğdır. Bu da Hasan. Beni neden bırakmasın, gidip teslim olayım? Benim kellem Hıdır'ınkinden, Mahmud'unkinden, Hasan'ınkinden daha mı kıymetli?
1: Elbette!
2: Hayır, yanılıyorsun! İşe yaramayan, kör ve zavallı bir adamım! Benim ölüm de dirim de para etmez!
1: Baba! Baba, bırakmam seni!
2: Bırakırsın!
1: Bırakmam!
2: Bırak beni diyorum!
1: Hayır!
2: Bırak!
1: Bırakmam!
2: Canını acıtırsam... Affet beni yavrum!
1: Hala görünürler de yok! Götürün, vurun karısının kellesini!
0: Hayır! Hayır! Bırakın! Bırakın! Bırakın!
2: Durun! Anton, kadınlarla uğraşmayı bırak! İşte ben geldim!
0: Şahin Bey!
1: Yakalayın!

Geldin demek ha? Doğduğuna pişman edeceğim seni!

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: İşte bu Google Gemini.
0: Evet.
5: Gemini bana yazdık bir saç modeli öner.
0: Ay çok güzel.
5: Açılmış rengini göster.
0: Ay tam benlik.
5: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
0: Ay
5: kızıl mı olsam?
0: Şahanesin Gemini.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
8: Uçarsın bu fiyatlara.
9: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
10: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Trendyol Plus günleriyle alışverişte art.

Batı'ya geç. Trendyol Plus özel fiyatlar artı her ay 10 kargo hakkı artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.

0: 24 yıl önce de bugün de ülkece aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar.
1: Gelsin, 25 yıldır hep seninle.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
9: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel.
1: Olaysın Gemini.
3: Obseso. Obseso. Let's go. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
4: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz.

0: sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
6: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
5: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
6: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
5: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
6: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
5: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
6: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle. Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Claire Home, evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Claire Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
4: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
5: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
6: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
5: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
7: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Gün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
15: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
16: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
17: Oo, mükemmel.
16: Olaysın Gemini.
18: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
19: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
18: Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
2: Mübin seni seviyor Nazan.
19: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
18: Ne münasebet? Bilakis memnun oluruz.
2: Tadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
5: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
18: Tebrik ederim Nazan. Teşekkür ederim. Nasılsın Mübin?
19: Ben de saadetler dilerim.
0: Aşka Tövbe, birazdan TV4'te.
10: Gebermediyse iki atın arkasına bağlayıp sürükleyin.

0: Al çak herif! Gözünü kan bürümüş canavar!
1: Bağlayın şu karıyı!

yetiştim baba! Tanrı adına seninle ölmeye geldim! Savun! Kafirler!

0: Kaledeki askerleri de çağırın! Çabuk olun!
1: Okunla yayın torbanın içinde baba! Vur Şahin Bey! Tanrı aşkına vur!

0: Arkamda kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
1: Benim baba. Vuralım Sanrı aşkına.

0: Nerede?
1: Bu tarafta.
2: Buyur Şahin Bey'im.
0: Kimse çıt çıkarmasın.

0: Bağırmayacaksın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Bul sağ gözünü. Bu da sol gözüne.
1: Yaşa!

0: burada kalmak fikrinden seni vazgeçirmek istiyorum. Senelerce beraber bulunduğumuz Suadiye'deki köşkü sensiz görmek beni ve seni sevenleri çok üzecektir. Bu isteğime evde herkes iştirak ediyor. Bilhassa annem seni dört gözle bekliyor. Bütün bunları içe saysam bile benim de sana çok ihtiyacım var. İstanbul'a gel. Mutlaka gel şey yapayım. Sana söyleyeceklerim var.
1: Ne o? Mektupta hayırlı haberler var galiba.
2: Evet hocam. Hayırlı haberler. Hem de çok hayırlı. Beni 15 gün tatilde İstanbul'a çağırıyorlar. Çocuklar nasıl bakarsınız artık?
1: Elbette yavrum, ben de çeşitli
2: salam. Allah'a ısmarladık hocam.
1: Güle güle yavrum, hayırlı yolculuklar, gel.
2: Sağ olun.
1: Ben de yavrum.
2: Tatillerimi İstanbul'da geçirmek ihtiyadımı son senede değiştirmiş, pek hoşlandığım Ege sahillerinde başımı dinlendirmeye karar vermiştim. Fakat Mübin'in mektubu her şeyi değiştirmişti. Sevinç ve heyecan içindeydim. Bence bu davetin manası açıktı. Artık hayata atılmış olan Mübin yıllardan beri kendisinden beklediğim teklifi yapmaya hazırlanmış, benimle evlenmeye karar vermiş olacaktı. Nihayet emellerime kavuşacak, hayallerim gerçekleşecek.

düşüncelerin verdiği sabırsızlıkla yolculuk bana çok uzun gelmişti. Uçağı tercih etmediğime 1000 defa pişman olmuştum. Gemi yürümüyor, sanki duruyormuş gibi geliyordu bana. Oysa ben hasretle yanıp tutuşuyor. Koşmak, kuş olup uçmak, Suadiye'ye, köşke varmak, bir an önce Mübin'e kavuşmak istiyordum.

0: zaman heyecanım sonra diye varmıştı. Kalbim sanki göğsümden fırlayacakmış gibi şiddetle çarpıyordu. Nihayet içinde doğup büyüdüğüm evdeydim. Burada hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Her şey eskisinden bile çok daha güzel göründü gözüme.
1: Ah küçük anam, hoş geldin ayol.
2: Hoş bulduk dadı.
1: Büyük anam, büyük anam, bakın kim geldi.
2: Halacığım,
3: şey var. Kızım,
2: halacığım.
1: Beyefendi, beyefendi gözünüz aydın.
4: Şey var.
2: Mübin!
4: Ah! Ne diye geleceğini bildirmedin, seni karşılardım.
2: Tabii. Sürpriz yaptım işte.
3: Canım evladım, tatlım benim.
5: Senin hasretliğin artık canıma tak
2: benim
5: etti.
2: Benim de alacağım.
4: Senin kulaklarını çekmek lazım. Eğer mektupla davet etmeseydim gelmeyecektim.
3: Davet etmek mi lazım? Burası senin kendi evin değil mi?
2: Elbette halacığım. İnsanın yuvası hiçbir yere benzemiyor.
6: Ah, kimleri görüyorum. Şefan abla, hoş geldin.
2: Hoş buldum çocuklar.
6: Seni tekrar aramızda görmek ne saadet.
2: Teşekkür ederim Nazan.
6: Ne iyi yaptın da geldin, seni çok özlemiştim.
2: Ben de sizleri çok özledim.
4: Beni özlemedin.
2: Seni her şeyden fazla.
3: Niçin İstanbul'a naklini istemiyorsun?
2: Ah halacığım, bu o kadar kolay mı?
4: İstesen bir becaiş bulabilirsin.
2: Çocuklarımdan ayrılmayı şimdiye kadar hiç düşünmedim.
6: Ah, aman şekerim, çocuklarım deyince herkesin aklına başka bir şey gelecek.
2: Öğrencilerimi birinci sınıftan aldım, dördüncü sınıfa kadar getirdim. Üzerlerinde 3 yıllık emeğim var. Biraz olsun ben de anneleri sayılmaz mıyım?
6: O kadar çocukla uğraşmak herhalde kolay olmasa gerek.
2: İnsan işini sevince her güçlüğü yeniyor. Sonra çocuklarım o kadar şirin, o kadar tatlı şeyler ki... onlarla uğraşırken yorgunluğumu hissetmiyorum bile.
6: Allah yardımcın olsun, ben senin yerinde olsaydım çıldırırdım. Mecbur olsan ne yapardın abla?
7: Aman Rezan, ağzını hayır aç. Ben bu dünyaya çalışmaya gelmedim, yaşamaya geldim.
3: Allah mühtaç etmesin yavrum.
7: Amin teyzeciğim, yalnız beni tembel sanmayın sakın. Benim de kendime göre bir sürü meşgalem var.
6: Gerçekten öyle. Berber, defileler, tiyatrolar, sinemalar... doğrusunu isterseniz zavallı Nazan ablamın başını bile kaşıyacak vakti yok.
2: Nazan hayatı hiçbir zaman ciddiye almamıştır ki.
7: Aman kardeşim, değer mi? Dünyaya bir defa gelmişim, hayatımı yaşıyorum işte.
3: Aşk!

0: kalan aşk eski bir yalan. Hayatıma dolan bir ses bir bakış bazen. O kalbime akan bir çiçek hatırlanan yılların ardından.
1: Bravo Şehbal, çok güzel sesin varmış.
2: Şımartma beni Mübin.
1: Nazanlardan niye kaçtın?
2: Orada kalabalıktan sıkıldım.
1: Seninle biraz hususi olarak konuşmak istiyorum.
2: Hay hay Mübin.
1: Otursana.
2: Seni dinliyorum.
1: Yakın zamana kadar kesin bir karara varmış değildim. Sana karşı o kadar büyük bir ihtiyaç duyuyordum ki... ...eğer gelmeseydin mutlaka ben İzmir'e gelecektim. Artık kararımı verdim. 28 yaşına gelmiş bir erkeğin daha fazla yalnız yaşaması hata olur. Hem de istediği, çılgınca istediği biri var ki. Öyle değil mi?
2: Elbette Mübin.
1: Bugüne kadar duygularımı herkesten sakladım. Hatta senden bile.
2: Niçin kalbini açmıyorsun Mübin? Belki sevdiğin kız bunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyordur.
1: Yıllardan beri içimi yakan o büyük aşkı dile getirmek o kadar kolay mı sanıyorsun?
2: Sevip de susmak kadar zor olmasa gerek.
1: Belki bin defa ona açılmak, aşkımı söylemek için yanıp tutuştum. Fakat her defasında bir düşünce beni yolumdan alıkoydu.
2: Biraz cesaret, seni de onu da saadet kapısının eşiğinden atlatabilir.
1: Fakat aşkımın verdiği heyecanla gülünç olmaktan korkuyorum.
2: Ne kadar yersiz bir korku.
1: Yok, yersiz değil Şehbal. Ben aşkımı dile getirirken sevdiğim kızdan aynı karşılığı görmeliyim. Aksi halde benim için hüsran olur.
2: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor. Senden ufak bir işaret bekliyordur.
1: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor mu? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
2: Efendim, anlayamadım. Kimden bahsediyorsun?
1: Nazan'dan.
2: Nazan mı?
1: Oh. Şehbal, ne oldun?
2: Hiç. İki kardeşin Nazan'ı seçişim beni şaşırttı da.
1: Rezan'ı mı seçecektin?
2: Bilmem. O daha münasip değil mi?
1: Aşk olsun sana Şehbal. Herhalde şaka ediyorsun.
2: Hayır Mübin. Nazan'ı senin için fazla havai ve boş bir kız bulurum. Ablası kadar güzel değilse de... ...Rezan sana daha uygun bir eş olurdu.
1: Ne bakımdan?
2: Daha akıllı usludur. Ev hanımı olarak yetişmiştir.
1: Bu saydığın meziyetler beni zerre kadar ilgilendirmez. Benim eşim... ...her şeyden önce kalbimin kadını olmalıdır. Bana aşkı ancak o verebilir. O da Nazan'dır.
2: Haklısın Mübin. Yalnız... Bir an hayrete düşmemi mazur gör. Onunla senin bir arada yaşaman, anlaşman bana imkansız görünüyor da.
1: Evet, haklısın. İşte bu mevzu için sana ihtiyacım var Şehbal.
2: Anlayamadım.
1: Biliyorsun, şimdiye kadar en ciddi bahisler bile Nazan'la aramızda alay konusu olmuştur. Bu yüzden böyle hayati bir kararımı ona açmak çok güç olacak. Ama sen onu belki ikna edebilirsin.
2: Anlıyorum. Şimdi anlıyorum. Demek... İzmir'den beni bunun için çağırdın.
1: Evet Şehbal. Her şeyi senden bekliyorum.
2: Benim elimde fazla bir şey yok ki. Sonra Nazan'ın senin bu teklifini kabul edeceğinden şüpheliyim.
1: Nazan kendisini gerçekten sevdiğime inandırılırsa mesele kalmaz.
2: Yani seni reddetmesine ihtimal vermiyorsun öyle mi?
1: Nazan beni ister Şehbal.
2: İnanılır şey değil. Bense birbirinizden hiç hoşlanmadığınızı...
1: Hatta birbirimizden nefret ettiğimizi sanıyordun değil mi? Hayır Şehbal. İkimiz de öyle görünüyorduk. Aslında onun da beni sevdiğine eminim.
2: Anlaşılan aşkınızı karşılıklı bir nefret peşiğinde büyütmüşsünüz.
1: Tamamen öyle.
2: O halde ikinize de saadetler dilerim.
1: Şehbal, bana yardım edeceksin değil mi?
2: Senin için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin.
1: Teşekkür ederim Şehbal. Saadetimi sana borçlu olacağım.
2: Bir anda umutlarım kırılmış, bütün hayallerim uçup gitmişti. Artık Mübin'i görmek, sesini işitmek bile istemiyordum. Onun varlığı acımı artırıyor, ruhuma azap veriyordu. Fakat yalnız kalmak, içinde bulunduğum bu karanlık alemde yapyalnız kalmak... ...bir teselli ya da şifa ümidinden uzak yaşamak...

olurdum Mübin bana bir latife yapmış olsaydı. Bu gece evde bir balo tertip ettiler. Ben deniz kıyısında derdimle, kara düşüncelerimle baş başa kaldım. Bu acıyı hazmedebilmek için zamana muhtaçtım. Günler, aylar, hatta seneler geçmeliydi. Fakat geçmek bilmeyen saatler, bu ağır adımlı anlar bitmez bir çile halinde uzadıkça uzuyordu.

0: başına içki içen bir adam. Hayrola beyefendi, bir derdiniz mi var yoksa?
1: Bilakis hayatımdan çok memnunum.
0: Ama böyle bir köşeye çekilmeni yakıştıramadım sana. Bizim kızlar seninle dans etmek için can atıyorlar.
1: Benim gözüm bir tek kızda.
0: Ya öyle mi? Kimmiş o?
1: Sen.
0: Ah, kulaklarıma inanamıyorum. Bunu sen mi söylüyorsun Mübin?
1: Evet ben, sana hayranım Nazım.
0: Ah, senin huyun mu değişti Allah aşkına, yoksa içkiyi fazla mı kaçırdın?
1: Niye? Hem bunda bu kadar hayret edecek ne var?
0: Şimdiye kadar bana hiç iltifat etmedin de.
1: Bu iltifat değil ki, bir gerçek.
0: O halde ben de sana bu balonun en yakışıklı erkeği olduğunu söyleyeyim de ödeşelim bari.
1: Teşekkür ederim. Dans edelim mi?
0: Memnuniyetle.

Geceyi gözyaşları içinde ağlayarak geçirdim. Sanki o şarkıyı Mübin için söylemiştim ama boş, o Nazan için yaşıyordum. Nasıl da çocukluk etmiş, olmayacak bir hayale kapılmıştım. Artık bu sayfayı kapamalı, avunmaya teselli bulup unutmaya çalışmalıyım. Bir ara aşağı inip onların çılgınca eğlencelerine iştirak etmeyi düşündüm. Ama ikisini el ele göz göze görmeye tahammül edemezdim.

0: Misafirler gitti mi?
1: Gittiler. Sen niye erkenden kaçtın?
0: Bilmem. Bir ağırlık bastı, uykum geldi. Ben de kaçtım işte. Güzel eğlenebildiniz mi siz?
1: Öyle güzel bir gece geçirdik ki sorma Şevval.
0: Nasıl? Nazan'a açılabildin mi bari?
1: Hayır, fakat anlaştık. Konuşmadan, sadece bakışarak anlaştık. Bütün gece kavalyesiydim, aramızda birkaç da imalı söz geçti. Ah, ne kadar mesut olduğumu bilemezsin Şevval. Sen hasta mısın yoksa?
0: Yok, hayır, şeyim yok. Bilakis kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Rengim biraz soluk gibi geldi de.
0: Merak etme canım.
1: Beni herhalde sabırsızlıktan öldürmezsin, değil mi?
0: İlk fırsatta onunla konuşacağım, üzülme.
1: Sana bütün ömrümce minnettar kalacağım Şevval.
0: Minnettar kalman için bir sebep yok. Çok sevdiğim bir insanın saadetine çalışmak benim vazife. Oh,
1: canım Şevval'im. İyi geceler.
0: İyi geceler. Nazancığım, seninle çok ciddi ve hususi bir mesele hakkında konuşacağım. Yalnız beni dikkatle dinleyeceğine söz vereceksin.
2: Demek pek ciddi bir iş.
0: Evet. Sana Mübin'den çok ciddi bir teklif getiriyorum Nazan.
2: Anlayamadım.
0: Onun seninle doğrudan doğruya konuşması herhalde daha muvafık olacaktı ama bu meseleye gereken önemi vermeyip kendisini kırmam mümkün olduğundan bu işi ben üstüme aldım.
2: Ne meselesi, ne işi Şehbal? Meraktan öldüreceksin beni.
0: Mübin seni seviyor Nazan. Herhalde sen de Mübin'e karşı ilgisiz değilsin. Onun kadar değilse bile Mübin'i seversin değil mi?
2: Mübin doğrusu pek sersermiş. Böyle olmayacak işlere kalkıp da aramızda tatsızlık çıkarmanın ne manası var? Hem benim duygularımı ölçmek zahmetine katlanmadan kendi kendine nasıl karar verebiliyor?
0: Siz aranızda anlaşmış değil misiniz?
2: Ne münasebet?
0: Sen kendisine ümit vermiş olmasan böyle cesaretle hareket edemezdi sanırım.
2: Kendisini pek beğenmiş olacak. Bu cesaret doğrudan doğruya gururundan gelebilir. Gerçi güzel bir erkek. İstikbalinin parlak olduğunu da kabul ediyorum. Ama ne yapayım ki ben onu sevmedim. Onu sevemem ve isteyemem Şehbal. Onunla evlenmeme imkan ve ihtimal yok.
0: Ne diyorsun Nazan?
2: Evet, bunu pekala o takdir edebilirdi.
0: Geçen geceki partide birbirinize pek iltifat etmişsiniz.
2: İltifat evlenme vaadi midir?
0: O halde Mübin aldanmış oluyor öyle mi?
2: Muhakkak.
0: Doğrusu üzüldüm buna.
2: Aman canım, üzerinde durmaya değmez.
0: Bu teklif üzerinde biraz düşünmelisin Nazan. Belli mi olur, belki de Mübin'le çok mesut olursun. Mübin'i birdenbire reddetme. Bunu senden bilhassa rica ederim.
2: İyi ama benim gönlümde ona verecek yer yok ki. Açıkçası bir başkasıyla sözlüyüm.
0: Sahi mi söylüyorsun?
2: Evet, sözlü olduğum gençle yakında evleneceğiz.
0: Açık konuştuğun için teşekkür ederim Nazan. Yalnız Mübin kırılmasın. Bu sır ikimizin arasında kalsın. Ben onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışacağım.
2: Mübin'in üzülmesini hiç arzu etmezdim. Fakat çok budalaymış canım. Her şeyden önce gönlümü fethetmesini bilmeliydi.
0: Zavallı Mübin.
2: Üzülme şekerim. İstemek yalnız erkeklerin hakkı değil. Bizim de istememiz gerek. Allah'a ısmarladık.
0: Seni sevmesi büyük talihsizlik.
2: Sevmek hüner değildir. Kendini sevdirmeyi bilmeli.
1: Şehbal, bir dakika.
0: Efendim Mübin.
1: Ne oldu, Nazan'la görüşebildin mi?
0: Daha görüşemedim.
1: Niye?
0: Münasip bir fırsat çıkmadı.
1: Allah Allah, ne ele geçmez bir fırsatmış bu böyle. Eğer bu vazife sana ağır geliyorsa, açıkça söyle de ben de başımın çaresine bakayım.
0: Fakat makul davranma kudretinde misin?
1: Yoksa menfi bir cevap mı verdi?
0: Hayır. Sadece sana kanaatimi bildireceğim. Ondan vazgeçmek senin için daha iyi olacak.
1: Demek beni istemiyor.
0: Yok katiyen. Kendisine açılmadım, sadece ağzını aradım.
1: Beni istemediğini mi söyledi? Niçin susuyorsun? Yalvarırım sana, bana hakikati söyle Şehbal.
0: Metin ol Mübin. Nazan bir başkasına söz vermiş.
1: Başkasına mı söz vermiş?

0: Ertesi gün de ortada görünmedi. Yemeğe de inmemişti. Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
1: Hayır kızım, yemek yemeyecekmiş.

uykusuz gecelerim onu beklemekle geçiyor. Gün ağrıyor fakat Mübin gelmiyordu. Kim bilir nerelerde ne yapıyordu. Ah, yanında olabilseydim.

Mübin bir haftadır eve uğramıyordu. Merak ve endişe içindeydim. Onun için üzülüyor, aynı zamanda onu özlüyordum da. Kırık kalbim acılarla dolu, kafam karmakarışıktı. Kendime teselli çaresi arayarak günleri sayıyordum.

0: halin nedir? Çocuk musun Allah aşkına?
1: Ne varmış halimde?
0: Neden böyle iradesiz hareket ediyorsun? Niçin böyle yeis gösteriyorsun? Seni istemeyeni istemekle devam mı edeceksin?
1: Ne münasebet!
0: O halde bu yaptığın nedir?
1: Bu kadar derin bir hayal kırıklığına tahammül etmek kolay.
0: Metin olmalısın Mübin.
1: Kalbimden o aşkı nasıl söküp atabilirim? Hiç değilse nasıl gizleyebilirim?
0: Sonu yok ki bunun.
1: Küçük bir kıvılcımı gizlemek de söndürmek de mümkündür. Fakat yanın ve yakan bir volkansa ne yaparsın?
0: Daha iyi ya, uzaklaşır, kaçar kurtulursun.
1: Sen aşkı tanımamışsın Şevval. Ne derece ıstırap çektiğimi anlayamazsın. Bu volkan içimde, yüreğimde, kalbimde. Bunu bilemezsin, anlayamazsın.
0: Aşkı tanımamış olsam bile, gene de senin ıstırabını anlıyorum. Sana ait olan her acı ve elem benim sayılır. Onu paylaşmak için değil, elinden almak için çırpınırım.
1: Teşekkür ederim Şehbal. Çok iyisin. Seni de üzmeye hakkım yok.
0: Kederlerini atacağını, artık üzülmeyeceğine söz ver bana.
1: Böyle bir vaatte bulunmak seni aldatmak olur Şehbal.
0: Niçin? Sen bu kadar zayıf mısın?
1: Münakaşa edecek halde değilim. Bu gecelik bu bahsin burada kapanmasını rica ederim.
0: Peki Mübin. Allah rahatlık versin.
1: Sana da Şehbal.
2: Küçük hanım müjde.
0: Hayrola bacı, ne var?
2: Gözün aydın küçük hanım, İzmir'den misafirlerin var.
0: Kimmiş onlar?
2: Osman hoca.
0: Ah, okulumuzun müdürü. Ah, rüya mı görüyorum hocam, siz ha?
3: Hasretine dayanamadım kızım.
0: Ah, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk yavrum. İşte sana her zaman bahsettiğim biraderim.
4: Selman Siret efendim.
0: Memnun oldum. Japonya'da sefaret katibi olan değil mi?
3: Hı hı, da kendisi. Bu da okulda hepimizin gönlüne taht kuran Şehbal kızımız.
0: Sağ olun hocam.
4: Müşerref oldum efendim.
0: Buyurun oturalım. İzmir'den ne zaman ayrıldınız hocam?
3: Sorma kızım, bir aydır buralardayız.
0: Hı, aşk olsun hocam. Bir de hasretlikten bahsediyorsunuz.
3: İnan ki yavrum, seni çok özledim. Fakat bir türlü gelmeye vakit bulamadım.
0: Hayrola hocam, ne oldu?
3: Ne olacak? Biraderin karısı şifasız bir hastalığa yakalandı.
0: Nedir hastalığı?
4: Kanser. Japonya'dayken iki defa ameliyat yapılmıştı. Şimdi hastalık nüksetti.
0: Vah vah, cidden çok üzüldüm. Geçmiş olsun efendim.
4: Teşekkür ederim. Fakat kurtulmasına imkan yok.
0: Allah'tan ümit kesilmez efendim.
4: Evet, umudumuz Allah'a kaldı artık.
3: Ya işte böyle kızım. Bir aydır doktorları, eczaneleri, hastaneleri dolaşıyoruz.
0: Allah beterinden korusun hocam.
3: Amin. Fakat sen de pek iyi görünmüyorsun. Hasta mısın yoksa?
0: Hayır. Evet, biraz.
3: Nen vardı bakayım?
0: Esaslı bir şey değil, kırıklık, baş ağrısı.
3: Zayıflamışsın da.
0: Modaya uymak için biraz rejim yapıyorum hocam.
3: Benden saklama, yoksa bir derdin mi var?
0: Allah'a şükür, dünyanın en mutlu kızıyım. Hiçbir derdim yok hocam. Mübin baştan kara vurmuş, kendini mahvetmeye devam ediyordu. Akşamları geç geliyor, ağzı daima içki kokuyor. Erken geldiği zamanlarda da gayet neşesiz ve dalgın, durmadan sigara ve içki içiyordu. Döktüğüm sigara tablaları bana onun kendi eliyle yakmakta olduğu hayatının

işe neden kurban oluyordu acaba? Bir hayal kırıklığını büyütüp bunu bir izzeti nefis meselesi yapmaya, bu yüzden hayatını zehir etmeye ne lüzum vardı?

Babanın düğün davetiyesi geldi. O gün Mübin her zamankinden daha çok içmişti. Kendinden geçmiş, adeta komaya girmişti. Mübin'in derdiyle ilgilenirken bazen kendi kırgınlık ve hicranımı unutuyordu. Ah, bu kederli güzel başı göğsüme çekip bastırmak, acılarını gönlümün tükenmez sevgi ve şefkatiyle dindirmek için

0: Tebrik ederim Nazan.
1: Teşekkür ederim. Nasılsın bebeğim?
2: Ben de saadetler dilerim.
1: Teşekkür ederim. Siz dans etmiyor musunuz?
0: Hadi Mübin, dans edelim.
2: Sen başkasıyla et, ben edemeyeceğim.
0: Yeter artık, ne olursun içme.
2: Rica ederim, karışma Şefal.
0: Kendini acımıyor musun sen?
2: Acınacak halde miyim yani ben? Eğer öyleysem kim getirdi beni bu hale? Bu kadın.
0: Mübin, Allah rızası için şu şu rezalet mi çıkarmak istiyorsun?
2: Bütün kadınlardan nefret ediyorum. Bütün kadınlardan!
3: Tutun! Geldin Mübin!
0: Yalvarırım Mübin, kendine gel, ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun?
2: Üzülmek mi, neden? Bana bak, ben hiçbir şey üzülüyor muyum? Boş ver değmez. Hayat boş, dünya koskocaman bir felaket. Aşk yalanların en büyüğü.
0: Mübin sapıttı. Ne olur Mübin, gidelim artık buradan, kafi derecede rezil olduk.

0: Yeter! Yeter diyorum sana!
1: Çıldırmak işten değil. Sevdiğim kadın bir başkasının karısı. Dayanılır mı bu acıya?
0: Dayanılmayacak şey değil bu, sen kendin büyütüyorsun.
1: Hıncın mı var senin bana? Böyle alay edercesine ıstırabımı nasıl küçümseyebilirsin? Ah Şevval! Öyle bir ıstırap çekiyorum ki... hiçbir şeyi görecek halde değil.
0: Biliyorum Mübin. Fakat bu ıstırabı yenmeye gayret etmelisin.
1: Gayret ediyorum ama olmuyor işte.
0: Ben senin yerinde olsaydım, hatta sırdaşıma bile böyle zayıf görünmezdim.
1: Sen yerimde olsaydın kahrından ölürdün. Acıdan haykırırdın.
0: Benim ıstırabım seninkinden az değil ki.
1: Senin ne ıstırabın olabilir ki Şevval? Sen aşk nedir biliyor musun? Hiç aşkı tattım.
0: Evet Mübin, tattım. Benim yüreğim de dünyanın en müthiş elemleri ve acılarıyla dolu. Ama gene de haykırmıyor, hatta gülümsüyorum. Aşkın zehri bile bana tatlı geliyor.
1: Neler söylüyorsun sen Şevval? Demek sen de aşıksın. Ağlıyorsun sen. Yüzünde de derin bir keder var. Bunu ilk defa fark ediyorum.
0: Tabii, bugüne kadar yüzüme, gözlerime hiç bakmadın ki beni fark edesin.

Mübin'in hayat tarzı beni perişan ediyordu. Ben de ne isterse vermeye hazırdım. Teselli bulsun, avunsun diye canımı bile fedaya hazırdım. Ah, bütün bunları ona söyleyememek...

susmak, daima susmak işte asıl dayanılmaz buydu. Düğün gecesinden sonra Mübin kayıplara karışmış, eve uğramaz olmuştu. Ondan hiçbir haber alamıyor, başına bir kazı...

0: Tuval, sen ne arıyorsun burada?
1: Bir arkadaşımdan dönüyordum da. Nasılsın Mübin?
0: Ben mi? İyi, çok iyi. İçiyorum, eğleniyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum.
1: Beğeniyor musun yaptıklarını?
0: Ne yapmışım ben?
1: Baksana, fitil gibi sarhoşsun.
0: Bundan sana ne?
1: Bana ne mi? Doğru, bana ne? Ben senin iyiliğin için çalışıyorum.
0: Ben kimseden iyilik falan istemiyorum.
1: Mübin, kendine yazık ediyorsun. Seni ne kadar severim biliyorsun, beraber büyüdük.
0: Ben kimseyi sevmiyorum Şehbal. Seni de, kimseyi. Yalnız Nazan'ı seviyor.
1: Nazan uğruna göz göre göre kendini mahvedeceksin. Ne olur eve dönelim Mübin.
0: Evde ne işim var be? Evden de, hepinizden de sıkılıyorum. Nefret ediyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız da değil ya. Nazan'ın hayaliyle beraber. Hadi güle güle Şehbal.
1: Allah'a ısmarladık Mübin.

0: yıllara rağmen onu sıkıp nefretini kazanmaktan başka işe yaramamıştım. Ben ise elemlerini paylaştığım, acılarına ortak olduğumu sanıyordum. Artık tahammülüm kalmamıştı. Derhal köşkten ayrılıp İzmir'e dönmeliydim.
1: Şehbal Hanım.
0: Siz miydiniz? Merhaba.
1: Merhaba. Ne iyi bir tesadüf değil mi?
0: Ya.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun efendim.
0: Hanımefendi nasıl oldular?
1: Onu bütün gayretlerimize rağmen kurtaramadık.
0: Ya, başınız sağ olsun.
1: Siz sağ olun efendim.
2: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
3: Yaşasın benim aslan oğlum.
2: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
4: Evleniyor musun? Kiminle?
3: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
5: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
6: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
3: Güzel.
2: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
3: İlaçla bayıltıp, erkeklerle resimlerini çektiren benim.
7: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
8: Bu işi babanla yaptır bizi baban!
9: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
10: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman... ...yüzüme kapattın telefonu.
11: Sanığın avukatı olarak... ...yeni şahitler getiriyorum.
12: Söz Müdafaa'nın yarın 16.15'te TV4'te.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde. 24 yıl önce de bugün de ülkece aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar.
1: ...25 yıldır hep seninle.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at... ...Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Claire Home, evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Claire Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
5: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık.

0: değil doymalık.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
4: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
3: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
4: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
3: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
4: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
3: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
4: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyor.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

0: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat, o tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar artı her ay 10 kargo hakkı artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: nasıl oldu da Şehbal'in kalbini kırdın? O altın gibi kalp. Çıldırmış olmalı. Kızın benim için çırpınmaktan başka ne günahı vardı? Hayır. Şehbal'i daha fazla üzmeye hakkım yok. Gidip gönlünü almalıyım. Şu anda onun yakınlığına her zamandan daha çok ihtiyacım var.
1: Lütfen halacığım, sebep sorma bana.
2: Yoksa sebep mübin mi?
1: Ne olur sorma hala. Bu işkenceye daha fazla tahammül edemeyeceğim.
2: Mutlaka mübin sana bir şey yaptı.
1: Hayır hala, onun suçu yok. Dilediğine gönül vermek onun hakkı.
2: Şimdi anlıyorum kızım. Mübin Nazan'ı istiyor.
1: Evet. Fakat o başkasını seviyor.
2: Mübin'i sen o kadar çok mu seviyorsun?
1: Canımdan çok.
2: Anlamıştım bunu zaten. Çoktan anlamıştım. Peki, Mübin bu aşkı sevgiyi biliyor mu?
1: Hiçbir şey bilmiyor. Ona hiçbir zaman halimi belli etmedim. O bana Nazan'a olan aşkını anlatırken ben onu kalbim parçalanarak dinler, hatta onu teselli ederdim. Benden Nazan'la aralarını bulmamı istemişti. Onu da yapmak istedim Mübin'in saadeti için. Beni anlıyorsunuz değil mi halacığım?
2: Seni çok iyi anlıyorum yavrum.
1: O halde beni affedin. Müsaade edin de gideyim artık.
2: Nasıl istersen öyle hareket et kızım.

0: İstanbul'dan kolum kanadım kırılmış dönüyor, aşktan kaçıyordum. Acı hatıralar peşimi bırakmıyor, içimdeki yara bütün şiddetiyle kanıyordum.
1: Evet Mübin, seni bütün varlığımla sevdim. Bana en tatlı aşkı sen, fakat en korkunç ıstırabı da gene sen verdin. Bir başkasına aşık olan sevdiğin erkeği teselli etmek ne demektir sen bilir misin? Sevdiğini başkasıyla birleştirmek için uğraşmak ne demektir sen bilir misin? Sen sevdiğinin ağzından başkasına olan aşkını dinledin mi?
0: Hayır.
1: Sen bu acıların hiçbirini tatmadın. Bütün bunları sana şikayet olsun diye yazmıyorum. Seni sevdiğime pişman olmadım. Seni seviyorum. Seni her zaman da seveceğim.
2: Şehbal.
1: İşte böyle hocam. Şimdi artık her şeyi öğrendiniz. Sevilmeden sevmek bedbahtlığına uğradım. Fakat Mübin'in hareketi bana hepsinden ağır geldi.
2: Vah, vah kızım. Neyse sen hiç üzülme. Her şey düzelir.
1: Hayatım öylesine alt üst oldu ki bir daha kolay kolay düzeleceğini sanmıyorum.
2: Her gecenin bir gündüzü vardır kızım. Şimdi güneşin doğmasını bekleyelim.
3: Oh, hoş geldiniz Şehbal Hanım.
1: Merhaba.
3: Sizi tekrar görmek ne saadet. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Çok iyi. Çok iyi maşallah. Aslanlar gibi benim kızım.
3: Bir fikrim var. Hep beraber yemeğe çıksak. Acaba Şehbal Hanım soframıza şeref verirler mi?
1: Şey, bilmem ki.
2: Hadi nazlanma. Birader senin şerefine ziyafet verecek.
3: Eşini kaybetmiş bedbaht, muzdarip bir adama varlığınızla huzur vermiş olacaksınız.
1: Peki Selman Bey, davetinizi memnuniyetle kabul ediyorum.
4: Birader yakında vazifesine dönecek.
1: Ya öyle mi?
3: Evet, mezuniyetim bitiyor. Birkaç güne kadar hareket etmek zorundayım. Eşimle beraber geldiğim yere maalesef yalnız döneceğim.
1: Hayat arkadaşını kaybetmenin ne kadar güç olacağını tasavvur ederim. Allah yardımcınız olsun.
3: Sağ ol.
1: Fakat zaman her şeyi unutturur. Hayatı olduğu gibi kabul etmek en büyük teselli.
3: Yabancı bir memlekette yalnızlık benim için çok zor olacak.
1: Haklısınız.
2: Ben senin yerinde olsam burada evlenir, karımı alıp öyle giderim.
3: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ve bu hususta sizinle konuşmak istiyorum Şehbal Hanım.
1: Benimle mi?
3: Zaman çok dar. Bu bahsi açmak da o kadar mevsimsiz ki.
2: Hadi hadi, çıkar baklayı ağzından. Şehbal Hanım kızımız yabancı değil.
3: Yalnızlığıma bir çare olarak acaba sizin hakkınızda bir ümit besleyebilir miyim?
1: Nasıl, anlayamadım.
2: Yani Allah'ın izni, peygamberin kavliyle seni senden istiyoruz. Nasıl? Benim biradere varmaya razı mısın?
1: Ben mi hocam?
3: Benimle evlenmek ister misiniz Şehbal Hanım?
1: Sizinle evlenmek mi? Bunu nasıl düşündünüz? Benim gibi mütevazı bir ilkokul öğretmeni size layık olabilir mi?
2: Yoo, bu kadar tevazu göstermene müsaade edemem. Malum ya, bir öğretmen olarak ucu bana da dokunuyor.
3: Size ilk gördüğüm gün hayranınız olmuştum. Her hareketiniz beni tesir ediyordu. Benim için bir saadet menbaı olacağınıza inanıyorum.
2: Gördün mü? Bizim birader sana çoktan abayı yakmış.
1: Size cevap vermek için düşünmeliyim. Bir karara varmak için zamana ihtiyacım var.
2: Elbette, bu senin hakkın. Ölçüp biçecek, düşünüp taşınacaksın, ondan sonra evet diyeceksin. Dünya evine girmek o kadar kolay mı?
3: Cevabınız ne kadar gecikirse geciksin, aynı iştiyak ve emelle bekleyeceğim.
2: Yalnız fazla da uzatmayın. Bir an önce düğün dernek yapalım.
1: Çok teşekkür ederim Selman Bey. Hakkımda beslediğiniz hislerinize minnettarım. Bir karara vardığım gün size yazarım.
2: Aa, öyleyse hadi şerefe.

aradan aylar geçti, Mübin'den ses seda çıkmıyordu. Yalnızlıktan, bir hayalin peşinde koşmaktan yorulmuş, hayatımdan bıkmıştım.

Ömrüm Mübin'i beklemekle mi geçecekti? Hayır. Böyle bir ümide kapılıp hayatımı mahvetmek bir çılgınlıktı. Ani bir kararla Selman Bey'e müsbet cevabımı bildiren bir mektup karaladım. Selman Bey, bir karara vardığım zaman size yazarım diye söz vermiştim.

0: bye-bye.
1: Ne oldu? Niye durgunlaştın?
2: Şey, birden şaşırdım da.
1: Yoksa geldiğime sevinmedin mi?
2: Sevinçten, heyecandan şaşırdım gibi. Birdenbire hangi rüzgar attı seni buralara?
1: Senden af dilemeye geldim.
2: Ben sana kırgın değilim ki, otursana.
1: Seni kırmak bana yaradı Şehpal.
2: Beni kırmış mıydın?
1: Kırmıştım Şehpal. Ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyordum. Çılgına dönmüştüm.
2: Onu bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Seviyorum zannetmiştim. Ta ki anneme söylediklerini duyana, mektubunu okuyana kadar. O andan itibaren seni bir türlü unutamadım.
2: Neler söylüyorsun Mübin?
1: Seni çok üzdüğümü şimdi anlıyorum.
2: Her şeyi unuttuk artık.
1: Suçumu bağışladın demek.
2: Hayatımı bile istesen sana bağışlamakta hiç tereddüt etme.
1: Beni bu kadar sevdiğini niçin gizledin?
2: Senin anlamanı bekledim.
1: Geç anladım ama çok iyi anladım.
2: O gece hayatımın en mesut gecesi oldu. Sadece cismani bir arzuyla değil, bütün kalbimle ve duygularımla kendimden geçerek varlığımı vermiştim ona.

0: Artık bir an bile senden ayrı kalmaya tahammülüm yok.
1: Benim de.
0: Hazırlan Şehbal, seni İstanbul'a götüreceğim.
1: Hemen mi?
0: Hemen, derhal evleneceğiz.
1: Mübin, bu benim en güzel hayallerimin gerçekleşmesi olacak. Fakat...
0: Fakat ne?
1: Okulu, çocukları ortada bırakamam ki.
0: İyi ama, ben senin için işlerimi İstanbul'da yüzüstü bıraktım.
1: Ders yılının bitmesine ne kaldı ki? Sonra önümüzde sömestr tatili var.
0: O halde sömestr tatilinde evlenelim.
1: Evlenmek için de daha hiçbir hazırlığım yok. Sonra seninle bir müddet nişanlı kalmak, nişanlının zevkine varmak isterim.
0: Saadetimizi geciktirmeye ne lüzum var Şehbal?
1: Mübin, beni anlamıyorsun. Evlenmemizi bir olup bittiye getirmek istemiyorum. Saadetimizi sağlam temeller üstüne kurmalıyız.
0: Öyleyse sömestr tatilinde nişan...
1: Yazada değil. Ben sömestr tatilinde İstanbul'a gelirim, nişanlanırız.
0: Yok, İstanbul'da buluşmayalım. İkimiz baş başa olalım. Mesela, bir dağ başında.
1: Uludağ'da.

0: ne tesadüf çocuklar.
1: Ya öyle.
2: Uyumaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
0: Ne münasebet? Bilakis memnun oluruz. Geçin şöyle. Ne arıyorsunuz burada peki?
1: Ben sömestr tatilimi geçirmeye geldim.
2: Bu fırsattan istifade ederek şehpayla nişanlandık.
0: Oh, maşallah! Ne zaman?
2: Dün akşam.
0: Aşk olsun, bizden habersiz mi?
2: Hiç kimseye haber vermeye lüzum görmedik. Tebrikler, saadetler!
0: Ben de her ikinizi tebrik ederim. Bu ne sürpriz, kutlamalıyız bunu.
2: İsterseniz otelin pavyonunda bu nişanı kutlayalım.
0: Sizi çifte kumrular sizi! Siz karda yürür de izinizi belli etmezsiniz. Öyle değil mi Şehbalcığım?

0: edelim mi Mübin?
1: Hay hay, müsaadenizle.
0: Müsaadenizle.
1: Biz de kalkalım.
0: Aha, özür dilerim ama kendimi iyi hissetmiyorum.
1: Mesut musun Nazan?
0: Hiç, ama hiç değilim.
1: Neden?
0: Yakında ayrılıyoruz.
1: Çok yazık. Ben sevişerek evlendiğinizi sanıyordum.
0: Ne münasebet. Ben teselli bulmak için evlendim onunla.
1: Anlayamadım.
0: O sırada senden ümidi kestiğim için kederler içindeydim. Kendimi çok bedbaht hissediyordum.
1: Ne sebeple?
0: Şehbal bana gelip seninle seviştiğini, yakında evleneceğinizi söylemişti.
1: Çok garip. Ben aksini sanıyordum.
0: Sen ne sanıyordun Mübin?
1: Hiç.

0: Yalan. Hepsi yalan. Senin için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Fakat o seni reddetmekle kalmadı. Arkandan alay etti, hakaret etti. Ben hiçbirini sana söylemedim. Kırılmanı istemiyordum.
1: Üzülme, her şeyi anlıyorum.
0: Eğer bana inanmıyorsan, hemen şimdi onunla yüz yüze gelmeye hazırım.
1: Buna hiç lüzum yok Şehbal, ben sana inanıyorum.
0: Peki ama niye yapıyor bunu, benden ne istiyor? Saadetimizi kıskandı. Zaten o sevmek için değil, nefret etmek için yaratılmış.
1: Böyle üzüleceğini bilseydim, sana hiç açmazdım.
0: Ah Mübin, korkuyorum.
1: Yok, korkacak bir şey yok sevgilim.
0: Gidelim buradan Mübin.
1: Hayır Şehbal, burada kalmak, Nazan'a mukavemet ederek sana olan sevgimi ispat etmek istiyorum.

0: Seninki bozuldu.
1: Ne diye yaptım onu?
0: Seni seviyorum Mübin.
1: Ama ben Şehpa'yla evleneceğim, bunu biliyorsun. Hayatımın sonuna kadar da yalnız onu seveceğim.

0: Şehval odasında yok, onu gördünüz mü?
1: Hayır, sabahtan dağdaydı.
2: Ah, belki de kurtlar kapmıştır. Belki de Hürriyet'i seçmiştir.
0: Nişanlım otele döndü mü?
3: Nişanlınız otelden ayrıldılar efendim.
0: Nasıl? Ne zaman?
3: Biraz evvel.
0: Nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Hayır efendim, size bu zarfı bıraktılar. Buyurun.

0: Beni sevdiğini sanıyordum. Ona inanmış, yeminlerine kanmıştım. Meğer hepsi sahte, hepsi yalanmış.
1: Üzülme kızım, üzülme yavrum.
0: Bir şaraptı bu. Bir hayale kurban oldum. Feci şekilde aldandım.
1: Kader, insanın kaderi doğarken çizilirmiş yavrum.
0: Hayatım yıkıldı, mahvoldum ben, artık yaşayamam.
1: Sabırlı ol, tahammül etmeye mecbursun.
0: Fakat nasıl? Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
1: Bundan sonra çocuğunu düşünerek yaşamak, hayata daha büyük bir kuvvetle bağlanmak zorundasın.
0: Hayır, babasız bir çocuğu doğurmaktansa ölürüm daha iyi. Evet, bu felaketten, bu rezaletten beni ancak ölüm kurtarabilir.
1: Yazık günah değil mi sana? Bak ne kadar genç ve güzelsin. Ölümden bahsetmek yakışır mı sana?
0: Siz söyleyin hocam. Bu durumda başka ne yapabilirim? İntihardan başka çare var mı?
1: Var kızım. Çare var. Çare Selman'la evlenmektir.
0: Nasıl? Bu halimle mi?
1: Merak etme kızım. Selman seni çocuğunla kabul edecek. Mazini asla yüzüne vurmayacaktır.
2: Ne o beyefendi? Şiir mi yazıyordun?
3: Hayır, Şehbal'e mektup yazıyorum.
2: Şehbal, Şehbal! Bırak artık, unut onu! Şehbal senin bu kadar üzülmene değer mi?
3: O benim için bundan sonra her şeyim Nazan Hanım.
2: Ya ben? Ben senin için bir şey ifade etmiyor muyum?
3: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi hiçbir şey ifade etmiyorsun.
2: Ah, öyle mi? Ben de hala seviyorsun sanıyordum.
3: Neyini seveyim senin? Sen dışı yaldızlı, içi boş bir kitap gibisin.
2: Herhalde Şehbal'den daha çirkin değilim.
3: Neye yarar bu güzellik? İçinde ruh yerine yılan zehri olduktan sonra...
2: Ne demek istiyorsun?
3: Şehbal herhalde beni sebepsiz yere bırakıp kaçmadı. Kim bilir neler yaptın ona.
2: Sadece ufacık bir numara. Seni öperken o da oradaydı.
3: Gördü mü?
2: Görmez olur mu? Aman ne bozuldu!
3: Neden yaptın bunu?
2: Senin için. Kocamdan da senin için ayrılıyorum. Şehbal sana göre değildi Mübin, ama biz seninle ikimiz birbirimiz için yaratılmıştık. Şimdi artık aramızda hiçbir engel kalmadı. Seni çok seviyorum Mübin.

0: bu yüzükler en çok sevdiğim iki insanı ebediyen birbirine bağlayacak. Saadetinizin devamlı olmasını temenni ederim.
1: Seni mesut etmek hayatım boyunca tek gayem olacaktır Şehbaz.
2: Ben de sana layık bir eş olacağım Selman.

0: kadar zahmet edip beni getirdiğiniz için teşekkür
1: ederim. Rica ederim.
0: Bir kahve içmeye buyurmaz mısınız?
1: Rahatsız etmeyeyim, biraz işlerim vardı. Yarın sizi okuldan alırım.
0: Nasıl arzu ederseniz.
1: İyi akşamlar.
0: Size de.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Şehbal,
1: Şehbal.
0: Buyurun, bir arzunuz mu var?
1: Şehbal, seninle konuşmalıyım.
0: Aramızda konuşacak hiçbir şey kalmadı.
1: Çok rica ederim Şehbal.
0: Ne istiyorsun Mübin?
1: Yemin ederim vaziyet bildiğin gibi değil.
0: Seni dinlemek istemiyorum, çekil beni rahat bırak.
1: Şehbal, yalvarırım, anlatacaklarım çok önemli.
0: Din bakalım. Buyurun, sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz?
1: Sana bilmediğim bir gerçeği açıklamak.
0: Ben senden ne bir gerçek ne de bir yalan hesabı sordum. Yolları çoktan ayrılmış iki insan olduğumuza göre artık birbirimize söyleyecek tek sözümüz bulunmaz.
1: Sen beni tanımamışsın Şehbal.
0: Seni çok iyi tanıyorum. Sen ne sözüne ne de yeminine güvenilecek bir insansın.
1: Yanılıyorsun Şehbal.
0: Bana ihanet ettiğini nasıl inkar edebilirsin? Nazan'la öpüşürken gördüm seni.
1: Emin ol ki bunda benim hiçbir suçum yok.
0: İnkar edip gözümde daha fazla küçülme Mübin.
1: Yemin ederim ki Nazan'ı düştüğü yerden kaldırdıktan sonra birdenbire boynuma sarılıp öptü beni.
0: Bu yalanlara inanacak kadar saf mı sanıyorsun beni?
1: Şehbal, nasıl kandın bu oyuna? Nazan seni orada gördüğü halde kasten yaptı bunu. Bizi ayırmak için.
0: Senin de istediğin bu değil miydi zaten?
1: Şu anda sana samimiyetimi ispat etmek için hayatımı bile vermekten çekinmezdim. Eğer ben senin dediğin gibi yalancının biri olsaydım, burada ne işim vardı?
0: Ondan bıkmış olmalısın.
1: Hayır, onunla en ufak bir münasebetim bile olmamıştır. Ben hiç kimseyi değil, yalnız seni seviyorum.
0: Buna hakkın yok artık. Ben başka bir erkeğe bağlandım.
1: Ne? Şakayı bırak Şehbal. Yüzüğüm burada. Müsaade et de onu tekrar yerine takayım.
0: Maalesef parmağımda yer yok. Ben artık Selma Siret Bey'in nişanlısıyım.
1: Hayır, hayır olamaz bu.
0: Neden olmasın?
1: Yalvarırım Şehbal, bunun doğru olmadığını söyle.
0: Evet, yakında evleniyorum. Ömrümü senin için üzülmekle geçirecek değilim.
1: Lütfen Şehbal, bana son bir fırsat ver. Parmağındaki o manasız halkayı çıkart.
0: Kararım kesindir Mübin, geriye dönemem.
1: Hayır Şehbal, bana bunu yapamazsın sen. Sensiz nasıl yaşarım? Hiçbir suçum yok. Beni bu şekilde cezalandıramazsın.
0: Maksadım seni cezalandırmak değil, kendimi kurtarmak. Hayattan aldığım acı derslerden sonra bu karara varmak zorunda kaldım.
1: İntikam sana neler yaptırmış Şehbal?
0: İntikam değil, sadece pişmanlık. Bundan sonra çılgın bir aşka düşecek kadar budala değilim. Kocamı da sadece sadık bir eş olarak seveceğim.
1: Eğer sen bir başkasının olursan kederimden ölürüm.
0: Kederden ölünmüyor Mübin. Ölünseydi ben senin için kederden ölürdüm.
1: Benim için hala keder çekiyor ve beni seviyorsun Şehbal. Hakikati inkar etme. Nişanlını hiç sevmiyorsun. Halbuki ben seni ne kadar seviyorum bir bilsen.
0: Bir zamanlar bu sözlerin bana büyük saadet verebilirdi. Fakat şu anda hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Senin gözünde hiç mi değerim yok?
0: Artık benim için sadece bir akraba, bir kardeşsin.
1: Şehbal, sana olan aşkımı ispat etmeye hazırdım.
0: Artık çok geç Mübin. Beni tekrar yaralamana fırsat vermeyecek kadar aklım başıma geldi. Hadi artık git buradan, beni rahat bırak.
1: Mutluluk dilerim Şehbal.
3: Thank you.

0: Nesi var doktor?
1: Çok ağır bir şok. Büyük üzüntüler sonucu olmalı. Tedavi edilmezse tehlikeli olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hastayı yalnız bırakmayın. Yazdığım ilaçları derhal tatbik etmeyi de ihmal etmeyiniz.
2: Mübin, Mübin sevgilim. Oh, gel, gel kurtar beni Mübin. Dön bana ne olur. Seni seviyorum. Mübin gel. Sevgilim, Mübin. Yalnız seni seviyorum Mübin. Dön bana Mübin, gel kurtar beni.

0: küçük bir dakika bakar mısın?
1: Buyurun efendim.
0: Şehpal öğretmen acaba okulda mı?
1: Şehpal öğretmen hasta efendim, okula gelmiyor.
2: Buyurun.
0: Rahatsız ettim müdür bey.
2: Buyur oğlum.
0: Şehpal hanımı arıyorum.
2: Şehpal hasta oğlum. Hem de çok hasta.
0: Hasta mı? Nesi var?
2: Otur oğlum. Ağır bir şok geçirmiş. Sinirleri harap olmuş yavrucağın. Geçirdiği büyük üzüntülerden olmalı.
0: Zavallı Şehpal. Demek sonunda yataklara düştü. Hep benim yüzümden müdür bey.
2: Üzülme oğlum. Ben her şeyi biliyorum. Şehpal hanım hastalanmadan önce bana her şeyi anlatmıştı.
0: Onu ziyaret etmek istiyorum. Mümkün mü acaba? Sakın beni yanlış anlamayın. Şu anda onun iyileşip sıhhate kavuşmasından başka bir şey düşünmüyorum. Belki ona faydalı olabilirim. Ne kadar büyük bir üzüntü içinde olduğumu tahmin edemezsiniz. Lütfen anlayış gösterin. Yardım edin bana.
2: Şehpal hanım kızım. Baksana kimi getirdim.
1: Amir beyim.
0: Nasılsın Şehpal?
1: Daha iyiyim.
0: Burada kalıp iyileşinceye kadar sana bakmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şayet müsaade ederseniz Selman bey.
3: Tabii Mübin bey, memnuniyetle. Yardımınız muhakkak çok faydalı olur. Sizin burada bulunmanız Şehbal'in morali üzerinde müsbet tesirler yapacaktır. Buna ihtiyacı var. Kalırsanız ikimiz de çok memnun oluruz.
0: Çok teşekkür ederim Selman bey.
4: Şehpal'in hastalığı bir aydan fazla sürdü. Selman bey'le ben başucundaydık. Onu hiç yalnız bırakmadık. Bu arada Selman bey'i çok takdir ettim. Gerçekten fedakar, iyi kalpli, bulunmaz bir insandı. Müşterek üzüntülerimiz arasında onunla dost olmuştur. İkimizin de gözüne uyku girmediği haftalar, Şehpal'in hayatından ümidimizi kestiğimiz günler oldu. Öyle anlarda başımı gökyüzüne kaldırıyor, kalbimin bütün samimiyetiyle hıçkırarak, haykırarak Allah'a dua ediyordum. Sonunda dualarım kabul edildi. Sevgili Şehpal tehlikeyi atlatarak iyileşti, ayağa kalktı.
2: Maşallah kızım, turp gibisin vallahi.
3: Allah'a şükür nihayet bugünleri de gördük.
0: Geçmiş olsun Şehpal. Seni hiç bu kadar sıhhatli görmemiştim.
1: Sayenizde ölümlerden döndüm.
2: Doğru. İnsanın böyle iki muhafızı olur da Azrail yaklaşabilir mi yanına?
1: Hayatımın yarısını Selman'a, diğer yarısını da sana borçluyum Mübin.
0: Ben bir şey yapmadım ki. Selman bey sağ olsun.
1: Senin fedakarlıklarını nasıl unutabilirim?
0: Bir abinin kız kardeşine karşı vazifesiydi bu.
1: Doğru ama yaptıklarını nasıl ödeyeceğim?
0: Neğer varsa sana karşı kusurlarımı affederek.
1: İçimde sana karşı hiçbir kırgınlık yok.
0: O halde gönül rahatlığıyla ayrılabilirim burada.
1: Gidiyor musun? Nereye?
0: Yarınki trenle İstanbul'a.
1: Biraz daha kalsaydın.
0: Artık bana ihtiyacın kalmadı.
1: Müsaade ederseniz Mübin'i garda uğurlamak istiyorum.
3: Bundan tabii ne olabilir?
0: Yok, zahmet etmeyin.
2: Zahmet değil, vazifemiz bu. Yarın hepimiz orada olacağız.
5: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
6: Çok memnun oldum efendim.
7: Ben de memnun oldum.
6: Delikanlıyı çok beğendim.
8: Haludun bey verifikası geldiler.
9: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki giriş partisi heyecanlı geçecek.
7: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
9: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
10: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
8: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
11: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
12: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
13: Allah'ım kurtar kızım. Yavrumu kurtar Allah'ım.
9: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
14: Aşk hikayesi yarın 18'de TV4'te.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı...

0: karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
1: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
2: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
1: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
2: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
1: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
2: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
8: Hakan, nerede kalıyor Messi?

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu an...

0: Zamanlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en

0: Magnum. Has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: A101 ucuz, ucuz, hep ucuz.
6: A101'de şampuan ve saç bakım kremlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsat.

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren

0: kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Sana bütün kalbimle saadetler dilerim Şehbali.
1: Ben de sana Mübin.
0: Beni geç. Ben evlenmeye niyetli değilim. Ama sen çok iyi bir insanla evleniyorsun. Selman Bey'in seni mesul edeceğinden eminim. Bu yüzden gözüm arkada kalmayacak.
2: Teşekkür ederim Mübin Bey. Bu sözleriniz benim için büyük bir iltifat.
0: Siz de dostum, Şehbal'le evlenmekle dünyanın en talihli adamısınız. Yeryüzünde Şehbal'in bir eşi daha bulunmaz. Sizden benim ricam, onun kıymetini bilin. Onu mesut edin.
2: Bu benim için bir gayedir Mübin Bey.
1: İnşallah sen benden daha iyi, daha güzel, sana layık bir kızla evlenir, mesut olursun.
0: Buna imkan var mı Şehbal? Hangi kadın mesut edebilir beni artık?
1: Böyle söyleme Mübin, mesut olmak senin de hakkın.
0: Ben o fırsatı çoktan kaybettim Şehbal.
1: Hayır Mübin, ümidini kırmamalısın. Senin de karşına sevebileceğin bir kadın çıkabilir.
0: Ne fayda? Kalbim artık herkese kapalı Şehbal.
1: Neden Mübin, bu kırgınlık neden?
0: Rastladığım ve bir daha da rastlayamayacağım bir kadın beni aşka tövbe ettirdi.
1: Çok mu kötü bir kadındı?
0: Keşke kötü olsaydı. O zaman onu unutmak ne kadar kolay olurdu.
1: Mübin, mazinin bir faydası yok ki sana. Unutmanı, geleceğe bakmalısın.
0: Hayatımda bir daha aşk olmayacak Şehbal.
1: Harikulade bir aşkı tattıktan sonra zor olmaz mı bu? Aşksız hayat neye yarar? Aşka tövbe edemezsin.
0: Sen benim yerimde olsan bir değil, bin defa tövbekâr olurdun. Trenim kalkıyor. Hoşça kal Şehbal.
1: Güle güle Mübin.
0: Ne o? Sen bir şeye mi üzüldün Şehbal?
1: Yok, hayır. Dumandan olacak, gözüm yaşlandı.
0: Allah'a ısmarladık Selman Bey. Allah'a ısmarladık Osman Bey.
1: Kendine iyi bak Mübin. Sakın içkiye falan başlama.
0: Teşekkür ederim. Sizlere mutluluklar.
2: Bir dakika Mübin Bey. Siz kalacaksınız.
0: Anlayamadım.
2: İkinizi birden bedbaht etmeye hakkım yok.
1: Ne demek istiyorsun Selman?
2: İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinize aşıksınız.
1: Hayır!
2: Konuşma Şehbal, ne olursun beni dinle. İkiniz birbiriniz için yaratılmışsınız.
0: Neler söylüyorsunuz Selman Bey?
2: Doğruyu söylüyorum. Araya giren kaprisler, kıskançlıklar yüzünden büyük bir aşkı yıkmak istiyorsunuz. Şimdi ben size mutluluklar diliyorum. Buyurun yüzüğünüzü Şehbal Hanım. Ne olur al. Ben senin aşkını hastalığından beri biliyordum. Orada kendimi fazla hissediyordum. Allah'a ısmarladık. Şehbal'i üzme Mübin.

0: Saadetler dilerim. Aşka tövbe olur mu evlat? Kişi oğlu sevmek için yaratılmıştır. Allah ikinizi de mes'ud eder inşallah.
1: Her şey bitti sevgilim.

0: yepyeni bir güne merhaba diyoruz. Aracımızı kiraladık ve Meksika'nın az bilinen şehirlerini keşfetmek için yola çıktık. İşte otobandayız. Hedefimiz ise Puebla. Otoyolda Puebla tabelasına selam çakıyor, yola devam ediyoruz.
1: Yepyeni bir güne merhaba Türkiye diyoruz. Aradaki 9 saat farka şöyle yorum yapabiliriz. İyi akşamlar Türkiye. Bize günaydın Meksika. Evet, bugünün planı Meksiko City'nin artık dışına çıkmak. Bir araba kiraladık ekip arkadaşlarımızla beraber ve Meksika'nın farklı şehirlerini keşfedeceğiz. Hedefimiz Puebla. Puebla Meksika'nın 4. büyük şehri. Çok özel bir şehir. Melekler şehri olarak adlandırılıyor ve biz şu anda otoyoldayız. Yaklaşık olarak 120 kilometrelik bir mesafenin yarısını tamamladık. Yaklaşık bir 60 kilometre daha var Puebla'ya, ama ondan önce dünyanın en büyük piramidine merhaba diyeceğiz. Dünyanın en büyük piramidi, Cholula piramidi bizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Maceralar devam ediyor. Devre alem yapmaya devam.
0: Puebla'dan önce harika bir kasabaya konuğuz. Cholula'ya merhaba. Dünyanın en büyük piramidi buradaymış.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, uzun uzun yolları aştık, geldik ve Puebla'ya, Meksika'nın 4. büyük şehrine merhaba diyoruz. Puebla'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi işte arkamda görmüş olduğunuz piramit. Tabii piramit nerede burada Ataman diyorsunuz. Yani orada başka bir bina var, orada bir kilise var diyorsunuz ama tarihine bakacak olursak işler öyle değil tabii ki. İspanyollar buraya gelmeden önce bölge halkı Olmekler ve Toltekler'in yapmış olduğu bir piramit aslında bu. Ve 450 metre tabanıyla dünyanın en büyük piramidi değerli izleyenler. Yanlış duymuyorsunuz. Arkamda görmüş olduğunuz bu yapı dünyanın en büyük piramidi. Ama piramitten tabii şu anda bir eser yok. Neden? Yanına gideceğiz. Görmeye çalışacağız. Göreceğiz de alt kısmında bazı taşlar var. İlk etapta 6 kat. Daha sonra araştırmalar 7. katı da ortaya çıkartıyor. Ve 450 metrelik genişlik tepeye doğru uzadığında dünyanın en büyük piramidi oluyor. Keops'tan bile büyük bir piramit. Tepesindeki kilise ise, İspanyollar burayı ele geçirdikten sonra tabii ki bu bölge coğrafyasındaki insanlara çok fazla saygıları yok. İnançlarına çok fazla saygıları yok. Geliyorlar, hemen kendi dinlerini yerleştirmeye çalışıyorlar. Ve Puebla'ya merkeze gidince anlatacağız zaten. 365 güne ayrı ayrı kiliseler, şapeller olan bir melekler şehri diyorlar. Sebebi de bu zaten. Katolikliği getirebilmek için buraya Azteklerin bütün dinini, Olmeklerin bütün dinini yok etmek için piramitlerini de, mabetlerini de, her şeylerini yakmışlar, yıkmışlar. İşte görmüş olduğunuz bu piramidin üstüne de kendi katedrallerini, kiliselerini dikmişler değerli izleyenler. Şu anda sarı olarak gözüken bir İspanyol katedrali. Onun da tabii tarihi çok eski. Yanına gidelim, bakalım orada neler bulacağız.

0: 450 metre alt tabanıyla dünyanın en büyük piramidine ev sahipliği yapan Cholula çok renkli bir kasaba. Dünyanın dört bir yanından insanlar Cholula'ya geliyor. Organik ürünler de var Cholula'da. Böğürtlene, organik meyvelere evet, Ağustos böceği ve çekirgeye hayır diyoruz. Buradaki adet fındık fıstık yer gibi Ağustos böceği ve kurutulmuş çekirge yemek. Biz almayalım diyor, yola devam ediyoruz.
1: Evet değerli izleyenler, Puebla'dayız. Az sonra kiliseye ve piramide merhaba diyeceğiz ama öncesinde arabamızı park ettik. Kiliseye doğru çıkarken çok dikkatimizi çekti. Çok böyle organik, harika ürünler var. İşte böğürtlenler, ahududular, efendim Blackberry'den işte bir sürü şey var burada. Ama en dikkatimizi çekenlerden bir tanesi, bir de burada böcekler var. Böceğin adı neydi Berkay? Chapulines. Chapulines. Chapulines diye. Evet, Chapulines diye böyle böcekler var değerli izleyenler. Bu böcekler Ağustos böceğine benziyor açıkçası. Ve bunu böyle yiyorlar. Gerçekten bunu yiyorlar. Tabii yememi yememi hayal ediyorsunuz şu anda. Hani adam da yedi yani, gelmiş oraya kadar yemez mi? Yemez. Yemez. Enteresan. Gerçekten böcekler bu şurada, burada da var başka bir şey bu. Bak bu da bir başka bir şey. Bu da böyle küçük sinek gibi bir şey. Çekirge yavrusu bu da. Aa, çekirge yavrusu değerli izleyenler. Çekirge yavrusunu görmüş olduğunuz gibi böyle kurutuyorlar. Çerez gibi çıt çıt çıt çıt atıyorlar. Burada çok enteresan gerçekten değerli izleyenler. Valla hani şu meyvelerden, bu taze meyvelerden alacağız ama böcekler yani biraz zor. Böcekler bizi bozar değerli izleyenler hakikaten. Bir sorar mısın Berkay, şu böğürtlenler kaç paraymış?
0: Bu böğürtlenler ilgimizi çekiyor. Organik ve taze meyveler için pazarlık yapıyoruz. Böğürtlenlerimizi alıyor, yola devam ediyoruz.
2: He,
1: no. Aman hala çekirgeyi dayamaya çalışıyor değerli izleyenler. Çekirgeyi dayayacak yemin ederim. Çekirgeyi kapıya verdim. Çekirgeyi kapıya verdim. Baksana abi. Allah, gidiyor adam ya. Allah. Bravo, güzel. Güzel. Thank you very much. O bizi bozar abi. O da bozar, onu da bozar. Tamam, thank you. Thank you very much. How much'mış? 50 mi bu? 50 bu, 50 değil mi? Bu arada ne yapıyorduk? 3,5'a bölüyoruz değerli izleyenler. Her rakamı 3,5'a bölüyoruz. Eyvah, bozuk veriyor. Bozukları kafamı karıştırıyor yalnız. Değerli izleyenler, bozuklar kafamı karıştırıyor. Eyvah eyvah, yine bozuk veriyor. Ay, ay, ay. 20, evet. 20 daha ver abla. Ha? 20, ha? Verdi 20. Gracias, tamam. Aldık değerli izleyenler. Yani taze, organik ahududusu, işte frenk üzümü ve böğürtlenden oluşan bir meyvemiz var. Bu meyveyle gayet güzel bir şekilde çıkacağız. Kiliseyi, piramidi göreceğiz. Neydi o ya, o böcekler falan? Yok, onlar olmaz. Onlar olmaz ama görüyorsunuz burada bu Ağustos böceğini ve çekirgenin kurutulmuşlarını çerez gibi yiyorlar. Yani uzak doğuya gitmeye gerek yok.

0: İşte Cholula yazısının önünde merhabayı yapalım. Burada bir fotoğraf alanı var. Cholula'ya bu yazı önünde merhaba diyoruz.
1: Cholula'ya merhaba diyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi Cholula'nın böyle turistlerin geldiğinde fotoğraf çektiği

girmeleri için tam böyle girişine harika bir tabela koymuşlar. Cholula gibi rengarenk bir tabela. Çünkü Cholula'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi katedrali, piramidi ve rengarenk evleri. İşte görmüş olduğunuz gibi San Pedro Cholula yazıyor. Cholula ne demek derseniz el yapımı demek. Piramidin adı Cholula piramidi, yani Olmekler bu piramidi yaparken elle yapmışlar. Hani ve uzun yıllar sürmüş piramidi yapmak. Yani yaklaşık olarak 900 sene, 1000 sene sürmüş ve her seferinde üstüne bir şey koyarak devam etmişler ve piramidi yükseltmişler. İşte el yapımı olduğunu, elle yapılmış olduğunu anlatan kelime de Cholula. Bu kasabaya da adını vermiş diyoruz. Hadi bakalım gezmeye başlayalım.

Piramitten kalan çok fazla şey yok. İspanyollar geldiğinde piramidi yıkıp tam tepesine bir kilise inşa etmiş. Cholula Kilisesi'ne çıkma zamanı.

0: piramidin tepesine çıkacağız, kiliseye merhaba diyeceğiz. Ama çıktığımız alt kısımlar, yeşil alanların hepsi piramitten kalan yapılar.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte Çolula'dayız. Burası Çolula'nın merkezi. Arkamda görmüş olduğunuz bu kilise eski yıllarda yapılmış olan dünyanın en büyük piramidi Çolula piramidinin üzerine, tam böyle tepesine kurulmuş vaziyette. Yani şu anda yeşil gördüğünüz tüm kısımlar piramit. Zaten aşağı doğru indiğinizde piramidin merdivenleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Bir kez daha söyleyelim, İspanyollardan önce bu bölgede yaşayan Olmekler ve Toltekler tarafından elle yapılan, yani adı da Çolula, elle yapılmış anlamına gelen Çolula piramidi ve piramidin üzerindeki kiliseyi görüyoruz. Şimdi bir yol var. O kilisenin bulunduğu yere doğru yürüyeceğiz, çıkacağız. Hem tepe açıdan Çolula'ya bakacağız, hem kiliseyi göreceğiz, hem de piramidi ve piramitten kalanları daha yerinde ve yakından göreceğiz.

0: Kiliseye çıkıyoruz. Yokuş bizi zorlasa da daha çok zorlayan şey buranın yüksekliği. 2100 metrenin üzerinde bir rakım var burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, kiliseye doğru çıkıyoruz. Tabii ki tepe ve bir hayli dik bir tepe, yorularak çıkıyoruz. Çünkü buradaki rakım da yaklaşık 2160 metre civarı bir rakımdan bahsediliyor. Çolula kasabası arkamda görmüş olduğunuz kasaba. Kiliseleri, renkli evleri, dar ara sokaklarıyla gerçekten çok şirin, turistik bir kasaba aynı zamanda. İşte burada da Çolula'yı tepeden yavaş yavaş görmeye başladık. Şimdi tepeye çıktığımızda farklı şeyler de anlatacağım sizlere. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: kiliseye yaklaştık. İspanyollar geldiğinde fayans ve seramiği getirmişler buraya. Şu anda da Meksika'nın fayans ve seramik merkezlerinden biri Cholula.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, İspanyolların bir piramidin üstüne hem de dünyanın en büyük piramidinin üstüne inşa ettikleri Cuidemos Kilisesi'nin kubbesine dikkat ederseniz burada bir fayans kaplama söz konusu, bir seramik kaplama söz konusu. Zaten bu şehir özellikle fayans ve seramik üretme konusunda bir hayli ünlü. İspanyollar geldikten sonra o yıllarda yapılan kubbe gayet güzel bir şekilde duruyor ve çok da şık fayanslardan oluşuyor diyoruz ve şimdi kilisenin yanına doğru gideceğiz. Bakalım orada neler bulacağız.

bıraktım kendimi boğazın esintisine, dalgaların sesine ve bu güzel rüzgara. Hava nasıl olursa olsun bizim havamız hep yerinde olsun dedik ve çıktık geldik. Bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün gezmek olsun da İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesindeyiz. O zaman gezmek olsun. Bu havaya inat. Başla

biraz sahil havası alalım. Sonrasında gidelim Kuzguncuğa. Karnımıza yavaş yavaş acıkmaya başladı. Güne kahvaltıyla başlayalım. Bakın tekrar söylüyorum. Hava soğuk olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan bizim havamız nasıl. Soğuk havaya inat. Gezeceğiz, durmayacağız.

sahilden geldi hop kuzguncuya, renkli evleriyle, butik kafeleriyle bizi misafir eden Kuzguncuk. Her mevsim, her ay, her gün farklı güzel Kuzguncuk. Şimdi buraya geldiğiniz zaman birbirinden güzel kafeler var. Dilediğiniz kafede bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim size. Dilediğiniz evin önünde de fotoğraf çektirebilirsiniz. Biz şu an Bereketli Sokağın önündeyiz. Burası İcadiye Caddesi olarak biliniyor sevgili seyirciler. Şimdi siz şöyle bir caddeye göz atın. Ben sizi 93 yıllık bir fırına götüreceğim. Hatta o fırında kahvaltımızı yapacağız. 1929 yılından beri Kuzguncuk'ta olan tarihi Kuzguncuk Fırını'na gideceğiz. Ama siz önce bir şöyle İcadiye Caddesi'ne göz atın. Biz de fırına doğru yürüyelim.

Kuzguncuk da fırın denince akla ilk olarak burası geliyor sevgili seyirciler. Aradığınız her ürünü bulabileceğiniz bir fırın burası. Tarihi bir fırın. Bir kere onu söyleyeyim. Kuzguncuk'un en eski fırını. Buraya gelenler mutlaka buradan kurabiye, börek, poğaça, simit almadan gitmiyorlar. Bir kere onu belirteyim size. Haftanın 7 günü açık bir fırın. Sabah 7'de açılıyor. Gece de 11.30'da kapanıyor. Buraya geldiğiniz zaman serpme kahvaltı, kahvaltı tabağı, onun yanında buradan seçeceğiniz börek ya da poğaçaların biriyle kahvaltı

kahvaltı yapabilirsiniz. Ya da tuzlu tatlı kurabiyelerden alıp misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle bu kurabiyeler eşliğinde sohbet yapabilirsiniz. Dilek Olay 93 yıllık bir fırın sevgili seyirciler. Siz fırındaki ürünlere göz atın, sonrasında sizleri karşılayalım. Çünkü bu fırında kahvaltımızı yapacağız. Sevgili seyirciler, sadece size şunu söylemek istiyorum ve özellikle belirtmek istiyorum. Sırf bu fırının içindekileri yemek için bile kuzguncuğa gelinir. Şimdi bu fırın çok özel bir fırın. Tarihi bir fırın olduğunu söyledik ama onun yanı sıra bu fırında bulunan ürünler başka hiçbir fırında yok. Neden mi diyeceksiniz? Ben un yemem, ben yağ yemem, ben şeker yemem diyorsanız hemen zaten bu fırına gelin. Neden? Çünkü burada kuzguncuk mantarı diye adlandırılan böyle kurabiyeler var. Ve bunların özellikleri unsuz yağsız olması. Gerçekten Recep'te böyle kaldı. Hurmayla tatlandırılmış olması bunların özellikleri. Mesela fındıklı şekersiz bir kuzguncuk mantarı var. Hemen yanında fıstıkla yapılmış şekersiz, yine unsuz yağsız ve hurmayla tatlandırılmış bir kuzguncuk mantarı var. Yine altta cevizli unsuz yağsız bir kuzguncuk mantarı var. Mesela üstte prenses diye bir kurabiye var. Yine unsuz yağsız. Ekstra şekersiz ama Belçika çikolatası ve kavrulmuş fındıkla yapılmış bu prensesin özelliği. Buraya geldiğiniz zaman bir de bu fırına askıda ekmek uygulaması var. Ekmeğin parasını veriyorsunuz, ihtiyacı olanlara burada ekmek dağıtılıyor diyelim. Bir de bu fırına özel birbirinden güzel şöyle çubuk krakerler, kurabiyeler var, paketli bir şekilde satılan. O zaman ben siparişimi vermişken yerime oturayım ve siparişimin gelmesini bekleyeyim. Ne dersiniz? Şimdi serpme kahvaltıyı hemen hemen her yerde yapıyoruz. Böyle tarihi bir fırına gelmişken ben kendi kahvaltımı kendim oluşturmak istedim. Buraya özel kıymalı börek, peynirli börek tercih ettim. Siyez unlu poğaça tercih ettim ve dereotlu poğaça tercih ettim. Ve bir de tabii ki olmazsa olmaz bunun yanında çay istedim. Ama tabii ki burada kahvaltı artı alternatifiniz serpme kahvaltı olabilir, kahvaltı tabağı olabilir. Ya da vitrindeki yiyeceklerin diğerlerinden olabilir. Ben bunları tercih ettim. Siyez unlu poğaça burada çok tercih edilen bir poğaçaymış. Beyefendi dedi ki mutlaka bunu da yemelisiniz dedi. Tamam dedim ben de. O zaman siyez unlu poğaçadan bence başlayalım. Çok lezzetli.

Poğaça harika. Glutensiz ürün tercih edenler için mükemmel bir ürün. O kadarını söyleyeyim. Bir de buranın böreği çok meşhurmuş. Ya biraz önce söyledim ya. Mutlaka Kuzguncu bu fırın için gelinir. Fırındaki ürünleri yemek için gelinir. Ne kolay, 93 yıllık fırın. Ben tabii ki bu güzel kahvaltımı yapmaya devam edeceğim. Sonrasında da bu güzel fırından çıkacağım, arkamda böyle lezzetli ürünleri bırakıp ve Kuzguncuk sokaklarında kaybolacağız hep birlikte. E o zaman kahvaltım bitsin, Kuzguncuk sokaklarından sizleri karşılayayım. Bak, haftanın 7 günü açık, sabah 7'den gece 11.30'a kadar, samimiyetimle söylüyorum. Kuzguncuk'a bu fırın için gelinir, ürünler fazlasıyla lezzetli.

Sevgili seyirciler, kuzguncuk demek tarihi evler demek, renk renk evler demek. Mutlaka kuzguncuğa geldiğiniz zaman bir evin önünde fotoğraf çeken ya da birkaç evin önünde fotoğraf çeken günün her saatinde insanlara rastlayabilirsiniz. Burası Üryanizade Sokağı Kuzguncuk'ta. Örneğin bu sokak Perihan Abla Sokağı. Neden Perihan Abla Sokağı? Çünkü Perihan Abla dizisi zamanında Kuzguncuk'ta çekilmiş. Kuzguncuk birçok sinema filmine ve diziye ev sahipliği yapan İstanbul'un en nezih, en güzel semtlerinden biri. Hemen iki adım yürüdüğünüzde Boğaz'ı görebilme şansınız var. Yukarıya çıktığınızda Boğaz manzarasını görebilme şansınız var. Yani sağınızda solunuzda birbirinden renkli güzel kafeleri görebilme şansınız var. Tasarım butiklerden alışveriş yapabilme şansınız var. Kuzguncuk'a hafta sonları geldiğiniz zaman adım atılacak yerin olmadığını söyleyebilirim. Her zaman kalabalık olan Kuzguncuk bugün de Biz Gezmek Olsun ekibini ağırlıyor. O zaman o kadar tarihi evden bahsetmişken sizi biraz bu tarihi evlerle baş başa bırakalım. Ne dersiniz?

Şimdi Kuzguncuk'ta bazı mağazaların tasarım ürünler sattığını söylemiştim. Şimdi burası o mağazalardan birisi. Üryanizade Sokağı'nda, Kuzguncuk'ta. Kuzguncuk'a geldiğinizde mutlaka ama mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer, alışveriş yapmasanız bile. Birincisi güncel olan, bugün moda olan ürünler var. İkincisi vintage ürünler var. Biraz daha böyle antikaya kaçan ürünler var. Üçüncüsü el emeği, göz nuru, siparişe yapılan ürünler var. Çok ama çok keyifli bir yer. Hani böyle antikacılara girdiğinizde bir sizi boğar, üstünüze gelir ya o antikacılar. Ya da vintage kıyafet satan bir yere gittiğinizde ya da böyle ürünler satan bir yere gittiğinizde. Burası o kadar ferah, gezilmesi o kadar güzel bir şey ki. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. İçeride mis gibi bir koku var. Keşke o koku şu ekranın camı kırılsa da size de gelebilse diyorum. Ve susuyorum. Sizi önce bu güzel ürünlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi küçük ama aslında çok büyük bir mağaza sevgili seyirciler. Çok güzel el emeği, göz nuru ürünlerin olduğu yerdeyiz. Burada siparişe göre bebek ürünleri yapılabiliyor. İstediğiniz bebek ürünü. Mesela bebeğinizin odasını hazırlamışsınızdır. Duvarını süslemek istiyorsunuzdur. El emeği, göz nuru şöyle duvarını, saat olsun, işte bakın şöyle işlemeli çerçeveler olsun, istediğiniz şeyi yaptırabiliyorsun. Şimdi burada birbirinden güzel bebek ürünleri var. Yine bunlar da siparişe yapılabiliyor. Mesela şöyle çok güzel bir yatak takımı var. Pike takımı. Açmayayım dedim ama bir açayım ya. Şöyle bakın. İstenilen konseptte desenler yapılabiliyormuş. İşte kız çocuk, erkek çocuk fark etmiyor. Hani zaten kız çocuğunda, erkek çocuğunda rengi yok sevgili seyirciler. Yok kızıma pembe olsun, oğluma mavi olsun, yok öyle bir şey. İki çocuk da bence iki rengi de kullanabilir yani. Gayet şık bir ürün. Sonra başka neler göstereyim size? Bakın şöyle battaniyeler var. Yine pike battaniye. Patchwork bir çalışmaymış. Patchwork ne demek? Yani parça parça kumaşları birbirine dikerek yapılan bir çalışmaymış. Bilmiyorum. Şimdi ekran karşısında demeyin. Yıldız patchwork'ü bilmiyor. Bilmiyorum patchwork'ü. Ama gayet güzel. Ya ben buradan bilmiyorum. Çıkmak istemiyorum. Yine el emeği, göz nuru şöyle puflar var. Kendi zevkinize göre yaptırabileceğiniz tabureler var. Onlar da el boyamasıyla yapılmış tabureler. Üryanizade Sokak'ta, Kuzguncuk'ta almasanız bile gelip böyle keyifle gezebileceğiniz bir mağaza. Sabah 10-10.30 gibi açılıyor. Akşam da 6.30-7 gibi kapanıyor. Ben sizi tekrar...

0: Servis geldi, çantama hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacak. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
2: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
4: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Piratin Haziran sayısı tüm bayilerde. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
8: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
7: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Gün burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen koyacak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

Sevgili seyirciler, havanın soğuk olmasına rağmen Kuzguncuk fazlasıyla ziyaret edilen bir yer. Bayağı bir sirkülasyonu olan bir yer. Hafta içi buraya geldiğiniz zaman öğlen 12'den sonra falan açılıyor dükkanlar. Bir kere onu söyleyebilirim size. Fazlasıyla tasarım dükkanının

ne olduğunu belirtmiştim. Şimdi sizi çok güzel bir dükkana götüreceğim. İçeride sırf deri üzerine ürünler var ve tasarım ürünler var ve siparişe yapılan ürünler var. Bu arada bir yandan da kar hafif hafif böyle atıştırıyor. İstanbul bu havasına suyuna güveni olmuyor. Hava nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun diyelim ve çekim yapmaya, sizi bu havada da gezdirmeye devam edelim ve haydi gelin girelim bu güzel tasarım deri mağazasına.

Sümeyye Hanım diye çok tatlı bir hanımefendi var burada sevgili seyirciler. Tasarım, deri ürünler yapıyor. Deri olarak aklınıza ne gelirse. Ayakkabı olsun, çanta olsun, herhangi bir aksesuar olsun, takı olsun, cüzdan olsun. Çok yaşa bu arada Recep'cim, Recep Hapşurdu. Yani aradığınız her ürünü deri bir şekilde buradan satın alabilirsiniz ki. Kemerler de var şöyle tasarım. Bu arada burada siparişe deri ürünler de yaptırabiliyormuşsunuz. Çok güzel, çok şirin bir mağaza. İçeriye girince mis gibi bir deri kokusu vardır ya, o koku sizi karşılıyor. Biz buraya geldiğimiz zaman Sümeyye Hanım burada kesme işlemi falan yapıyordu. Muhtemelen şöyle bir çanta hazırlığı içinde. Bu arada sadece deri çanta falan filan olarak bakmayın. Bakın şöyle kıyafet olarak da deri yelek, gömlek üstüne giyebileceğiniz tasarım deri yelek ya da şöyle salaş bir etek de satın alabilirsiniz. Hepsi kendi ölçünüze, kendi istediğiniz renge göre yapılabiliyor. Burası İcadiye Caddesi'nde sevgili seyirciler. Böyle İcadiye Caddesi'nden yukarıya doğru geçerken hemen sağ tarafta merdivenlerden aşağı iniyorsunuz, geliyorsunuz buraya. Bütün gösterdiğim modellerin istediğiniz rengini yaptırabilirsiniz. Diyelim bu mağazanın haftanın 7 günü açık olduğunu, sabah 10.30 falan gibi açılıyor, akşam da 7.30-8 gibi kapanıyor. Artık Sümeyye Hanım'ın canı ne zaman isterse o zaman açıyor, o zaman kapatıyor diyelim. Ve bu güzel ürünlerin arasında biz kaybolmaya devam edelim. Bence siz de bir kez daha kaybolun. Sevgili seyirciler, Kuzguncuğun evleri o kadar güzel ki gerçekten de özellikle Simitçi Tahir Sokağı'ndaki evler bakmaya doyamadım. Bu evlerin renkleri benim resmen içimi ısıttı. Televizyon filmlerinde ya da dizilerde, sinema filmlerinde ya da gördüğünüz evlerin hepsini buraya gelip canlı canlı görebilirsiniz. Önlerinde fotoğraf çektirebilirsiniz. Şimdi Kuzguncuk'ta bir şeyler yenecek ya da içilecek o kadar çok yer var ki hangi birini çeksem, size hangisine götürsem bilmiyorum. Tarihi fırında açılışı yaptık Kuzguncuk'a geldiğimizde. Şimdi sizi çok ama çok tatlı bir çikolatacıya götüreceğim ama önce bu evlerin önünde benim de fotoğrafım olsun diyorum ve pozlarımı vermeye başlıyorum.

Mücadiye Caddesi'nde birbirinden güzel butik kafeler var. Hepsini gösteremeyiz sizlere. Şimdi belirli başlı olanları gösteriyoruz. Gelip gelmemek size kalmış. Ama birincisi gittiğim fırına, ikincisi de bu çikolatacıya mutlaka gelin. Hani butik bir kafeye gidecekseniz ve tatlı seviyorsanız. Bu çikolatacının birincisi şöyle bir özelliği var. Hepsi tamamen kendi üretiminden el yapımı çikolatalar var. Ve en meşhur çikolataları narlı çikolataymış. Sütlü çikolata arasında nar parçaları var sevgili seyirciler. Burada lavantalı çikolata mı dersiniz? Sütlü antep fıstıklı, bitter antep fıstıklı, bitterli frambuazlı, vişneli, bitterli, limonlu ya da çilekli, salepli, bal kabaklı, yer fıstıklı. Yani o kadar çok çeşitten çikolata var ki.

Cheesecake bebe bisküvisi de dahil. Yani hatta şöyle bakıyorum, kadayıfına çikolata bile var. Bir de burada anında hazırlanan

Çikolata çeşidi var ki 20'den 30'dan fazla çikolata çeşidi var. Hangisinin tadına bakacağımı bilmiyorum. Buradan şeker komasına girip gideceğim galiba. Haftanın 7 günü İcadiye Caddesi'nde, Kuzguncuk'ta sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık burası. Şimdi cheesecake'le çikolatayı verdi hanımefendi bana. Ben bir cheesecake'le çikolatanın tadına bakayım o zaman. Çok lezzetliymiş. Ben şimdi durmam ki burada. Durmam yani. Ben narlı çikolatanın tadına bakmak istiyorum. Madem nar meşhur...

hem ekşi hem sütlü tatlı bir arada ve benim en sevdiğim şey. Söz veriyorum başka tadına bakmayacağım hiçbir çikolatanın. Siz gelip tadına bakmak istediğiniz ya da satın almak istediğiniz çikolatayı buradan alabilirsiniz. Burası gerçekten çok keyifli bir yer. Çikolataları el yapımı ve fazlasıyla lezzetli. Çikolataların tadına öyle bir doyamadım ki Recep beni içeriden zor çıkarttı. Yeter yeme artık diye. Kuzguncuk. Bir programa sığacak kadar küçük bir semt değil İstanbul'da. Üsküdar. İstanbul'da bayağı büyük bir ilçe. Biz şimdi Kuzguncuk'u burada bırakıyoruz. Kuzguncuk'ta siz biraz daha kaybolun. Sokaklarda, evlerde. Biz sizi Üsküdar'ın içinden karşılayalım. Balıkçılar pazarından karşılayalım sizi. Biraz da Üsküdar'da şöyle keyfimize göre gezelim. Havalar güzelleştiğinde ise Kuzguncuk'a tekrar gelelim ve doyasıya gezelim derim ben. Ne dersiniz? O zaman son kez Kuzguncuk'a şöyle bir göz atın sokaklara ve evlere. Üsküdar'da buluşalım.

0: Üsküdar'a geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nın içine girmenizi tavsiye ediyorum. Buraya geldiğiniz zaman tatlı mı dersiniz, turşu mu dersiniz, zeytin mi, salça mı ya da kuru yemiş mi? Aklınıza gelen her şeyi taze taze satın alabilirsiniz. Tabii ki balığı da en taze şekilde satın alıp ister evinizde yaparsınız, ister burada yersiniz. Önce sizi bir Tarihi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı ile baş başa bırakayım. Sonrasındaysa bayağı bir meşhur olan, kuruluşu 1957 yılı olan turşucuya girelim balık çarşısının içinde. Zannetmeyin ki balıkçılar çarşısına gelmişken balık yemeyeceğiz. Tabii ki balık yemeden buradan çıkmayacağız.
1: Maşallah canlı. Aranjör abi doldur. Beş yap.
0: ...1957'den beri burada bu turşucu efendim. Aradığınız bütün turşuları buradan satın alabilirsiniz. Turşuların yanı sıra isot salçası mı dersiniz, acı sos mu dersiniz? Yoksa domates salçası mı dersiniz, acı biber salçası mı, tatlı biber salçası mı dersiniz? Her şeyi ama her şeyi buradan satın alabilirsiniz. Soralım bakalım turşu suyu sirkeli mi limonlu mu buradaki? Bizde ikisi de var diyor beyefendi. Sirkeli de var, limonlu da var diyor. Haftanın 7 günü açık bu turşucu sevgili seyirciler. Bayağı meşhur bir turşucu Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda. Ben sizi turşularla baş başa bırakayım ve yavaş yavaş balıkçıya doğru gideyim. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana diyelim balıkçıda. Ne dersiniz?

Sevgili seyirciler, burası Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda 52 senelik bir balık lokantası. Zaten girerken gördük, balık satışı da yapılıyor. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle denilmiş. Biz de balığımızı yiyeceğiz birazdan. Hamsi söyledim ben ve tek kişilik salata söyledim. Ve yemeye başlayalım.

Ben şimdi balığımı yemeye devam edeceğim. Siz önce bir Balıkçılar Çarşısı'na göz atın. Sonrasında Üsküdar'da sizi çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi Balıkçılar Çarşısı'na göz attıktan sonra Üsküdar'da çok ama çok keyifli bir sokakta

Şimdi burası Selman Ağa Sokağı sevgili seyirciler. Üsküdar'da böyle bu merdivenler böyle çıkıyor. Tarihi evler de var bu arada bu sokaklarda. Belki birçoğunuz bilmiyordur. Şimdi Selman Ağa Çeşmesi Sokağı'ndan çıktım. Yeni Dünya Sokağı'na geldim. Şimdi sizi çok ama çok keyifli bir kafeye götüreceğim. Haftanın 7 günü açık. Bir de çok güzel bir özelliği var bu kafenin. Paylaşım yapanlara, bu kafeyi paylaşanlara içeride kitap hediye ediyorlar. Buraya geldiğinizde dışarıda da oturabilirsiniz. Şöyle iki masa var, terası da var zaten buranın. Eğer isterseniz içeride de oturabilirsiniz. Zaten çok katlı bir yer. Ama mutlaka Üsküdar'a yolunuz düşerse bu sokaklarda kaybolmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok ama çok keyifli bir yer. Ben tatlıları arkama aldım ve oturdum hemen girişe. Buranın tatlıları ayrı keyifli, çok lezzetli. Tuzluları ayrı keyifli diyebilirim. Hazır tatlıların önündeyken burada çilekli, muzlu, tatlı tuzlu kurabiye çeşitleri, beyaz çikolatalı, brownie ve brownie çeşitleri, çikolatalı ve sade muhallebili magnolia çeşitleri de var. Kahvemi söyledim şöyle güzel bir fincanımda. Kahvenin yanında mutlaka şerbet de geliyor. Çok ama çok lezzetli. Ve tatlımı yiyeyim balığın üstüne. Sonrasında tatlı tatlı konuşmaya devam edelim. Ben bunları şöyle yerken siz de bu kafeye bence dışarıdan içeriden bir göz atın.

keyifle yedim gerçekten de. Tatlı bayağı bir hafif çikolatalı olduğuna bakmayın. Kahvem de bayağı lezzetli, hatta bir yudum daha alayım. Şerbeti zaten gördüğünüz gibi bitirdim. O zaman bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu soğuk havalarda bizimle birlikte sizler de ekran başında geçerken ısınıyorsanız eğer ve gezmiş gibi oluyorsanız ne mutlu bize. İlerleyen zamanlarda tekrar inşallah buralara geliriz diyelim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da kesinlikle üzülmeyin. Geciken şey sizlere güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın ve hayatta her zaman tatlı tatlı gülün, tatlı tatlı konuşun diyelim. Hoşça kalın tekrar.

Bu filmin zaman, olayın geçtiği yer ve kişiler bakımından gerçeklerle hiçbir ilişkisi yoktur. Sadece bir masaldır.

0: Türkleri yurtlarından sürüp çıkarmak yemini etmek için topladım sizleri buraya.
1: Yemin etmek kolay ama uygulamak çok zor Anton. Sungur Bey yaşlanmış olsa bile Şahin Bey güçlü ordularının hala başında.
0: Babam için şeytanın kardeşi derlerdi. Ben de şeytanın ta kendisiyim Dimitro. Benimle beraber yemin etmeye hazır olanlara planımı açıklarım.
1: Ya beraber olmayanlar?
0: Beraber olmayanlar sadece ölür. Yemin etmeye hazır mısınız?
2: Hazırım.
3: Ya ya, yeter seni zorladım. Yaşlandım ben, kocadım. Şahin Bey gibi namı cihanı tutmuş bir baba yiğitin karşısında kılıç tutacak gücüm kalmamış besbelli.
1: Karşında kafir olmadığından böyle sanırsın Sungur Bey. Biz kılıç tutmasını senin ardından az sürerken öğrendik.
3: Eksik olma. Ama adam olan halini bilir. Yaşlandım, kılıç tutacak, at sürecek gücüm kalmadı. Her yolu denedim. Ama Tanrı benden soyumu sürdürecek, milletime önderlik edecek bir evladı esirgedi. Tahttan çekileceğim. Yerime sen geçeceksin.
1: Olmaz öyle şey bey. Sen başımızda ol ve bize emret, bu bize yeter.
3: Bana yetmez evlat. Kararım karar benim. Adam olan sözünü bir kere eder.
4: Oğlum yesene, aa!
5: Karşıma! Sungur Bey'imiz görsün kimin daha baba yiğit olduğunu!
6: Hiii! Haydi!
3: Hoppa! Elbette baba yiğit olan sensin! Bak o cesaret edip kavgaya devam bile edemedi! Böyle Tosun gibi erkek bir evlada sahip olmak için neler vermezdim! Onunla övünmelisin Şahin Bey. Böyle oğul her kula nasip olmaz.
1: Oğul benim değil, sizindir beyim.
7: Şüphe yok Sungur Bey. Hanım sultanımız çocuk bekler.
3: Bir yanlışlık olmuyor.
7: Yanlışlık yoktur. Sultan hanım gebe.
3: Tellal çıkarılsın. Herkese duyurulsun bu mutlu haber.
7: Baş kırık.
3: 40 gün 40 gece bayram ilan edilsin. Şimdi dile benden ne dilersen.
4: Abimi özledim beyim. Müsaade buyurursan şenliklere o da çağrılsın.
3: Elbette sultanım. Bu şenlikte en büyük pay onun. Anton olmasaydı ben bu sevinci duymadan göçüp gidecektim.
4: Sevgili abim, acaba küçük kız kardeşlerinden memnunlar mı?
8: Hem de çok. Hele çocuk bir doğsun. Ondan sonra Sungur Bey'i öldürüp tahta ele geçirmek çocuk oyuncağı bizim için.
3: Günlerdir yüzün gülmez Şahin Bey. Canını sıkan nedir?
1: Şenlik bitti. Ama bu kafir hala ülkesine dönmek istemez. Bu nasıl iştir?
3: Kız kardeşini pek sever. Ne kötülük görüyorsun bunda?
1: Bilmem. Bu işte bir kıtlık varmış gibi gelir bana.
3: Ne demek istersin? Tövbe tövbe! Bir şehzadem olunca taht sana kalmayacak diye mi dertlenmektesin yoksa Şahin Bey?
1: Haşa! Tanrım beni böyle bir köpeklikten korusun.
4: Söylemiştim sana, bu Şahin Bey başımıza bela olur diye.
8: Şahin Bey'in sırası ancak geldi. Düşündüğümü uygulamak için Sungur Bey yüreğinde bu kuşkuyu duymalıydı. Dinleme araya. Söyleyeceklerimin bir kelimesini bile unutmayacaksın.

0: Ah beyim, Şahin beyim, çare sende. Ne yapacağımı şaşırdım ben.
1: Söyle be kadın, ne istersin gecenin bu saatinde?
0: Söylemeye dilim varmaz, kötü işler var başımızda.
1: Nasıl işler kadın? Aklımı tepeme çıkartmadan söyle, çabuk.
0: Hanım Sultan her akşam bir adam alır koynuna.
1: Yalan! Kadın seni tepelerim.
0: Gözlerimle gördüm, istersen gel sana da göstereyim.
2: Ne oldu? Kötü bir şey mi var?
1: Yok bir şey, sen uyu, ben birazdan dönerim.
0: İşte şu pencereden içeri girdi adam.
3: Tuzağa düştü. Geliyor artık, her şey senin elinde.
1: Haşa! Yalan söylüyor hanım sultan! İşte bu kadın şahidim, beni o getirdi buraya!
0: Tanrı adına yemin ederim, hiçbir şeyden haberim yok! Az önce gürültüye uyandım ben de!
1: Oyun ediyorlar bize! Bunların üçü de birlik! İnanma bey! İnanma bunlara! Kurban olayım, inanma!
4: Yıkıl karşımdan! Gözümle gördüğüm yeter bana! Götürün, mahkeme edilecek!
5: Duyduk, duymadık demeyin! Şahin Bey denilen namus düşman sultanın zorla ırzına geçmeye yeltenmiştir. Şimdi ülkenin ulularından...

0: Bırakın, bırakın, geçeyim! Bırakın!
1: Dur kadın, geçemezsin!
0: Bırakın! Kız sana! Demek gece yarısı bunun için gittin evden!
2: Sen de mi inanıyorsun bunlara Fatma, susuzum ben!
0: Yalan! Karnımda taşıdığım Yüce Hakan'ımızın çocuğu adına yemin ederim ki... ...ırzıma el uzattı bu alçak adam! Al!
3: Son kararınız nedir Ulu Hakan'ım?
4: Gerçek kararı Ulular Meclisi verecektir. Götürün!
5: İdam mahkumlarını bu kayalıklardan aşağı atarlar bu ülkede. Ne zaman yolum buraya düşse içimi bir korku alır.

0: kımıldama yerinden! Böyle bir mahkuma el sürersen, yaşatmazlar bu ülkede!
1: Ama canlı! 10 gündür susuyorsun. Suçun neydi? Neden seni böyle ağır bir cezaya layık gördüler? Çok ünlü, çok usta bir hekimdir babam. Yaraların kısa zamanda iyileşecek. Ama yüreğinde kanayan yarayı kimse saramaz, besbelli.
0: Bak! Korsan teknesi bu. Su almaya geliyor. Onlara görünmeden buradan gitsek iyi olur.
1: Korkma, bize ilişemezler. Ne paramız, ne altınımız var. Ne de ben esir pazarında satılacak kadar güzelim. Ne bu paramparça edilmiş adam, ne de sen bu ihtiyar halinle Fox'a diye kürek çekmeye yararsınız.
2: Hey, şuraya bakın! 6 aydır... Yüzü bile görmedik. Ha, ne dersiniz?
3: Hiç de fena fikir değil derim.
4: Bakılmayın ona!
2: Bak, ayakta duracak hali yok, bir de bize kafa tutuyor. Yıkıl be karşımda! Ha!
1: Babacığım!
2: Öküz gibi kuvvetli bir adam. Kaptana götürelim de küreğe çaksın bunu. Hadi!

0: Hadi ne duruyorsun? Asıl küreğe!
1: Ne yetiştirdiğim, kendi evladım gibi üzerine titrediğim bir adam nasıl olur da bu işi yapar aklım almıyor.
2: Düşünme bunları artık. İç şunu. Çok şükür, öldü sonunda. Hiçbir engel kalmadı önümüzde. Tahtta, ülke de bizim artık.
3: İnanılacak gibi değil.
4: Doğru dersiniz.
3: Her şey aklıma gelirdi.

0: Sungur Bey o Şahin Bey köpeğinin yaptığı rezilliğe dayanamadı. Yüreğine indi, öldü gitti. Bundan böyle ben, kız kardeşimin verdiği yetkiyle onun adına ülkenin yönetimini ele alıyorum.
1: Olmaz böyle şey. Senin gibi bir kafir, Müslüman Türk milletini yönetemez.
0: Yani şimdi din mi değiştirmeliyim?
1: Bu bile yetmez. Törelerimizce yeni varis doğup büyüyene kadar ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek.
0: Şövalyeler! Şu anda İsa adına kan yemin etmiş Hristiyan birlikleri dört koldan ülkeye girmekteler. Ya Hristiyan efendilerimize köle gibi hizmet edecek ya da köpekler gibi gebereceksiniz.
1: Bu kadarcık mı? Doldur şunu!
2: Gemi de su azaldı. Bundan sonra yarım maşrapadan fazla su yok kimseye.
0: Kız bu, Nora!
3: Sizi duyamaz efendim. Artık yaşamıyor.
0: Al bunu. Bir Hristiyan kızı gibi büyüt. Beni de gerçek babası bilsin. Ah!

0: Yetiştirdiğimiz mahsulün hepsini verdik. Bir avuç bile kalmadı elimizde.
1: Daha fazla çalışıp daha fazla mahsul yetiştirseydiniz. Götürün.
2: Acıyım bize.
0: Yapmayın.
2: Merhamet edin. Acıyım bize.
3: Baba, ne yapmaya götürüyorlar bu adamları?
1: Gereken vergiyi vermedikleri için kafalarını kesmeye.
3: Ama bu insafsızlık. Affet onları baba. Seneye istediğin vergiyi ödeyebilir.
4: Babanın işlerine karışma kızım. O her şeyi bizden daha iyi bilir.
5: Be kadın! Durun!

0: Yemek paydosu! Toplanın! Koşun! Sıraya! Sıraya girin! Sıraya durun!
1: Anam, kurban olduğum anam! Bu ağır arabayı her gün sırtında taşır gördükçe kahrımdan ölesim geliyor. Elbet bir gün bu canavar sürüsünü yok edip seni bu çileden kurtaracağım.
2: Senin körpe gücün o canavarlarla baş etmeye yetmez. Şahin Bey yasağı olsaydı...
3: Sus ana! Bana babam olacak o hırs düşmanından bahsetme!
0: Hadi iş başına! Zıkkımlandığınız yeter! Duymadınız mı be? Çalışın dedim! Hadi iş başına! İş başına! Hadi!
4: Çalışın! Durmayın! Çalışın! Seni ölmüş yaşayacak seni! Gebereceksen bir an evvel geber! Durmayın! Çalış! Tepe, çalış! Sen ne bakıyorsun yüzüme öyle?
5: Ne duruyorsunuz?

0: Yaşa Şahin Bey, nur ol, var ol, kurtardın bizi. Gemide biz de senin malınız artık. Emret, Tanrı gibi buyur bize. Yedi deniz bayrağımız altında tir tir titresin.
1: Gemide, içindeki mallar da sizin olsun. Tek istediğim bir an evvel en yakın Anadolu kıyısına çıkabilmek. Alınacak öcüm var benim.
2: Erkekler buğdayı arabalara yüklesinler. Kadınları kızları da yanıma getirin. Bakalım aralarında dişimize göre olan var mı?
3: Gel. Gel.
2: Gel bakayım.
1: Durun! Bu dünyaya yaydığınız bütün korkulara ve yaptığınız bütün zulümlere son vermeye geldim.
4: Susturun şu serseri dervişi!

0: Şahin Bey, Şahin Bey, tanıdım seni, tanıdım.
1: Çok kötü. Beni tanıyanlar yaşamaz.
2: Pis herif, cezanı çekeceksin.

0: Kara Hilal derler bana. Tanrı'nın adına Müslümanların özünü almaya geldim. Hiç kimse kılınıza dokunamaz ve de yüzümü gören kafir yaşayamaz. Davama inananlar ardımdan gelsin.
1: Arman yerinde ölü adamlarımızın üzerinde dalgalanan bu bayrağı bulduk efendimiz.
2: Size 2 gün müsaade. O kara hilal her kimse ya kellesini getirirsiniz ya sizin kellenizi alırım. Anlaşıldı mı?

0: Tanrı dualarımızı kabul etti anacığım. Bu kara hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire. Kurtulacağız anacığım, kurtaracak bizi.
1: İnşallah oğul, inşallah.
2: Ağlıyor, fısır fısır ne konuşuyorsunuz burada? Acuse karı, çabuk defol! Defol, seninle mi uğraşacağız be? Defolun! Defolun! Geber!
3: Namussuz herif!

0: Götürün!
1: Durun, durun.
0: Çekin elinizi üstümden! Kölelik ruhunuza işlemişsizin! Kılınızı bile kıpırdatmadınız! Yaşlı anamı sürüyüp götürürlerken! Sorarım, böyle şerefsiz ve haysiyetsiz yaşamak dokunmuyor mu size?
1: Sen kim, şereften, haysiyetten bahsetmek kim? Irz düşmanı, rezil bir babanın oğlu olduğunu yoksa unuttun mu? Bizler senin o alçak baban yüzünden düştük bu hale! Irz düşmanı, bir alçağın oğlusun sen! Bunu unutma sakın!
2: Nerede sana bu bana?
3: O başkasının, size bu iyisini getireyim.
2: Ya öyle mi? Hey meyhanedekiler! Beni dinleyin! Herkes şerefe içecek! Kaldırın bardakları!
4: İçirin onlara!
2: O arkadaşlar, burada pis var! Onlar içmez ama biz içirmesini de biliriz! Al bakayım!

Ben adamın ellerini keserim. Ha!

Oh.

0: elleri kırılsın sana bunu yapanların.
1: Onların suçu yok ana. Milletimin bu hali babamın yüzünden değil mi? Mezarını bilsem kemiklerini çıkarıp ayaklarımın altında çiğnerdim. Sağ olsaydı gözlerini oyardım ellerimde.
0: Sus oğul, haklı da olsan o senin baban.
1: Olmaz olsaydı. Öyle bir babadan peydahlayacağına beni kudurmuş bir köpekten peydahlayaydın daha iyiydi. Kanıma bulaşmış bu lekeyle burada duramam. Gidip o Kara Hilal denilen baba yiğidin yanına sığınacağım. Kim olduğumu bilmezse belki beni yanına kabul eder.
0: Dur oğul! Etraf askere kesmiş, kuş uçurtmuyorlar. Başına bir iş gelirse yaşayamam.
1: Ben de bu rezillikte yaşayamam. Hakkını helal et ana.
2: Ne oluyor?
3: Ömerciğim, atları atlayın! Peşini bırakmayın!

0: Dur hele, ne bu acelen? Ardından kovalayan mı var?
1: Anton domuzunun şövalyeleri peşimde. Aklın varsa durma, sen de benimle gel. İyi bir adama benziyorsun. Sana fenalıkları dokunsun istemem.
0: Bak hele sen. Demek bunların herkese bir fenalığı dokunur, öyle mi?
1: Buranın yabancısı olduğum belli. Kimseye acımaz onlar. Kimse de duramaz karşılarında. Ama kara hilal derler biri çıktı şimdilerde. Bunların hakkından gelse gelse o gelir. Senin gibi bir ihtiyar değil. Hadi durma, gel benimle. İnan bana, kimseye merhamet etmez onlar.
0: Merhamet dileyen kim? Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hele biz bir karnımızı doyuralım.

0: Al bakalım, erkek adama böyle bir kılıç gerek. Ne diyorsun? Biz mi saldıralım, onları mı bekleyelim?
1: Bilmem. Daha önce hiç kılıç almadım elime.
0: Erkek adam manasının karnında öğrenir o işi. Hadi bakalım, şimdi davran evlat!

0: Savun kafirler!
1: Sen ananın karnından yiğit doğmuşsun evlat. Görür görmez anlamıştım bunu. Hadi getir bakalım şu torbayı.

0: Demek kara hilal sensin. Ne olur beni yanına al. Atını çeker, çulunu taşırım, kulun kölen olurum. Ne olur yanına al.
1: Aldım gitti yiğit. Adın ne senin?
0: Adım yok benim. Atsızım.
1: Üzülme evlat. Tez zamanda kazanırsın. Ben de kendiminkini yitirdim de şimdi yenisini kazanmaya çalışıyorum. Sencer olsun senin adın. Ben bu adı pek severim. Aslanların aslanı Sencer. Hadi şimdi düş peşime, yolumuz zor ve de pek uzun.
2: Koskoca ordularımız, tepeden tırnağa silahlandırılmış binlerce askerimiz var. Ama gene de kara hilal denen bir tek adamla başa çıkmaya yetmiyor gücümüz.
3: Bir çare varsa bunu bulacak olan gene sizsiniz efendimiz.
2: Evet. Bir çare. Buldum. Truva atı. Yarından itibaren tellallar kızım Elen'in evlenme haberini yaysınlar. 3 gün içinde de Elen, arkasında 2 araba dolusu çeyiziyle yola çıkacak.
3: Bunun kara hilalle ilgisini anlayamadım efendimiz.
2: Budala! Ardınızdaki 2 arabada tepeden tırnağa silahlı askerlerle dolu olacak. Ve kara hilal saldırınca yakalayacaksınız.
4: Baş üstüne efendimiz.
5: Umarım yorulmadınız sevgili kraliçem. Daha yolumuz epey uzun.
6: Bu pis hayvan gibi zebaniyle evlenmektense ölmeyi tercih ederim. İnşallah o kara hilal denen adam yolumuzu keser de bu domuzu tepeler.
7: İyi bir Hristiyan kızı babasının arzularına karşı gelmez. Tanrı önünde günaha giriyorsun.

0: Bunlar bizi budala sanıyorlar. Arkadaki iki arabanın da askerlerle dolu olduğunu biliyorum. Hadi evlat.
1: Şahin Bey bu.

0: Tut şunu. Şahin Bey'in oğlu Sencer bu. Kara Hilal'de Şahin Bey'in ta kendisi. Yarası ağır, kıpırdayamaz. Ama kendine gelir gelmez kaçmaya çalışırsa çekinmeden gebert. Ben yardım getirmeye gidiyorum. Kıpırdama! Seni öldürmeye mecbur etme beni!
1: Yakışmıyor o kılıç eline. Tanrı çiçek toplamak için yaratmış o parmakları. Ne duruyorsun, vursana! Merhametlisin. Kimse inanmaz senin Anton'un kızı olduğuna.

0: Şimdi biraz daha iyi misin?
1: Sağ ol. Seni kaçırmaya çalıştığım için affet beni. Buna mecburdum.
0: Yürüyebilecek halde sen kaç buradan. Maria neredeyse peşinde şövalyelerle yetişir. Hadi gayret et, yaslan bana. Hadi gayret et biraz.
1: Hayatımı kurtardın. Hiçbir zaman unutmayacağım bu iyiliğini. Al bunu. Bana bir gün ihtiyacın olursa gölün kenarındaki meşeye asarsın. Bil ki iki elim kanda bile olsa gelirim.
0: Hadi durma, kaç. Hadi.
1: Kılıcım. Al. Sağ ol.

0: Nerede Şahin Bey'in oğlu?
1: Yedi canlıydı sanki. Başa çıkamadım, kaçtı. Şu tarafa doğru gitti. Acele ederseniz belki yetişirsiniz.
2: Yürü.
1: Ne yapayım? Kara Hilal yakalandı mı?
0: Kurtulmayı başardı, hem de peşindeki esirlerle beraber. Bakıyorum, olup bitene sevinmiş gibi bir halim var.
1: Senin kucağına doğdum. Beni sen büyüttün. Anam gibi yakınsın bana. Elimde değil, sevdim onu. Tıpkı masallardaki gibi görür görmez vuruldum. Giderken de bana bunu verdi. Gölün kenarındaki meşeye asarsam, iki eli kanda bile olsa gelirmiş. Ama yalvarırım babama bir şey söyleme.
3: Bağışla beni. Verdiğin görevi başaramadım.
4: Anan sağ mı?
3: Sağ.
4: Baban?
3: Soysuzun biriydi ve bir soysuz gibi öldü. Adını anma bana. Öyle bir babanın oğlu olduğum için ömrüm boyunca utandım.
4: Ya yanılıyorsan?
3: Yanılmıyorum. Mezarından çıkıp karşıma dikilse bile kendi ellerimle boğar gözlerini oyardım.
4: Ne olursa olsun bir oğul babası için böyle konuşmaz. Suçsuz olduğuna inanmıyorsan bile hiç olmazsa bağışlamalısın. O senin baban.
3: Bağışlayamam. Her şeyi iste benden. Hatta canımı bile. Ama onu bağışlamamı isteme. Yaşadıkça bu nefreti içimden söküp atamam. Bana gerçekten babalık eden sensin, o değil. Tanrı huzurunda evlat olarak borcum sadece sana karşı.
4: Peki evlat. Sen nasıl istersen... Bir baba olarak sana layık olmaya çalışırım ben de.
5: Ne? İnanılmaz bir şey bu.
0: Yemin ederim efendim, gözlerimle gördüm. Kara Hilal dedikleri Şahin Bey'in ta kendisi. Onun oğluyla senin kızın da birbirlerine aşık.
5: Allah kahretsin. Ben o kızı gebertmez miyim?
0: Durun efendim. Bu durumdan faydalanabiliriz.
5: Hı? Nasıl?
1: Korkuyorum. Ya biri duyar, ya biri görürse yakalanır, öldürürler onu.
0: Kimsenin ruhu bile duymaz. Ben her şeyi ayarlarım. Sen yaz ve gerisini düşünme. Yaz.

0: Seni çağırmakla çok tehlikeli bir iş yaptığımı biliyorum. Ama dayanamadım işte. Seni çok özledim.
1: Deliler gibi bekledim bu anı. Her gün o ağacın altına yollayacağın haberi bekliyordum.
2: Davranma delikanlı! Etrafın sarılı!
1: Anton'un kızı olduğunu nasıl da unuttum. Alçaklık senin de kanına işlemiş.
0: Unutma bunu Maria! Anamdan yakın bilirdim seni! Ömrüm boyunca unutmayacağım bu yaptıklarını!
3: Korkunç işkencelerle can vermek istemiyorsan... ...Kara Hilal'in saklandığı yere götür bizi.
4: 7 kat cehennem ateşinde yaksan bile gene de yapmam bunu.
3: Yapacaksın, çünkü bir alçağın, pis bir ırz düşmanının oğlusun. Bak, göğsündeki mühürden belli ne oldun.
4: O mühür vız gelir bana. Benim asıl babam Kara Hilal. Ne yaparsan yap onu ele vermem.
3: Demek bu kadar çok seviyorsun.
4: Evet, canımdan bile çok.
3: Kara Hilal senin baban delikanlı. İspat etmek de çok kolay. Çünkü o da senin gibi göğsünde aynı mührü taşıyor.
4: Yalan söylüyorsun. Çocuklar bile güler buna. O kutsal adamın benim alçak babamla bir ilgisi olamaz.
3: Kafasına demir maskeyi geçirin... ...kum saatini de önüne koyun. 24 saat içinde Kara Hilal'in yerini söylemezse... ...gözlerini kızgın sirkeyle haşlarız.

0: Sencer nerede?
1: Dün geceden beri gören yok.
2: Bırakın beni! Kara Hilal'i görmem gerek!
3: Ne yapacaksın Kara Hilal'i? Bize söyle!

0: Nasıl ele geçirirler Sencer'i?
1: Sencer aşık olmuş Anton'un kızına. Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlumu.
2: Demek o da babası gibi kadın düşkünü çıktı.
0: Babasını tanır mıydın sen?
2: Hayır. Ama herkesten duyup işittiğimiz gerçek bu.
0: Gerçeği sadece Tanrı bilir. Şimdi yalnız bırakın bizi.

0: 看了都那么白呢。Yüzüme tükürdüğün günü hatırlıyor musun? Ben seni çoktan affetmiştim. Ama söyle, neden oğlumu bana bir düşman gibi yetiştirdin?
1: Herkes gibi gördüklerime, duyduklarıma inandım.
0: Ya şimdi, hala inanıyor musun?
1: Bilmiyorum. Benim gibi zavallı bir kadın doğruyu eğriden nasıl ayırsın? Ne olursan, kim olursan ol. Ama oğlumu kurtar, yalvarırım.
0: O sadece senin değil, benim de oğlum. Elbette kurtaracağım. Bu dünyanın hem babaya hem de oğula zindan olduğu yeter.
2: İstediklerini yap, söz verdi bana. O zaman Müslüman Türklerin idaresini sana verecek. Ne olur inan bana, seviyorum seni.
3: Şeytan inansın sana! Kaldırın o saati önümden! Düşünmek için beklemeye ihtiyacım yok! Ne yapacaksanız hemen şimdi yapın!
4: Zamanı gelince yapacağımdan şüphen olmasın!

0: Çok az zamanımız var. İnşallah başarırız. Hadi oğul, atla dışarıdaki sepete. Önce sen, sonra ben. İkimizi birden kaldırmaz, hadi. Vaktimiz kalmadı, ne duruyorsun hala?
1: Sensin. Babam olacak o alçak sensin. Anton doğru söylemiş demek.
0: Evet, babanım ben senin. Ama şimdi bunu tartışmanın zamanı değil.
1: Bırak! Mezarını bulsam kemiklerini çiğneyeceğime yemin etmiştim.
0: Haksız yere suçluyorsun beni. Ama bunu sana...

0: sana ispat edemem. Ben ölünce rahat edeceksen, ölmeye hazırım.
1: Kandırmaya uğraşma beni. Yeter söylediğin yalanlar.
0: Bunca yıl yaşadıysam, sadece bana ve halkıma yapılanların öcünü almak için yaşadım. Ama artık sen varsın. Ve ben sana güveniyorum. Yürü, yürü diyorum sana!
2: Bırak
0: yürü.
2: Beni, bırak diyorum!
3: Yürü! Yürü!

Babanı ele verecek misin, yoksa gözlerini uyuyayım mı? Sana söylüyorum! Duymuyor musun beni, kör olacaksın! Acımayın! Dağlayın köpeğin gözlerini kızgın sirkeyle!

0: Çıkarın maskeyi de şu delikanlının güzel gözlerini görelim. Şahin Bey bu.
1: Gözlerimi kör ettin Anton ama... oğlumun öcünden kurtaramayacaksın kendini. Sencer'in Şahin bakışları mezarına kadar izleyecek seni.
0: Atın şu köpeği zindana! Oğlunun leşini ayaklarının dibine serince geberteceğim onu. Ormanı karış karış tarayın. Sencer'i de yanındaki serden geçtileri de en kısa zamanda isterim. Çabuk!
2: Yeter artık ağladın. Günlerde bir lokma bile geçmedi boğazında.
3: Çık odamdan. Yüzünü bile görmek istemiyorum.
2: Pişmanım. Affet beni. Mutlu olman için elimden geleni yapmaya hazırım.
3: Kötülükten başka ne gelir senin elinden? Sencer beni hiçbir zaman affetmez artık.
2: Yıllardır sakladığım öyle bir sır var ki bunu öğrendiğin zaman her şeyi affedebilirsin. İnan bana. Senin için neler yapabileceğimi göreceksin.
3: Anton gibi bir babam varken kimse yardım etmez bana.
2: O senin baban değil. Sungur Bey'in kızısın sen.
0: İsyancıların tümünü birden yakalayıp deliğe tıkmadıkça... bütün ülke kısa zamanda baş kaldıracak bana.
2: Bir fikrim var efendimiz ama bilmem ki...
0: Söyle. Her zaman faydalı oldun bana.
2: İzin verin Şahin Bey'i kaçırayım zindandan.
0: Kaçırmak mı? Anlayamadım.
2: O eski sırrı halkına ve oğluna açıklayacağımı söylersem inanır bana. Tek istediği şey temize çıkmak. Ardımdan gelir beni onlara götürür. Siz bizi izlersiniz.
0: Çok akıllı bir kadınsın Mark.

0: Gerçeği öğrendiniz artık. Şimdi bana ne isterseniz yapın.
1: Bağışla beni baba! Çektiğim bunca çileden sonra gözlerini benim için feda etmekten çekinmezken... ...ben gene de seni suçlamaya devam ettim. Bağışla beni!
2: Bağışlamak da neymiş babayla oğul arasında? Oğlumsun sen benim!
1: Benim yüzümden kör oldu gözlerim. Budalaca direnmeseydim eğer...
2: Feda olsun! Körüm ama... ...hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum gene de. Nerede? Anan nerede?
0: Buradayım, buradayım! Yanındayım Şahin'im!
2: Oğlumun gözleri benimkinden genç ve daha kuvvetli. Sencer'i suçlamayın sakın! Bana güvendiğiniz gibi ona da güvenin! Anton'u o kara şövalyeleri tepeleyip... ...el birliğiyle ülkemizi kurtaracağına eminim.
3: Yaralı ve yorgunsun Karahilal. Gel istirahat et. Hele bir hekim bulup gözlerine baktıralım. Gerisini sonra düşünürüz.
0: Onlara alet oldum diye affedebilecek misin beni?
4: Seni çoktan affettim. Ama kendimi affedemiyorum bir türlü.
5: Çok daha iyi bugün. Yara izleri kapanmak üzere.
0: Görebilecek mi yeniden?
5: Tanrı'dan başka kimse geleceği bilemez.
4: Onun gibi bir adam kör gözlerle yaşayamaz. Bütün milletin umudu buna bağlı.
5: Sakin ol yavrum. Nasıl yürekli ve güçlü bir adam olduğunu bilirim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
0: Nasıl?
6: Hiçbir umut yok mu?
5: Çok zayıf bir umut ama mümkün değil.
0: Neden mümkün değil? Söyleyin ne olur.
5: Kurtulması için bir göz gerek. Kendi kanından, kendi canından bir çift göz.
0: Bunu Sencer duymamalı.
7: Geç kaldın hele. Hepsini duydum.
0: İnanma hiçbirine, mümkün değil!
7: Kendi canından, kendi kanından bir çift göz gerek sana, öyle mi ihtiyar? Gözlerime bak! Tıpkı benimkiler gibi, değil mi? Karahilal'in gözlerinin kör olmasına sebep olduğum için hepinizin beni suçladığını biliyorum.
3: Biz de suçluyuz senin kadar, hepimiz suçladık onu.
7: Şahin Bey'in oğluyum ben Yahya. Suçum hepinizinkinden daha ağır. Ona ve milletime layık bir evlat olduğumu ispat etmek düşer şimdi bana.
0: Hayır olmaz, yapamazsın bunu!
7: Yaparım! Hem de büyük bir mutlulukla veririm gözlerimi babam için. Al gözlerimi ihtiyar!
5: Sencer! Bıçak var senin elinde, bırak o bıçağı!
7: Ne olur bırak! Bir alçak gibi yaşadım, hiç değilse Şahin Bey'in oğlu olarak öleyim baba!
5: Hayır, ölmene gerek yok! Yaşayacak ve benim gören gözlerim... ...duyan yüreğim olacaksın!

0: Sencer.
1: Buyur baba.
0: Sağ omuzun arkasında bir şey var.
1: Bir şey yok baba.
0: Sesini duyuyorum. Dikkatli bak, orada bir şey var.
1: Baktım ama göremiyorum.
0: Bir ok, bir yay ver bana öyleyse.

0: Şimdi gördün mü?
1: Gördüm. Küçük bir akrep varmış.
0: Anton akrepten daha çok ses çıkaracak, göreceksin.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Ne var ya bu?
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le

0: En kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
6: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
5: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiliyor. Kaç yıl geçti aradan. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Hazırız biz baba.
1: Başla.
2: Evet, vurdun Şahin Bey ya!
1: Devam et. Başka hedef kaldı mı?
0: Bir tane daha var baba. Bunu da vurdum baba.
1: Yalan söyleme oğul. Vuramadığımı biliyorum. Daha çok çalışmalıyım. Yalnız ve sessiz bir yere götür beni.
0: Gel baba.

0: İpi bağladım baba. Ama hiç rüzgar yok. Sesini nasıl duyacaksın?
1: Parmağınla yer ve bırak. Daha ince ip bağla.
0: Hazır baba.
1: Daha da incesini istiyorum.
0: Daha incesi yok baba.
1: Saçının teli de mi yok?
0: Şansımıza rüzgar çıktı. Sesini duyuyor musun?

0: Geliyorlar!
1: Açın silah başına!
0: Çabuk! İhtiyarları öldürün, geri kalanları toplayın! Toplayın hepsini götürün! İhtiyarları yükletmeyin, öldürün! Hadi!
2: Fatma! Kaya! Adel! Yiğitlerim neredesiniz? Nerede bunlar?
3: Bu ne? Kara haçlı bir mızrak.
2: Ya bu?
3: Bir mektup.
2: Oku!
3: Kara Hilal, sana kara haçlı mızrağımı gönderdim. Gelmediğin her gün için 3 kişinin kellesini keseceğim.

0: Akşam oldu, hala gelip teslim olmadı. Kesin üç kişinin kellesini!
1: Alçak herifler! Allah'tan korkunuz yok mu sizin?
0: Götürün bu kelleleri ormana atın! Belki Şahin Bey'in o zaman aklı başına gelir.
2: Bu Mahmut... Bu bizim Iğdır. Bu da Hasan. Beni neden bırakmasın, gidip teslim olayım? Benim kellem Hıdır'ınkinden, Mahmud'unkinden, Hasan'ınkinden daha mı kıymetli?
0: Elbette!
2: Hayır, yanılıyorsun! İşe yaramayan, kör ve zavallı bir adamım! Benim ölüm de dirim de para etmez!
0: Baba! Baba, bırakmam seni!
2: Bırakırsın!
0: Bırakmam!
2: Bırak beni diyorum!
0: Hayır!
2: Bırak!
0: Bırakmam!
2: Canını acıtırsan... Affet beni yavrum!
0: Hala görünürler de yok! Götürün, vurun karısının kellesini!
1: Hayır! Hayır! Bırakın! Bırakın! Bırakın!
2: Durun! Anton, kadınlarla uğraşmayı bırak! İşte ben geldim!
1: Şahin Bey!
0: Yakalayın!

Geldin demek ha? Doğduğuna pişman edeceğim seni!

0: Al çakayım! Gözünü kan bürümüş canavar!
1: Bağlayın şu karıyı!

Yetiştim baba! Tanrı adına seninle ölmeye geldim! Savun! Kerferler!

0: Kaledeki askerleri de çağırın! Çabuk olun!
1: Okunla yayın torbanın içinde baba! Vur Şahin Bey! Tanrı aşkına vur!

0: Arkamda kafire kılıç çalan sen misin Sencer?
1: Benim baba! Vuralım sanrı aşkına!

0: yakalayın, gebertin!
1: Savunun kafirler!
2: Baba, Anton burada kaçıyor!
3: Nerede?
4: Bu tarafta.
0: Buyur Şahin Bey'im.
3: Kimse çıt çıkarmasın.

0: Bağırmayacaktın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Bu sağ gözünü. Bu da sol gözüne.
1: Yaşar!

0: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
1: Çok memnun oldum efendim.
2: Ben de memnun oldum.
1: Delikanlıyı çok beğendim.
3: Haludun Bey verifikası geldiler.
4: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki giriş partisi heyecanlı geçecek.
2: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
4: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
5: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
3: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
2: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
6: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
1: Allah'ım kurtar kızım. Yavrumu kurtar Allah'ım.
4: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
7: Aşk hikayesi bugün 18'de TV4'te.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben!
16: Botanik!
15: Abacus!
16: Kasa!
15: Marul!
13: Kumbara!
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara!
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji

0: yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
1: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
2: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
1: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
2: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
1: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
2: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Ben Şef Rafet İnce. Yarışmamızın ikinci günüyle de sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şef.
0: Nasılsınız arkadaşlar?
1: Bomba gibiyiz.
2: Çok iyiyiz şefim.
0: Muhteşemsiniz. Enerji çok iyi. Ayten ablacığım.
3: Buyurun şefim.
0: Vallahi böyle bir polis edası mı diyeyim? Nasıl bir hava böyle ya?
3: Teşekkür
0: muhteşem.
3: Ederim şefim. Işıl sizler için, bu güzel program için.
0: Rica ederim. Yine bandanalar var.
4: Aynen şef, bandana hep var. Bandana olduğu için bandana.
0: Yine çok yakışıklısın.
4: Çok teşekkür ederim şef.
2: Sevgili gıda mühendisim.
0: Evet sevgili gıda mühendisim, nasılsınız?
2: Çok iyiyim şefim, siz nasılsınız?
0: Enerjik gördüm bugün biraz.
2: Dinledip
0: daha.
2: Dinledip geldim gece.
0: Güzel, ocakların geldim. Altını çalıştıracağız az sonra. Hocam.
1: Hoş bulduk şef.
0: Vallahi var ya bugün herkesin gözünden böyle ışıl ışıl muhteşem bir enerji geliyor. Yarışmaya başlamadan önce yarışmamızın içeriğinden biraz yine sizlere bahsetmek istiyorum. İlk önce benim belirlemiş olduğum yemeği vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Gözlüğümüzü takıyoruz. Kendi yapmış olduğunuz yemeği buluyorsunuz ve sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Cuma günü, final günü ise sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz. Bakalım 10.000 TL'nin sahibi bu hafta kim olacak? Benim yemeğim. Süre 35 dakika. Hata 1.
3: Deniz Hanım'dan mı şefim?
0: Hata 2. Hata 3. Uyanmadı da ben mi yandım?
4: Hikayede yanan hepimiz olduk şef.
1: Şef Emir hiçbir yemeğini kurtaramaz artık.
0: Birilerinin yemeği yanıyor. Açma sakın. Vay! Emir'ime bak sen be. Mağdur, ver coşkuyu.
4: Mağdur görüyorsun değil mi?
0: Mağdur da kim?
4: Anam.
1: Sizin yeriniz burası değil.
3: Neresi?
1: Moda programı.
4: Stüdyoda gergin anlar. Bu yemek benim yemeğim. Bam bam bam.
3: 35 yaş sanki yemeği gibi geldi.
1: Özellikle 48 yaşındaki Ayten Hanım çok mutlu.
4: Dediğim gibi et gerçekten pişmemiş. Yani neredeyse konuşacak, meleyecek yani o derece.
0: Ne eti bu?
2: Allah sormadım ki ya. Dana eti mi, kuzu eti mi? Ayten abla.
4: Aman tanrım ben bir hata mı yaptım yoksa?
3: Ama çok güzel bildin net yani. Taktik neydi?
1: Söylemem.
2: Zırhla oynarken eti pişirmeyi unutmuş olabilir.
0: Haydi!
4: Aman şef, tamam. Benim
0: yemeğim. Acaba bir gün Rafet Şef ne yapmış? Kaldırın bakayım bir peçeteleri.
4: Hop, gül. Oh.
1: Vay, süper bir yemek bekliyor
4: vay, vay o zaman.
0: Yine patlıcanlı derken yine dün patlıcanlı yemek yaptığımızı düşünmüyorum.
2: Benimki
0: ben.
2: Rengi biraz artık patlıcana dönmüştü.
4: Şefim, şefim yoksa zırhlı bir şey mi gene şefim?
3: Zırhlı olmasın.
4: O zırh var ya benim bir hoşuma gitti.
0: Hadi ya.
4: Buradan şeycilere bu lahmacuncu kebapçı abilerime sesleniyorum. Açığım yani zırh işlerine şeysine. Yapıyorlar ya.
0: Sana zırh yapmak istiyorsan bugün zırh verebilirim. Zırhlık bir şey var orada.
4: Vallahi.
0: Ya yok da ya, zırh da yapabilirsin.
4: Oo süper.
0: O da güzel olur.
2: Ayten ablaya vermeyelim ama.
0: Ayten abla.
2: O biraz tehlikeli.
3: Bunu vermeyin şefim.
1: Ayten ablaya vermeyelim şef çünkü 5 parmak gitti. Bugün de 5 tane giderse yarın Ayten abla kalmayacak.
2: Çarşamba gününe göremeyeceğiz.
1: Çarşamba günü Ayten abla
3: kendi yemeğimi buldum.
1: Kendi yemeğini buldun
3: ama. Kendi yemeğimi buldum.
1: Ayten abla bugün kendi öyle bir gelmiş ki moda programına geliyor gibi ya. Yanlış programdayız.
3: Bir dakika, bu güzel yemek programına paspal mı giyinseydim? Siz çok şıksınız, çok
1: teşekkür
3: hoşsunuz.
1: Teşekkür ederim ama sizin teşekkür yeriniz burası ederim. Değil.
3: Neresi?
1: Moda programı.
3: Dün anneniz dediniz, bugün moda dediniz. Hayırlısı yarın olacak.
1: Yarın zaten
3: siz
1: yoksunuz.
3: Nasıl istiyorsanız kafanıza göre takılın.
4: Stüdyoda gergin anlar.
1: Dün o kadar güzel uyudum, dinlendim ki. İlk bölümün heyecanıydı ama bugün bomba gibi geldim buraya. Kendi yemeğimi de bulacağım.
3: Deniz dinlenmiş gözükmüyor, daha da kinlenmiş gözüküyor.
0: Bugün sizler için çok keyifli bir yemek hazırladım. Yemeğin ismi yine Anadolu Halk Mutfağı'ndan, daha doğrusu Güneydoğu Anadolu Halk Mutfağı'ndan Ala Nazik hazırladım. Bir Antep yemeğidir. Bakalım Ala Nazik sizler için gelsin. Nasıl olmuş? Notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Günlerden Ala Nazik. Diyeceksiniz ki Ala Nazik ne? Esas ismi Ala'dır. Günümüzde Ali Nazik diye hitap edilir. Ala demek güzel anlamına gelen bir terimdir. Saray mutfağında da bu yemeğin ismi Ala Nazik'tir. Malzemeler gelsin. 350 gram kuzu gerdan eti, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber, 1,5 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, yaklaşık 50 gram tereyağı. Alt malzemesi için 1 adet patlıcan, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, yaklaşık

0: Ne 3 tane çizik atarak ocakta közlemeye başlayacağım. Bir baş soğan. Çok ince bir şekilde doğrayacağım. Tereyağım eridi. Kuzu gerdan etimi ilave ediyorum. Kuzu gerdan etiyle birlikte soğanı güzelce suyunu çıkartasıya kadar kavuracağım. Süzme yoğurdum, sarımsağım ve maydanozum var. Et burada kavrulurken yoğurdumu ilave ediyorum. Süzme yoğurduma tuzumu atıyorum. Sarımsağın o suyunu almak için mutlaka bir bıçak yardımıyla sarımsağı eziyorum. Sarımsağı yoğurda ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Etleri biraz daha karamelize ediyorum. Patlıcanımın her yerini eşit bir şekilde közlüyorum. Maydanozları ince bir şekilde kıyacağım. Maydanozları ince bir şekilde kıydıktan sonra ağızda çok fazla böyle yaprak olmaması için şimdi toz haline getiriyorum. Bir zırh yardımıyla maydanozları da toz haline getirdikten sonra maydanozun yarısını yoğurda ilave edeceğim. Yarısını üstüne kullanacağım. Şimdi etlerim hafif karamelize oldu. Soğanlar artık iyice bayıldı. Şimdi yapmam gereken 2 yemek kaşığı biber salçasını ilave ediyorum. Sonra salçamı ilave ediyorum. Kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Pul biber ilave ediyorum. Ve son kalan sarımsak parçamı eziyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Kuzu gerdan eti, baharat ve salça sarımsağı yedikten sonra üzerine 1 su bardağı su ekleyeceğim. Bu su kaynadıkça etin iyice aromasını alacak ve iyice çekmeye başlayacak. Suyla et yoğunlukla birlikte salça, baharat, sarımsak bütün hepsi karamelize olacak. Etin içerisine bütün lezzetleri birleşmiş olmasını sağlayacağım. Toz maydanozu yoğurtla birlikte güzelce karıştıracağım. Yoğurdum hazır. Şimdi patlıcanım güzelce rengini aldı. Bakın çok basit. Patlıcanı soymak istiyorsanız mutlaka terletin veya suyun altında soyabilirsiniz. Çok fazla püre gibi yapmanızı istemiyorum. Çünkü dişe ve damağa patlıcanı hissettirmek istiyorum. Yoğurdumun içerisine közlenmiş patlıcanları ilave ettim ve karıştırmaya başlıyorum. Son dokunuş olarak 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Patlıcanımı zeytinyağı, yoğurt, sarımsak, tuzla birlikte güzelce karıştırdıktan sonra alane ağzının alt kısmını hafif tavada ısıtacağız. Bakın bu çok önemli. Tavada hafif ısıtacağız. Sakın kaynatma yapmayınız. Ve ısınmaya başladıktan sonra servise başlayacağım. Şimdi servis zamanı. Ortasına bir havuz oluşturacağım. Patlıcanları şöyle ilave ettim altlığını. Yemeğimin etinden ve suyundan tam ortasına bırakacağım. Son kalan toz maydanozumu ilave edeceğim. Tereyağı ve etin vermiş olduğu o reha, o kırmızı yağından da hafiften üzerine gezdireceğim. Muhteşem kokulu bir yemek hazırladım. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. İzlediniz mi patlıcanlarla ne oluyor, ne bitiyor?
1: İzledim
0: yoğurtlar,
1: şefe.
0: Etler.
1: Şef çok iyi izledim, ben çok iyi notumu aldım inşallah. Güzel bir yemek çıkaracağım.
0: Peki. Süre 35 dakika. Emir.
2: Efendim şef.
0: Oğulcan'da gurmelik görebiliyor musun? Sen bir gurmelik var mı? Dün kendi yemeğiyle birlikte hepinizin yemeğini bildi. Peki sence kimin olabilir bu?
2: Bu Deniz Hanım'ın tabağı bence.
0: Deniz Hanım'ın tabağı?
2: Evet öyle düşünüyorum. Gurme... Sanmıyorum ya şefim.
0: Niye?
2: Bilmiyorum, içimden öyle geldi. İyi gurme olmaz.
3: Bugün gurmeliğimi kanıtlayayım Emir sana.
2: Tamam oğlum.
3: Yine bütün tabakları bulayım.
2: Bekliyorum, bekliyorum.
3: Bakalım asıl gurme senin yanında çalışıyor şu anda ya.
2: Hayırlısı be gülüm.
3: Taktikler, maktikler orada.
1: Teşekkür ederim. Haklısın, ben gerçekten bir gurmeyim. Yemeklerimi yakarak kendimi bulmuyorum direkt.
4: Bence boşuna atışmasınlar. İkisi de gurme değil. Gurme olan birisi varsa benim.
1: Deniz gurme olsaydı dün kendi yemeğine berbat, kötü deyip sıfır vermezdik.
4: Ben çok güzel bir gurmeyim. Yaklaşık 30 ülke ve sayısız 150'ye yakın şehir gezdim. Her gittiğim yerde en güzel yemekleri, en oranın has yemeklerini yedim eşimle beraber.
0: Kaç ülke gezdin?
4: 30-35 yaklaşık.
0: Maşallah. Oranın yemeklerini de öğrendin o zaman.
4: Öğrendim. Tabii evde de uyguluyorum bazen yemekleri.
0: Güzel.
2: Hocam bu kadar hırs iyi değil ya. Artık bunu da ben mi söyleyeyim ya?

0: Ayten Hanım.
1: Efendim şefim.
0: Oğulcan'ın gurme olduğuna inanıyor musun? Çünkü bütün tabakları buldu.
1: Şefim inanmıyorum. Bir kere dünkü o ciğerin arka tarafında zarını almamıştı. Zarı da almadı. Artık çok pişirdi.
0: Oradan böyle dolayı mı anladı diyorsun?
1: Tabii canım. Aşırı pişmişti.
0: Kendi yemeğini, kendi yemeğini o şekilde anladı ama sizlerin yemeğini de bildi. Ona ne diyorsun?
1: Aa, onu da tebrik ederim hakikaten. Nasıl bildi? Görmedi. Yani hani gelseydi görecekti, gördüm diyecekti. Ne gördü, ne tattı. Orada ben de çok şaşırdım.
2: Dünkü taktik yapan insan burada belli bence ya.
1: Kim?
2: Vallahi şu anda onunla konuşuyorum galiba.
1: Öyle mi?
2: Evet. Bugün Ayten Hanım'ın zorlanacağını düşünüyorum. Dün çok heyecan yaptı, ellerini doğradı. Bugün inşallah tek parça halinde bitirir yarışmayı. Üzülüyorum da biraz kendisine.
1: Tabii ki zorlanmam ben bu yemekte.
0: Yağ yandı ya ya. Deniz, dün gece rahat uyudun mu?
3: Çok rahat uyudum şef. Dünün ilk günün rehavetiyle verdim o puanları. Ama bugün herkes benden korksun. Daha hırslıyım. Ben bir risk aldım ve...
0: Ayten çünkü dün sana röportajlarda demiş ki... vermiş olduğu o puanlardan dolayı vicdanen rahat uyuyabilmiş...
3: Çok rahat uyudum şef.
0: ...diye bir soru yönetmiş.
1: Deniz kendine sıfır verdi. Ben inanılmaz mutlu olurken Deniz mahvoldu. Bu gece uyuyacağını zannetmiyorum.
3: Çok rahat uyudum. En azından Ayten'e 5 puan vermedim. Emir'e gitti 5 puan. Onu da rakip olarak görmediğim için sıkıntı yok.
4: Ya Deniz Hanım bir önce kendine baksın da Allah aşkına sonra konuşsun ya.
1: Sen beni giyimimle rakip görüyorsun, yaşımla rakip görüyorsun, yaptığım yemeklerle
3: rakip görüyorsun.
1: Yaşınızda rakip
3: görmüyorum Ayten abla, aramızda 15 yaş fark var.
1: Hiç öyle durmuyoruz
4: şef
1: ama.
4: Şef ya yandı bir dakika.
3: Gayet
0: kaldır,
3: öyle
0: kaldır.
4: Tamam şef.
0: Kaldır. Oğlum babanın yağ fabrikası var, göster kameraya.
4: Ya yandı ya.
0: Kaldır. Altın şef. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, zamanım var. Zamanım var.
2: Emir yağını yaktı, onun tadı gelir. Yemeğine büyük ihtimalle yansır, daha fazla da buradan sonra kurtarabileceğini düşünmüyorum.
3: Ayten ablanın zaten yemekten anladığı yok. Dün gördük, parmaklarını kesti bir güzel. Bize de yedirtti onları. Siz de zaten en güzel yemeğin
1: bu
3: benim
1: yemek
3: yaptığımı gördünüz. Bana en yüksek puanı
1: bu
3: verdiniz.
1: Bu yemek berbat. Kocaman bir sıfır.
3: Bu kesinlikle benim yemeğim değil. Buna kocaman bir sıfır veriyorum.
1: Hayatım boyunca
3: olabilir, sizi de
1: bunu
3: göreceğiz.
1: Ve
3: daha
1: çok güzel anlatacağım anılardan biri.
3: Daha önümüzde 4 gün var, göreceğiz.
1: O zaman erken konuşma hayatım.
3: Erken konuşmuyorum ama risk alıyorum. Sonuçta yarışmadayız.
1: Deniz benim her şeyime kıskanıyor.
3: Benim başkasını kıskanmaya ihtiyacım yok.
0: Bu tencereye git, sabunlu suyla yıka. Yanmış, sütün yanmışı var.
4: Tamam şef.
0: Yıka.
4: Bir dakika, şefim durun.
0: Sabunla. Oğulcan, sessiz sessiz gidiyorsun, hiç konuşma falan yok mu?
2: Şefim, sessiz sessiz geliyorum.
1: Sessiz
2: takip
1: sessiz
2: ediyorum herkesi. Sessiz sessiz bütün işlerimi hemen yetiştiriyorum.
0: Evet. Patlıcanlar yandı orada.
2: Patlıcanı da hemen çeviriyorum.
0: Evet. Patlıcanın her yeri eşit bir şekilde pişmesi lazım. Bunu da biliyorsunuz.
2: Evet, aynen.
0: Tezgahımızı lütfen temiz tutalım.
2: Tabii ki.
0: Ben sarımsağı ne yaptım? Ezdim.
2: Biliyorum.
0: Sarımsağın o suyunu almak için mutlaka bir bıçak yardımıyla sarımsağı eziyorum. Evet. Eğer ezemiyorsan havan var bak. Havanlar var. Havan da ezebilirsiniz.
3: Bence Oğulcan bu yemeği güzel yapamaz. Çünkü bu birazcık el mahareti isteyen bir yemek. Kendisini güzel yapacağını düşünmüyorum. Şef ben taktik değiştirdim.
0: Niye?
3: Böyle daha güzel olacağını düşünüyorum.
0: Ha, blender'da soğan çekme.
3: Blender'dan soğanı çekmeyi düşünüyorum.
0: Ama soğanı inşallah blender'da çekiyor. Doğramayı bilmiyor mu sizce?
1: Ben her zaman küp küp elimde doğramayı, hani az bir soğansa, çok fazlaysa blender'ı. Onun için bulaşık çıkartmaya, vakit harcamaya hiç gerek yok.
3: Rafet Şef'i dinlememişler. Rafet Şef dedi ki soğan o kadar ince kıyılacak ki dedi yemeğin tadı

0: verecek dediği için ben rondodan çekme ihtiyacı duydum.
1: Deniz Hanım zaten bunları yapıp kendine kocaman bir sıfır vereceği için ben hiç
0: sıkıntı
1: o tarafla
0: yok,
1: ilgilenmiyorum
0: şu anda. Göreceğiz. Herkesi göreceğiz arkadaşlar.
2: Soğan ne yapacaksınız?
0: O soğanı da koyacağım şimdi şef. Kısım kısım çekiyorum. Hepsini aynı anda atmak istemedim. Vazgeçtim, bir anda makinede çekersem daha güzel olacak. Çünkü soğan tadı ağza gelmemesi gerekiyor.
2: Bilmem. Ben robotta çektiğimi düşünmüyorum. Âlâ nazik dediğimiz yemek soğanları çok ince ve çok küçük bir şekilde kavrulması lazım. Sürede yapmadım ben. Taktik geliştirdiğini düşünüyorum senin.
0: Hayır şef, ben sadece daha güzel Ayten Hanım'ın dünkü yaptığı gibi parmaklarımı kesmemek adına soğandı, rondoda çektim.
2: Sen soğan doğramayı bilmiyor musun?
0: Şef biliyorum ama güzel ve ince olmasını istediğim için.
2: Duydunuz.
3: Hepsini not ediyorum şefim. Ben deniz gibi yeteneksiz değilim. Kendime güveniyorum. Ellerimle çok güzel doğradım.
0: Ayten abla soğanları güzel doğrasaydı parmaklarını kesmezdi. Bence soğanı hiç güzel doğrayamıyor.
2: Emir Bey, etimizi attık mı efendim?
4: Atacağım şefim.
2: Hadi tamam. Hızlı.
4: Yıkadım ya bunu.
2: Oğlum kaşık var burada. Tencere, et nerede?
4: Eti atacağım.
2: Yağ nerede?
4: Bir saniye şefim. Şefim siz böyle yapınca kendini kötü hissettim.
2: Niye kötü hissediyorsun ya? Dün asistanım olacaktın. Vaz mı geçtin?
4: Yok, yok şef. Neden vazgeçeyim, öyle şey olur mu hiç?
2: Ha, etle birlikte kavuracaksın bunu.
4: Bunun biraz daha şey olması lazım şefim. Ben geç başladım ya arkadaşlardan.
2: Ne olması lazım?
4: Biraz daha böyle şeyini alması lazım.
2: Tamam, şeyini alması, etle birlikte şeyini alması lazım. Neyin alması lazım?
4: Harına, harına, harını, harını.
2: Harını alması. Efendim siz soğanı niye öyle doğruyorsunuz?
3: Paketten tasarruf şefim.
2: Ama soğanlar böyle kocaman kocaman olmaması lazım.
3: Bakın şefim küçücük.
2: Ya evde şu hanımlar, rica ediyorum, bu elde soğan doğramaktan vazgeçin. Elde soğan doğramaktan vazgeçin. Sonra parmaklar doğranıyor. Ben buraya tahta koydum, tahta. Bu tahtayla doğrayın diye.
3: Şefim vakitten
2: tahtayla doğrayamıyorsan hanımefendiden kopya çekebilirsin.
0: Bu yarışmada soğan doğramayı bilmiyorsa ne iş var?
3: Tatlım rondada doğradın.
0: Rondada
3: elinde doğradın.
0: Ayten abla sen de parmaklarını doğradın. Kaldı 5 parmak. Onları da bugün gidecek.
3: Alışık değildim birden senin heyecanına
2: denk
3: geldi.
2: Yemek yetişmeyecek. Hiç benden söylemesin. En güzel yemek evde yaparken doğru ısı ve doğru zamanda pişen yemektir. Ama burası bir yarışma programı. Zamanla yarışıyorsunuz. Bunu da göz ardı etmeyiniz. Son 25 dakika. Zırh şov görecek miyiz bugün?
5: Ben zırh şovu yaptım. Emircim,
2: göreyim
5: Emircim
2: ya.
5: Neredesin?
4: Buyur Olcancığım.
5: Zırh şov geliyor mu bugün? Bak toz gibi olacak maydanoz, toz. Adanalı kebapçılar almayacak senin yanına bak böyle.
2: Güzel.
5: Ben Emir gibi şov yapmıyorum. Çok Adanalı kebapçılara, Urfalı dostlarımıza buradan selam göndermiyorum zırh kullandım diye. Herkes görür kimin zırhı daha iyi kullandığını. Büyük ihtimalle programdan sonra teklifler bana gelebilir.
4: Bence hiç beklemesin. Beklemeyi aklının ucundan bile geçirmesin. Ona teklif geleceği varsa bile o suskun haliyle hiç gelmez.
2: Hocam bir de temizlersek
5: hemen,
2: orayı.
5: Evet, temizlemeye geliyorum.
2: Bak burada soğanlar, maydanozlar. Doğru. Çok güzel oldu. Bir de temizleyelim.
5: Hemen.
2: Buradan seni izleyen hanımefendiler, beyefendiler demesinler. Hocam pis çalışıyorsun diye.
0: Vallahi ben Oğulcan'ın dün sessiz sessiz bir taktik geliştirdiğini düşünüyorum. Bugün de yine aynı şekilde ilerliyor. İnşallah şef bunları görüyorsundur.
5: Bugün evet. Konuşuyorum, taktik de yapmıyorum. Şefimden de puanları da alıyorum bugün. Ve zirvedeki ortaklığa son veriyorum artık.
1: Öyle aynı puanda aynı puanda işleri.
0: Evet, çünkü bugün son. Zirveye ben geçeceğim bugün.
1: Bugün son.
2: Ağzıma büyük soğan parçaları gelmesin.
3: Bana diyor.
2: Bilmem, sana mı diyorum, kime diyorum? Yanında bir arkadaş daha var. Oğlum, o maydanozları sana adam orada gösterdi, zırh çekti, toz haline getirdi.
4: Şefim, bir saniye.
2: Ya sen de buyurun.
4: Yağ sıçramasın diye diyorum şef. Ben
2: vallahi ben senden korkuyorum.
4: Bak şimdi, neden ki ne?
2: Hayır. Burada yapmıyorsun. Burada ben buraya gelince sen hep buraya benim yanıma gelmesin diye buraya koyuyorsun.
4: Şefim, ben arafta yapıyorum. Ne orada yapıyorum?
2: Nerede yapıyorsun?
4: Arafta.
2: O ne,
4: ne orada ne burada, yani arada. Ha,
2: ortada. He. Bir şey söyleyeceğim.
4: Söyleyin şef.
2: Bu maydanozların sapıyla mafıyla doğradın. Doğru. Ayten abla şef. Ben sizi yer değiştireyim. Ayten abla dün her şeyi boşalttı.
0: Bakar toba, mısınız? Toba. Oradaki bütün yağı boşalttı.
2: Sen de bugün maydanozlara sapıyla mapıyla koyuyorsun.
4: Şef, biraz taktik yapmamız. Taktik yapma kardeşim. Aramızda kalsın ama.
2: Taktikçi Emir seni. Ya
4: şefim, size de dedik.
2: Ama bir dakika, taktik yapmak lazım. Nasıl taktik yaptığını söylemeyeceğim.
0: Emir bu yaptığı hareket yüzünden iyi puan beklemesin. Bu bir taktik.
3: Tencereler yanmış, soğan yanmış.
4: Ya yanmadı,
3: tencere
4: yanmadı
3: yanmış,
4: ya.
3: Soğan yanmış.
2: Yanmış mı?
4: Yanmadı şefim, yanmış. Vallahi yanmadı. İnanın yanmadı.
3: Benim şefim, tencerede yanmış,
4: de böyle
3: soğan
4: şef,
3: da
4: ben
3: yanmış.
4: Yanık seviyorum.
2: Oğlum hakikat yanmış lan bunlar.
4: Vallahi yanmadı şef.
2: Bu yanmadı da ben mi yandım?
4: Hepimiz yandık. Bu hikayede yanan hepimiz olduk şef.
3: Şefim, sıcak su koyuyorduk değil mi biraz?
2: Vallahi
4: bilmiyorum.
2: Bu
4: hikayede yanan ben oldum.
3: Ay, salçayı koymadın
2: bu
3: ki.
2: Hikayede
4: yanan ben oldum.
2: Öyle bir şarkı mı vardı?
4: Var var. Bu hikayede
2: bir söyle bakayım bir.
4: Yanan ben oldum.
2: Başka?
4: Öyle bir şeydi işte şefim.
3: Emir'in yemeği yanmıştı. Tenceresi yanmıştı. Kapkaraydı ben gördüğümde yemeği. Ama Emir'i ben çok görmüyorum. Beklediğim gibi gidiyor. Karışık, kafa karışık.
2: Allah Allah
3: şef,
2: Allah.
3: Bardak.
2: Hata bir.
3: Deniz Hanım'dan mı şefim?
2: Hata
3: şefi?
2: İki. Hata üç. Emir.
4: Efendim?
2: Şansın devam ediyor. Bence senin yerinde olsam o yemeği kurtarırım.
4: Kurtarıyorum şefim.
0: Şef, Emir hiçbir yemeğini kurtaramaz artık.
2: Ayten Hanım, size bir püf noktası verebilir miyim Emir'le ilgili?
4: Ya yanıyordum bak ha.
2: Bak bakayım tezgahında. Mesela sizin için de geçerli o.
3: Bu benim evet. Şefim.
1: Deniz Hanım'a bakıyoruz. Tezgah pis.
2: Bu nedir ya Allah aşkına ya?
1: Bu pislik nedir şefim? Bana diyorsunuz
0: şef,
1: bak
0: ben
1: kafayı
0: hiç
1: kaldırıyorum.
0: Değilim.
1: Şu temizliğimi görüyorsunuz değil mi şef?
2: Evet, temizliğini görüyoruz.
1: Şef, görüyorsunuz.
2: Bu patlıcanı ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Hemen doğramayı düşünüyorum.
2: Bunu.
0: Şef bakın benim.
1: Çok közlenmemiş orası şefim.
2: Ne, çöpe mi atacağız bunu?
1: Yani atmayalım. Atık istemiyoruz tabii ki.
2: Ya burada pişmiş bir yeri var.
1: Hemen alayım o tarafını ben.
2: Bunu ne yapacağız?
1: Onu da şimdi sıyırıyoruz.
2: Oğlum bu da pişmiş, bu da pişmiş.
1: Kabuğunu
2: sen bulduğun her şeyi böyle bırakırsan. Ya şurayı bir toparla Allah aşkına hocam. Patlıcanın içerisinde bir tane siyah nokta dahi istemiyorum. Bak bunların içerisinde hep kabuklar doluyor bak. Bak bunların hepsi kabuk. Görüyor musun? Kabuk.
1: Alıyorum şefim.
0: Şef, evet. Bakabilirsiniz benim tezgahıma, tertemiz çalışıyorum. Dünkü gibi aynı.
2: E bir zahmet.
0: Ama...
2: Yandı, yandı, yandı, yandı, yandı. Patlıcanları çöpe attığınızı görürsem atık bir puan gider benden. Neyi koymamış olabilirsin?
4: Neyi koymadım şefim?
2: O patlıcan çiğ.
4: Ha, biraz daha beklesin o zaman.
2: Bak patlıcan çiğ. Bak ucu pişmemiş.
4: Şefim bir saniye.
2: Gördün çiğ.
4: Ucuna koymadım şefim.
2: Tamam ucuna da koy, pişir. Ayten abla,
3: geliyorum.
2: Bu ne olacak burası?
3: Geliyorum şefim, hallolacak.
2: Geliyorsun. Allah, Allah. Yanık yandı, yandı. Yemek yandı.
3: Benimki mi yandı?
2: Evet, seninki yandı, yandı.
3: Yetişemiyorum.
0: Ayten abla taktik yapma lütfen.

0: Dibi tuttu, evet yandı.
1: Şefim, bu hikayede yanan hepimiz olduk.
0: Yandı. O hikayede yanan hepiniz olacaksınız, evet. Ablacığım ver su, ver su. Az sonra yine su çekecek bu. Dibi yandı.
2: Ayten abla yemeğini yaktı birazcık. Şef de bunu fark etti, geldi söyledi. Kurtarabilir de, kurtaramaya da bilir. Ama Ayten ablanın yemeği zaten baştan kurtarılmayacak bir yemek.
3: Ben yemeğimi kurtardım şefin uyarısıyla. Son anda tutmak üzereydi. Rafet şefin beni uyarınca hemen kurtardım yemeğimi.
0: Hocam ne yaptın ya?
4: Suyu bekliyorum.
0: Ocağın altı burada çalışıyor. Biliyorum. Tencereyi oraya demin çektin.
4: Altı yapışmasın diye.
0: Oğlum koysene bunu buraya. Dalga mı geçiyorsun benimle?
4: Estağfurullah şefim.
0: Nerede bu yemeğin baharatı, sarımsağı?
4: Geliyor.
0: Tuzu, karabiberi.
4: Sıra ona geldi şu anda.
0: Buranın hali ne böyle?
4: O benim suçum değil yalnız. Evet,
0: kimin suçu?
4: Orası Deniz
0: Hanım. Hızlı, dakika ilerliyor.
4: Deniz Hanım benim tezgahımı temizler diye düşünüyorum.
0: Patlıcanın içerisinde siyah bir nokta istemiyorum. Ve burayı bir zahmet temizle.
4: Ona geliyorum.
0: Yoksa harbiden puan kıracağım. Abi ya bir şey söyleyeceğim. Hocam bir iki saniye bırakır mısın? Bırak iki dakika. Şunu bir temiz tabağa al. Şunu da bir küçük bir kaseye al. Götür şurayı bir temizle. Peçeteyle tezgah mı silinir ya? Kabuklar, siyah kabukları da aralım içerisinden. Alacağım. Kabukları alalım içerisinden.
4: Aynen, şöyle açacağım, alacağım şimdi.
0: Temizleyelim. Alıyorum. Maydanozları da alalım. Yoğurdun içine mi koyuyorsun? Nereye koyuyorsan koy. Kabukları al.
2: Şef, orası benim değil. Ben hiç tuz kullanmadım. Hiç kullanmadım. Ben tuzumu burada attım.
0: Evet, burası sizin yeriniz.
4: O sizin,
0: burası
4: evet, benim, o benim yerim, değil. O
0: şef. Tamam, burada siz az önce yoğurda tuz atarken ben oradan gördüm. Burayı siz batırdınız.
2: Şef, hemen temizlerim.
0: Hemen, lütfen. Hemen rica temizlerim. Ediyorum. Haydi. Ayten ablam,
3: efendim şefim,
0: nasılsın?
3: Gayet iyiyim şefim.
0: Ya bugün çok enerjik gördüm sizi.
3: Teşekkür ederim şefim.
0: Bir de şurayı diyorum bir toparlasak, hani temizlesek.
3: Topluyorum
2: şef, kaç dakikamız kaldı?
3: Ne oldu, tutuştun mu?
2: Tutuşmadım, yemeğimi bitirdim. Sadece zamanında tabaklamak istiyorum.
3: Yakarak mı biraz önce? Duydum yandığını.
2: Hayır, ben yakmadım hiçbir şeye, bakabilirsiniz. Gelin buyurun, tezgahımız açık.
4: Emir, ne oldu, sesin çıkmıyor Emir? Zırhla mı oynuyorsun hala?
5: Canım, aradığınız Emir'e şu an ulaşılamıyor.
3: Emir yanıyor, gene yandı, tencere gitti.
4: Emir zırhla oynuyor herhalde. Tencerenin altını
3: kapattım. Et gitti.
0: Birilerinin yemeği yanıyor, açma sakın.
2: Şefim açmayacağım, şöyle bir bakayım arkadaşlar ne durumdalar.
5: Oho, müdahale yok.
0: Yandı, yandı. Arkadaşına yardım etmek ister misin Ayten abla?
3: İsterim de.
0: Emir.
5: Efendim şef.
0: Bak, yardım de diyor sana.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bak, Ayten abla sana yemeğine su ilave ediyor.
2: Eyvallah. Ama bu sefer şef onun nasıl yemek yaptığını anlayacak. Ona da basacak sıfırı. Olur mu hiç böyle
0: ben
2: iş?
0: Ben karışmam. Herkes birbirine yardım edebilir.
3: Erbini kötüye yorma. Yanmasın. Tencere bari gitmesin elden. Yazık değil mi?
5: Eyvallah Ayten abla. Yemeğine su katanların bol olsun.
2: Yarışmada olduğumuz için kimseye yardım etmem. Emir'e yardım etmesini de asla onaylamıyorum.
3: Gel çocuk. Senin gibi 33 yaşında değil.
2: Ben Emri 32
3: baklı,
2: yaşındayım
3: çoluk
2: Ayten abla.
3: Sahibi değil.
2: Ayten abla, ben 32 yaşındayım. 33 değil.
3: Ay, bak işte herhalde ne kadar siz... yaştaki. Bana desen ki 48, hiç onu söylemem. Gündeme bile getirmem. Ne
2: ama kadar zaten siz 48 yaşında olursanız hafızın yaşta... kalbi yaşıyor anlamına gelir.
3: Bu yaşta böyle takma bunları yaşa. Bir yaşı bana büyük gösterseler de bir şey demem, küçük gösterseler
0: yaş
3: de demem.
0: Yaş takıntınız var mı?
2: Hayır, yok şef. Ben
0: neden
2: olduğum
0: siz iki günden beri yaşa takıldınız?
3: Evet şefim, çok yaşa takıldım.
0: Ayten Hanım, size yaşla ilgili bir şey söyledi, hep kızıyorsunuz. Niye?
2: Kızmıyorum şef, sadece doğru hatırlasın istiyorum konuştuklarımızı. Ben de hatırlatıyorum,
0: evet,
2: doğruyu
0: Ayten
2: söylüyorum.
0: Ayten Hanım'a dün annem yaşındasınız dediniz.
2: Evet, doğru söyledim. Annem aşağı yukarı o yaşlarda.
3: Anne dediniz de o yüzden.
2: Ha, annem yaşındasınız, aynen.
3: Annen kaç
2: anneme
3: yaşında?
2: Anneme selam söylüyorum.
3: Pardon,
2: buradan.
3: Pardon Deniz'ciğim, bir tekrar soruyorum. Dün sordum ama bir daha soracağım.
2: Annem 52 yaşında.
3: Tamam, madem o kadar takılmıyorsun. Ben 47 yaşındayım, annen 52 yaşında.
2: 5 yaş var Ayten abla.
3: Hani sen bir yaşa takılıyorsun ya, o yüzden söyledim. Deniz beni yaştan vurup moralimi bozmak istedi ama benim yaşta hiçbir sıkıntım yok.

0: Deniz'cim, asıl sıkıntısı olan sensin. Bunu bugün çok belli ettin.
1: Asla yaş takıntım yok. Sadece aramızda yaş muhabbeti geçtiği için birkaç kere konuştuk.
0: Anneciğine de selamlar.
1: Anneme selam söylüyorum buradan, gönderiyorum.
0: Benim anneciğime de selamlar.
2: Ben de anneme selam yolluyorum.
1: Sizin annenize de yolluyorum.
2: Mother, how are you today?
0: Emir, anneciğim de.
3: Emir İngilizceyi çalışmış da zırh ne oldu zırh? Ben hala ne yaptığını göremiyorum Emir senin hiç. Yemek çıktı mı, etler yandı mı, bir şeyler Emir. Şefim söylüyordu
2: etlerim
3: demin.
2: Hiç, etlerim hiç yanmadı vallahi, etlerim on numara.
3: Hep ben söyleyince karıştırıyor gibisin ya etleri sen.
2: Hayır ya.
3: Deniz Hanım da gözü yine benim tencerede.
1: Tabii sizin tencerede. Nasıl bir taktik uyguladığınızı anlamaya çalışıyorum ki sizin yemeğinizi tanıyayım diye.
3: Taktik orada Deniz Hanım. Yanlış
1: taktik
3: tarafa bakıyorsunuz.
1: Sizde. Yok taktik sizde. Dün
3: yanlış
1: bütün herkesin tabaklarını...
3: Benimki damak zevki. Tek. Benimki damak zevki.
1: Asla damak zevki.
2: Şimdi
1: asla
2: şov yapıyorum. Yok. Şov. Zırhım nerede?
4: Asla ne yapıyorsun?
2: Zırh zırh.
4: Evet bir Emir şov görelim. Emir sen de görelim zırhını bir çalıştır.
2: Geliyorum şef.
0: Şefim ilk defa burada kullandım ben zırhı. Aa,
4: elimizi doğramayalım efendim zırhla falan.
1: Zaten ilk defa kullandığınız için kestiniz bütün parmakları.
0: Ondan mı Deniz? Sen çok biliyorsun ya öğreneyim ben de.
1: Ben bilmiyorum ama doğru yaptım. Şefi çok güzel izledim vallahi. Çok da güzel yaptım.
3: Şefim bugün çok mu güzel yaptınız?
0: Dün çok kötü olmuş
1: çok
0: bu yemek
1: güzel
0: diyordun.
1: Yaptım. Bir dakika.
0: Berbat yemek diyordun. Ben buna sıfır veririm anca diyordun.
1: En fazla puanı kime verdi aramızda? Bana verdi.
0: İki puan mı?
1: Ne
0: yapma.
1: Fark eder ki önemli yapma. Olan en yüksek puanı almak aranızda. Demek ki en güzel yemek benim olmuş. Hakkı ayetli olduğu için de bana verdi.
4: Elini yıka, elini yıka. Terli terlerine yoğurdu sürüyorsun ya. Ya teriyle peçete siliyor, peçeteyle tezgah siliyor ya da
2: bak,
4: teriyle
2: bak, siliyor. Bak bak görüyorsun mu?
4: Evet. Emir şov başlasın abi. Aferin.
0: Bravo Emir.
4: Vay Emir'ime bak sen be. Mother, ver coşkuyu.
2: Mother görüyorsun değil mi?
4: Mother de kim?
2: Anam.
4: Anam mı? Selam millet buradan bir. İngilizce ama.
2: Hello mother. Zırh for you.
1: Ben de çok güzel zırh yapıyorum ama ben zaten güzel yaptığım için dikkat çekmedi.
2: Bu artık bence tamam tam ekmek banmalık oldu biliyor musun?
4: Ekmek banmalık mı oldu?
2: Ben var ya evde buna nasıl ekmek banarım biliyor musun? Hiç yoğurt tam yoğurtla.
4: Oğlum sen ekmek bana harbiden diyorum var ya ekmek ne diyorlardı sana?
2: Hamur abi.
4: Hamur abi.
2: Şefim benim ekmekle aramda çok özel bir bağlantı var.
4: Nasıl bir bağlantı var?
2: Mükemmel bir bağlantı var. Ben bu zırhı çok beğendim şef biliyor musun?
4: Hediye edebilir mi o zırhı sana?
2: Allah aşkına.
4: Valla.
2: Oh süper.
4: O patlıcanlar artık püre kıvamına geldi. Dişe gelmesi lazım diye söylemiştik. Sen Ayten Hanım'a niye teşekkür etmiyorsun? Aa. Senin yemeğini kurtardı o. Yoksa yanmıştı yemeğin.
0: Oh fedasın.
3: Orada yardımlaşma falan mı var öyle ya şey mi?
4: Sizde de olabilir
2: herkes
4: canım.
2: Herkes birbirine de olsun.
0: Yani biri taktikçi. Nazaret biri beni takip olur. Çalış ediyor. Yardımı bırak.
4: Son... 5 dakika.
0: Ya bitti evet. Benim. O zaman kısık
4: ateşte bitti. Bittiyse isterseniz
0: evet.
4: Burada bir hata var. İsterseniz azaltabilirsiniz onu.
0: Ben maydanozun tamamını kullandım. Hiç ayırmadım.
3: İşte hata bir. Buyur. İşte hata
4: bence bir. Kurtarabilirsin.
3: İşte hata bir.
4: Etin önüne geçmeyecek bir şekilde. Benim yaptığım gibi istiyorum.
0: Evet.
4: Kurtarabilirsin yemeğini.
1: Şefim çok güzel oldu. Kurtarmaya hiç gerek yok.
4: Kurtarabilirsin o yemeği. Evet. İstediğim yemek burada.
3: Şefim ben söyledim bugün geliyor diye.
4: Ama orada bir şey var.
3: Orada hata mı var?
4: Evet bir bak istersen. Hepinizin yemeğinde hata var.
1: Hatam vardı. Diğer arkadaşların da olduğu gibi. Çünkü hepimiz kuzunun etini daha sonrasında yapmaya başladık. İlk başta yapılacaktı.
4: Dördünüzde de hata var haberiniz olsun. Bu salçayı ne yapacağım bu salçayı? Niye açmadın bu salçayı?
2: Kullanmayı unuttum şef.
4: Bu salçayı niye kullanmadın?
2: Görmedim çünkü.
4: Nasıl görmedin ya?
2: Vallahi görmedim o hengamede. Atayım hemen.
4: Buna atma atma artık pişmiş pişti yemek.
2: Tamam şef.
3: At ya belki kurtulur Emir.
2: Şef.
3: Salçayı bir ekle istersen. Geri...
4: Evet geriye sayacağım az sonra. Haydi.
1: Emir'in salçayı kullanmaması bence başlı başına bir taktik. Şef bunu anlayacaktır.
4: Son 2 dakika tabaklamaya geçmelisiniz.

0: Neden kısık ateşte burada pişiriyorsun?
1: Çünkü sence şef pişti daha mi güzel, yavaş yavaş.
0: Pişti mi?
1: Pişti diye düşünüyorum.
0: Yandı yandı, kapat kapat. Alo.
2: Kapattım şef.
0: Son bir dakika.
2: Yok, ara siz yanıma gelince ben heyecanlanıyorum biliyorsun.
0: Heyecanlanma, son bir dakika. Tezgahlar dahi temiz olacak. Son 30 saniye. Yemeğin üzerine maydanoz atılması lazımdı. Maydanoz yok, maydanoz yok. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Elleri kaldır.

0: Yemeğim gerçekten güzel oldu. Şefimden puanımı da alacağım.
1: Bugün en kötü yemeği Emir yaptı.
2: Şimdi o muhteşem ala nazikleri tatmaya geçiyoruz. Hadi bakalım bir tadalım bakalım. Kim kime ne puan verecek?
3: Benim yemeğim.
0: Bu yemek benim yemeğim. Bam bam bam.
4: 35 yaş sanki yemeği gibi geldi.
1: Özellikle 48 yaşındaki Ayten Hanım çok mutlu.
0: Dediğim gibi et gerçekten pişmemiş. Yani neredeyse konuşacak, meleyecek yani o derece.
2: Ne eti bu?
5: Vallahi sormadım ki ya. Dana eti mi, kuzu eti mi? Ayten abla. Ay. Aman tanrım, ben bir hata mı yaptım yoksa?
4: Ama çok güzel bildin net yani. Taktik neydi?
1: Söylemem.
6: Zırhla oynarken eti pişirmeyi unutmuş olabilir.
2: Haydi!
5: Aman şef, tamam.
2: Evet, şimdi ala nazik için tadım zamanı. İlk kimle başlıyoruz? Peki, Ayten Hanım, ilk sizle başlıyoruz. Buyurun efendim.
4: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
4: Şefim, şapkamı çıkarayım.
2: Memnuniyetle, bir zahmet. Buyurun.
4: Hazırım şefim.
2: Hazırsanız evet, başlayalım.
4: Uzaktan geldiniz sanki şefim.
2: Bilmem. Açalım efendim.
4: Eti yutmak zorunda kaldım. Çiğnenmiyor. Sert pişmemiş şefim.
2: Evet.
4: Patlıcan köz gayet güzel, başarılı. Sarımsak tadı da gayet güzel.
2: Sizce kimin olabilir?
4: Şefim, bu Oğulcan'ın gibi.
2: Oğulcan'ın gibi.
4: Emir'inki, Emir yanımdaydı, yandı. Yaktığını gördüm yani. O yüzden Emir olamaz. Deniz'in de olabilir şefim. Deniz'in bu şefim.
2: Puanınız gelsin.
4: Sıfır şefim.
2: Sıfır.

0: Aç hanımefendi.
1: Et daha iyi pişmiş. Bunda da patlıcanda bir yavanlık vardı.
0: Sizce kimin olabilir?
1: Şefim, ben kendi yaptığım patlıcanı düşünüyorum şu anda. Patlıcanı ben güzel yaptım.